da istedi beni. Ama gerçek değildi ki. Aman olsun canım. İstedi mi istedi sonuçta yani.

0: Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Şey, ben salonu temizleyeceğim şimdi. Ama öncesinde kahve yapacağım. Diyorum ki şöyle beraber kız kıza kahve mi içsek, hem laflarız.
1: Benim yukarıda biraz işim var Gülben. Sonra yapalım, olur mu?
0: Çünkü ben de çok meraklıydım seninle kahve içmeye. Tabii. Sibirya soğuğu ne olacak?

0: Sağ ol Naci. Bugün çok güzel oldu benim için. Hani sinema falan değişiklik oldu tabii. Sayende. Sağ ol.
1: Daha ne değişiklikler olacak Safiye? Bu daha ne ki? Bu bir şey değil. Her seferinde biraz daha uzağa yürüyeceğiz birlikte. Bir adım daha uzağa.
0: Yani sen böyle deyince insan bir korkuyor ama tabii sen yanımda olunca. Ne bileyim. Belki kolaylaşır her şey. Hatta belki bir gün.
1: Bir gün?
0: Ne bileyim, bir bakmışsın denize girmişiz, balıklar gibi yüzüyoruz. Tabii hayal öyle. Saçma sapan söyledim bir anda. Yani daha karada yürümeyi beceremiyorum ne denize.
1: Yüzeriz be Safiye. Elimizi çabuk tutarsak bunu da yaparız.
0: O ne demek şimdi? Niye, bir yere mi yetişmemiz lazım? Gidecek misin yoksa? Ankara'ya mı döneceksin?
1: Gitmeyeceğim. Buradayım.
0: Ne bileyim, öyle deyince dedim bizimki yolcu yine herhalde. Ben artık gitsem iyi olacak. Gülben de tek, bütün gün yalnız başınaydı. O da şey olmasın.
1: Yarın görüşürüz.
0: Sağ ol Naci. Teşekkür ederim.

Allah'ım. Bütün gün dışarıdaydım ya Rabbim. Allah'ım ne olur benim yüzümden birine bir şey olmasın. Ne olur Allah'ım. Allah'ım yardım et bana ya Rabbim. Ne olur birine bir şey olmasın Allah'ım. Gülben! Gülben! Gülben! Gülben! Gülben! Gülben!

0: Yani şimdi daha iyi geçti yani.
1: Ne geçti? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Gülben söylesene, tansiyonu mu düştü? Ne oldu?
0: Vallahi ben bir şey yapmadım ama benim suçum değil. Kafası gidince öyle ben mecbur kaldım.
1: Neye mecbur kaldın? Gülben neye mecbur kaldın? Baba nasıl?
0: İyi.
1: Baba! Baba!
0: Dur baba!
1: Bağırma, bağırma.
0: Baba iyi. Uyuyor. Abla odasında uyuyor. Merak etme. İyi. Uyuyor.
1: Ay Gülben, ödümü kopardın. Allah'ım ya, Allah'ım ödüm koptu ya. Niye demiyorsun? Sadece kafası mı gitti? Başka bir şey yok değil mi?
0: Kafası. Ha. Maşallah gerisi turp gibi yani. Şey etme, rahat ol. İyi.
1: Elim ayağım titredi. Yemin ederim elim ayağım titredi. Korkuttun beni. Öf. Öf ya Rabbim. Sen ne yapıyordun orada?
0: Temizlik.
1: Temizlik mi?
0: Ha.
1: Ne demek temizlik? Bana bak. Kız. Kantoron mu girdi yoksa içeri? Niye temizlik yapıyorsun? Salona mı girdi, daldı yine?
0: Abla hayır ya, benim içimden geldi. Şimdi sen hep dışarılardasın ya. İşler aksamasın istedim. Temizlik yapayım dedim.
1: Ha, bütün işleri ben yapıyorum. Bana kaldı diyorsun.
0: Ha yani biraz bana kaldı şimdi. Başka kim yapacak ki? Sen yoksun. Neriman okulda. Hayır, İnci de geldi de. Onu da diyemiyorsun ki. Temizlik yap diye denmiyor yani. Kendisini teklif etmesi lazım ama nerede? Tık yok. Maşallah kraliçe. Gelin. Majestik.
1: Allah'ım ya Rabbim, tövbe estağfurullah. Bir şey dedi mi? Yatağı gördü mü?
0: Vallahi bir şey demedi abla. Benim çok önemli işlerim vardı. Yukarı doğru çıktı.
1: Nasıl ya? Hiçbir şey demedi mi? Kızmadı mı? Bağırmadı mı sana? Öfkelenmedi mi?
0: Aa! Bence tenezzül etmedi.
1: Ne demek tenezzül etmedi? Ne demek istiyor? Hani ben sizi sallamıyorum. Siz ne haliniz varsa görün falan mı demek istiyor?
0: Bence benim daha önemli işlerim var demek istiyor.
1: Öyle mi?
0: He.
1: 3, 4. Ne önemli işi varmış acaba? Çok merak ettim. Ha Gülben?
0: Bilmiyorum ki abla artık işte. Onu sormak lazım. Benim işlerim var. Önemli işim var. Pata pata yukarı çıktı.
1: Öyle mi? Dur bakalım ne önemli işi varmış onun.
0: Ne bileyim?
1: Göreceğiz onu.
0: Görelim.

0: yapıyor abla o?
1: Ne bileyim kız, göremiyorum. Sus, anlamadım bir şey.
0: Karıştırıyor çekmeceleri.
1: Kız, sus. Sus kız, duyacak.
0: Allah. Neden orada duruyorsunuz? Gelsinse. Daha önce girmediğiniz yer değil. Çekinmeyin yani.
2: Ha sen şeyi diyorsun. Hayır, sonuçta zamanınız yoktu herhalde. Değiştiremediniz yatakları. Biz yardımcı olalım dedik. Ne var?
0: Doğru. Siz kardeşinize yardımcı olmaya alışıksınız. Geçen gün suçunu üstlendim diyordunuz. Yarım kalmıştı. Sahi neyi kastetmiştiniz?
2: Lafın gelişi öyle dedim ben. O sinirden öyle söyledim. Yoksa ne suçu yani? Hayret bir şey. Han öyle bir çocuk değil sonuçta. Sütte leke olur, handa olmaz. O derece.
0: Aynen öyle.
2: De. Bilene. Onun kıymetini bilene, onu el üstünde tutana o da yok.
0: Ceylan peki? O bilir miydi hanın kıymetini? Sürekli konusunu açıp duruyorsunuz. Buyurun. Doya doya anlatın. Nasıl biriydi Ceylan? Neden ayrıldılar? Ne kadar sürdü birliktelikleri? Evet. Her şeyi dinlemek istiyorum. Her şeyi bilmek istiyorum. Anlatır rahatlayın.
2: Aa, bana ne canım, şimdi üstüme iyilik sağlık. Burada kalkıp da Ceylan'ı mı anlatacağım ben? Beni hiç ilgilendirmez. Yani o hanın özeli sonuçta. Yakışık almaz. Olmuş bitmiş yaşanmış yani. Hani unutamamış olsa da beni ilgilendirmez. Çok merak ediyorsan git hana sor.
0: O unutmuş belli ama sizin unutamamışsınız. O yüzden size soruyorum.
2: Ne alakası var canım? Ben niye unutamamış olayım? Hayret bir şey. Yani üzerinden kaç yıl geçmiş. Oho. Ona kadar kimler geldi, kimler geçti. Yani. Ama tabii Ceylan baskın bir karakterdi. Öyle kolay unutulacak bir kız değildi. Yani. Ne oldu? Hayırdır sen? Benim ağzımdan laf mı almaya çalışıyorsun ne?
0: Tamam, tamam. Anlatmak istemiyorsunuz belli.
2: E tabii. Konuşmam, ayıp.
0: Yani.
2: Kıskanıyorsan o senin sorunun.
0: Ha işte, yani. Ya onu biz hiçbir şey yapamayız. Senin kendi başına halletmen gereken bir şey. Özgüvenle ilgili bir şey.

0: Yani o.
1: Aynen öyle.
0: Peki o zaman ben halledeyim onu.
2: Yani hallet. Hı hı.
0: Tamam.
2: Tabii.
0: Şimdi müsaade ederseniz.
2: Hallet. Tabii.
1: Ha. İyi hadi Gülben yürü yemek yapacağız.
0: Yavaş kız. Hadi.
1: Sen de çok şey etme yani. Takma o kadar da. Hayat kısa.
0: Kolay gelsin.

0: Helal olsun Nero, kral hareketli.
1: Hocanın yüzünü gördün mü? Dumurlardan dumurlen. Nero. Ya senden ne cevherler varmış da haberimiz yokmuş. Senden öğreneceğimiz çok şey var belli. Ne diyeceğim? Çıkışta. Şu ilerideki hamburgerci. Gidelim mi?
2: Bugün olmaz, işim var.
1: Tamam. Yarın gideriz o zaman.
2: Söz vermeyeyim. Bakarız.
3: Ne yapıyorsun sen Neriman? Ne oluyor sana?
2: Ne oluyor?
3: Biliyorsun sen ne olduğunu.
2: Pardon da ben sana hesap mı vereceğim?
3: Hiç kendin gibi davranmıyorsun, farkında mısın?
2: Sen nereden bileceksin ki? Belki de gerçek ben budur.
3: Ben gerçek Neriman'ı çok iyi tanıyorum. O diğerleri gibi değildi. Dikkat çekmek için yırtılmazdı.
2: Doğru. O Neriman bir tek senin dikkatini çekebilmişti. Ama senin de dikkatin çabuk dağılıyormuş. Ne yapalım? Çekilir misin?

0: tahminimizden hızlı ilerliyor.
1: Ne kadar kaldı? Kötüleşmeden önce ne kadar zamanın var?
0: Net bir şey diyemem. Bu hastalık beklentilerimize göre hareket etmiyor ne yazık ki.
1: Ne kadar ömrüm kaldı diye sormuyorum doktor. Elden ayaktan düşmeme ne kadar var diyorum. Bana bir zaman söyle. Doktor bilmem lazım.
0: Kas sisteminiz bu hızla ilerlerse...

Az vaktim kaldı Safiye. Sana yeniden Safiye'yi hatırlatacağım kısacık bir zaman. Sar mı dersin onca ayağını?

Ya sığdıramazsam Safiye? Onlar da ölür mü benimle birlikte? Sonrası Safiye'm.

0: Çok ileri gitti bu sefer.
1: Dur ya, gitme şimdi bu sinirle. Boş
0: ver. Olmaz İnci. Yattığımız yatağa kadar karışmak ne demek? Sınırını bilecek o artık.

0: Ne oluyor be? Aa, ne dalıyorsun öyle odama?
1: Öyle mi? Rahatsız oldun demek.
0: Olurum tabii, yatak odam burası benim. Hayret bir şey. Belki müsait değilim, mahremim yani.
1: Hadi ya. Mahremiyete saygı ne zamandan beri umurunda senin?
0: Hayırdır? Ne oldu? Yukarıda karın mı fişekledi, doldun daldın odama?
1: Ya senin bir durun yok değil mi? Odamıza girip altımızdaki yatağı alıp atmak ne demek? Onun yerine tekli yatak koymak ne demek? Ya sen aklınca neyin peşindesin?
0: Ne diyorsun be? Çıkar komodini, yatakları birleştir, yine iki kişilik yatak, ne oldu yani?
1: Sen niye böylesin ya?
0: Nasılmışım? Nasılmışım ben? Söyle söyle.
1: Bu ne? Ne bu şişe?
0: Şişe işte ne? Gazoz şişesi ne var?
1: Sen gazoz mu içtin? Gazoz mu içirdi o sana?
0: Bir iki yudum içtim.
1: Ben o kadar uğraştım. Hatırım için bir kere içmedin. Şu eve sokmadın. Hiçbirimize içirmedin. Bu herif ne yaptı da? Benim söylemediğim ne söyledi de? Birdenbire esneyiverdi. O katı kuralların abla. Ha? Onda olup bizde olmayan ne var ya?
0: Ya saçma sapan konuşma Han.
1: Bize gelince aynı Safiye. Ona gelince hayat dolu bir genç kız çıkıyor içinden. Aşıyorsun o bütün engelleri. Ne yaptı bu herif ya? Ne yapıyor bu? Büyü mü yaptı sana? Nedir bunun marifeti?
0: Bilmem. O buna bakınca başka bir Safiye görüyor. Sizin gördüğünüzden çok başka.
1: Görür tabii. O tanışmadı arkasında bıraktığı enkazla.
0: Enkaz? Öyle mi?
1: Değil, öyle değil tabii de.
0: İşte fark bu. O benden hiçbir zaman umudunu kesmedi. Tabii böyle olunca, yani biri sana inanınca değişesin geliyormuş demek ki. Yoksa gazoz aynı gazoz. Peki.
1: Yok, aynı gazoz değil o. O bunu içireceğim diye sana iki şiir okumuştur. Uğraşmıştır. Ben sana o gazozu içireceğim diye daha şu kadarcıkken neyse boş ver ya. Afiyet olsun sana.

0: İyi misin sen?
1: İyiyim, iyiyim.
0: Yatak meselesi yüzündense onu çözeceğim. Artık odamıza giremeyecek. Kapı yaptıracağım.
1: Yok ya, ben alıştım, artık takmıyorum.
0: İnci. Bir sorun varsa söyle lütfen. Ablan mı bir şey söyledi? Babanla mı karşılaştın? Ne oldu?
1: Ne bileyim hiç öyle. Yorgunum herhalde.
0: Anladım. Esra nasıl? İşten ayrılacak diyordun.
1: İyi.
0: Radyoda çalışmaya devam edecek yani.
1: Sen bayağı bir sordun Esra'yı. Bu hali pek dokundu herhalde sana. Bayağı.
0: Üzülüyorum tabii. Üzülmeyeyim mi? Anlamadım. Ne demek istiyorsun?
1: Ben Esat için ağzımdan laf mı almaya çalışıyorsun diye sordum.
0: Sana yalan söylemeyeceğim. Tabii ki Esat'ı önemsiyorum yani. Üzülsün istemiyorum. Radyoya gitmeyeceksen sahile inip oturalım mı?
1: Benim bir yere uğramam lazım. Eski bir kayıt bakacağım. Oradan ben geçerim radyoya. Sen beni bekleme yani.

0: Sınava.
1: Ben sınıfa gideceğim, üşüdüm biraz.
0: Ama aşkım bak ne güzel kar yağıyor.
1: İyi sen kal o zaman.
2: Güzel.
3: Yani bugün içimden olmadı.
0: Aman baş başa kalamıyoruz diye biraz bozuluyor da. Alsan sen mi şunu?
2: Kaçtım ben. Görüşürüz.
3: Görüşürüz.
0: Bakıyorum verdiğim taktikler işe yaramaya başlamış.
3: Ne alakası var ya? Biz dersle ilgili bir şey konuşuyorduk.
0: E tabii. Daha senin vaktin var. Yani ne yaptın ki daha? Ufacık bir yaramazlık.
3: Ne demek ufacık? Sen yap da görelim o zaman.
0: Ben sınıfın en ineğisin diye diyorum. Öyle bir boş kağıt vermek de olmaz Neriman'cığım. Sana koymaz.
3: Peki madem. Söyleyin. Zaten halinizi nasıl ikna edebilirim? Ne yapıyorsun bak? Koy onu yerine bak. Biri görecek.
0: Ay Betim benzin attı kızım ya. Yok yok ama ben senin içindeki bu pısırıklığı halledeceğim. Al şunu. Bak şuradaki siyah arabayı görüyor musun?
3: Ne olmuş?
0: Yani daha bir şey olmadı ama olacak. Elindeki çakıyla imza atacaksın ona.
3: Sen delirdin herhalde. Müdürün arabası o.
0: Ne sovat. Kızım bak senin zincirlerini kırman için böyle büyük adımlar atman gerekiyor. Ve ben de senin ayağına getiriyorum bu büyük adımları. Ha ama gözüm yemiyor diyorsan tabii orasını bilemem.

0: Gülben? Ben burası boş sanıyordum sesi duyunca. Sen içeride ne yapıyorsun?
1: Hiç. Hiçbir şey yapmıyorum. Burası da bize ait yani. Bizim burası da.
0: Evet de o koku buradan mı geliyor?
1: Ay. Ha koku evet işte. Ben de o yüzden çıktım zaten buraya. Boru patlamış. Ablam da dedi ki bir yukarı çık bak belki usta çağırtırız. Lazım olur dedi yani.
0: Ama sen içeriye poşet bıraktın ya.
1: Koku moku şey yani kova. Kova koydum. Kovanın içine bezleri koydum ki belki ustalara lazım olur diye yani. O belli olmaz. Neyse zaten sana Esat vermedim o koku şeysini. O işte kokuyu alır idare eder yani. Yarın da usta gelir bakar merak etme yani bir şey olmaz.

0: Gülben ne oldu? Kireç gibi olmuşsun. Ne oldu sana?
1: Çok fena abla. Isırık gördü beni çöpe atarken. Bir döndüm arkamda.
0: Ah Gülben ah. Nasıl olur ya? Eyvahlar olsun. Dikkat etmiyor musun sen? Nasıl görür ya?
1: Ne bileyim abla, ben sinsice yaklaşmış arkamdan. Ben duymadım bile. Yılan gibi gelmiş.
0: Ne dedi peki? Bir şey dedi mi sana?
1: Koku dedi. Buradan geliyor dedi. Ben hemen şey, panik, boru patladı dedim. Usta çağırdık biz dedim. Ama vallahi pek şey etmedi. Poşeti gördü ya herhalde, ondan mı?
0: Bir bu eksikti başımızda, her şeye maydanoz. Neyse sen merak etme, yollayacağım o zürafayı buradan. Yollayacağım, ben şu kafamı bir toplayayım, halledeceğim inşallah.
1: Nasıl yapacaksın ki?

0: abla. Hep dışarıdasın sen.
1: Halledeceğim işte Gülben. Kurtaracağım ben seni bu eziyetten, merak etme. Merhaba. Kantaro yok burada, hadi.
0: Bir dakika, ben onun için gelmedim. Bakın yukarıda bir koku var, korkunç bir koku var orada. Yani belli ki içeride bir şey bozulmuş.
1: Hiçbir şey yok içeride, boş orası. Tesisat eski. Rutubet de var ondan. Hayırdır, sen hesap sormaya mı geldin?
0: Yok, ben kapı aralığından gördüm. İçerisi boş değil. Koku oradan geliyor.
1: Çürük kokusun diyorsun değil mi?
0: Evet. Evet.
1: Senden önce yoktu öyle bir koku. Sen gelince başladı. Misal bak şimdi benim burnumun direği düştü bile kokudan.
2: Ya siz ne biçim konuşuyorsunuz benimle ya? Ben insan gibi dert anlatmaya geldim buraya.
1: Dertmiş. Dert sensin be. Dert sensin. Evine giren çıkan belli değil. Gece yarıları. Yol geçen anı gibi. Oh maşallah. Hanın hatırına susuyoruz. Gelip bize hesap sorma hadi.
0: Bakın o ağzınızı toplayın yoksa gerçekten kötü olacak.
1: Ha, geldin Beleşe'de oturuyorsun maşallah. Oh ne ala memleket. Hamallığını da bizimkilere yaptırdın. Esat'tan 40 ayağı, 40 ayaktan sümsüye, sümsükten 40 ayağı.
0: Bakın uyarıyorum çok kötü olacak.
1: Oh ne enerjiymiş arkadaş maşallah. Nükleer mübarek. O koku da senin çürük ahlakının kokusudur.
0: Abla. Ben ömrü hayatımda senin kadar çirkefini görmedim ya. Sana da senin apartmanına da lanet olsun be.
1: Hadi aldın mı ağzının payını? Ha? Ahlaksız zürafa. Hadi. Hadi defol. Hadi.
3: Bu manyak bu. Bu bir manyak bu. Bununla uğraşılmaz. Buna laf anlatılmaz buna.
0: Ay elim ayağım titriyor ya. Manyak. Hasta. Abla ya bir şey yaparsa, ya anlarsa?
1: Ondan korkan onun gibi olsun Gülben. Hiçbir şey yapamaz. Yolsuz. O anca konuşur o yolsuz. Hiçbir şey yapamaz. Sümsük. Sümsük göstereceğim ben ona gününü. Pis ahlaksız zürafa.

İyi günler. Ben bir ihbarda bulunmak istiyorum da benim üst katımdan çok kötü, berbat kokular geliyor. Ev sahibinde içerisi boş diyor ama ben gördüm yani içerisi dolu. Nasıl tarif etsem yani böyle çürümüş et gibi. Çöp gibi kokuyor. Evet. Biz ne yapalım? Dilekçe mi versek? Sizin yeriniz nerede?

0: Ne yapıyorsun kızım sen burada?
1: Sen ne yapıyorsun ya? Sıla görseydi.
0: Heyecan kapayım dedim ya. Ne oldu? Fazla mı geldi?

0: Ablamla hoca dediğimde nasıl kayboldun?
1: Benim yerimde sen olsaydın şurada bayılıp kalmıştın. Sonra da böyle bağırırdın. Ege koş, Ege yetiş, Ege beni revire götür.
0: Oo, bana bak. Sen bayağı cevap vermeye başladın. Bravo, böyle cevap ver. Kaplumbağa gibi kafanın içine kaçmasın. Aynen böyle, aferin.
1: Sen kafayı yemişsin.
0: Senin eline su dökemem Nerucuğum. Ayrıca ne demişler? Dünyayı garipler yakarmış. Zaten Roma'yı da kimin yaktığını biliyorsun.
1: Nero yakmış, ne var?
2: Ne yaptın?
0: Olcuyum.
3: Neriman, ne yaptın sen?

0: Abla, bugün gitmese miydin acaba?
1: Gülben korkma diyorum. Hiçbir şey olmayacak. Korkma sen. Valla.
2: İkinci kat. Siz de alıyor musunuz kokuyu?
0: Abla, ne oluyor abla?
2: Ne oluyor? Ha işte evin sahibi hanım da bu.
3: Apartmandan şikayet var. Bu hanımefendi rahatsız olmuş. Daha önce de ihbar gelmiş. Kayıtlarda var. Daireye bir göz atmamız mümkün müdür?
2: Mümkün değil. İzin vermiyorum. Hayır. Bakın dedim ben size.
3: Kokuyu alıyorsunuz siz de değil mi?
0: Abla girmesinler söyle.
1: Hana ara Gülben çabuk.
2: Bu kadın çabuk. Normal değil. Yok normal değil. Bu bununla uzlaşılmaz yani. Bana bak memnun değilsen defolur gidersin tamam mı? Çıkarsın evinden. Ha. Hadi isyoncu seni.
4: Bir sorun mu var?
2: Bir sorun var hanımefendi. Bak gör koynunuzda ne beslemişsiniz gör.
5: Han, yani apartman leş gibi kokuyor. Ablana anlatmaya çalışıyorum ama asla anlamıyor.
4: Ne yapmak lazım peki? Çözüm nedir?
3: Daireyi bir kontrol etmemiz gerekecek. Bazen umulmadık durumlarla karşılaşabiliyoruz. Çürümüş eşyalar, birikmiş çöpler gibi.
4: Kedili evler gibi bu. Haberlerde gördüğümüz.
3: Evet, evet. Yardımcı olursanız biz de vazifemizi yapıyoruz.
4: Oluruz. Buyurun annem.
1: Han ne yapıyorsun sen Han?
4: Madem Esra Hanım endişelenmiş, endişesini giderelim değil mi abla?
0: Han yapma. Yapma ne olur.
4: Buyurun.
1: Han.
0: Abla.

0: Tam şu anda içimden çekip gitmek geliyor. Ama yapmayacağım. Çünkü sen bana bir cevap borçlusun. Ve ben o cevabı almadan gitmeyeceğim.
1: Peki İnci. Bunu sen istedin. Dün gece o arabadaki kimdi biliyor musun? Babam.

0: Girelim bakalım içeri.
1: Abla. Ne oldu Gülben? Niye sen bu kadar korkuyorsun ya? Titriyorsun resmen. Han ne yapıyorsun Han? Han. Han.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Yürüyün, hadi çabuk yürüyün.
1: Tamam, tamam.
0: Çabuk. Hadi yürüyün dedim, konuşmayın fazla.
2: Pisliklerle gel de sen uğraş.
0: Kahrolası pislikler. Çalışın, hadi.
1: Tamam.
0: Boş durmayın. Kahrolası pislikler.

0: 10 dakikan kaldı. Hazır mısın?
1: Defol git buradan.
2: Şu son cümleyi değiştiremez miyiz lütfen?
3: Они хотят поменять диалог.
4: Bir daha çekmemiz gerekiyor.
1: Cehenneme gidin.
2: Durun. George, beni dinle. Sen artık şampiyon değilsin. Beni anlıyor musun? Aslında şu anda sen sadece parasızsın. Uzun bir yol kat ettik. Ayaklarının üzerinde durmaya çalış. Ben sana para yaratmaya çalışıyorum George. Bana bir iyilik yap. Ben ne derlerse yap. Bir çekim daha yap, tamam mı?
1: Onu da
2: hayır, hayır, hayır. Dinlemiyorsun. Sadece işini yap. Gülümse ve şu pisliklerle yemeğe git. Ve eve de zengin biri olarak gir.
5: Messa, penosa gusti quando mi si sono spostato. Sto sincero, io fuori, sopra, sopra.

0: koliko se benefisi pa sa nama i svi.
1: Dur. Al. Hop. Evet.

0: Müşterilerimiz bahisleri kapattı.
1: Dövüş ne zaman başlıyor?
0: Her an başlayabilir.
1: Durum ne?
0: En iyisi 5-1 Boyka. Markov bu dövüşün süper olacağını söylüyor.
1: Bunu daha önce de duymuştum.

İyi akşamlar bayanlar ve baylar. Hepiniz bu muhteşem karşılaşmaya hoş geldiniz. Kickbox devlerini size tanıtmak istiyorum. Bob Lee, 104 kilodaki kırmızı köşe. Sibirya'da hiçbir karşılaşmasında yenilmedi. Ülke şampiyonasında ise ikinciliği kimseye kaptırmadı. Ve sayın seyirciler, huzurlarınızda Bob Lee. Şimdi ona bir alkış istiyorum. Evet, güçlü bir alkış istiyorum Bob Lee için. Ve mavi köşede hiçbir ünvanı olmayan bir dövüşçü. Resmi ünvan için bu ringe çıkıyor. Onun ismi ise Yuri Boykan.

Unutmayın, ısırmak, saç çekmek ve göze parmak yok. Oyun!

0: George, yemeğe bir saat geciktin.
1: Aa, öyle mi? Bak, hiç farkında değilim. Buyurun. Teşekkür ederim.
0: Biraz yanlarına gel, olur mu? Bir içki iç ve git.
1: Üstümü değiştirmek istiyorum. 10 dakika izin ver.
0: 10 dakika mı? Bir saatin üzerine mi?
1: O pislikleri oyalayıp eğlendirmek senin işin. Ben kendi görevimi yaptım. Reklam çekildi. Beni dinle ve yanlarına git, tamam mı? 20 dakika.
2: İşini bitir!

0: var.
1: Hadi.
0: Tamam.

0: Eğer böyle giderse bu kanaldan hiç para kazanamayacağız. Böyle devam edemeyiz.
1: Merak etme. Edeceğim. Dediğim gibi kimse bu adamları görmemiş George.
2: Yani bu otelde güvenlik kamerası yok mu?
1: Bilemiyorum.
2: Olsaydı zaten haberleri olurdu.
3: Kolay bir rakipti değil mi? Zor da olsa seni durduramazdı. Bir gün buradan çıktığın zaman Kevin'in en zengin adamı olacaksın. Umarım beni de unutmazsın. Sadece bir kazaydı.
1: Elini uzat.
3: Hayır.
4: Boyka. Duydun mu?
1: Neyi duydun mu?
4: Geliyor. Polis şu anda odasında. Yarın burada olacak.
1: Bu sizin İncil'iniz.
2: Evet efendim. Nereye gidersem kutsal kitabımızı taşırım. O benim değil.
1: O zaman bu da size ait değildir.
2: Hayır, değil.
1: George, burada neler oluyor?
2: Oyuna getirildim.
5: George Chambers, lütfen bir açıklama yapar mısın?
6: Bu tarafa bakar mısın?
1: Lütfen. Tamam.
5: Lütfen açıklama yapar mısın?
7: Amerikalı boksör George Chambers cezasını çekmek üzere çok iyi güvenliği olan hapishaneye sevk edildi. 6 yıl önce aynı suçtan tutuklanan eski dünya şampiyonu 1993 yılında yasal olmayan ilaç bulundurmaktan sorgulanmıştı. Yetkililerin yapmış olduğu açıklamaya göre bulunan cezasına dönüşmeyecek kadar fazla. Maria Alonso, Rusya'dan bildirdi.

Şimdi geldin.

0: Girin. İyi akşamlar Bay Chambers. Umarım yolculuğunuz çok rahatsız geçmemiştir.
1: İkimiz de yolculuğumla ilgilenmediğinizi biliyoruz, öyle değil mi?
0: Amerika'da da hapse girmişsiniz sanırım.
1: Benim kim olduğumu bilmiyormuş gibi davranıyorsunuz.
0: Yıldız olduğunuz dönemde hayranınızdım. Aslında hepimiz burada olduğunuz için üzgünüz.
1: Üzerime planlar yapmayın. Çünkü bu pislik düzelir düzelmez buradan yürüyerek çıkacağım.
0: Belki de. Ama bu arada bu hapishanede dövüşçülerin bulunduğunu ve kendi şampiyonamızı bile düzenlediğimizi bilin lütfen.
1: Beni duymadınız sanırım müdür bey. Size söyledim. Uzun kalmayı planlamıyorum.
0: Hemen hücresine götürün.

0: Hepiniz kahrolun. Şu suyu hemen ısıtın. Soğuksa soğuk. Hemen duş al.
1: Bence sen gidip kendini...
0: Ha?

0: Hey bebek.
1: Hey, hoş geldin kızım.
0: Gelsene buraya. Hey yavrum, hey, şuraya bak. Hadi gel babana.
1: Yeni evine hoş geldin.
2: Salak. Boyka'dan sana hediye. Dünya barışı.
3: Hey dur, yapma. Yapma. Dur dedim sana, bırak. Bırak. Bırak onu. Bırak.
4: Tamam.
3: Hadi bırak. Bırak.
0: İyi misin dostum?
3: Arkanı dön ve gözüme görünme, tamam mı?
0: Anlaşıldı.
5: Nasıl iğrenç.

Rahatsız etmek istemem ama kalksan iyi olur. Eğer kalkıp kapını kilitlemezsen onlar kilitliyor. Günün kalanını burada kilit.

0: birlikte geçiriyorsun. Özellikle senin davranışlarını gözetleyeceklerdir.
1: Öyle mi? Bir konuda anlaşalım mı? Buradaki kuralları öğrenmeme gerek yok. Anlıyor musun?
0: Tabii Bay Chambers. Tabii ki.

0: oluyor dostum? Kör falan mısın sen?
1: Değildir. Biraz delidir. Burada öyle olmuş. Yer altında yaşıyor. Sadece yemek saatlerinde çıkar. Tam olarak 5 yıldızlı değil, değil mi? Oturabilir miyim?
0: Neden bana öyle bakıp duruyorsun sen?
1: Affedersin. Sadece Bay Chambers'la aynı masayı paylaşmam inanılmaz geldi. Steve Marker. Kalksan iyi olur, ona bulaşma.

0: 뭐일까? 단 ismi gibi değil mi?
1: Büyük bir şampiyondun, biliyorum. Uzun zaman önceydi. Çok uzun. Ama burada şampiyon benim. Ve sen... sadece bir adam.

0: Hey, ne oluyor? Durun.
1: Tamam.
0: Hadi, hadi. Ayrılın. Ayrılın. Pislik herifler.
2: İhanet olası.
0: Ayrılın. Ya. Sizinle mi uğraşacağız? Ayrılın dedim.
2: Kebertecek seni.
0: Çekilin. Çekil şuradan.
2: Gel buraya.
0: Bırak. Ayrılın.
3: Beni neden durdurdunuz? Sizce o kahrolası pislikten korkar mıyım?
4: Yuri, onu dövebilirsin. Bunu biliyoruz.
3: O herifi.

0: Dövecektim. Ama siz iyilik melekleri onu kurtardınız. Sizce bu iyi bir fikir mi?
1: Bak, biz...
0: Seninle konuşmuyorum. Yapmak istediğim şeylerde kimse beni durduramaz.
2: Seni kimse durdurmak istemiyor. Sadece bu tip olayların ringde olmasını sağlamaya çalışıyoruz.
3: Kötü haberlerim var. İspat edemiyoruz.
4: Robin'i aradın mı sen?
3: Buradaki Amerikan konsolosu o. Bize yardım edemez.
4: Yoksa sen onu... Dinle. Bak, şimdi duymak istediğim bir şeyler söyle bana.
3: Konsolosluğa gittim. Çok rahatsız oldular. Ancak işlemlerin yaklaşık bir ay sürecek. George, lütfen anlayışla karşıla.
4: Sen neden söz ediyorsun? Dinle Phil. Şimdi hemen git ve bana avukatlardan oluşan bir ordu bul, tamam mı? Ve beni buradan çıkarın.
3: Tamam, sadece biraz zaman alacak, tamam mı? Söz veriyorum.
4: Beni anlamıyorsun. Sebepsiz yere burada olmanın ne olduğunu bilir misin sen ha? Pislik kukla!
3: George, elimden geleni yapıyorum.
5: Sevgili dostum Markov, durum nedir?
2: Çok rahatsız. Sanırım iyi bir adım bu.
5: Adımlara değil, onun dövüşüne ihtiyacım var.
2: Boyka ile arası gerçekten hiç iyi değil. Sanırım dövüşecektir.
5: Sanıyorsun.
2: Evet.
5: Bu kötü bir sürpriz. Düşünmek yeterli değil Markov. Ayarlamalar yapmam lazım.
2: Tabii. Ama en büyük problem buradan hemen çıkacağını düşünmesi.
5: Evet. Ben onu hallederim. Ona teklifle giderim.
2: Evet.
5: Ve Markov.
2: Hı hı.
5: Beni sakın üzme. Tamam mı?
4: Yeter dedim.
6: Ben masumum. Neden
4: sorarım, ben sorarım, tamam mı?

0: Teşekkür ederim.
1: Konu neydi?
0: Hiçbir şey. Ama yardımın için teşekkür ederim.
1: Kişisel algılama dostum. Çünkü kavgaları sevmem. Gerçi kendim de kavgacıyım ya.
0: Dinleyin Bay Chambers. Burası hakkında bir şey bilmeniz lazım. Gerçi hemen çıkacaksınız ama yine de söylemem gerekiyor.
1: Ne?
0: Şu Boyka. Her şey onun. Silahlar onun. Adamlar onun. Polisler de onun. Gaga da onun.
1: Gaga mı?
0: Evet.
1: Neden bunları söylüyorsun?
0: Bunları şey ederseniz iyi. Daha iyi.
1: Ne edersem?
0: Program uyum. Sizce en iyisi bu.
1: Bak, benim kendi programım hazır, tamam mı?
0: O ne?
1: Beni yenme şansını bulmadan o pisliği devirmek.

0: Ne var? Buraya gelip her istediğini yapacağını mı sandın? Geber! Burası benim dünyam.
1: Beni dinle lanet olası herif. Bu dünya senin olsun, tamam mı? Ben burayı istemiyorum. Ayrıca benimle neden böyle konuşuyorsun?
0: Bu ya kadar sersen benimle dövüşsene. Ringde.
1: Başlatma şimdi ringinde. İstersen şimdi dövüşelim. Tanrı'nın cezası.
2: Hey hadi.
0: Hey durun. Ring yapmayın. Ayrılın.
1: Geber.
0: Ayrılın. Ringde
2: dövüş. Hep sizinle mi uğraşacağım?
0: Hadi şimdi.
2: Ayrılın.

0: Siber güvenlisi. Hadi yürü. Hadi. Yürü. Ringte görüşürüz.
1: Bırak. Sen geberler atılırsın.
0: Geber.
1: Aynen öyle. Hadi yürü. Seni öldüreceğim.
2: Tek bir dövüş üzerine konsantre olmalısın. Amerikalıyı unut.
3: Kes sesini. Karolası işini yap. Dünya şampiyonuymuş. Karolası kafasını koparacağım.
2: Tabii ki yaparsın. Ama bu gece başkasının kafasını koparacağız.
3: Sussana tamam. Sen.
4: Bahisler Boyka için.
5: Boyka.
4: Buyurun.
5: Bahislerin durumu ne?
4: İlk 3 round için 50 bin dolar. Daha sonrası için yine 50 bin.
5: Olmadı. Daha iyi olabilirdi. Telefonu ver.
6: Markov.
5: Neler oluyor?
6: Herkes Boyka'dan korkuyor. Şimdi arenaya gidiyorum.
5: Bundan bahsetmiyorum. Chambers konusunda neler oluyor?
6: Elimizden geleni yapıyoruz Gaga.
5: Daha çok yap. Daha fazlasını yapsan iyi olur. Anladın mı?
6: Evet.

0: Lanet olsun.
1: Yeterli. Bay Chambers, her şeyi kendiniz için zorlaştırıyorsunuz. Buradaki zamanınızı daha kolay geçirmenizin bir yolu var. Biliyorsunuz, bölge şampiyonumuz Yuri Boyka ile tanıştınız. İkiniz arasında bir dövüş ayarlamak istiyoruz.
2: Ben dövüşmem. Burada sürdürdüğünüz sirkin bir parçası olmaya da hiç niyetim yok, tamam mı? Bu pisliğe siz ne diyorsunuz? Spor mu?
1: Aslında söylemek istediğim şu. Eğer dövüşürsen burada her şey senin için daha hoş olabilir. Kim bilir? Belki de dışarı çıkar, evine doğru yollanabilirsin. Tamam, senin dediğin olsun.
3: Burası çok eski bir hapishane. Her gün...

0: bu iş yapılır. Hadi.
1: Kesinlikle hayır.
0: Hadi.
1: Şu pisti yüzümden çek.
0: Git ve onu al.
1: Git kendin al.
0: Çalışmazsan biz seni çalıştırırız.
2: Dur.
3: Bu pisliğe bir sebep verme. Değmez.

0: Şimdi bana küreğinin numarasını ver.
1: 18.
0: İşini bitirdiğinde küreği bana getir. Geri vermeden pisliklerin temizlendiğine emin ol.

0: Tanrım. Dostum, gerçekten kopmuşsun.
1: Hadi oradan.
0: Bunun için mi deterjan istemeliyim? Belki de seni başka bir hücreye göndermeliler.
1: Bu konuşmayı unutsan iyi olur dostum.
0: Sanırım Krok seni zorlamış.
1: Kim?
0: Tekerlekli sandalyeli yaşlı. Krok. Krok da bir Rus. Biliyor musun? O adam Rus ordusunda bir komutanmış. O zamanlar tam bir pislikmiş. Hapishane tanrısını bile öldürmüş.
1: Şu moruk mu?
0: Bu pislik yerden onu asla çıkaramazlar. Eğer sen çıkabilirsen bu konuda çok şanslısın demektir.
1: Evet, öyleyimdir.
0: Markov tek yetkili. Ne derse o olur.

Elini şimdi kırmayacağım. O siyah köpeği dövüşmeye ikna et. Yoksa geberirsin. Anladın mı?

Ah!

0: Aklın başına gelsin. Ne var?
1: Çukurda. Fikrini orada değiştirecektir.
0: Güzel.
2: Ha? Ha?

0: Hey. Ayağa kalk. Sana dedim. Al. Bunu bütün olarak yut. Ateşini düşürür.
1: Bunu neden yapıyorsun?
0: Kapa çeneni ve iç. Ve bunu da al.
2: Hey!
1: Bunu neden yapıyorsun?
0: Neden yaptığımla ilgileniyorsun?
1: Benim geldiğim yerde bunu yapmazlardı. Neden?
0: Sen kimseye yardım etmedin mi? Belki de hiç.
1: Beni tanımıyorsun ki. Anneme tam 10 yatak odalı bir ev aldım. Başkasına yardım etmem.
0: Belki o da aynını sana yapardı.
1: Senin sorunun ne biliyor musun? Burada çok uzun süre kalmışsın. Gerçekleri unutmuşsun.
0: Senin sorunun da gerçeği kabullenememen evlat.
1: Gerçek buranın dışında, tamam mı? Ben buraya ait değilim ve burada çok uzun süre kalmayacağım.
0: Hala anlamıyorsun. Seni buradan asla bırakmayabilirler.

0: O mavi havyar. Kilosu 25 bin Amerikan doları.
1: Bana fare pisliği gibi geldi.
0: Öyle de kokuyor. Benim kim olduğumu biliyor musunuz Bay Chambers?
1: Büyük köpek sensin değil mi?
0: Evet. Ben büyük bir köpeğim. Ne? Kendi çapımda büyük bir köpeğim.
1: Pekala. Bay Büyük Köpek. Sizi ölü köpek yapmamam için sebebiniz var mı acaba?
0: Çünkü aptal olmadığını biliyorum. Size bir şey açıklayayım Bay Chambers. Ben bir iş adamıyım. Ve bu da bir iş ortamı. Lütfen oturun. Sizi buraya ben getirdim ve ben çıkarabilirim. Seçim sizin.
1: O palyaçoyla dövüşmemi istiyorsunuz, doğru mu?
0: Bu beni çok mutlu eder.
1: Ya dövüşmezsem?
0: O zaman burada çok uzun süre kalabilirsiniz. Belki bir kazaya uğrarsınız, belki de ölürsünüz.
1: Müdüre de söylediğim gibi, adamım göreceğiniz en büyük gösterinin hazırlığı içinde.
0: Adamınız mı? O da kim?
1: Menajerim. Phil, sen ne arıyorsun burada?
2: Dinle George, her şey iyi olacak. Gaga'nın büyük bir planı var. Çok para kazanacağız George.
1: Ah, lanet olsun.
2: Seni bir haftada bırakacaklarını söylediler. Para çok fazla George. Hep beklediğimiz şey. Ama senin inatçılığı bırakıp dövüşü kabul etmen gerekiyor.
1: Lanet olası herif. Senin k***ını yakacağım. Sanki bütün derdimiz paraymış gibi.
2: Aptal olma. Dövüşü kabul et.
1: Kapa çeneni. Herif, ağzını sakın açma. Defol.
3: İyi haberlerim var. Neymiş?
4: Ben çok heyecanlıyım George.
1: Neden?
4: Neden mi? Boyuk ele dövüşeceksin de onda. Hey. Antrenörsüz dövüşmeyeceksin değil mi?
1: Neden? Aklında biri mi var?
4: George. Bana gerçekten güvenebileceğini biliyorsun değil mi?

0: Sana bir şey sorabilir miyim George?
1: Ne?
0: Eğer buradan çıkabilirsen ilk yapacağın şey ne olacak?
1: Yani çıktığında demek istedin değil mi?
0: Tabii ki.
1: Bilmiyorum Stevie. Sanırım karımı görmek. Sen evli misin?
0: Öyle düşünmek istiyorum.
1: Hiç ziyaretine gelmedi mi?
0: Bir kere. Bir erkek arkadaşı varmış. Sanırım modacıymış.
1: Onu özlüyor musun Stevie?
0: Artık anlamı yok. Ama öyleydi. Artık değil.
1: Sen ne zaman çıkacaksın dostum?
0: On iki yıl.
1: Aman tanrım. Stevie. Her şeye baştan başlarsın ha?
0: Ne için?

0: Bak Steve, öyle tutma. Tamam mı? Şöyle tut bak. Evet, öyle tutarsan omzuna darbe alırsın. O yüzden böyle.
1: Sanırım.
0: Endişelenme. Evet. Sağ. Sol. Evet.

0: Hey. Hey. Hey. Hey!
1: Lanet olsun. İstediğiniz her şeyi yaptım, öyle değil mi? Dövüşe hazırlanıyorum.
0: Bir işin daha var, pislik. Anladın mı?
2: Zaman geldi.
3: Bu dövüşü yapıp eve gideceğim.
0: Londra'daki arkadaşım Boyka'ya yarım milyon yatır.
4: Boyka'ya mı? Ama gelen paranın %8'i Amerikalı'ya geldi. Gerçekleri söylüyorum.
5: Bayanlar ve baylar. İşte uzun süredir beklediğimiz dövüş. Sağ tarafımda 38 tane zaferi olan ve namalup Amerikalı boksör George Buzadam Chambers. Ve rakibi de hepimiz tarafından çok iyi tanınan ve tanıtmaya bile gerek olmayan bizim yenilmez şampiyonumuz Yuri Boyka! Yuri Boyka! Boyka! Boyka! Boyka! Boyka! Boyka!
6: Baylar, unutmayın. Isırmak, saç çekmek ve göze parmak yok.
0: Sadece yumruklarımla seni fena döveceğim.
7: Canını çok yakmamaya çalışacağım.
6: Bak!

Bir. İki. Üç. Dört.

Tavlu. Kova. Su. Hadi, Stevie.

0: Ne oldu?
1: Zehirlendin.
0: Stevie. Lanet olası pislik.

0: Ayağa kalk korkak pislik.
1: Ben mi korkağım? Ben mi korkağım? Sen suratına bak. Asıl korkak sensin.
0: Saçmalamayı kes. Stevie'ye beni zehirlettiniz. Sen de öyle kazandın.
1: Ben dünyanın en iyi dövüşçüsüyüm, biliyor musun? Korkak arkadaşlarının yardımına ihtiyacım yok. Bu Amerikalıya inanıyor musunuz yani?
0: Rakibini zehirliyorsun, sonra da kendini dövüşçü mü sanıyorsun?
1: Neden bahsettiğini bile anlamıyorum. Kaybettin diye bahaneler uydurma. Dua et de seni parçalamadım.
2: Ne oldu baylar? Sizler birbirine...

0: Hakkınıza doyamadınız mı? Hemen hücrene geri dön.
1: Lanet olası. Biliyorsun ki ben çıkıyorum.
0: Bu ayarlamadan haberim yok George ama dört gözle bekliyorum.
1: Hepiniz lanet olası. Pisliklersiniz. Götürün onu!
2: Hadi.
1: Hadi yürüyün, ellerinizi çekin üzerinden. Bu da gebereceğim. Hey, dur. Çekilin elini üzerinden. Dur.
3: Sakin dur.
2: Tamam.
1: Sakin lanet ol. Olası pislikler. Dur. Çözün beni diyorum size. Bana bak.
4: Anlıyor musun?
1: Hey.
5: Bir dedikodu dolanıyor. Amerikalıya içinde bir şeyler olan su verilmiş. Ben size bir şey söylememiştim.
6: Boyka. Hayır.
5: Bu doğru mu?
7: Ona cevap ver.
4: Ama...
5: Buna bak. Bak! Mısırlılar, Yunanlar, Asyalılar, Amerikalı boksörler... ...hepsi bir kimyasala ihtiyaç duyabilir. Ama ben başkayım. Sence sana ihtiyacım var mı? Rakiplerimi zehirler miyim? Söylesene.

0: Bakın, onu ne zaman bırakacağını merak ediyorum. Yani anlaşma gerçekleşti.
1: Bay Chambers, siz buraya getirmediniz mi?
0: Evet, ama insanlar sorular sormaya başladı.
1: Sorular. Peki ne istiyorsunuz?
0: Hiç beklenmeyen olaylar oldu ve gecikmeler tabii. 2,5 daha istiyorum.
1: Ha, tamam. 2,5 sizin.
0: Ha, bu harika.
2: 240, 250, bu kadar.
0: Teşekkür ederim. Sanırım veda zamanı.
1: Rahat uyuyun Bay Philip.
0: Teşekkür ederim.

0: Lanet olası.
1: Neye bakıyorsun sen öyle?

Bazılarınızın mahkum Chambers'ın cezasına karıştığı haberi kulağıma geldi. Bu kişilere ellerini kaldırarak kendilerini tanıtmalarını söylüyorum.

Öne çık. Başkası var mı? Vay canına. Anladım.

0: Efendim, size anlatmaya çalışıyorum. Bana vurdu.
1: Kes sesini. Ben size hiçbir şey yapmayın dedim. Hiçbir şey. Ama önce bana sormalıydınız. Bakın. Kes sesini. Eğer ona bir şey olursa seni dışarı çırılçıplak astırıp herkese gösteririm. Anladın mı beni? Kapıyı aç şimdi.
0: Önce...
1: Hemen! Bu tamamen albayın salaklığı Bay Chambers. Çok üzgünüm.
2: Bir anlaşma yapmıştık. Dövüşecektim ve gidecektim.
1: Evet. Ama anlaşmaya göre kazanıp da gidecektiniz.
2: Beni zehirlediler. Bunu biliyorsunuz.
1: Evet. Biliyorum. Belki Boyka ile diğer karşılaşmanda daha iyi bir antrenör bulmalısın.
2: Hayır dostum. Bir dahaki karşılaşma olmayacak.
1: Beni dinle George. Çok basit. Ben para kazanayım. Sen de çık git.
2: Geber lanet olası herif.
1: Gebereyim mi? Nasıl istersen. Şu ana kadarki günlerinin kıymetini anlarsın belki.
2: Dur. İlaç yok. Ne bana, ne Boyka'ya. Doğrudan dövüşeceğiz.
1: Tabii ki. Bak George, seni burada uzun süre tutmak hiç işime gelmez. Çok göz önünde birisin. Tek istediğim bir dövüş daha. Bir. Sadece bir.
2: Peki ya Phil?
1: Phil için endişelenmene gerek yok. Paraya gelince... Söz konusu bile olmaz. Senin için yapabileceğin başka bir şey var mı Bay Chambers?
2: Evet. Senden bir şey daha isteyeceğim.

0: George. Bu kaban nereden geldi biliyor musun? Çünkü başkası için hiçbir şey yapmayan bencil bir serseriden geldiğini duydum. Neden?
1: Nedeni belli. Buralar inanılmaz soğuk.
0: Biliyor musun Josh, ilk dövüşünü seyrettim. İlk roundda bir şey gördüm. Gözlerinde. Sarhoş gibi olmadan önce.
1: Pekala dostum. Ne gördün?
0: Sen ne gördün George?
1: Tamam. Rakibi biraz küçük görmüş olabilirim. Ama dövüştüm. Ona ikinci kez aynı şansı tanımayacağım. Bir yolunu bulacağım.
0: Belki biraz yardıma ihtiyacım vardır.
1: Sen mi bana yardım edeceksin?
0: Ben dövüşçü değilim George. Ama bir zamanlar sağlıklı ve kuvvetliydim. Ordudaki müsabakalarda kullanılan bazı figürleri biliyor. Bu tarz dövüşlerde onlara ihtiyacın olabilir.
1: Teklifin için teşekkür ederim dostum. Ama ben iyiyim. Bu bir sokak dövüşü değil. Yöntemleri var. Bu dövüşü yapıp eve gideceğim. Ayrıca kickboksun hareketleri konusunda da derecelerim var. You can't escape your fate, we ain't scared to tussle. I put the pressure on your offense, you can't advance. I'm a pro, hit the bench, bro, you had your chance. Do that dance in the end zone and hone my skill. If I don't take it all the way, no one will. Get back, you out of line, you out of your mind. You out of time, keep searching, brother, how do you find another mind? This machine I am is boring. Explore the portal.
0: Beni dinle George. Erkek piramide benzer ama tam tersine. Onun ayaklarını kesersen işi biter kaput.
1: Pekala, hadi bakalım. Nasıl başlıyoruz?
0: Şimdi üzerime çık, hadi.
1: Affedersin dostum ama bana hiç çekici gelmiyorsun. Belki sakaldandır.
0: Eğitilmek mi istiyorsun, şaka yapmak mı?

0: ve çevir.
1: O yaşlı adam Amerikalı yayıncılar.
2: Beni korkutmaya mı çalışıyorlar? Bu pislik kiminle isterse çalışsın. Elimden canlı kurtulamayacak.

0: Edersin dostum.
1: Yok, sorun değil. Patates.

0: fotoğrafta ne var?
1: Çok güzel değil mi?
0: Kim o?
1: Yeğenim. Neredeyse 19 yaşına geldi.
0: Seni hiç ziyaret etti mi?
1: Hayır. Hiç.
0: Neden?
1: Ne burada olduğumu ne de varlığımı biliyor. Buraya gelmesini hiç istemedim.
0: Hep merak ettim. Ne oldu? Bu hapishaneye nasıl düştün sen?
1: Ben ordudayken küçük erkek kardeşim bana yakın bir yerde çalışırdı. Ben eve gelince o çıkardı. Bir gün eve geldi ve onun gözlerinde gördüm. Büyük bir hata işlediğini gördüm.
0: Kardeşin.
1: Evet.
0: Senin yerine neden o yatmıyor peki?
1: O çok başarılıydı. Geleceği parlaktı. Ve karısı çok güzeldi. Bense ordunun yalnız kasabıydım.
0: Yani hayatını ona vermişsin ha?
1: Hayır, hırsızlık için sadece 4 yıl verdim. Ama beni 4 yılda çıldırdılar ve kaçmaya karar verdim. Birçok kereler denedim. İkincisinde bir yangın oldu. Gardiyan öldü. Beni de vurdular ve buraya getirdiler. Sovyet hapishanesine. Sovyet stiliyle. Gördün mü George? Ben kendi gerçeğimi kabullendim. Burası ait olduğum yer. Burası öleceğim yer.
0: Anlamıyorum dostum.
1: Nikolay.
0: Ne?
1: Benim adım Nikolay. Ve ilgilenmediğini de biliyorum.

0: bacağım omzuna. Kafanla kilitle. Şimdi üst bacağımdan bastır. Daha sert. Hadi.
1: Biraz daha bastırırsam kırılır.
0: Belki bacağıma can gelir.
1: Boyukaya. Chambers'a. Boyukaya. Chambers. Bu bir şaka değil mi?
2: Bu gece sonsuza dek akıllarda kalacağım. Bu adamı kesin geberteceğim. Buna şüphe yok. Ben dünyanın en güçlü dövüşçüsüyüm.
0: Unutma George. Dövüş bittiğinde hemen ayrıl. Arkana bakma sakın.
1: Dinle, Nikolay. Çok memnun...
0: Kes sesini. Dövüşüne konsantre ol.
1: Evet, doğru. Sonra görüşürüz.
0: George. Ben de memnunum.
3: Sevgili seyirciler,

bir kez daha dövüşmek üzere dünya ağır siklet şampiyonu George Buz Adam Chambers ve diğer tarafta bölgemizin şampiyonu, yenilmez dövüşçü Yuri Boyka.

0: Buyur.
1: Çalıştırmıyorsun.
2: Ha, üzerinde çalışıyorum.
3: Boyka, onu terlet. Sakın unutma. Bacağını tut.
0: Oyun.
1: Kalmasını istemezsen bu roundda işini bitirmelisin. Bana benzeme.
4: Hadi.
3: Şampiyon benim.
1: Seni asla bırakmayacaklar. Beni anlıyor musun George? Neyi bekliyorsun?
2: Zili.

Daha fazla bastırırsam kırılır.

0: servet kazandım.
1: Evet, herkesi memnun edeceğim.

0: Çok şık görünüyorsunuz Bay Chambers. Buradan kurtuldum değil mi? Evet öyle. Bir dakika.
1: Ne bu?
0: Payınız. Bak George, sizi burada yani sevimsiz bir yerde tutmuş olduğumuz için çok üzgünüm. Bir dakika. Bana imzalı bir fotoğrafını verir misin? Benim için değil, yeğenim için. Büyük bir hayranım.
1: Sana bir şey diyeyim mi? Bu yaptığını hiç unutmayacağım. Asla. Ve seninle sonra yine görüşeceğiz. Söz veriyorum. Ama şimdi buradan çıkmak istiyorum.
0: Tabii.
1: Bir dakika.
0: Nereye gidiyor şimdi bu?
2: Biraz sakin olun Bay Chambers. Biliyorsunuz nöbetçiler dışarıda.
1: Sakin ol. Seninle bir şey konuşacağım.
2: Ne?
1: Bir anlaşma yapmak istiyorum.
3: Vedalaşmaya geldin ha?
4: Evet.
3: Çok başarılıydın.
1: Başarılıydım. Sana aldığım kabanın hala duruyor mu?
3: Tabii ki. Onu sonsuza dek taşıyacağım.
1: Sen bilirsin ama onu eline alıp giysen iyi olacak dostum.
3: Neden?
1: Çünkü Nikolay 18 yaşında bir kız amcasıyla tanışmak istiyor. Ve dışarıda dondurucu bir soğuk var.

0: Her şey güzel Nikolay. Eminim düşünecek çok zamanın olacak.
1: Sana söylüyorum George. Bu bir hata.
0: Kesinlikle değil.
1: Yok.

Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Merhaba. Ben duvarın arkasından geliyorum. Resmen birbirimizi öldürdüğümüz yerden. Şehrinizi bir deney olarak tasarladık. Kaybettiğimiz insanlığı ancak böyle geri alabileceğimizi düşündük. Barışı sağlamak için topluluklar oluşturduk. Ama aranızdan bu toplulukların sınırlarını aşacak kişiler olacağının farkındaydık. Bunlar uyumsuzlardı. Onların bu deneyinin asıl amacı, insanlığın kurtuluşu için hayati bir önem taşımasıydı. Bu mesajı izliyorsanız, en azından aranızdan biri, deneyinizin başarılı olduğunun kanıtı demektir. Olduğunuz yerden çıkın. Bize yeniden katılma vaktiniz geldi.
1: Evelyn'dan emirler var. Kapı kapatılacak.
0: Bizden geriye sadece sizin kaldığınızı inanmanızı sağladık. Ama aslında değilsiniz. İnsanlık duvarın ardında sizi umutla bekliyor. Az kaldı.

0: Az kaldı.
1: Biliyorum, arkandayım.
0: Yüksekten korkuyor musun?
1: Hayır. Kim demiş bunu?
0: Bazen bu duvara baktığımda arkasında bir şeyler görüyormuşum gibi geliyor. Ya sen?
1: Hayır, görmüyorum.
0: Belki daha iyi bakmalısın.
1: Bakıyorum zaten. Senin gördüklerini görmüyorum o kadar.
0: İyice yaklaşınca görürsün.
1: Bunu yapmak istediğine emin misin?

0: Chicago halkı. Duvarın arkasında olanları merak ettiğinizi biliyorum. Ama bazen duvarlar bizi korumak için inşa edilir. Unutmayın, bizi kendi aramızda topluluklara ayıran kuruculardı. Asıl amaçlarını öğrenene kadar duvar kapalı kalacak. Jenin öldü. Bugün ona çalışan hainlerin duruşmalarına başlayacağız.
1: Hainleri yargıla, kapıları şimdilik kapat. Hepsi bu kadar. Jenin'le aynı hataları yapması kısa sürdü.
2: Onunla konuşmam gerek. Belki onu ikna edebilirim.
1: Ama bu hiçbir şeyi değiştirmez, değil mi?
2: Doğru.
1: Benim için birkaç şey almanı istiyorum.
3: Sadece bu mu? Güneş ve ayı da isteyemez miydin?
1: Çok şey mi istedim?
3: Bu mümkün değil.
1: Yani?
3: Yani belki olabilir.

0: Aha, merhaba hanımlar. Nereye böyle? Gelebilir miyim?
1: Kapa çeneni Peter.
0: Aa, ne kadar naziksin. Artık topluluklar yok, arkadaş olabiliriz değil mi? Birbirimizle geçinemez miyiz?
1: Trips. Şehrin diğer başkanlarıyla yukarıda olmalısın.
2: Hayır, bana göre değil. Kural koymak istemiyorum.
1: Büyük liderler güç peşinde koşmaz, gerektiği için lider olur. Sana ihtiyaçları var.
3: Artık yeni şartlar içindeyiz. Hayatımı gerçeği aramaya adadım. Ama Jen'in yüzünden onu bulamadım. Bu yüzden de hepinizden özür diliyorum. Ama bu kişisel başarısızlığım işleri düzeltmek için olan azmimi daha da güçlendirdi. Artık dürüstlük topluluğu olmadığı halde şehrimizi yeniden kurarken herkes dürüstlük yoluna önderlik edeceğimi bilsin. Hep birlikte şehrimizi kuracağız.
4: Duruşmalar başlasın. Adalet yerini bulacak.
3: Gerçekler seni özgür kılsın. Jen'in Chicago'yu ele geçirmesine ve vatandaşlar üstünde güç kullanmasına yardım ettiğini biliyoruz. Sana tek bir soru soracağım. Bu insanların ölümüne sebep olurken haklı olduğunu mu düşündün?
5: Kesinlikle. İnsanlar koyun gibidir. Onları idare edecek çoban gerekir. Karşı koyduklarında da katledilirler.
6: Canavar!
7: Asıl!
8: Biz böyle değiliz.
9: Affedin gitsin.
1: Jen'in. Jen'in öldü. Ve siz de onun gibi olmayın.
9: Bırakın onu.
10: Hayır, öldürün.
9: Bırakın artık onu.
3: Ne yapacaksın? Cevap vermek zorundasın.
9: Bırakın onu.
1: Burada resmen idam ediyoruz.
2: Hayır. Suçluyu yargılıyoruz.
4: Halkımın isteklerini asla cevapsız bırakmam. Geçmişle bağımızı kesme zamanımız geldi.

0: Geber pislik! Öl!
1: Ölmek istemiyorum.
2: Koyunların da istemiyordu.

0: Bir zamanlar sizden düşmanca değil dostça ayrılırım derdim. Artık o zamanlar geçti.
1: Hain!
2: Seni pislik! Defol git! Defol öldü. Git buradan! Defol! Defol!
1: Geber!
3: Beatriz! Özür dilerim!
1: Hain!
4: Herkesi kışkırttın.
1: Hainsin sen!
4: Onları yönetmekte iyi şanslar.
3: Beatriz lütfen! Beni öldürmelerine izin verme! Beatriz! Hayır! Beatriz!
5: Sen burada ne yaptığını sanıyorsun? İnsanlara birlik olduğumuzu göstermeliyiz. Özellikle de Triss bize katılmayı reddettikten sonra.
4: Triss'e ne yapacağını söyleme.
5: Ama bunu anlatmalısın.
4: İnsanların gerçekten bu şehirden gitmelerine engel olacağını mı sanıyorsun?
5: Bak, duvar koruma altında. Askerlerim orada. Hiç kimse dışarı çıkmayacak. Hiç kimse.
4: Jenin gibi olacaksan eğer, ne diye onunla savaştın ki?
5: Liderler halklarını korumak uğruna bazen zor kararlar verir. Bunu görevi benden devraldığında anlarsın. Bunu senin için yapıyorum.

0: Gitmek için uygun zaman olmayabilir.
1: Evet ama her savaş için burada olamayız. Mesajda çıkıp dünyanın geri kalanıyla tanışın diyordu.
0: Ama o mesajı kimin göndereceğine dair bir şey bilmiyoruz.
1: Kimin gönderdiğini merak etmiyor musun?
0: Evimiz ne olacak peki?
1: Bence evimiz diyebileceğimiz bir yer yok. Ancak duvarın arkasına geçerek Chicago'ya yardım
0: peki
1: ederiz.
0: Peki ya orada hiçbir şey yoksa, orada hiçbir şey kalmadıysa?
1: Buna sen varken dayanabilirim. Ama denemeden de öğrenemem.
0: Yarın Caleb'ın duruşması var.
1: Evet biliyorum. Aslında ona hiçbir şey borçlu değilim.
0: Doğru. Ona bir borcun yok. Bununla ben ilgileneceğim. İzin ister gibi mi duruyorum?
2: Hayır lütfen, ne olur yapmayın. Ne olur beni öldürmeyin, çok özür dilerim. Yapmayın. Bakın çok üzgünüm.
0: Kız kardeşini öldürmeye çalıştım. Bunu sen istedin.

0: yaptıklarım için çok üzgünüm.
1: Hadi, yukarı çıkıyoruz. Hadi, hadi.
0: Beatrice?
1: Yavaş yürü.
2: Hey! Onun bilge mahkumların hücresinde kalması gerekiyordu. Durun!
3: Bunun icabına ben bakarım.

0: İçeri götürün. Çıkabilirsin Caleb.
1: Teşekkür ederim Ford. Çok sağ ol.
0: Bana teşekkür etme. Kardeşinin fikriydi.
1: Beni sen mi kurtardın?
2: Aileler hep bunu yapar. Arabaya bin.

0: Biliyordum.
1: Merhaba arkadaşlar.
2: Ne yapıyorsun Peter? Git buradan.
1: Ben de öyle yapıp buradan gidiyordum. Bak inan bana, annen çalışanları öldürürken ben etrafta olmak istemiyorum, tamam mı? Dinle, ya sizinle gelirim ya da bağırırım. Şöyle... İmdat, kaçıyorlar, kaçıyorlar.
3: Tamam, kes artık şunu Peter, hadi arabaya bin.
1: Oluyor işte. Bin arabaya. Teşekkür ederim. Ne haber Caleb?
4: Evet. Öldüm. Gerçekleri istiyoruz.
5: Herkes için adalet.
1: Herhalde bir planın var, değil mi?

0: Bana kimse mahkum nakli yapılacağını söylemedi.
1: Ben söylüyorum ya, yetmez mi?
0: Nakil emrini görebilir miyim?
2: Bende. İşte burada. Emri gördün, kapıyı aç.
3: Pekala, hadi şimdi bir tane daha, evet.
4: Evet. Tobias Hayt'in kalıbı hücresinden çıkardı.
5: Ahmet'in onları değil mi?
6: Hadi gidelim.
5: Evet.
3: Biraz hadi biraz daha öldürelim.
2: Heykel misin sen? Aç şu kapıyı.
3: Buradan geçtiler mi?
1: Gidelim buradan.

Tobias Eaton, Caleb Prier'ın kaçmasına yardım ediyor. Bu da onu hain yapar. Öldürün onları. O duvardan kimse geçmeyecek. Emir aldık.

0: Kitaplardakine benzemiyor değil mi?
1: Pekala, etraf temiz. Bakalım orada neler var.
2: Pekala, beni takip edin. Lanet olsun.
3: Hadi fırlatın. Ben hallederim.
2: Üzgünüm Ford.
3: Hadi devam et. Hadi yürü.

0: Bir şeyim yok.
1: Bu planında var mıydı? Evelyn çitlere elektrik vermiş.

0: Başardık.
1: Gitmeliyiz, hadi.
0: Hayır.
1: Hadi.

Evet, gidiyoruz. Hadi bu taraftan.

0: Anlaşılan senin için karşılama komitesi kurmamışlar.
1: Kapa çeneni Peter.
0: İnsanlık bizi umutla bekliyormuş. Hani nerede o insanlık?
2: Sanırım burası radyoaktif. Ya da 200 yıl önce öyleymiş.
1: Ne demek istiyorsun sen?
0: Biri dünyanın içine etmiş.

0: Harika, gökten kan yağıyor.
1: Bu taraftan. Hadi gidelim. Yürüyün hadi.

0: Hemen diğer taraftan gidin, çabuk!
1: Hollis! Hayır, Hollis!

0: Hey, bunlar da ne?
1: Endişelenmeyin, artık güvendesiniz. Hoş geldin Ford. Tris Pryor, tanıştığımıza sevindim.
2: Adımızı nereden biliyorsun?
3: Kahret. Hayır.
1: Geleceğe hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk.

0: Hey. Her şey yoluna girecek.
1: Girecek. Bak,

0: Merhaba. Genetik Refah Bürosu'na hoş geldiniz. Ben Matthew. Pekala. Şimdi sizi arama bölümüne götürelim.
1: Bu o. Beatrice Prior. Başarmış.

Korkacak bir şey yok. Dünyamızı saran zehirlerden arındırılacaksın. Lütfen kıyafetlerini çıkar ve yakma bölmesine at.

Lütfen ilerle. İşaretli yere geç.

Artık temizsin. Lütfen kolunu duvardaki bölmeye sok. Korkacak bir şey yok, Tris. Lütfen kolunu bölmeye sok.

0: Hiç bu kadar temiz hissetmemiştim.
1: Hayatımda aldığım en garip ve en iyi duştu. Ama soğuktu.
0: Hey, seninki farklıymış. Neden farklılar ki?
2: Merhaba, Genetik Refah Bürosu'na hoş geldiniz. 21. yüzyılın başlarında bilim insanları insan geninin haritasını çıkarıp onu değiştirmeyi keşfetti. Yeterli olmayı ya da mükemmelliği seçebilirsiniz. Hayatınızın kontrolünü elinize veren genetik bir çözüm. Elinizde mükemmel bir seçenek varken neden daha iyi gelecek isteyesiniz ki? Ya da mükemmelliyetçilik. Ama insanlığın yaptığı hataları silmeye çalışırken az kalsın bütün insanlık siliniyordu. Genetik değişenler insanları ayırmaya başladı. Çoğaldıkları zaman da dünya ikiye ayrılmaya başladı. Ta ki insanlık geri dönüşü olmayacak bir yola sapana kadar. Medeniyet küllerinden genetiği değiştirilmemiş insanların burada Chicago O'Hare Havaalanı'na kurduğu Genetik Refah Bürosu doğdu. Amacımız insan genini arındırmak için bir deney alanı gözetlemek. Bu alanda kesinlikle Chicago şehri. Büronun deneyine katılırsanız geleceğin koruyucuları olabilirsiniz. Evet, kaderiniz...

0: bugün başlıyor.
1: Şimdi beni takip edin.
2: Hava alanı ne oluyor ya?
1: Bir oda yaşamak zor olabiliyor. Ama çalışmak her fedakarlığa değer. Çok şeyimiz yok ama tabii olmasını isterdik. Bence elimizdekiler sizin için yeterli.
3: Bu ancanın şuna bakın.
4: Bunlar da kim?
1: Onları eşikten getiriyoruz. Onları alıp ikinci bir şans veriyoruz.
3: Merhaba.
4: Merhaba For.
1: Gelin.
5: Bizi nereden tanıyorlar?
1: Büro sadece bu deneyle ilgileniyor. İzleme teknolojimiz Chicago'daki her şeyden yüzlerce yıl önde. Sizi izleyerek büyüdüler.
6: Doğrusu pek tuhaf değilmiş.
1: Size öyle baktıkları için üzgünüm ama gelişiniz bazılarınızın gördüğü en heyecan verici şey. Yeni evinize hoş geldiniz.
4: Ford nerede? Ona ne yaptın? Onları sağ salim getirmeni istemiştin.
5: Onlar da gitti. Hem de isteyerek.
4: Ama yaşıyor.
5: Dediğimi duymadın mı? Sana ihanet etti.
4: Hayır. Aşkından yaptı.
5: O senin oğlun. Sana sadık olmalı. Ben sadığım.
4: Evet öyle. Biraz dinlen. Savaşmak için hazır olmalısın.
7: Ne diyorsun?
5: 200 yıldır üzerimizde deney yapıyorlar ve onlara yetişmeliyiz.
7: Şans vereceğiz öyle değil mi?
5: Evet. Tabii ki vereceğiz. Yalnız kalabilsek iyiydi.
1: Affedersiniz. Yönetici seni görmek istiyor. Üzgünüm. Sadece Tris gelecek.
7: Birlikte gidemez miyiz?
1: Kutuyu sen açtığın için seni çağırdı. Sana bizzat teşekkür etmek istiyor.
5: Sonra görüşürüz.
1: Giysiler.
7: Teşekkür ederim.
1: Bu taraftan. Pekala. Bileğini tarayıcıya tut.
8: Onaylandı. Safkan.

0: Dünyanın bu kadar büyük olacağını beklemiyordum.
1: Chicago eskiden bu kıtada yer alan 50 büyük şehirden biriydi. İleride ise hayal edemeyeceğin kadar ülke ve okyanus var.
0: Hepsi böyle mi peki?
1: Evet. Kırsal alanlar hariç tabii. O yüzden burada yaptığımız iş çok önemli.

0: Merhaba.
1: Yönetici siz misiniz?
0: Lütfen bana David de. Nihayet tanışabildiğimize sevindim. Aklında bir sürü soru olmalı.
1: Evet, biraz afalladım. Sindirmeye çalışıyorum.
0: Tiris, seni tanıyorum. Senin doğumunu izledim. Annenle babanın sana olan sevgisini bizzat gördüm. Küçük bir kızın mutlu bir çocukluk geçirip kendi kararlarını verebilen cesur cenini yenip Chicago'yu kurtaran birine dönüşmesini izledim ve sen gerçekten uyumsuz konseye göre ise bir ucubesin. Evet, böyle. Bana göre ise sen bir mucizesin.
1: David, şu an Chicago'da olanlardan haberin var mı?
0: Tabii, evet, var. Bir halk çok kötü şeyler yapmış ama bunun için endişelenmeni istemiyorum. Chicago'da düzeni yeniden sağlamak senin için olduğu kadar benim için de önemli. Hasarlıları ancak böyle önleyebiliriz.
1: Hasarlı nedir?
0: Genetik değiştirme çalışmalarının feci neticeleri oldu. Cesur olursan acımasız, barışçıl olursan pasif olursun ve zeki olunca da kardeşin gibi merhametini kaybedersin.
1: Caleb hasarlı mı?
0: Evet. En zeki bilim adamları neredeyse 200 yıldır bir teoriyi test etmek için burada kalıyor. Genetik olarak hasarlı kişileri eşitlikçi, zehirli ortamdan kurtarıp Chicago gibi güvenli bir yere götürürsek zamanla insan geni yine kendi kendini iyileştirebilir. Yani asıl haline geri dönebilir.
1: Ben de mi onlardan biriyim?
0: Sadece sen varsın.
1: Ama bu hiç mantıklı değil. Ford'a uyumsuz ve daha birçok kişi var.
0: Uyumsuz değil Tris, safkan. Sen genetik olarak safkansın, diğerleri ise hasarlı.
1: Ya Ford?
0: O da hasarlı. Caleb kadar değil ama hasarlı. Nasıl böyle olduğunu anlayabilirsek belki bununla hasarlılara yardım edebiliriz.
1: Ama bunun Chicago ile ne ilgisi var?
0: Ben konseyde görevliyim ve ikimizin kaderini doğal olarak onlar belirliyor. Bir ara onlarla konuşman için seni Providence'a götüreceğim. Bunu, yani senin mümkün olduğunu gördüklerinde büyük oranda her şey değişecek. Güvenmekte zorlandığının farkındayım. Ama bana inanmıyorsan annene inan.
1: Annem mi?
0: Annen Natalie aslında Chicago'da doğmadı. Eşikte doğdu ve onu büro kurtardı.
1: Hayır, bu mümkün değil.
0: Kendi gözlerinle gör.

0: Annenin hafıza bantları. Bunlarla dünyayı onun gözlerinden görebilirsin.
1: Nasıl yapacağım?
0: Onları şakaklarına koy.

0: Hadi acele edin.
1: Hadi.
0: Çabuklar. Hadi bu tarafa. Geliyorlar.
2: Ben Natalie değilim.
0: Siz soldan gidin. Siz de sağ...

0: Seni büroya götürüyoruz. Artık güvendesin. Artık korkmana gerek yok.
1: O gün kaçanı kurtardınız?
2: Yeterince değil. Zaten hep öyle oldu.
1: Chicago'nun işe yaraması gerek David. Tek umudumuz bu.
3: Medeniyetin küllerinden genetiği değiştirilmemiş insanların burada Chicago O'Hare Havaalanı'nda kurduğu

0: Kaderiniz bugün başlıyor. Tris, gerektiği zaman annen daha önce hiç kimsenin yapmadığı bir şey yaptı. Bu deneye katılabilmek için büronun güvenli ortamından gitmeye razı oldu. Bunu hasarlıların kurtarılmaya değer olduğunu bildiği için yaptı. Deneye o kadar çok güveniyordu ki bunun bir parçası olmak istedi. Konsey bu mucizenin devam ettirilebileceğini gösterirsem, annenin hayatını adadığı iş tamamlanır. Konsey nerede doğduğuna bakmadan her insanın yaşamaya değer olduğunu görecektiriz. Yardım et. Koca bir şehri kurtardın. Dünyayı da kurtar.
1: Gerçekten inanılmazdı. Onun yerine geçmiştim ve her şeyi onun gözlerinden görüyordum. Hala annemin burada olduğuna inanamıyorum.
2: Ayrıldığına hiç şaşmamalı. Ona güveniyor musun? David'e.
1: Anneme güveniyorum.
2: Anladım.

0: Giriş onaylandı.
1: Tris.
0: Giriş onaylandı.
2: Demek buradasın. Hazır mısın?
1: David'e benden selam söyle.
3: Tobias Eaton. Senden ben sorumluyum. Ben Nita. Gidelim.
4: Niye başkası yukarı çıkamıyor?
5: Bu konseyin katı kurallarından biri. Benimki değil Tris.
4: Buradaki ayrımcılık hoşuma gitmedi.
5: Haklısın ama zamanla buna hiç gerek kalmayacak. Ama farklı olmanın kötü bir şey olduğunu sana kim söyledi? Bunu annenin söylemediği belli. Evet, artık bunu çoğaltabilirim. Sadece zaman meselesi.
6: Bak Regina, bunu bir konuşalım. İyi bir kadına benziyorsun ama ben masa başı iş yapacak biri değilim. Yani klostrofobim var. Hareketli bir yerde olmam lazım.
7: İzleme işi Chicago'da olup biten her şeyi dikkatle izlemektir. Bence bu yeterince hareketli. Hayes, senin odan burası. Pryor, seninki yanda. Direniş giderek büyüyor. Evelyn karşılık vermeye hazırlanıyor. Olanları izle ve hepsini rapor et.
6: Bir dakika, ben daha yeni Chicago'dan kaçtım. Şimdi burada oturup hayatım boyunca orayı mı izleyeceğim yani? Peki Kayla abla.
7: Belki eşiğe sürülmeyi tercih edersin.
8: Bu izleme teknolojisi gerçekten harikaymış. Bunu yapan kişi daha iyi herhalde.
7: Teşekkür ederim. Büyük bir zevkle yapmıştım.
6: Yalaka.
7: İşinin başına Pryor. Duymadın, işinin başına.

0: Ateş gücü çok yüksek.
1: Işık tehlikeli insanlarla dolu. Giy şunu.
0: Bunlar ne böyle?
1: Kişiye özel dronlar. Görüş açını genişletir ve 3 boyutlu mekan modeli çıkarırlar. Tıpkı eski günlerdeki gibi ha?
0: Ama hiçbir eski değil.
1: Al şunu.
0: Sağ ol.
1: Başlığını aktif et. Dronları sol elinle aktif edeceksin.

0: Başka önerileri var mı?
1: Pek sayılmaz. Hedefleri bulmak için drone'ları kullan. Öyle görünüyor ki öğrenmen biraz zaman alacak.
0: Evet. Pekala.

0: Bir şey sorabilir miyim?
1: Evet, tabii ki.
0: Eğer annem eşikte doğduysa o zaman Chicago'ya nasıl gitti? Onu kapıdan geçirmiş olamazsınız, değil mi?
1: Hayır. Konsey deneylerine yeni bir şey sokarken her zaman özen gösterir.
0: Evet ama gerektiğinde müdahale ediyorlardır.
1: Evet.
0: Peki şimdi neden etmiyorlar?
1: Edecekler. Önce delil göstermeliyiz. Yardım konusunda sana güvenebilir miyim?
0: Evet. Peki ben sana güvenebilir miyim?
1: Jenny'nin karşında gerçekten şansı yokmuş. Ne kadar erken bitirirsek Providence'a o kadar erken gideriz.

0: Uyumsuzlar. Artık kendinize böyle diyorsunuz demek.
1: Dostluk demek artık mantıklı gelmiyor.
0: Hı? Neyin yandaşı oldunuz peki? Topluluk sisteminin mi?
1: Topluluklar Chicago'ya uzun süre huzur sağladı.
0: Orasını bilemem çünkü topluluğundan zorla çıkarıldım. Hayatımı, çocuğumu, her şeyimi feda ettim ben.
1: Kızgınlığını gerçekten çok iyi anlıyorum Evelyn. Ama ileride...
0: Maalesef ilerideyi çoktan geçtim. Yalnız geleceğimi söylediğimi biliyorum ama ne dürüstüm ne de bir dost. O yüzden yalan söyleyebilirim ve mecbur kalırsam savaşırım da.
1: Şu yaraları görüyor musun? Ben dost olarak doğmadım. Ve seni temin ederim ki inandığım şey uğruna savaşmaktan çekinmem.
0: Sanırım birbirimize çok benziyoruz.
1: Ama böyle olmasına hiç gerek yoktu. Belki de uzlaşmaya varabiliriz.
2: Aman tanrım!
3: Tamam Caleb. Bir şey olursa bana haber ver.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Caleb birkaç cesurun Joanna ile birlikte olduğunu söyledi. Ama dürüstlerin geri kalanı hala Evelyn'laymış. İşler çığırından çıktı. Peki David bu konuda bir şey yapabilir mi?
0: Biro'yla konuşursak olaya müdahale edebilirmiş.
1: Yani her şey şu gizemli konseye bağlı, öyle mi? Peki ya reddederse?
0: David'e göre reddetmezlermiş.
1: David, evet. Biliyor musun neden yukarı çıkamadığımı öğrendim artık. Ben hasarlıymışım, sen de safkan.
0: Biliyorum.
1: Biliyor muydun? Ne zaman söyleyecektin?
0: Bilmiyorum ben. Sanırım önemli olmadığını düşündüm.
1: Neden peki?
0: Çünkü senin safkan ya da hasarlı olman önemli değil. Sen benim için her zaman aynısın. Bak, iyi bir şey yapmadığımı çok iyi biliyorum ama biri o annemi ışıktan kurtarmış. O olmasa ben de olmazdım.
1: Işıkta yaptıkları ile ilgili ne biliyorsun? Anlattıkları kadarını biliyorsun.
0: Evet ama...
2: Affedersin. David yukarıda seni bekliyor.
1: Yukarıda seni bekliyormuşum.

0: çok nazik insanlar. Biraz tuhaflar ama nazikler.
1: Buna alışsan iyi olur. Eşeğe giderken ben de geleceğim.
2: Daha hazır değilsin.
1: Geleceğim dedim.
3: Tris, aslında buradaki ayrımcılığın For ve senin için zor olduğunun farkındayım ama bunun üstesinden geleceğinizi bilecek kadar sizi iyi tanıdığımı söyleyebilirim.
2: Aramız iyi. Her şey yolunda.
3: Güzel. Hadi işe koyulalım.
0: Herkes hazırlansın. Hava açık. Operasyona gidiyoruz.
4: Hadi. Tamam,
0: sen. Tamam. Hadi. Hadi. Çabuk ol. Hey sen de. Hadi. Kımılda. Gidiyoruz. Hadi.
4: Daha hızlı. Hadi.
2: Gidelim.
0: Pekala. Şimdi herkes beni dinlesin. Bu bir kurtarma görevi olabilir. Ama burası gerçekten çok tehlikeli. Anlaşıldı mı?
5: Evet.
2: Buradakiler ne kadar yaşıyor? 25-30 yıl arası ama gençken kurtarırsak büroda 50 ya da 60 yıl yaşayabiliyorlar.
0: Cesurlar, eğer bana kalsa hiçbiriniz burada olmazdınız. Chicago'nun zor olduğunu sanıyorsunuz ama burada eşikten bahsediyoruz. Beni anladınız mı?
1: Evet.
0: Görevimiz olabildiğince çok çocuk toplamak. Çok kötü şartlarda yetişiyorlar. Yeterince silahınız var, görevinizi tam yapın, tamam mı? Kimseyi kaybetmek istemiyorum.
6: Hey.
7: Babamı istiyorum. Lütfen bırak beni.

0: Çabuk. Koş.
1: Hedef taranıyor.

0: Koş. Durun.
1: Bizden uzak durun.
2: Sakin ol, yardıma geldik.
1: Yardımınıza ihtiyacım
2: sadece
1: yok.
2: Sadece konuşmak istiyorum.
1: Ailemi hey, kaybetmeyeceğim.
2: Uzak dur ondan.
3: Git buradan.
1: Sakın
2: bırak
1: oğlumu
2: onu.
1: Ayağını sürme.
2: Hey, bırak.
1: Lanetlerim.
2: Tanrım.
3: Ona ne yaptınız?
2: Tamam, yok bir şey.
3: Babamı görmek istiyorum.
4: Tamam. Dur. Hadi çabuk gitmeliyiz.
2: Tamam. Her şey yolunda, tamam.
4: Hadi durma, gitmemiz gerek.
2: Sakin ol.
4: Hadi.
2: Romit.
4: Sakın yapma.
2: Burada tam olarak ne oluyor?
4: Sen sadece işini yap Cesur. Gidelim. Kımıldayın. Hadi gidiyoruz. Bir adam iki çocuk, hemen onları hava aracına bindirin.
5: Katiller!
3: Bırak onu!
5: Yeter artık!
4: Hayır, hadi yürüyün aşağıya!
5: Otur aşağı! Hayır! Hey,
3: bırakın onları!
5: Çekil şuradan, bırakmayın!
4: Hey, dur bakalım!
6: Bak, buna sabun deniyor. Bir ara sen de dene, olur mu? Ne haber kasıntı? Kayboldun?
7: Ford'u arıyorum. David'le Providence'a gideceğiz.
6: Yönetici adıyla hitap ediyorsun ha? Çok hızlısın.
8: Onu rahat bırak Peter.
7: Beni korumana ihtiyacım yok.
2: Dikkat!
6: Tabii.
9: Providence için gerekli hazırlığı yap. Gemi bir saat hazır olsun. Beni takip et.
6: David, merhaba. Bak, işim hakkında konuşmalıyız. Masa başı iş bana göre değil, tamam mı? Tabii, meşgulsen sorun değil. İstersen yarın da konuşabiliriz. İyi fikir.
2: Konuşmalıyız. Nedir bu Nita?
7: Aşılama.
2: Ne demek aşılama? Bize aşı yapmamışlardı ama.
7: Ford. Şuna bak. Adın ne senin?
3: Adım mı?
2: Merhaba. Baban için çok üzgünüm.
3: Babam mı?
2: Seninle üste görüşürüz. Bu insan kurtarma operasyonu değil. Çocukları kurtarmıyoruz, onları çalıyoruz.
7: Bizim işimiz bu. Artık biliyorsun, David onları kaçırıp gazla hafızalarını sildikten sonra büro için yetiştiriyor.
2: Bildiklerini alırsanız kimliklerini de almış olursunuz.
7: Evet, asıl amaç da bu zaten.

0: Hepsi silahsızdı.
1: Buna boyun eğmeyeceğim. Yaşayan herkesi toplayın. Savaşı Evelyn'a götürüyoruz.
2: Yüklüyorum.
3: Tamam, hazır. Yükleyin.
1: Bugün hep birlikte Evelyn'ı yeneceğiz. Ne pahasına olursa olsun.
4: Evet! Hadi.
5: Bunların hepsi şu anda oluyor. Yani izleme teknolojileri gerçekten harika.
6: Konudan sapmasan olur mu ki?

0: Ford, ne yaptığını sanıyorsun sen?
1: Tris'i alacağım. Gidiyoruz.
0: Ama yukarı çıkamam.
2: Hey, ne yaptığını sanıyorsun?
0: Ford.
2: Senin buraya girmen
0: Ford.
2: Yasak.
0: Bu bir işe yaramaz.
1: Safkan.
2: Ana asansöre izinsiz giren biri var.

0: Merhaba.
1: Gidiyoruz.
0: Ne?
1: Hemen.
0: Ben gidemem.
1: Farkında değilsin ama bu insanlar sana yalan söylüyor.
0: Yalan mı? Sen neden
1: söylüyorsun? Bak, sana söyledikleri her şey.
2: Silahlarınızı indirin.
1: Bu insanlar çocukları ailelerinin elinden alıyor.
2: Onlara daha iyi bir hayat veriyoruz.
1: Ailelerini öldürerek...
3: Maalesef talihsiz bir kazaydı efendim.
2: Kaza olması bunun iyi bir şey olmadığını göstermez.
1: Siz, burası sandığımız gibi
2: birini
1: bir yer
2: kurtarabilecek
1: değil.
2: Olsaydın ve sağlıklı bir çocukla hasta bir adam arasında seçim yapman gerekseydi hangisini seçerdin?
1: Hiçbirini seçmezdim.
2: O zaman ikisi de ölürdü. Gitsek iyi olacak.
1: Siz... Chicago'ya dönelim. Oradan ayrılmamalıydık.
0: Hayır, beklemeliyiz.
1: Bekledik zaten. Dinle David, senin sandığın gibi biri değil.
0: Onun hakkında bir şey bilmiyorsun. Ne üzerinde çalıştığını saklı.
1: Sen de burada ne olduğunu bilmiyorsun. Burada ne yaptıkları hakkında hiçbir fikrin var mı?
0: Evet, tabii ki var. Neden konseye gittiğimizi sanıyorsun?
1: Tris. Bak, beni dinlemeni istiyorum.
2: Tris.
1: Lütfen benimle gel.
0: Gitmem gerek.

0: Chicago'ya döneceksen seni götürebilirim.
1: Hayır, eksik olma.
0: Bence eşiği yürüyerek geçemezsin. Eve dönemezsin diye bir kural yok. Hadi.
1: Peki.
0: Hazır. Bizi Chicago'ya götür.
2: Bak, neler hissettiğini anlıyorum ama yapacağın şeyin bu dünyadaki herkes için neticeleri olacak. Paul bunu anlamıyorsa bu senin suçun değil.

0: David eşikte olan hiçbir şeyi görmeni istememişti. Her şey onun kontrolünde, izinsiz hiçbir şey yapılamaz. O yüzden o duvarı sadece onun gemisi geçebilir.
1: Bunu neden bana söylüyorsun?
0: Seni oraya götüremiyoruz.

0: Sizin de gördüğünüz gibi bu iddiayı destekleyen birçok genetik işaretleyici var. Standart kişilik testleri, davranış ölçümleri, tepki testleri gibi. Kendisi hepsini başarıyla geçti.
1: Doğru olduğunu varsayarsak kulağa güzel geliyor.
2: Philip.
1: David daha önce bize yalan söylemişti, öyle değil mi David? Bir de kızı dinlemek istiyorum.
0: Neden aynı şeyleri ondan dinlemek istediğinizi anlayamıyorum.
2: Bize izin ver David. Saf kan olduğunu öğrenmek sizi şaşırtmıştır Bayan Prayer.
3: Safkanın ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. Ama evet, çok şaşırdım. Özellikle de geçmişte olanları öğrenince. Aynı hataları yaptığınızı görmek beni şaşırttı.
0: Tres, böyle konuşamazsın.
2: Bırak konuşsun David. Ne gibi hatalar Tris?
3: İnsanlar böyle sınıflandırılmamalı. Çünkü işe yaramaz. Belki de herkesi gruplara ayırmanın yerine onlara kucak açmanın zamanı gelmiştir. Tabii safkan ya da hasarlı olduklarına bakmadan.
1: Buraya bunu konuşmaya gelmedik.
3: Ama konuşmalısınız. Bunun size göre bir deneyden ibaret olduğunu biliyorum. Ama Chicago'daki o insanlar gerçek. Şu an savaştalar çünkü kurduğunuz sınıflara hiç yardım etmiyorsunuz.
2: Ama Chicago'nun yönetiminden David sorumlu.
1: O sadece sermayesini artırmaya geldi.
2: Seve seve artırırız ama orada işler onun dediği kadar kötüyse David, önce düzeni sağlaman gerekmez mi?

0: Yapılabilecek bir şey yok demiştin.
1: Ama bir şey yapıyorum. Toplulukları geri getiriyorum.
0: Ne? Neden?
1: Umarım yandaşlar benim yerime sorunu çözer. Topluluklar işe yarıyor Tris. Barışı sağladılar ve seni yarattılar.
0: Sana asla güvenmemeliydim.
1: Fedakarlık etmeden, değişim, çaba göstermeden barış olsun istiyorsun. Dünya bu şekilde dönmüyor.

0: misin?
1: Ha, iyileşirim. Umarım uzak değildir.
0: Chicago'ya gidip Evelyn'e Johanna'dan daha büyük sorun olduğunu söylemeliyim.
1: Duvardan geçmek için buna ihtiyacın olacak. Yardımına ihtiyacın var, Tobias. David'in neler yapabileceğini bilemezsin.
0: Tris ne olacak peki?
1: Burada oldu.

0: olduğu sürece güvende olur. David'in gözünde çok değerli.
1: Bana avantaj kazandır. Eğer David sorarsa seni burada arkamda bıraktığımı söyle, tamam mı?
0: Neden?
1: Çünkü Triss yalan söylediğini anlar.

0: Bir kaza oldu. Türbülansa girdik. Sıradan bir fırtına değildi. Şimşek de yapmış olabilir. Ciddi bir kazaydı.
1: Thor nerede?
0: Bilmiyorum. Bayılmışım. Kendime geldiğimde herkes ölmüştü. Beni orada bırakmış.
2: Tamam. Biz her yeri ve her eşiği arayıp onu buluruz. Sen merak etme. Endişelenme. Onu bulacağız. Söz veriyorum.
1: Thor kimseyi kaza yerinde bırakmaz.
0: Bunu söyleyeceğini demişti. Thor Chicago'ya geri dönmeye çalışıyor.

0: Peter.
1: Merhaba David. Adımı bilmediğini sanıyordum.
0: Ben önemli olan her Chicago'nun adını bilirim.
1: Sahi mi? Peki, madem ben bu kadar önemli biriyim, neden bana o kadar saçma bir iş verdin?
0: Hepimizin fedakarlık etmesi gerekir.
1: Galiba sen hiç yapmamışsın.
0: Peter, Chicago'daki bir sorun için yardımın lazım.
1: Bundan benim çıkarım ne?
0: Bunu halledersen istediğim bir iş senindir. Benimki hariç.

0: Peter nerede biliyor musun?
1: Odasında değil mi?
0: Hayır.
1: Hayır. Nerede bilmiyorum. Peki yardım edebileceğim bir şey var mı?
0: Foru bulabilir misin? Ama kimseye söyleme.
1: Elbette, asla söylemem. Yeter ki iste Beatrice.

0: Thelma Ford, neredesin?
1: Evelyn. Onu duvarın önünde bulduk.

0: çıkar şunu. Oğlum nerede söyle.
1: Bilmiyorum.
0: Edgar bana ne olduğunu anlattı. Konuşmaya başlasan iyi olur. Yoksa duruşmanı başlatırım hemen.
1: Hayır, başlatamazsın. Çünkü bende istediğin bir şey var.
0: Öyle mi? Neymiş o?
1: Bu savaşı kazanmanın yolu.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
4: Triss.
3: Farı buldun mu?
4: Evet, onu buldum. Görmek isteyeceğim bir şey daha buldum.
3: Hadi başlat.
4: İşte orada. Bu. Yakalayın.
3: Far.
4: Merak etme, o iyi. İzlemeye devam et.
0: Neresi burası?
1: Seveceğim bir yer.

0: Nedir bu?
1: Bir dene, görürsün. Ama sevdiklerinin üzerinde deneme.
2: Benimle karşılaşmaya ne zaman cesaretin olur bilmiyorum. 3 haftadır beni burada tutuyorsun. Bir topluluk yönetiyorum. Oğlumuzu Jenny'nin adamlarından korudum.
0: Onu korudun mu? Sen buna korumak mı diyorsun? Sen kendi oğlunu dövdün.
2: Ben onu olgunlaştırdım.

0: Seni iyileştirmeye çalışıyorum Tobias.
1: Sen kimsin, seni hatırlamıyorum.
2: Çok özür dilerim ama... kimsiniz siz?
3: Bir de bunu yandaşların üstüne saldığını düşün. Joanna bile senin başta olduğun zamanları hatırlamayacak.
4: Sen bunu kimden öğrendin peki?
3: Dışarıda çok güçlü bir arkadaşım var. Savaşa hazırlanmak yerine bunu kullanmanı istedi.
4: Arkadaşının bir adı var mı?
3: David.
4: David mi? Arkadaşına son çare olmadığı sürece o şeyi kullanmayacağını söyle.
5: David niye Evelyn'ı desteklesin? Hiç mantıklı değil.
4: İyi misin? Seni çok merak ettim.
1: Evelyn, yandaşlarla barışmalısın.
4: Olmaz. Jonah kararını verdi. Bu savaşı ben istemedim. Ama bitireceğim, sana söz veriyorum.
1: Neyle karşı karşıya olduğunu bilmiyorsun. Asıl sorun Joanna değil.
4: Bana kızdığını biliyorum. Ve bunu anlıyorum. Ben sadece... hiçbir zaman... Bak, bu benim için de zor. Seni burada tutmak istemiyorum.
1: O zaman çıkar beni.
4: Yapamam. Sorumluluklarım var. Bir gün bunu sen de anlayacaksın ama şu anda burada kalmalısın. Bu işi bitireceğim. Öyle ya da böyle.
1: Bu işi nasıl bitireceksin?
6: Burada çok fazla kalmayacaksın.
1: Neden bahsediyorsun sen?
6: Evelyn.

0: Chicago'da durumlar nasıl? Evelyn'ın uyumsuzlardan korunup korunmadığına mı bakıyorsun?
1: Tris, artık Chicago'yu unutsan iyi olur.
0: Bu çok tuhaf David, yıllardır beni izliyorsun ama hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Chicago'daki herkesin hafızasını sileceksin, öyle değil mi?
1: Pekala, daha doğrusu...
0: Aslında uyumsuzları hiç desteklemedin.
1: O insanlar sana çok kötü davrandı, aileni öldürdü.
0: For orada.
1: Evet, for, evet, for orada ama o da hasarlı, tıpkı diğerleri gibi. Nereye gidiyorsun?
0: Gemini alacağım ve bir daha dönmeyeceğim.
1: Sen onu uçuramazsın.
0: Göreceğiz.
2: Otopilot devrede.
1: Tris Prayer gemimi çaldı. Onu geri getirin.
0: Çabuk olun.
3: Christina. Bunlar Tris ve senin
4: için. İttiğinizi nasıl anladın?
3: David'ten nefret eden sadece siz değilsiniz.
0: Hadi çabuk.
3: Sağ ol.
5: Durdurun şunları.
0: Hadi atla.
4: Ellerine sahip ol, yoksa seni atarım.
0: Hadi Ford'u kurtaralım.

0: Şu üç gemi bizi takip ediyor gibi.
1: Plazma gemisine bağlan.
2: Onu sıkıştırın, onu çarpıp inmeye zorlayın. Otopilot onu güvenli bir şekilde indirin.
0: Ne yapıyor bunlar?
3: Bizi zorla aşağı indirmek istiyorlar. Manuele geçiyorum.
0: Yüksel, yüksel.
3: Uğraşıyorum. Uğraşıyorum.
1: Yükseklik, uyarın. Evrenimiz nedir efendim?
2: Onu hemen vurun. Kamuflaj duvarını geçmesin. Oradan sonra takip edemezsiniz.
3: Ayvayı yedik. Tanrım, artık sonumuz geldi.

0: Gazı kapatmanın bir yolu olmalı.
1: Havalandırma sistemine bak. Bütün şehri sarıyor. İşte orada.
0: Joanna. Tam zamanında yetiştik.
2: Evet, vakit geldi. Gazın son çare olduğunu söylemiştin.
3: Tamam.
2: Peki duruşmanın sonu ne olur sanıyorsun?

0: serum salındığında haber ver.
1: Anlaşıldı. İyi şanslar.
0: Teşekkür ederim. Bu dronlar nasıl çalışıyor?
2: Başlığını etkinleştir.
0: Sonra?
2: İzle ve öğren.
3: Durun, hemen silahlarınızı bırakın. Hey, hey durun, ne yapıyorsunuz? İtirin beni.
2: Tamam, bunu sen hallet. Yavaş ol.
0: Üzgünüm.
4: Olduğunuz yerde kalın.
2: Aferin kızıma.

0: Özür dilerim. Ona asla güvenmemeliydim.
1: Doğru olduğuna inandığın şeyi yaptım.
0: Seni seviyorum.
1: Hadi, yürü.
2: Serum durumu hazır.
3: Pekala. O düğmeye basarsan... burada güvende olacağız. Ve... kimsenin başına gelenlerden haberi olmayacak. Seçim senin.

0: Serum buharlaştırma işlemi başlatılıyor.
1: Çocuklar,
2: çabuk. Serumu salmaya başladılar.
3: Engellemek için bir yol buldun mu?
2: Henüz değil.
3: Bu taraftan.

0: Zorundasın hemen.
1: Ben... Bunu yapmak istemedim ama mecburdum. Chicago'nun nasıl kurtulacağını sadece ben biliyorum. Kapıları kapatmakta haklıydım ama kimse dinlemedi, hiç kimse. Hatta sen bile. Bunu yapmamı yandaşların kendi istedi.
2: O serum sadece yandaşların hafızasını silmekle kalmayacak. Bütün şehrinkini silecek.
1: Ne?
2: Sana söyledikleri her şey yalandı.
1: Nasıl?
0: Evelyn, yanında olmak istiyorum. Bu şehri her ne yapacaksan bana da yapacaksın. Anne.
1: Tobias.
0: Artık seni tanımayacağım. Yapma ne olur. Hayır!
3: Demek bu yüzden bu iş için beni seçmiş.
4: Umarım izliyorsundur David.
1: Anne.
2: Christina, hala kapıyı açamadın mı?
5: İçeriden kilitli olduğu için kapı açılmıyor.
2: Denemeye devam et.
6: Serum yayma işlemi başlıyor.

0: İçinize çekmeyin. Sakın gazı solumayın. Solumayın.
1: Kelip, seçeneklerimiz azalıyor.
2: Bir dakika.
3: Evet, sanırım bir şey buldum. Gazın çıktığı bir kapak var.
4: Gemiyle olan iletişimlerini kes.
1: Caleb? Caleb!
3: Trace? Trace, beni duyuyor musun?
1: Caleb!
3: İçeri giriyorum.

0: Ha? Lanet olsun. Ne?
1: Durdur şunu.
0: Kilitli.
1: Kapıyı aç.
2: Aç kapıyı.
1: Peter, aç şu kapıyı.
3: Seni bulacağım Peter.
4: Tobias.
3: İyileşeceksin.
4: Lanet olsun sana.
3: Durdurabilecek misin?
4: Hayır.
5: Birbirinizden uzaklaşmayın.
6: Tris, şuna bak. Zekice tasarlanmış. Gazı borudan salıyor.
1: Kelip, onu hemen bulup yerini söyle.
6: Tam şurada. Hava akışını kontrol eden bir yalıtım vanası var. Ama oraya nasıl inilir bilmiyorum.
1: Ben biliyorum. Fon!

0: Kapıları kapat. Tres, her şey benim kontrolümde. Şu anda bulunduğun odayı bile kapatabilirim. Bana karşı koyma artık.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
7: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: güçlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: gel aşka.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo Atasay!
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun.

0: Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: Neler aşka?
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişletilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearman Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. 3, 2, 1.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Kariyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
9: Tres, her şey benim kontrolümde. Şu anda bulunduğun odayı bile kapatabilirim. Bana karşı koyma artık.
10: Bunun başka bir yolu daha var.
9: Bu sersemlik. Dur. Seni ben yarattım. Hatta çocuğun da olabilirsin. Çünkü öyle davranıyor. Evet, şımarık bir çocuk.
10: Tris, koridorun sonunda solda bir çıkış daha var.
11: Hedef taranıyor.

fırsatlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: demek buradasın. Haklısın David. Artık bitti.
1: Hayır!
2: Serum yayılımı durdu.
3: Kimse hasarlı değil.

0: Etraf temiz.
1: Evet, evet.
2: Gaz yok.
0: Gaz yok.
2: Şükürler olsun.
1: Şükürler
2: evet,
1: olsun.
2: Hava temiz.
1: Etraf temiz.
2: Gaz yok. Gitmiş.

0: Başardık.
1: Aileler böyle yapar.
0: Caleb, bir şey daha yapmanı istiyorum. David'e mesaj göndermeni istiyorum.

0: Ben Triss Prayer. Size gerçekleri anlatmaya geldim. Bu gezegende bizi kendileriyle eşit görmeyen başkaları var. Kendilerine safkan deyip, bize ise hasarlı diyorlar. Bizi kendi dünyalarından ayırmak için bir duvar ördüler. Ayrıca bizi birbirimizden ayırmak için topluluklar kurdular.
1: Merhaba. Hadi ama. Beni böyle satabileceğini mi sandın? Bana kirli işlerini yaptırıp diğerleri gibi öyle bir kenara attın ha? Hani anlaşmıştık dostum?
0: Onların deneyiyiz. Bizi yok edeceklerdi.
2: Otopilot dostumuzu gitmesi için ayarladım. Yanında kamuflaj duvarı içinde küçük bir sürpriz bulunuyor.
0: Bize kimliklerimizi ve geldiğimiz yerleri unutturmaya çalıştılar. Ama başaramadılar. Ve sonunda yenildiler. Artık 5 topluluk değil, tek bir şehir olarak ayakta duruyoruz. Duvarlarını başlarına yıkacağız.
1: Teras katını istiyorum. Evet, aynen öyle. Ya da yukarıdaki o mekanda harika bir oda. Tamam, bak. Eski ranzama da razıyım, olur mu? Yeter ki şu lanet olası kapıyı aç artık. Lütfen.

0: siz bizi gördünüz. Artık biz de sizi görüyoruz. Duvarın ardındakiler, beni iyice dinleyin. Çünkü dinlediğinizi biliyorum. Chicago sizin deneyiniz değil. Bizim evimiz. Her zaman da öyle olacak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Efendim günaydın veya sizin ekranlarına hoş geldiniz. Sabah kahveniz başladı. Harika bir yayın sizleri ve bizi bekliyor. Bir sabah kahvesi alalım Selenge'den. Sen yokken ne güzel kahveler içtim ben. Neredeydin?
1: İşlerim vardı.
0: Trip atıyor. Dedim size
1: ben
0: ekip, bizim ekipte böyle bir şey var, tuhaflar biliyorsunuz. Hem kendileri izin yapıyor hem sonra bana küsüyorlar. Neyse Kadir'e selam söyle, onu çok sevdiğim söyle. Efendim bu kahve sizin için. Bunları size anlatmak çok isterdim uzun uzun ama Instagram adresimizden bizi takip edebilirsiniz. Harika paylaşımlar orada sizi bekliyor olacak. Sabahkahvesi.tv yazarsanız Instagram'dan bize ulaşabilirsiniz. Çok güzel bir yayın hazırladık sizlere. Buyurun gelin. Efendim sabah kahvemiz başladı. Kıymetli bir konuğum var. Kendisi estetik ve plastik cerrahi uzmanı, operatör doktor Umut Topal. Umut hocam günaydın.
2: Nasılsınız? Teşekkür ederim. Günaydınlar.
0: Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız?
2: Allah'a şükür. Sağ olun.
0: Bugün sizinle yine...

0: Çok merak edilen konuları konuşacağız. Bunlardan biri meme büyütme ameliyatı. Şimdi bu sadece silikon taktırmak mı yoksa başka yöntemlerle de olabilir mi?
1: Aslında şöyle, meme büyütmenin altın standardı silikondur. Çünkü diğer özellikle bir dönem dolguyla meme büyütme işlemleri yapıldı ama sonrasında facialar yaşandı diyebilirim. Çünkü meme hormon üreten bir organ ve 8 kişiden bir kadınımızda maalesef meme kanseri riski var. Farkındalık da çok önemli. Burada tekrardan belirtelim. Onun için oraya yapacağınız meme büyütme işlemindeki malzeme bir kere Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanmış ve görüntülenme, MR, ultrasonografi veya mamografi engellememesi gerekiyor. Sadece tabii meme büyütme ameliyatı yapmak kozmetik olarak değil, sonrasında hastanın yaşamsal fonksiyonlarını da gözlemlemek adına ciddi bir işlemdir.
0: Yani böyle bir takım radyoaktif yerlerde ya da işte MR'larda onun görünebilmesini de sağlayacak bir malzeme bu.
1: Tabii silikon 1960'dan beri yaklaşık işte 60-70 yıllık kullanılan Dünya Sağlık Örgütü tarafından yani yüz milyonlarca kullanılmış, vücuda hiçbir reaksiyonu olmayan tek malzeme olarak biliniyor. Silikon konulduktan sonra zaten silikon iki noktaya kas altına veya kas üstüne konuluyor. Meme dokusu yukarıda kaldığı için meme dokusunun görüntülenmesi, kanser açısından riski var mı yok mu değerlendirmesi bizim için çok önemli. Zaten meme kanseri olgularında da memeyi boşalttıktan sonra veya meme alındıktan sonra silikon
0: Tabii
1: koyuyoruz.
0: orada da yine silikon işlemi oluyor.
1: Tabii. Orada da silikon konuyor.
0: Peki hocam bir yöntem var. Doğru mu söylüyorum adını? Prezerv. Doğru mu?
1: Prezerve, evet, prezerve yöntem koruyucu teknik olarak son dönemde dünyada moda oldu. Zaten bizim cerrahiler daha çok koruma amaçlı. Yeni nesil silikonlar da bu yönde. Artık çok fazla kas altına girmeye gerek duymuyoruz. Çünkü yeni nesil silikonların dış cephesi dokuyla çok uyumlu. Onun için daha basit bir yöntem olan işte lokal anestezi altında yapılabilen, hastanın yatışını gerektirmeyen prezerve yöntemi. Küçük bir noktadan içeriye giriyoruz meme altından. Oradaki dokuyu özel bir aparatı var. Onunla birlikte açılıyor. Daha sonra balonla şişiriyoruz içeriği. Şöyle.
0: Aa.
1: Balon, evet, balon bunu şişiriyor. Bunun limiti var ama. Yani çok büyük memeler isteyen hastalarda bunu yapamayız. Limiti 300 cc gibi düşünün. Bir de meme dokusu çok ayrık olan hastalarda bu teknik çok avantajlı değil.
0: Öyle mi? Dışa doğru mu gidiyor?
1: Şimdi şöyle, aslında memenin ligamentlerini koruyoruz. Alt ligament, orta ligament ve yan ligamentleri. Burada silikonu içeriye doğru yani dekolteye doğru çok getiremiyoruz. Ama zamanla birlikte o yöntem de yani o da değişecek. Onu da yapılacaktır diye düşünüyorum. Çok isteyen hastalarda o kısma yağ enjeksiyonu yapıyorum
0: Ha tamam.
1: hastalara.
0: Onu da o şekilde birleştiriyoruz.
1: Evet, onu da o şekilde. Biz buna hibrit meme büyütme diyoruz. Yani biz yıllardır yapıyorduk ama son dönemde evet yurt dışından da insanlar yayın yapınca kıymetli olduğunu, güzel işler yaptığımızı Türk hekimlerinin orada da ortaya çıkmış oldu vallahi.
0: Peki prezerv yönteminde iyileşme daha konforlu diyorlar.
1: Doğrudur. Çünkü lokal anestezi altında yapılan işlemde önce yaklaşık 200 cc bir sıvı veriliyor. Doku şişiriliyor. 15-20 dakika gibi bekliyoruz. Lokal anestezi ve tümesen dediğimiz içerisindeki adrenalin oradaki kanama odaklarını ortadan kaldırıyor. Daha sonracığıma girilen balon yöntemiyle birlikte koyup hasta bir iki saat dinleniyor. Antibiyotik damardan yapıp ondan sonra evine gönderiyoruz. Çok ağırlı değil. Ama kas üstü uygun hastalarda, daha büyük isteyenlerde kas üstü ameliyatı da yaklaşık yarım saat 45 dakikalık bir işlem. O da kolay. Diren koymayı gerektirmiyor. Artık çok fazla diren koymuyoruz. Ama gerek dahilinde, eğer ihtiyaç dahilinde ise onu koyuyoruz. Çünkü onu hastaya söylemek lazım. Bazı hastalar diyor ki hocam diren olacak mı? Onu ameliyatta karar veriyoruz işine.

0: açıkçası.
1: Onu bazen hasta ya da siz değil, vücut da karar veriyor bence, değil mi? Müsait mi değil mi?
0: Tabii.
1: Tabii.
0: Tabii herkesin yara iyileşmesi farklı. Herkesin kanama pıhtılaşması farklı. Mesela Ege Akdeniz bölgesinde yaşayan o diyetle beslenen insanların pıhtılaşması daha az, daha kan sulu, daha az kalp krizi geçiriyor. Ama bizim Güneydoğu'ya gittiğimiz zaman daha etle beslendikleri için, daha yüksek proteinle beslendikleri için o zaman pıhtılaşma ortaya çıkıyor. Ameliyatta karar vermek ve ameliyattan önce kullanılan ilaçlar çok önemli. Bunu kesinlikle söyleyeyim. Hasta bize ilaçları söylüyor. Amenna, güzel ama hasta kullandığı vitaminleri söylemiyor. Bunlar
1: Vitaminleri de
0: çok önemli.
1: söylesinler.
0: Hem vitaminleri hem de sporcu malzemeleri, vitaminleri kullanıyor. Bunlar çok önemli. Bunlar bizim ameliyatımızın şeklini değiştiriyor. Ameliyatı erteleyebiliyoruz. Yaklaşık 1-2 ay. Özellikle zayıflama iğnesi kullanıyorlarsa bunu kesinlikle bize deklare etmeleri gerekir.
1: Bunu da söylemiyor. Bazen hocam size söylese kocasından bile saklıyor. Yani sanki böyle çok ayıp bir şey yapıyormuş gibi. Keşke tabii kullanmasalar ama söylememelerinde, bak buradan uyaralım. Hocamız diyor ki bunu saklarsanız farklı komplikasyonlarla karşılaşabiliriz. Peki,
0: Tabii.
1: meme dikleştirmede iz kalır mı?
0: Tabii ki cerrahi yapılan her yerde bir çizgi oluşur. Kimisinin yara iyileşmesi iyi değildir. Yani skar dokusu oluşmaya meyillidir. Aslında bu onun tamamen genetik kodlarıyla alakalı. %90'ı çok iyi iyileşiyor. Onu söyleyebilirim. %10'u ama bazen skar dokusu oluşabiliyor. Buradaki en büyük etken, bir kere dikiş atmıyoruz aslında. Cilt altından geçiyoruz. Üst dokuyu yapıştırıyoruz. Hastanın hekimle uyumlu olması gerekiyor. Takibini. Bizim en büyük sıkıntı da hasta grubumuz sağlık turizminden gelen yabancı hastalar. Ameliyatı olup
1: Ay,
0: gidiyorlar.
1: niye anlamıyorlar mı?
0: Ameliyatı olup gidiyorlar ve sonra iletişim
1: Çok
0: kuramıyorsunuz. Yani
1: haklısınız.
0: kuramadığınız için daha sonrasında bir bakıyorsunuz bir ay sonra bir telefon veya bir yerden buluyor veya sosyal medyadan. İşte böyle oldu. Benim ameliyat ettiğim otele gönderdiğim ama bir gün sonra uçağını değiştirip giden hastam var.
1: Aa,
0: Yani
1: kontrole
0: kimiyim ben?
1: gelmesi lazım bir kere. Kontrol diye bir şey var, değil mi?
0: Evet,
1: Ama ne oluyor?
0: yani bu hasta grupları da hani diyoruz ki Avrupa hasta grubu sosyokültürel düzeyi yüksek ama öyle olmuyor işte. Bizim milletimiz daha bilinçli. Onu açık ve net ifade edebiliriz.
1: Çünkü bizim hekimlerimiz Türk hekimleri. Siz Türk hekimlerini görür görmez güveniyorlar. Ama hemen gidelim. Tamam, çok güzel yaptı ama olur mu? Senin de iyi bakman lazım bu yaraya.
0: Abi çok ciddi.
1: Peki, meme büyütme sonrası doğal bir görüntü olur mu, yoksa da yapay belli olur mu yani konu?
0: Hocam eğer içerideki doku
1: Estağfurullah.
0: olursa, kas üstüne koyuyorsak hastanın kesinlikle bir yağ enjeksiyonu yapmak lazım hastanın iç kısımlarına, medial kısım dediğimiz dekolte. Çünkü silikonun esas beliren kısmı orası. Riplik dediğimiz iç kısım. Oraya güzel bir yağ enjeksiyonu geçerseniz orada ele gelmez. Kas altı koyacağınız zaman zaten hiç ele gelmez. Bir de yeni nesil silikonlar çok iyi. Yani gerçekten çok iyi. Bizim işimizi kolaylaştırdı yani.
1: Şekil olarak mı, doku olarak mı?
0: Doku
1: Ha,
0: olarak.
1: dokusu zaten çok doğala yakın.
0: Tabii.
1: Aa,
0: Çok
1: çok
0: iyi. Yani
1: güzel.
0: teknolojisi çok iyi.
1: Peki diyelim eskiden yaptıranlar çıkarıp yenisini koyabilir mi?
0: Çok rahat, çok basit bir ameliyat. Daha bu hafta yaptım. Tam 20 yıl önce yapmışım meme büyütme hastama. 20
1: Ha,
0: yıl
1: sizin yine kendi
0: önce.
1: hastanız.
0: Benim hastam tabii.
1: Ay, çok tatlıymış. 20 yıl sonra ne
0: 20
1: yapmış? İyi bakmış mı
0: yıl
1: meme?
0: sonra işte demişler ki ya birileri demiş ki gel git değiştir falan. Dedim tamam değiştirme vakti geldi. O hastamızdan mesela çıkardık yenisini koyduk. Çok basit bir işlem o. Eğer daha büyük istemiyorsa falan yani 15 dakikalık bir işlem çıkar, yıka, temizle, dokulara bak. Küçük bir örnekler alıyorum. Ben obsesifim. Örnekler
1: Evet.
0: alıp onları patolojiye gönderiyorum.
1: Evet.
0: Ona yeni silikonu koyup bir gece dinlendirmiyoruz bile. Ondan sonra evine gidiyor hasta.
1: Gerçi 20 yıl önceden de hastanız varmış ama bu sorun biraz tacı çıktı. Ama yine de sorayım. Patlar mı zamanla ya da ömür boyu mudur?
0: Hocam silikonlar patlamaz. Yani şu bir silikon. Bak.
1: Artık daha ne yapsın yani, üzerinden
0: Bak. Eski
1: kamyon bile
0: hali.
1: geçse patlamaz mı şu?
0: Evet, öyle videolar çektiler, kesinlikle doğru. Kesici delici alet olmadığı müddetçe patlamaz. Allah korusun işte kesici trafik kazası, kesici delici
1: Allah korusun,
0: alet.
1: Allah korusun.
0: Bunların içerisindeki teknoloji de şöyle, delinse bile akmıyor dışarıya. Yani vücudun başka yerine gitmiyor. Sönüyor, o sönme şikayet olarak hasta zaten anlıyor söndüğünü. Bize geliyor, ultrason çekiyoruz. Tabii akmaz. Eski silikonlar gibi değil. Onlar akardı. Aktığı zaman çok hoş olmayan, içeride böyle enfeksiyon ihtimali falan oldu. Bunlar akmaz. Olduğu yerde durur yani.
1: Duruyor. Daha
0: Poison için.
1: likit bir tadında değil, yani daha katı bir tadı.
0: Tabii.
1: Peki o hissizlik oluyor mu meme ucunda ameliyat sonrası?
0: Yani şöyle dördüncü interkostalden de gelen, buradan gelen bir sinir var. O
1: Ha.
0: siniri genellikle görmüyoruz. Ama büyük koymak, hasta istediği zaman, büyük konacağı zaman bazen o sinirde dokunabiliyoruz. Nöropraksi dediğimiz yani böyle bir hissizlik oluyor ama ortalama iyi bir yıl, 2 yıl içerisinde yerine gelir. Ama tamamen de sinirin gittiği de olur mu? Olabilir.
1: Olabilir.
0: Cerrahidir çünkü. Yani cerrahidir. Her şey olabilir.
1: Emzirme konusunda da bir risk var mı? O da çok sorulur.
0: Hayır, kesinlikle. Çünkü bizim silikonu koyduğumuz yer ile meme glandları arasında yaklaşık 7 katman var.
1: Süt bezleri dediğimiz.
0: Tabii, tabii, tabii. Süt bezleri. Zaten silikon konulduktan sonra yaklaşık 3 ay içerisinde silikonu bir kapsül çeviriyor. Vücutla teması ortadan kaldırıyor. O kapsülün içerisinde kalıyor. Meme bezleri yukarıda. Meme başını zaten yapmıyoruz. Dikleştirmede bile zarar görmez.
1: Peki dikleştirme ile büyütme aynı anda yapılır mı?
0: Tabii, beraber yapıyoruz. Teknik olarak zordur ama en çok sevdiğim ameliyat odur. Yani en çok yaptığım ameliyat da dikleştirmenin, meme büyütmedir.
1: Aynı anda.
0: Teknik olarak zordur ama sonuçları çok güzeldir. İyi
1: Peki
0: yapıldığı ama güzel olur.
1: meme büyütme sonrası iyileşme süresini bir konuşalım.
0: Şöyle kas altı silikon büyütmede evet, yaklaşık 2-3 hafta civarında bir hastada kas ağrısı, mafsal ağrı gibi bir ağrı hisseder. Basit ağrı kesicilere yanıt veren ağrı olur. Ama kas üstü silikonda 2 gün sonra alışverişe çıkan hasta da var. Ama biz şunu diyoruz, ameliyat oldunuz, ciddi bir işlem. Bunun için dikkat etmeniz gerekir, yük taşımayın. Mesela pazar alışverişi yapmayın diyoruz. Yani bir şey taşımayın.
1: Taşımayın. Ağır taşımayın.
0: Taşımayın. Spor yapacaksanız yürüyüş yapın ama pilates, yüzmek en az 1 ay sonra.
1: Bir ay sonra en az.
0: Tabii. Dikkat etmek lazım. Obsesif olmak lazım. Çünkü yani yıllardır, 30 yıldır bu işi yaptığım için inanın poşet taşıdıktan sonra kanayan hasta oldu. 1 ay sonra. 1 ay
1: O.
0: sonra. Tabii 1 ay sonra.
1: Biraz
0: Onun için dikkat etmek lazım.
1: dikkat et. Bu konuda takıntılı olun diyor hocamız. Peki. Tekrar
0: Tabii.
1: sarkma olur mu meme estetiği sonra?
0: Silikon çok büyük konursa tabii ki yer çekimine bağlı olarak sarkma zamanla olur. Silikon büyüdüğü zaman eşittir ağırlık, ağırlık da
1: Tabii.
0: aşağı doğru çeker. Siz ne yaparsanız yapın, bu bir kanun, doğa kanunu. Ama zaten bizim Türk toplumu ve Avrupa diyeyim küçük silikon istiyor. Yani doğal
1: Doğal
0: meme
1: görüntü.
0: istiyor.
1: O da
0: Evet
1: sarkmaz
0: ama
1: yani.
0: tabii ama Latin grubu işte kısımlar falan onlar çok büyük istiyorlar. Sağlık turizmi son dönemde çok olduğu için o hastalar da geliyor bize. Yani benden 600-700 cc isteyen var. Ben frenliyorum. Hayır diyorum. Olmaz. Kimisi de ameliyat olmuyor onu yapmayınca. O da var.
1: Garip, illa 600-700 istiyor. Peki hocam son
0: Oluyor.
1: sorum olsun. Süremiz bitti ama yanlış yapılmış bir meme ameliyatını düzeltmek mi daha zordur? Sıfırdan yapmak mı?
0: Sıfırdan yapmak çok kolaydır. Yanlış yapılmışı düzeltmek zordur ve onu yapacak kişinin tecrübeli olması
1: Tecrübeli
0: gerekir.
1: olmuş.
0: Kesin,
1: Peki.
0: kesinlikle. Yazık günah.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Yine
0: Ben
1: sizinle sohbet
0: teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: keyifliydi. Kıymetli ailenize çok sevgilerimi iletiyorum.
0: Sevgiler sunuyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Sizleri uğurluyoruz biz. Siz
0: Sağ
1: sanırım
0: olun.
1: ameliyata. Biz de sabah
0: Evet.
1: kahvemize devam ediyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Çok kalabalık bir konuğum var. 10 parmağında 10 marifet. Gayrimenkul danışmanı, iç mimar ve stil danışmanı. Özge Katler. Hoş geldiniz.
2: Teşekkürler, sağ ol.
1: Soy isim nereden?
2: Benim eşim Avustralyalı.
1: Evet,
2: Evet,
1: doğru hatırladım.
2: Orlando.
1: Peki. Şimdi o zaman Bence bütün bu mesleklerinizle ilgili bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ama
2: Tabii
1: önce
2: ki.
1: şu gayrimenkul işiyle başlayalım. Şu anda ev almak mı daha mantıklı, kirada kalmak mı, oturmak mı?
2: Evet, şu anda tabii ki amaç kişinin amacıyla ilgili bir şey bu. Eğer uzun dönemli bir yatırım düşünüyorsa kesinlikle bir ev alınmalı. Doğru lokasyonda olduğu sürece ev her zaman daha güvenli bir yatırım. Eğer sadece yatırımsa tabii ki kira düşünülebilir.
1: Peki, insanlar ev alırken hatalar yapıyorlar.
2: Evet.
1: En büyük hata ya da bütün hatalar ne
2: Evet.
1: sizce?
2: En büyük hata bence fiyata fixlenmek. Yani bu ucuz diye bir şey almak bence en büyük hata.
1: Ya
2: Evet,
1: niye?
2: kesinlikle.
1: Mantıklı geliyor bana hala.
2: Çünkü işte lokasyonu çok önemli. Değer kazanacak
1: Değerlenecek mi?
2: mı uzun dönem? Evet. Binanın güvenli yapısının
1: Doğru.
2: sağlam olması deprem için şu anda çok önemli
1: Bir kriter tabii
2: kriter.
1: ki.
2: Evet.
1: Bir de ulaşım da tabii çok önemli bir kriter değil mi? Böyle çok ücra bir yerde ucuz bir evi almak.
2: O da değil. Gelişen bölge ise potansiyeli varsa, altyapısı gelişen bir yerse o zaman değerlendirilebilir.
1: Değerlenecektir. Ama tabii onları da sizlere danışmak lazım.
2: Tabii ki her şey
1: Bilemiyoruz. İşte
2: doğru.
1: gayrimenkul danışmanlığı burada
2: Evet,
1: devreye
2: her
1: giriyor. Peki yatırım için sizce hangi bölgeler gerçekten kazandırır? Tabii bunlar yatırım tavsiyesi değil, biraz
2: Tabii ki.
1: sohbet.
2: İleride altyapısı büyüyen yerler, turizm gelişiyorsa eğer, uluslararası bir talep varsa bu tip yerler kesinlikle uzun dönemde yatırım için iyi yerler oluyor.
1: Altyapısı gelişiyorsa dediğimiz yani çalışmalar tam.
2: Çalışmalar yapılıyorsa işte çarşı gelecek, işte mall gelecek, her yani
1: Alışveriş
2: bir evet
1: merkezi.
2: bir altyapı yerleşiyorsa hastanesi, okulu, şu su, bu su. O yüzden hep bakmak gerekiyor. Ne hangi bölgeler nasıl
1: Belli ki
2: gelişiyor?
1: oraya bir şeyler olacak.
2: Bir şeyler olacak.
1: Bizde yakın hemen.
2: Önceden evet önceden
1: Ha, burada
2: takip etmek
1: zamanlama
2: gerekiyor.
1: kıymetli değil mi?
2: Zamanlama kıymetli. Evet, bir projeyi önceden yakalayabilirsek eğer yapım aşamasında hem de daha iyi fiyatlara
1: Daha
2: alabiliyoruz.
1: karlı bir
2: Daha
1: alışveriş
2: karlı bir
1: olur.
2: alışveriş yapabiliriz.
1: Proje olmasa bile mesela ben şimdi bir yere okul sürekli hastane ya da alışveriş merkezi yapılıyorsa hemen bir
2: Evet, bir
1: eski de
2: bakmak
1: olsa bir
2: gerekiyor.
1: bakmak lazım.
2: Kesinlikle
1: Doğru.
2: değerleniyor.
1: Peki küçük bütçelerle gayrimenkul yatırımı yapmak mümkün mü?
2: Kesinlikle mümkün. Lüks villalarla başlamıyor gayrimenkul yatırımı. Her zaman işte ön projeden alabiliyorsunuz. Bakıp birazcık daha gelişen bölgelere kayıp alınabiliyor. Değişik fırsatlar oluyor kesinlikle. Küçük bütçelerle
1: İlla
2: yapılabilecek.
1: gidip de triplex bir villayla başlayacağız diye
2: Kesinlikle
1: falan
2: evet.
1: kendimizi yormayalım.
2: Kesinlikle.
1: Tabii herkesin gönlünde öyle işler var
2: Tabii
1: ama
2: ki o da.
1: mantıklısını yapmak lazım. Peki bir evin gerçekten değerli olup olmadığını sandınız.
2: Değerli olup olmadığı lokasyon yine her zaman yapının sağlamlığı, depreme dayanıklı mı, ışık alışı, fonksiyonel dolaşım yani planı çok önemli. Bütün bunlar çevresi ve eğer bir ev seneler sonra hala talep görüyorsa kesinlikle değerlidir. Yani lokasyon genelde önemli oluyor ve yapı sağlamlığı.
1: Yıllarca talep görmesi.
2: Evet.
1: Ha bazen insanların oraya çok isteği kalmayabilir mi?
2: Olmuyor. Yani eğer lokasyon güzelse o senelerce hep
1: Kalıyor
2: herkes
1: istek.
2: istiyor. Evet.
1: Tabii. Peki deprem gerçeği artık ev seçimlerini etkiliyor mu ya da nasıl etkiliyor?
2: Kesinlikle etkiliyor.
1: Ne
2: İnsanlar
1: oldu? Yüksek
2: eskiden
1: katlar.
2: böyle manzaraya bakıp alırdı ev. Artık şimdi deprem korkusu başladı. Tabii ki bütün binaların güvenliği. Yani güvenlik artık bir lüks değil yani ihtiyaç.
1: İhtiyaç.
2: O yüzden kesinlikle.
1: Güvenli olması için düşük kat mı yani illa?
2: Hayır, yapının çok sağlam yapılması gerekiyor.
1: Bunu biz tüketici olarak nasıl anlarız ki?
2: Bunların kontrolleri yapılıyor. Zaten mühendisler geliyor. O yüzden bilene, yetkiliye verip bu şekilde kontrol ettirmek gerekiyor binanın sağlamlığını.
1: Peki. Gayrimenkul ile ilgili söyleyeceklerim
2: Bu
1: bunlar. Ya da bir şey daha söyleyeyim. İstanbul'da mı siz daha çok?
2: Antalya, İstanbul.
1: Öyle
2: Evet,
1: mi?
2: ikisinin arası. Aslında ben Antalya'dayım ama İstanbul, Ankara
1: Antalya'da
2: gidip geliyorum.
1: neredesiniz?
2: Konyaaltı tarafı.
1: Konyaaltı da yani Antalya'nın en güzel yerlerinden
2: Evet,
1: bir
2: çok güzel.
1: tanesi değil mi? Çok güzel.
2: Gelişiyor.
1: Evet,
2: Güzel projeler
1: güzel
2: geliyor.
1: projeler
2: Evet.
1: var. Peki, Stil konuşalım biraz.
2: Tabii.
1: Stil deyince böyle genelde akla çok para harcamak geliyor.
2: Evet.
1: Stil sahibi olmak için pahalı mı? Stil sahibi olmak pahalı bir şey mi?
2: Kesinlikle değil.
1: Değil, nasıl?
2: Yok, kendini tanımakla ilgili çok sade bir şekilde de çok stil tarzlı olabiliyoruz. Kesinlikle parayla ilgili değil. Kendimizi tanırsak ve kendimizi yansıtırsak bu zaten bir stil sahibi olmamıza.
1: Stil aslında yanlış mı anlaşılıyor sizce?
2: Biraz yanlış anlaşılıyor. Trendleri takip etmeye çalışıyor herkes.
1: Bu modaya uygun giyinmek
2: modaya
1: demek.
2: Modaya uygun giyinmek.
1: Bu senin stilin değil ki.
2: Değil. O yüzden birinci aşama bence kendimizi tanımak. Ben kimim, nerede yaşıyorum, nasıl yaşıyorum, ne iş yapıyorum. Bunların hepsi insanın stilini oluşturuyor. Bunu da giyimimizde yansıtabilirsek tam olarak kişiliğimizi yansıtmış oluyoruz.
1: Yansıtmış oluyoruz. Evet. Nasıl keşfedeceğiz stilimizi? Sorular mı soracağız?
2: Evet, yine kendimize
1: bundan
2: sorular.
1: Bundan hoşlanıyor muyum?
2: Bundan hoşlanıyor muyum? Ben ne yapıyorum?
1: Beni
2: nasıl bir insanım?
1: Mı falan?
2: Evet. Bundan rahat mıyım?
1: Ha, bazen çok giymek istiyorum ama katiyen rahat edemiyorum.
2: Evet, öyle. Yani kendimizi güvenli hissetmemiz gerekiyor bir şey giydiğimizde. Çok özgüvenliyim, mutluyum, güçlüyüm. Nasıl bir insan olmak istiyorsanız, yani amacınız neyse ona odaklı giyinmek gerekiyor bence.
1: Peki. Dediniz ki nerede yaşıyorum, nasıl bir iş yapıyorum? Bunlar önemli sorular.
2: Hepsi önemli tabii ki. Çünkü o sizin tamamen bir kişiliğinizi oluşturuyor. Ben nasıl bir yerde yaşıyorum? İşe gidip mi geliyorum yoksa daha rahat bir gün mü geçiyor? Bir günüm nasıl geçiyor? O yüzden o kıyafetlerde onu yansıtmalıyım. Daha çok iş mi, iş odaklı mı? Tamamen insanın yaşam tarzıyla.
1: Yaşam tarzıyla.
2: Evet.
1: Peki. Gardıropta mutlaka olması gereken zamansız parçalar
2: var.
1: Neler?
2: Evet. Bir klasik bir blazerımız, ceketimiz olmalı.
1: Renk?
2: Renk siyah.
1: Siyah.
2: Nude, yani krem rengi. Evet.
1: Her şeyle gider.
2: Her şeyle gider.
1: Doğru.
2: Bir beyaz tişört, beyaz gömlek, güzel kaliteli bir kesim jean, siyah beyaz pantolonumuz, siyah eteğimiz, bunlar her zaman bizi
1: kurtarır.
2: Kurtaracak şeyler.
1: Düz siyah bir elbise.
2: Düz siyah bir elbise her zaman üstüne uzun bir trench coat'la ya da daha şık bir ceketle, blazer'la şıklaştırılabilir ya da sporlaştırılabilir.
1: Ayakkabı olarak?
2: Ayakkabı olarak da muhakkak bir rahat bir spor ayakkabımız, yani sneaker durumu, bir de topuklularımız.
1: Topuklu.
2: Klasik bir topuklularımız.
1: Klasik bir topuklu.
2: Her zaman yine bir nude ve...
1: Peki. Sosyal medya modayı olumlu mu etkiledi yoksa... Kafamızı mı karıştırdı?
2: O bir ikilem aslında. Evet, çok güzel fikirler insanlar alabiliyorlar ama yanlış yöneliyorlar bazen. Tamamen kopya çekmek bence çok yanlış. Fikir alabilirsin, ilham alabilirsin ama onu kendine uyarlamak her zaman daha güzel bir şey.
1: Ha, gördüğümüz
2: tam
1: şeye yorumumuzu mu katmak?
2: Evet, yani bana uyar mı bu? Bunun neresini ben uygulayabilirim? Bu etek boyu bana olmaz ya da işte bu omuz şekli bana olmaz gibi muhakkak kendimize uyarlamamız gerekiyor. Ama tarz olarak ilham almak için çok güzel sosyal medya tabii ki ama.
1: Ya ben evet gerçekten sosyal medyada bazı blogları takip ediyorum,
2: evet.
1: Ve oradaki görüntüler hoşuma gidiyor.
2: Evet, takıldığımız zaman
1: evet,
2: güzel.
1: Genelde de hep uzun kadınları takip ediyorum, pek uymuyor bana kostümler.
2: İşte uyarlamak o açıdan.
1: Çünkü fiziksel özellikler çok önemli gerçekten.
2: Kesinlikle.
1: Giyindiğimiz zaman.
2: Evet, bol mu yakışıyor, yani dar mı yakışıyor?
1: Herkes her şeyi giymemeli.
2: Tabii ki.
1: Kesinlikle.
2: Değil mi? Evet.
1: Tabii, ben bunu söyleyince suç oluyor. Peki, renk seçimi.
2: Evet.
1: İnsanın enerjisini değiştirebilir mi?
2: Çok değiştiriyor renk değişimi. Bazı renkler mutlu ediyor, huzurlu ediyor bizi. Bazısı güçlü hissettiriyor. Kimisi daha duygusal hissettiriyor. Renk önemli hem mekanda hem kıyafette. Kesinlikle renk
1: gittiğimiz
2: önemli.
1: Gittiğimiz mekana göre de renk önemli bence, değil
2: evet,
1: mi?
2: Girdiğimizde hemen bir onu fark ediyoruz.
1: Ben hep şıklıktan yana olduğum zaman siyah tercih ediyorum.
2: Evet.
1: Bu ister istemez böyle oldu. Yani
2: böyle oldu.
1: Sanki siyah giymediysem o mekanda şık değilim gibi.
2: Evet, öyle bir ön yargı var.
1: Şimdi biz sabah program yapıyoruz. Renkli giyiniyoruz. Tabii mevsim çok müsait. Işıl ışıl cıvıl
2: tabii
1: cıvıl giymeyi falan ama. Ne bileyim, bir akşam yemeğine şöyle bir renkle gitsem, ay,
2: herkes acaba bana, yanlış mı yaptım?
1: Yanlış, herkes bana mı bakıyor? Neden böyle oldu?
2: Artık
1: kötü
2: bunlar
1: bakıyor,
2: evet
1: tabii.
2: Artık bunlar kalmadı.
1: Değil mi? Evet. Aslında yanlış.
2: Yakıştırdıkça evet, kesinlikle. Ortama da uygun giyinmek de daha güzel bir şey. Mesela nasıl bir restoran orası? Daha canlı mı? O ortama göre giyinmek de doğru bir şey.
1: Peki, ilk izlenimdeki stil rolü Hı-hı. Stilin çok büyük bir rolü var değil mi?
2: Var evet. Hemen 200 saniye içinde birini gördüğünüzde tabii ki bir kafanızda bir şey canlanıyor, karakter. O yüzden önemli.
1: Ama işte stili de yanlış mı anlıyoruz? Mesela artık şimdi

0: saati markası, ayakkabısı, işte çantası pahalı. Pahalıysa artık saygı duyar hale geldik yani.
1: Evet, artık onlar da geçti. Pahalılıkla bir alakası yok. Kendimize yakıştırmak, kendimize uyan, bence kesimi çok önemli her şeyin. Kendimize güzel, yakışan bir kesim seçmek ve renkler. Doğru kesim, doğru renk seçilirse bence.
0: Sizin bu üzerinizdeki şeyin kolu çok hoşuma gitti mesela, kol detayı.
1: Evet, kol detayı.
0: Evet. Orada da
1: Yani bu böyle de giyilebilir tabii ki. Bu da
0: böyle bir şey. Bir yakın
1: hoş.
0: alabilir miyiz? Bak bu çok güzel bir şeymiş. Ama siz onu kıvırıp,
1: Ben bunu kıvırıp giydim ki yüzük
0: evet.
1: her gözüksün diye.
0: Takıları da özellikle, şimdi bu takıları da üste çıkarma. Ben blazerların üzerine de takıları böyle
1: Evet.
0: takıyorum.
1: Şu anda takı evet. Çok moda şu anda.
0: Çok
1: Ben
0: moda.
1: zaten hep severim ama şu anda moda olması
0: Bence
1: benim.
0: parçayı da çok zenginleştiren
1: Evet.
0: ve çok da pahalı olmayan şeyler.
1: Yok. Sade.
0: Valla ne bileyim, bir kılaç yap, vereceğim parayı bir takıya
1: Kesinlikle evet,
0: çok daha
1: aksesuar çok önemli, bir kıyafeti toparlıyor.
0: %100.
1: Kesinlikle.
0: Peki. Şimdi birazcık da iç mimarlık alanınıza girelim.
1: Tabii.
0: Bütün bu meslekler üçü birbirinden çok farklı. Ne alaka?
1: Aslında hepsi birbirine entegre. Ben iç mimarlık okudum. İç mimarlık yaptıktan sonra daha sonra Katar'a yerleştik. Biz Avustralya'daydık en başta, ben evlendikten sonra Avustralya'ya
0: Evet.
1: gittim. Ondan sonra biz
0: Avustralya.
1: Avustralya'ya uzak.
0: Çok uzak.
1: Orada iç mimarlık yaptıktan sonra evleri satıştan önce dekore ediyorduk, satıştan
0: Ha bir
1: önce.
0: de
1: Evet.
0: çok güzel.
1: O aşamada ben
0: Anahtar
1: gayri
0: teslim.
1: evet ana o aşamada ben gayrimenkulün içine girmiş oldum çünkü
0: Gelen
1: onlarla
0: kadınlara da bir
1: tanışıyordum.
0: stiline de el atayım
1: Evet.
0: mı?
1: Öyle olmadı. Sonra biz Katar'a taşındık. Katar'da da network eventleri, çok kadınlar orada iş
0: Katar'da
1: yapıyorlar.
0: durumlar nasıl? Şöyle moda ile ilgili soruyorum.
1: Evet, onlar çok düşkünler sabah.
0: Ve bence onlar stili yine yanlış anlayan ve pahalı bulanlardan, değil mi?
1: Evet, onlar çok düşkünler
0: Ay
1: modaya.
0: bayılıyorum ya o
1: Sabahın
0: gösterişine.
1: evet sabahın erken saatlerinde hazırlanıp böyle öyle çıkıyorlar evden, yani çok önemli. Orada da işte kıyafet, zaten moda orada girdi benim hayatıma. Herkes orada sormaya başladı. Şirketler de aynı şekilde, acaba hani bir konuşma yapar mısınız, seminer yapar mısınız, profesyonel olarak nasıl giyinmeli bizim çalışmanlarımız diye.
0: Çok güzel
1: Öyle
0: ya.
1: olunca da ben bunun zaten hobimdi. Gidip eğitimini alayım istedim. Amerika'ya gittim, işte stil danışmanlığı eğitimleri aldım. Geri geldim, seminerlere başladım orada. Yani o moda kısmı da öyle girdi hayatıma.
0: Peki, iç mimarlık okudunuz.
1: İç mimarlık okudum.
0: Küçük evleri daha geniş göstermek için tiyolar var mı?
1: Evet, çok
0: Nasıl?
1: fazla üst üste yığmamak lazım eşyaları. Yani
0: Ayna da bu işin parçası mı?
1: ayna kesinlikle büyük gösteriyor. Evet, tek
0: Derin.
1: renk kullanım.
0: Tek renk.
1: Evet, boşluk da bir tasarım aynı zamanda. Yani üst üste eşyaları
0: Çok
1: koymak.
0: doğru ya.
1: Evet.
0: Çok teşekkür
1: Ben
0: ediyorum
1: teşekkür
0: kıymetli
1: ediyorum. Sağ olun,
0: sohbetiniz için.
1: zahmet.
0: Hiç rahatsız olmayın. Antalya'ya mı?
1: Evet.
0: Direkt hemen gidiyorsunuz. Uçak var galiba. Dur biraz bir
1: Tamam.
0: vedalaşalım. İyi ki geldiniz.
1: Çok
0: Çok
1: teşekkürler.
0: keyifli sizinle
1: Çok
0: sohbet
1: sağ olun.
0: etmek. Ben sizleri uğurlarken sabah kahvemize devam ederiz. Ve efendim sabah kahvesinin son kısmı, bugünün son kısmında çok kıymetli
1: Gerçekten.
0: bir konuğum var. Kendisi yazar ve sanatçı Pınar Yılmaz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Aslında bugün yazar kimliğinizi konuşacağız biraz, değil mi?
1: Evet, kesinlikle öyle olacak.
0: Sanat kısmına belki gireriz.
1: Belki
0: Belki
1: gireriz.
0: gireriz. Peki, aşk mektuplarını yazan biri, bir yazar olarak aldığınız en ilginç mesaj neydi? En ilginç hikaye ya da?
1: Daha çok insanların güven ve ilişki içerisindeki aldatmalarıyla alakalı mesajlar alıyorum. Yani güvenle başlayan ilişkilerin daha sonra aldatmayla bittiği, bir yalan, bir güvensizlik konusunun ilişki arasına girmesi durumu daha çok gündemde bizim için.
0: Çok mu aldatılan var?
1: Aslında şu anda %70 oranında bir aldatma mevcut toplumda, yani ilişkiler arasında. Bu arada bu cinsiyet ayrımı olmaksızın, yani erkek kadın ilişkilerde her iki taraf da tutumsuz ve tutarsız davranışları sonucunda başka yönelimlere yöneliyor.
0: Bu son zamanlarda kadınların oranının arttığı doğru mu peki?
1: Çok doğru.
0: Gerçekten ben buna inanmak istemiyorum ya.
1: Ya bu doğru, çünkü neden? Kadın mutsuz olduğu ilişkide alışkanlıklar sebebiyle devam ediyor. Yani takılı kalıyor orada.
0: Tamam.
1: Bu bir geçmişe bağlılık durumu oluşturuyor insanda ve kadın

0: biliyorsun hani kırılsa da yıkılsa da dökülse de o ilişkinin içerisinde bırakmakta zorlanıyor.
1: Niye?
0: Çünkü duygusal zayıflığımız var.
1: Ha.
0: Duygusal açlığımız var. Yani toplumda özellikle Türk toplumunda kadınlarda duygusal açlık söz konusu. Bu da mevcut ilişkiden kopamaması halinde dışarıya eğilim söz konusu oluyor. Ne oluyor? Farklı kişilerden hoşlanıyor, flörtleşiyor, devam eden süreçler ve günün sonunda aldatılma dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Ona ilgi gösteren birine bağımlılık duymaya devam ediyor diyebiliriz.
1: Mevcut ilişkisinde belli ki bir takım
0: Sıkıntılar.
1: sıkılmalar da diyebilirim.
0: Evet, evet,
1: Değil
0: evet.
1: mi?
0: Evet.
1: Ya bir şey söyleyeyim ya, böyle iki arkadaş gibi söylemek istiyorlar.
0: Lütfen.
1: Televizyonda olduğumuzu unutmadan tabii konuşacağım ama. Şimdi bu aldatma işini ben biraz böyle travmatik bakıyorum. Belki de öyle bir aile, böyle şeyler yaşadığım için belki de hani çocukken falan. Şimdi bu aldatma işi bana olgunluktan çok uzak geliyor.
0: Çok
1: Yani
0: haklısın.
1: gerçekten aldatacaksan ve gönlün birine kaydıysa yani bir bay bay demek bu kadar zor olmamalı ya. Ne oldu ki ya? İnsanlar 10 tane çocuğunu bırakıp ayrılıyor. Onlardaki cesaret ne peki?
0: Bu özgüven.
1: %100 seninle aynı yerdeyim.
0: Özgüven.
1: Özgüvensiz
0: Çünkü
1: insanların.
0: yaşanmışlık
1: Bravo.
0: tamamıyla kendini geliştirmiş kişi bir ilişkiden kopmaktan korkmaz. Yalnız kalmaktan korkmaz. Şimdi bu olgun olmadığına inanıyorum kısmına %100 katılıyorum.
1: Evet ya.
0: Bir ilişkinin içerisinde kendini kaç defa
1: Bir
0: sorguluyorsun?
1: de şımarık bir hareket değil mi ya?
0: Öyle.
1: Ya
0: O
1: zaten
0: da
1: bu
0: benim olsun, bu da benim olsun.
1: oldu canım ya. Peki güçlü görünen kadınların en çok gizlediği duygu nedir?
0: Yalnız kalma korkusu.
1: Aslında yalnız kalmaktan korkup güçlü mü duruyor?
0: Evet.
1: Hmm.
0: Ve dikkat edersen toplumda güçlü görünen kadınların genellikle yalnız olmadığı düşünülür. Bu
1: Tabii.
0: kadının hayatında
1: Kesin biri
0: kesinlikle
1: var.
0: biri var. Ay biz buna yaklaşmayalım. Bu bize bakmaz. Halbuki o kadın baktığında, içine girdiğinde veyahut da onunla sohbet ettiğinde gördüğün şey ne oluyor? Kariyer hayatında belli bir yere gelmiş, güçlenmiş ve yalnızlığıyla mutlu olan bir kadın. Ama arka planda travmatik olarak da yalnız kalma korkusundan dolayı güçlenmiş bir kadını görüyoruz biz orada.
1: Genelde de güçlü kadınlar hayatlarındaki adamlar ya tarafından çok ay yok bunun olmaz. Ay yok bize göre değil. Bir
0: Seçicilik.
1: önyargı var. Bir önyargı var güçlü kadınlara. Sanki onlarla olmak çok zormuş gibi.
0: Evet.
1: Kadın zaten yalnız kalmaktan korktuğu için güçlü görünüyor. Bir de bu yüzden yalnız kalıyor.
0: Yalnız kalıyor.
1: Değil mi? Tam bir
0: Aslında
1: paradoks.
0: tam tersi. Güçlü kadınlar daha kolaydır. Çünkü onlar genellikle çözüm odaklı olurlar. Bir konuyu, bir olayı çözmek için üzerinde çok fazla zaman harcamazlar baktığında. Senin sorununu kolaylıkla çözebilir ve hayatına kolaylık katar. Yani tamamlanmış olursun. Ama toplumda dayatılan yargı tam tersi. Güçlü kadın bu diktatördür. Aa bundan kaçalım. Bu
1: Bu senin
0: olmaz. Bu
1: sözünü dinleme. Bir de biz birbirimizin
0: aynen.
1: sözünü dinliyoruz ki ya duyalım sadece.
0: Annenin sözünü dinliyor musun?
1: Yani
0: Hayır.
1: ben
0: Dinliyor
1: dinliyorum.
0: musun?
1: Ay benim annemin sözünü. Yani inan telefonla konuşsan sen de dinlersin.
0: Ha, süpersin.
1: Acayip bir şey. Peki kurumsal hayatta profesyonel özel hayatında daha duygusal. Bu çelişki bir çatışma var mı bu işte?
0: Hayır.
1: Yok.
0: Yok. Şimdi ben aslında kişisel gelişimden çok bir cananım. Biraz da insan duygularının kontrol edilebildiği tarafındayım. Çünkü psikoloji bölümü de okuduğum için. Duygusal hayatımla iş hayatım veyahut da bir başka hayatım, özel hayatım birbirine asla karışmaz. Karıştıramam. Bu benim daha çok prensipten çok bir huy haline, kural haline geldiği için. Şurada 5 dakika önce yıkıldığımı görebilirsin. 5 dakika sonra burada kahkaha attığımı görebilirsin benim.
1: Bu kişisel gelişimle mi sağladığın bir şey?
0: Hem psikoloji hem kişisel gelişim.
1: Burcu ne?
0: İkizler.
1: Ha sen ondan iki tanesin.
0: İki tane değil. Belki 500 tane.
1: Ya o kadar değil mi tahmin ederim. Peki bir erkeği ilk tanıdığınızda mesela en çok etkileyen şey zeka mı yoksa enerji mi, karakter mi?
0: Ben sapioseksüelim.
1: Zeka.
0: Kesinlikle zeka. Yani zeka bir erkeğin dış görünüşü ne kadar iyi olursa olsun aynı yerde oturduğumda ben kahve içerken onunla sohbet edemiyorsam, konuşamıyorsam, bilgi seviyesi benim seviyeme yetişemiyorsa alt üst demiyorum. Yetişmek bu bir öğrenme çabasıdır. Yetişemiyorsa maalesef o kişinin hayatımda çok fazla uzun ömrü olmuyor yani.
1: Şimdi bu konuyla ilgili değişik mesela arkadaşlarımla konuştuğumda çok değişik cevaplar alıyorum. Bazı insanlar başarı çok seviyor.
0: Evet.
1: Ama

0: İnan para değil, başarı.
1: Evet.
0: Başarmış adam.
1: Evet.
0: Mesela bir arkadaşımın başarmış adam takıntısı var. Yani o kadar takıntı ki yani hep de başarmamışlara denk geliyor kız yazık.
1: Onu
0: Yani
1: bir sorgulamak lazım.
0: burada da bir çakra bozukluğu var galiba.
1: Evet. Genellikle
0: Evet.
1: yaratımda sıkıntı yaşıyoruz. Yani bizim neyi istediğimizi değil, istediğimize uygun davranıp davranmadığımız
0: Doğru
1: önemli.
0: doğru.
1: Şimdi söz, enerji,
0: Tabii teoride
1: davranış.
0: istiyoruz tabii. Pratikte dökülüyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Evet.
1: Uyuşması lazım. Yani ben evet zeki adamı seviyorum, başarılı adamı seviyorum ama sen ne kadar zekisin? Zeki adamı hak ediyor musun? Veyahut da onun başarı seviyesine bak. Dişil ve eril enerji dediğimiz dengeler vardır. Eril enerji senden yukarıdaysa problem değil, aşağıdaysa problem. Bunun sebebi şu. Dişil erilin enerjisine hızlı bir şekilde yükselebilir. Yani kadınlar kendilerini hızlı geliştirebiliyor erkeklere nazaran. Ama eğer eril enerji aşağıda dişil yukarıdaysa
0: Çok zor.
1: orada bir problem var.
0: Prenses erkek.
1: Ah, aynen öyle. Toplumun en güzel prenses erkek. O
0: Prenses erkek.
1: istemiyoruz yani onu
0: İstemiyoruz
1: toplumda. Çok
0: gerçekten.
1: istemiyoruz.
0: Yani prenseslik unvanı erkeklere yakışan bir şey değil. Biraz da
1: Değil.
0: ataerkiliz ya biz. Tamam
1: Evet.
0: işte kadın erkek
1: Evet,
0: eşittir
1: evet,
0: falan
1: evet, evet.
0: blalar.
1: Aa, okey.
0: Onlara tamamız. Yani
1: Evet.
0: hukuki açıdan, hak açısından eşit olalım. Fiziksel açıdan eşit zaten
1: Olamayız.
0: değiliz yani.
1: Olamayız, olamayız.
0: Ve bence ilişkideki fiziksel misyon da farklı olmalı.
1: Kesinlikle,
0: Yani
1: kesinlikle.
0: %100 aynı yerdeyim. Evet biz
1: Aynen
0: doğruyu biliyoruz ama işte bazen
1: öyle.
0: pratikte
1: Uygulamada
0: ne
1: sıkıntı
0: uygulamada sıkıntı
1: yaşıyoruz.
0: olabiliyor. Peki hiç yazdığın ama göndermediğin bir mektup var mı?
1: Hiç olmadı. Birine bir şey yazdıysam muhakkak ulaşmıştır. Zaman, mekan önemsiz. Eğer ben birine bir şey yazıyorsam veyahut da söylemek istiyorsam o şey ona ulaşır. Hiç olmadı yani
0: Belki bir
1: ulaşmadı.
0: süre sonra ama
1: Evet. Yani bir süre anında olmazsa olur ama bir süre sonra mutlaka olmuştur. O mesaj ona ulaşmıştır.
0: peki aşk güçlendirir mi yoksa daha savunmasız bir hale mi getirir insanı?
1: Şimdi bu çok güzel bir soru ve çok yönlü bir soru. Kitabımdan da, kitabımda da aslında bundan çok bahsettim.
0: Kitabın ikinci baskısı da çıktı.
1: Evet,
0: Hayırlı
1: çıktı.
0: uğurlu olsun.
1: Yakında muhakkak
0: Evet, ben de
1: yönlendireceğim
0: okumak
1: sana.
0: isterim.
1: Evet,
0: Evet.
1: evet. İmzalı bir şekilde.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Şimdi aşk bir tamamlanma sürecidir. Yin yang enerjisi dediğimiz bir enerji vardır. Zıtlıkların tamamlandığı enerji diyoruz biz buna. Kişi ne kadar zıt olsa da sana karakter olarak, fiziksel olarak burada tamamlanıyorsan güçleniyorsun ve büyüyorsun doğru şekilde. Ama eğer toksik ilişki içerisindeysen hem zıt hem yapısal olarak uyuşmuyor hem de zihinsel ruhsal olarak uyuşmuyorsan ve o ilişkiye devam ediyorsan orada maalesef ki o ilişki seni aşağıya çeker ve bunun geri dönüşü biraz daha yıkıcı olabilir bizim için.
0: Yani aslında ilişkinin içerisindeki dinamikler mi güçlü mü, savunmasız mı
1: Evet,
0: olduğunuzu gösterir?
1: kesinlikle
0: Çok
1: ilişkinin
0: çok doğru.
1: içerisindeki dinamikler ve kişinin her iki tarafında birbirine karşı özverisi.
0: Özveri.
1: Aynen
0: Sever
1: öyle.
0: misin özveri?
1: Çok severim.
0: Hiç sevmem.
1: Ben değil, karşı taraftan
0: Ha tabii
1: almayı
0: oldu.
1: severim.
0: Oldu. Öyle bir şey var mıymış? O da karşı tarafta severse daha
1: Karşı
0: kötü
1: tarafta.
0: işte. Peki ya iyi ki bitmiş dediğin bir ilişkide öğrendiğin bir şey var mı? Sana öğrettiği bir şey var mı bu iyi ki bitmişin? Ay
1: İnsanların
0: nasıl iç çekti? Neler öğrenilmiş?
1: insanların ne kadar profesyonel bir şekilde yalan söyleyebildiğini öğrendim. Ne olursa olsun konu ayırt etmeksizin
0: Ya.
1: her konuda kolaylıkla yalan söyleyebilen insandan kaç.
0: Bunu tecrübe ettiniz bir
1: Çok
0: ilişkide.
1: fazla, çok fazla,
0: Çok fazla.
1: çok fazla. Ve bunu her ilişkide aslında tecrübe
0: Güvensizleştirdi
1: ediyoruz.
0: mi?
1: Yani.
0: Hayata karşı mı yoksa ilişkilerde?
1: İlişkilere ve insanlara karşı, hayata karşı güvenimi asla kaybetmem.
0: Bir şey merak ettim. Bir ilişkiye başlarken sıfırla mı başlarsın? Yüzle
1: Yüzde
0: mi?
1: yüz başlarım.
0: %100 başla.
1: Yüzde yüz başlarım. Bu çünkü o kişiyi zaten hayatımıza almamız bir evredir ya bizim için. Pat diye olmuyor bu. Onu tanıyorum, ona güveniyorum %100. Bu kişi o kredisini kullanarak kendisini aşağıya mı çekiyor ya da o %100'ün üstüne mi çıkıyor onu kendisi belirleyebiliyor hayatımda.
0: Ben Oğlak burcuyum ve ticaret ve mantık için doğmuş bir insanım. Ben 50 ile başlıyorum.
1: 50.
0: Garanti.
1: Oran dağıtımı çok
0: Evet.
1: güzel. Çok
0: Evet.
1: güzel.
0: Gün sonunda elimde kalan benim kârım mı zararım mı ona bakıyorum.
1: Harikasın.
0: %100 verip kendi hayal kırıklığıma uğratmıyorum. Sıfırla da karşı tarafa önyargılı davranmıyorum. 50.
1: Elin muazzam bir
0: 50
1: oran bu
0: güzelmiş değil
1: arada.
0: mi?
1: Çok güzel.

0: güzel bir oran. Ortadasın, dengede
1: O karar
0: kalıyorsun.
1: verecek.
0: Evet, o karar verecek. Ama ben de şunu çok severim. İnsanlar %100'ü aldığı zaman daha kolay ve daha hızlı hata yapıyor ve bu da beni zaman kaybından kurtarıyor.
1: Çok iyi. Bu da
0: Evet.
1: mantıklı. Ama zamanımı kaybederim. Ama
0: Ama paramı verecek
1: bazı
0: zamanımı
1: şey mantığımı kaybetmem. Peki.
0: kaybetmem.
1: Şimdi bugün biri girse hayatınıza ve artık gençliğindeki gibi mi aşık olursun, yoksa artık biraz daha ayaklar yere basıyor mu?
0: Ayaklar yere basıyor artık.
1: Ne
0: Daha
1: değişti?
0: seçici. Tabii geçmiş ilişkilerde güven kırıldı. Yani insanların biraz daha dediğim gibi daha önce belki de dış görünüşüne ve farklı şeylerine önem verirken artık zekasına, arkadaşın gibi neler başarmış hayatta dediğimiz bu kişi neleri başarmış ve başarabilir yargısına önem verdiğim için daha ayakları yere basan, daha sakin ilerleyen ilişkileri tercih ediyorum. Aşk
1: Peki.
0: da öyle olmalı benim için.
1: Aslında çok zor ama. Hani bir aşkın bir ne bileyim durağı olsa, bir vites küçültmesi olsa falan herkes yapar. Bence çok bodoslama, yani böyle göre göre yanlış yolu sanki seçiyor gibiyiz aşkta. Bence öyle yani.
0: Bile bile mi diyorsun
1: Çok
0: hataya
1: bile bile yani.
0: giriyoruz?
1: Ya bir kere zaten ya ben hayatımdaki insanın için söylemiyorum şimdi o. Bir kere yani yalnız doğduğum ve yalnız öleceğim bir dünyaya niye iki kişi zorluyoruz bu hayatı, anlamadım ki. Yani ben yalnız da çok mutlu olabiliriz falan ama insan oluyor, hayvani duygulardan sanırım. İstiyor ya, yanında bir partner, bir eşlikçi istiyor. Şimdi ben programı tek başıma da yaparım. Ama size ihtiyacım var. Size sohbet etmeye ihtiyacım var.
0: Evet.
1: Bir eşlikçiye
0: Evet,
1: ihtiyacım var
0: evet,
1: falan.
0: evet.
1: Ya tatlı olmaz yani. Belki bundan mı, bu duygulardan mı bir aşk aram, illa aşk.
0: Belki de hayata gelme amacımız tamamlanmaktır. Hiç bu tarafından
1: Ha,
0: bakıyor
1: öyle de
0: musun?
1: olabilir tabii.
0: Yani şimdi biz hep yanlış ilişkiler üzerinden ve aşk üzerinden konuşuyoruz. Belki de aşk toplumun bize dayattığı şey değil.
1: Değil.
0: Bence az önce de söylemiştik ki aşk yin-yang enerjisi. Zıtlıkların birlikte tamamlanması. Ben ne dedim? Ben bir merdiveni tek başıma çıkabiliyorum. Dediğin gibi bu programı tek başına yapabilirsin. Ya da tek başıma mutlu olabiliyorum. Ama ilerleyen zamanlarda bu teklik kavramı yeterli kalmayacak insan için.
1: Bir
0: Çift
1: tamamlanma
0: olma ihtiyacı.
1: enerjisi mi?
0: Aynen öyle. Çift olma ihtiyacı hissedeceksin. Bunu sadece eril dişil olarak da değil. Her zaman yanında bir dostunu arayacaksın. Bir arkadaşını arayacaksın sohbet etmek için. Ya da anneni ya. Hep bir eşimiz vardır aslında bizim hayatta. Çok fazla yalnız kaldığımız süreler kısıtlıdır. Ama buna biraz da şunu söyleyeyim. Yalnız da mutlu olabilmek dediğimiz için, olabilme çabasına girdiğimiz için o süreyi biraz daha uzun tutuyoruz. Ama bence evrendeki asıl amacımız tamamlanmak. Her ne yaparsan yap, günün sonunda yolun bir yere gidecek ve o yerde birini bulacaksın sen. Buna ruh eşi diyebilirsin, buna aşk diyebilirsin, buna tamamlanma diyebilirsin ama çift ruhlarız. Ve bir yerde onu bulacağımıza inanıyorum ben.
1: Ben de diyorum ki gerçekten keşke o zaman çift doğsaydık. Ha, hayır, aramasaydık o kadar yani.
0: Keşke daha kolay olsaydı, değil
1: Evet,
0: mi?
1: değil mi?
0: Ya evet, bu bir amaç olabilir ya da bir istek
1: Çok daha
0: olabilir ama.
1: eğlenceli olmaz mıydı hayat ya? Zaten herkesin çifti hazır. Kimse
0: Gelsin,
1: kimsenin
0: sipariş vermiş gibi.
1: çitini sulanmıyor. Kimse kimseye
0: O
1: bulaşmıyor falan.
0: çok zor ya.
1: Güzel olurdu
0: O çok
1: bence.
0: zor,
1: Anlatma da
0: evet.
1: olmazdı. Başka şey konuşurduk. Şimdi ne güzel
0: Kesin.
1: masakka tarifi veriyorduk burada. Değil mi? Bazı programlarda sadece yemek tarifi veriyor. Ne kadar mutlular ya.
0: Evet.
1: Hayat onlar için ne kadar güzel. Dur, neyse söylemeyeyim şimdi.
0: Yemek.
1: Yine bak, ağzım tutamadım. Peki. Şimdi sahnede rol yapmayı öğrendin. Her şeyin farkındasın. İstediğin rolü canlandırabilirsin.
0: İstediğim
1: İstediğin
0: karaktere
1: karaktere bürünebilirsin ama özel hayatında da rol yaptığın zamanlar oluyor mu?
0: her zaman.
1: Ya!
0: Saçmalama her zaman. Ya, bunu burada açık edeceğim. Özür dilerim. Hepimiz aslında öyleyiz.
1: Nasıl?
0: Çok nadirdir doğal olduğumuz. Çünkü insanoğlu değişken. Biz duyguya, duruma göre değişiyoruz arkadaşlar. Yani baktığın zaman sen bir olayın ve olgunun içerisinde %100 kendin olamazsın. O yüzden her zaman oynuyorsun aslında. Hayata karşı oynuyorsun. Güçlü durabilmek için oynuyorsun. Bunu kabul ettiğin zaman kendin olabilirsin zaten. Oynadığını kabul ettiğinde kendin olabilirsin.
1: Herkes oynuyor mu?
0: Hayattaki herkes bir oyuncu, bir
1: Çok
0: rol
1: doğal
0: var.
1: geliyor ama bazıları. Senin yanında çok rahatım hayatım. Bak,
0: Ah.
1: aynen olduğum gibiyim falan.
0: Ah canım.
1: Değil mi? Hay Allah. Bütün
0: Onu kaç
1: foyalarımız
0: kişiye
1: ortaya çıktı
0: söylemiştir
1: programda.
0: acaba?
1: Peki. Oyunculuk size insanların

0: söylediklerinden çok sakladıklarını okumayı mı öğretti? Nasıl? Oyunculukla bunun ne alakası var?
1: Şimdi şöyle, oyunculukta aldığımız eğitimler sadece karakteri canlandırmak değil, o karaktere inanmak, yaşamak ve karşıya yaşatmakla alakalı. Şimdi biz bunun üzerine sahne sanatları eğitimi alıyoruz. Ve burada bu yazılan karakterler aslında baktığın zaman bir can, hepsi gerçek hayattan alıntı. Benzerliklerini normal hayat

0: diyorsun.
1: Ya doğru ya.
0: Evet.
1: İşte bir dönem işte herkes ıssız adammış benimki meğersem falan deyip o çok da severim canım arkadaşım Cemal Hünal. Herkesin bir dönem o aşkından öldüğü ıssız
0: Issız
1: adammış
0: adam.
1: meğersem. Değil mi?
0: Evet,
1: Senin herkesin
0: evet,
1: hayatında
0: evet,
1: varmış
0: evet,
1: o öyle
0: evet,
1: bir adam
0: evet, evet,
1: gibi şeyler oldu. Tamam,
0: evet.
1: şimdi anladım. Senaryo belli.
0: Senaryo belli.
1: Aynen. Şimdi peki yazdığın metinlerde en çok hangi duyguyu saklıyorsun? Barındırıyorsun ya da?
0: Barındırıyorsun. Aslında ben biraz da kendime dönmeyi, kendinle konuşmayı, bir ilişkinin içerisinde netleşmeyi ve kendi sorgulamayı barındırıyorum. Yani sen bu ilişkiyi yaşarken ne kadar sorguluyorsun diyorum. Hani ilk çekim diyorum mesela başlığa. Çekimin sessiz daveti, o ilk an, kalp atışları, karnımda işte kelebekler uçuştu hocam, kızım dur diyorum ben de ona, bekle, alarm veriyor vücudun, sorgulamaya geç, tanıdık ne var burada? Bilinç bunu daha önce yaşadığını algıladı, bu bir heyecan değil bak, heyecanla aşkı karıştırıyorsun, belki de vücudun sana alarm veriyor diyorum. Aslında en çok burada kişinin kendisini sorgulamasını barındırıyor.
1: Orada o kadar kelebek uçarken sorular yani
0: Mümkün mü diyeceksin?
1: mümkün mü?
0: Mümkün.
1: Keşke ben de mümkün
0: İrade.
1: olsaydım. Ama evet yani olmalı bence.
0: Olmalı, kesinlikle olmalı.
1: Peki aşkta mı daha cesursunuz yoksa hayatta karşısında mı?
0: Hayat. Aşk iki kişinin cesur olabileceği bir şey. Bu
1: Tek başına
0: yüzden
1: olmaz.
0: tek başına ne kadar cesur olabilirsin? Aşkta okey, tek başına cesaretli ol. Bir oranı var bunun. Cesur oldun ama karşı taraf senin kadar cesur değil. Ne
1: O zaman
0: yapacaksın?
1: platonik oluyor.
0: Platonik oluyorsun. Hayata karşı cesur olduğunda ise risk dağılımı sadece bende oluyor. O yüzden cesaret oranımı kendim
1: Yani
0: belirliyorum.
1: aşkta iki kişinin aynı anda cesur olması.
0: Aynı oranda olmuyor genelde. O cesaret de aynı oranda olmuyor. Çünkü başında da konuşmuştuk ya seninle. Ben %100 gidiyorum. O %50 geliyor mesela senin gibi.
1: Evet.
0: Orada cesur olmamın bana kayıp olarak döndüğünü düşünüyorum. Ama kendi hayatımda %100 değil %1 milyon bile cesur olabilirim. Risk alabilirim çünkü sadece sorumluluk bende.
1: Çok güzel bir soru var ya
0: Hadi sor.
1: elimde. Bir insanın sana kendini evde gibi hissettirmesi ne demek?
0: Aa,
1: Çok
0: o
1: güzelmiş.
0: evet, o küçük kız çocuğunu sevmesi demek. Yani içimde her ne kadar güçlü dursak da biz kadınlar, içimizde küçük prensesler yatar. Küçük kız çocuğu vardır. Ona ulaşabilmesi, ona güvende, kendi güvende hissettirmesi demek, evde olmam demek benim için.
1: Yani küçüklüğümdeki evde.
0: Evet,
1: Ya çok
0: sevgi.
1: güzelmiş. Evet. Peki hiç keşke daha erken tanışsaydık dediğin biri oldu mu?
0: Yok.
1: Aa.
0: Evet,
1: Ay niye
0: diyeceksen
1: hiç romantik değilsin ya?
0: ben çok dominantım. İlişkilerde nedenini bilmiyorum, hiç sorma. Kurumsal
1: Ay
0: hayattan olabilir.
1: sorma diyor. O esnada ben soru sormak için oturuyorum.
0: Sor
1: Bak bu
0: gelsin.
1: çok güzeldi bak. Kolum bana ama hiç sorma dedi. Bak bu tarihte hiç yaşanmadı biliyor musun? Ama sormak
0: Süper. Hadi sor o zaman.
1: zorundayım. yani hiç keşke daha önce tanısaydım diye pişmanlık olduğu olmadı mı?
0: Olmadı.
1: Oh.
0: Yani belki şöyle, belki 18 yaşımdan önce. Ama o dönemde yaşadığım şeyler de zaten gerçek aşk değil. Çünkü aşkın anlamını daha tam
1: Tabii
0: oturtamamışım.
1: ya bir tecrübeden geçmek
0: Yani
1: lazım falan.
0: ama 18'den sonrasında olmadı. Ben şuna inanıyorum. Evrenin bir matematiği var. Ve her şey bir enerjidir. Lafına sonuna kadar inanıyorum. Ve sen şu anki konumunda neye uyumluysan, hangi kime, işte hangisine, hangi enerjiye, hangi eril enerjiye uyumluysan o anda onu yaşıyorsun. Öncesi sonrası yok bunun. Şu andasın. Yani bu anda olduğum için senle şu an tanıştıysam ay keşke seni daha önce tanısaydım lafını benden duyamaz.
1: Zamanı geldi.
0: Zamanı geldi.
1: Peki. Kalbin kırıldığında içine mi kapanırsın? Ya işte ya da kendini ürkerek iyileştirenlerden misin? Nasıl?
0: Aha, ben sürekli üretirim.
1: Hı.
0: İkizler burcuyum. Beni bir saat böyle melankoli halde göremez.
1: Çok güzel. Ay bu çok güzel bir
0: İmkansız.
1: özellik.
0: Yani ben böyle demotive olayım,
1: Bir gün bile
0: yatayım.
1: mi? Bir gün.
0: İmkan. Bir saat bile.
1: Ya ne güzel. Ama bu biraz
0: Gitti.
1: acılardan kaçmak gibi mi acaba?
0: Değil abi.

0: aslında. Acının içinden geçmek.
1: Oh.
0: Tam anlamıyla onu yaşa ama bunu yaşama süren var benim. Bir saat ne hissettim? Ah öfke, öfkelen, bağır, çağır, ne hissediyorsan onu o an yaşa, bırak ve git. Arkana bakma, geri dönme. Yani haftalarca, aylarca bunun etkisinden çıkamamak.
1: Ay, o da biraz garip.
0: Yani onu dinleyemem de zaten. Hani o zihin de yorar bende. Bedeni bile yorar.
1: Ya evet ya, ben de artık ayrılan arkadaşlarımı çok şey yapamıyorum ya. Uykum var falan diyorum. Gerçekten konuşuyor.
0: İşim var şu an, müsait değilim.
1: Canım, uykum var. İnşallah barışırsınız ya. Peki. Aşkın çok hangi şey hayal kırıklığına uğratıyor insanı?
0: Ya güven. Yine aynı konuya geliyoruz. Güven problemi.
1: Güvenmeyelim mi o zaman?
0: Güvenelim. Ama güvenimizi boşa çıkaracak insanlara güvenmeyelim.
1: Bunu bilsek?
0: Bunu biliyoruz aslında.
1: Nasıl?
0: Şüphe. Bak, şüphe. Bir şeyden şüphe ediyoruz. Şimdi bunu şöyle açıklayacağım sana. Bir ilişkiye başladın. O ilişkide kişinin davranışları, duygusu sana karşı belli.
1: Değil mi?
0: Belli. Ve sen zamanla o kişinin davranışlarının değiştiğini görüyorsun. Ve şüphe duymaya başlıyorsun. O süreden sonra devam etmeyip de o şüphenin üzerine gittiğinde zaten...
1: Çıkıyor ortaya.
0: Çıkıyor ortaya. Çıktıktan sonra devam etmen senin hatan. Bu o kırgınlığın oranını, seviyesini yükseltiyor. Sen bu şüphenin üstüne gittiğinde o ilk şans diyorum ben ona. İlk şansı değerlendiremeyen ikinci, üçüncüyü de değerlendiremeyecek. Verme, gitme. Şüphe duyduğun kişiden eğer doğruysa, ki şüphen muhtemelen doğrudur. Kadınların yanıldığı nadirdir.
1: Doğru, evet, evet.
0: Doğruysa direkt bırak ve yoluna devam et diyorum. Yani orada işte güven kırıklığı bence ilişkilerdeki en büyük kırgınlıklardan bir tanesi.
1: Kısa bir ara sonrasında buradayız efendim.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Parasının
3: kıymetini bilenler. Biziz biz.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettin?
5: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
6: kalgonla. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, 2 kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
9: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
10: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
11: kurdu. Tam o anda bir yutku. Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
12: Hala etkisindeyim.
13: İnanılmaz bir goldü.
12: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Damla
3: bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: süslü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ayça ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
2: hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Damla bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
10: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
11: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri.

0: gel aşka.
1: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
2: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
5: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
6: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
8: Adımlar.

0: Gel aşka.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
4: Parasının kıymetini bilenler.
5: Biziz biz.
6: Biziz.
7: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettiniz?
7: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
7: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Efendim kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yazar ve sanatçı Pınar Yılmaz'la sohbetimize. Böyle programımız değildi. Sanki evin salonunda sohbet ediyormuşuz ben gibi oldu. Ama hiç bunu unutmayacağım. Selen'e bunu not al. Konuk geldi ve sorma dedi. Bu sorma. Çok bombaydı yani. Bu soruları hepsi çöp şu an.
6: Sorma.
9: Peki ama yine de sormak istiyorum.
6: Lütfen.
9: Yalnızlık. Bazen insanı kötü ilişkilerden koruyan bir kalkan olabilir mi?
6: Tabii ki.
9: Bu tercih edilmek. Mesela yalnızlığı tabii tercih ediyor olmak o dönem.
6: Şöyle düşün, yalnızlığıyla mutlu olan biri kadın erkek fark etmez.
9: Hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Bravo.
6: Hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Seni mutsuz eden insanı hayatına almazsın sen.
9: Bir de yalnızlıktan çok korkan kişi de böyle sağlıklı bir süzgeçten geçiremiyor ilişkiyi.
6: Evet.
9: Bundan olur mu olmaz. Boşver yalnız
6: kalmayayım mı? Hadi yaşayayım ben.
9: Aynen. Doğru. O dönem hepimiz yaşadık böyle yanlış şeyler. Yani.
6: Tabii canım, yani sırf o an telefonda biriyle konuşabilmek için, mesaj atabilmek için, gece uyumadan önce iyi geceler, sabah günaydın diyebilmek için. Ki şu anki gündemimizde ve yaşımızda, olgunluğumuzda buna hiç ihtiyaç duymuyoruz. Çok ben doğru. Şahsen günde bir kere konuşuyorsam yetiyordur bana.
9: İlişkide yalnız, mi?
6: Tabii.
9: Sen de bir tuhafsın ya.
6: Ben meşgulüm. Tuhaf değil mi? Çok meşgulüm. Çok işim var.
9: Kusura bakma ya. Seni de yanlışım sabah sabah buraya getirdi.
6: Ben yüz yüze. Yüz yüze iletişim. Face to face. Bak, birlikteyken interaktif olalım. Her şey yapalım. Ben uçarı kaçarıyım bu arada. Bakma böyle diyorum ama ben sabah bir kalkmışım Bali'deyim. Sabah bir uyanmışım Antalya'dayım. Yani böyle de bir insanım. Eğer kişi bende bu şeye, hıza uyum sağlıyorsa, benim onunla günde 4-5 defa telefonda konuşmama gerek yok. Görüştüğümde zaten tatmin oluyorum. Yeterli geliyor onun bana sevgisi.
9: Bu arada şu telefonla biriyle konuşacağım diye vakit geçireceğim diye o kadar yanlışa düşüyoruz ki.
6: Aynen,
9: hatta
6: aynen.
9: Ben bazı arkadaşlarım ayrıldığında çok diyorum ki, telefonla konuşan bir ilişki ise canın istediğinde onu aramak istediğinde lütfen beni ara. Ama evet, bu adama dönme. Mesela
6: harikasın.
9: Gerçekten aynen böyle söylüyorum. Yolda mı gidiyorsun? Beni ara. Yani biriyle konuşmak istiyorsan beni ara.
6: Ben falan. Buradayım.
9: Aynen öyle. Aynen. Geçen bir arkadaşım demiş ki, sen bana böyle demiştin ve ben seni çaktırmadan her gün aradım aslında demişti. Ve böyle unuttum dedi yani.
6: Harika bir destek.
9: Evet, gerçekten arkadaşlarımız da bunu yapalım.
6: Destek olalım en azından.
9: Destek olalım yani. Peki bunu asla unutmam dediğim bir veda var mı?
6: Aa, burada duygulanırım.
9: Yapma.
6: Sen yapma. Evet.
9: Gerçekten mi?
6: Gerçekten.
9: Hiç sana şey yapamadım, konduramadım.
6: Yok ama öyle bir şey değil. Ben ölümle kaybettim.
9: Öyle bir veda evet, olmamış evet. Bu.
6: Veda yaşanamadı oldu. Zaten evet. Zor ama unutamadığım bir ayrılık benim için. Ben trafik kazasında kaybettim.
9: Aynı arabada mıydınız?
6: Hayır. Farklı. Allah. Ben haberi geldi, hastaneye gittim ve hani durumlar çok felaket bir şekildeydi. Sonra mezarını ziyarete gittim falan. Yani o unutamadığım biriydi ve hem dost hem eş statüsüne koyduğum bir insandı benim için.
9: Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok kesin. Oldu mu?
6: 1,5 yıl oldu.
9: Ha, çok yeni.
6: Evet.
9: Bütün bu konuştuklarımız hepsi sen çok zaten büyük bir sınavı vermişsin.
6: Evet, evet.
9: Ya bir de ben de hep hayattaki sistemde yarım kalmışlıklara çok inanmam ama bir tek ölüm işte insanı çok yarıda ve kursağında bırakan bir şey ya.
6: Evet.
9: Hani sevgin devam ediyordur, ayrılırsın ama yine de bir yerde barışırsın. Yarım
6: gibi.
9: Tamamlanır. Ama burada da tamamlanmayacak olur. Ya işte bu duygu.
6: Bitti.
9: Çok kötü oldu bu. Allah'tan evet. Rahmet diliyoruz sana da.
6: Teşekkür
9: sabır.
6: Ederim. Teşekkür
9: peki. Birine son kez sarıldığında diyor. Bu böyle sorular da var ama şimdi nasıl yapacağım bilmiyorum. Sarıldığını bilmeden bir veda hissi geldi mi? Son kez sarıldığını bilmeden. Yani o gün
6: genelde ilişkilerde veda eden taraf ben olduğum için karşı taraf bunu yaşıyor. O yüzden o duyguyu yaşadığımı çok söyleyemem. Ama bu duygu daha az önce senin söylediğin şeye geliyor. Hayatta insanlar biriyle eğer sarıldığında veda ettiğini hissetmiyorsa ve bu bir son değilse onun için yarım kalıyor.
9: Yarım kalıyor.
6: İşte orada aslında psikoloji devreye giriyor. Zihin ve travma oluşturuyor insan kendi kendine. Keşke şunu da söyleseydim. Keşke bunu da yapsaydım. Keşke şöyle de olsaydı dediğimiz bu geriye ve acıya bağlı kalma durumunu yaratıyor bizde.
9: Peki programın aslında sonuna geldik ama şunu sormak istiyorum. Sence bir ilişki bu izleyiciye de ışık olsun. Sence bir ilişki ayakta tutan şey emek mi? Aşk mı? Yoksa doğru zaman?
6: Doğru zamanda gelen kişiye verilen doğru emek. Oradan aşk doğar zaten.
9: İster istemez.
6: Aynen öyle. Ama onu yakala. Kaçırma diyorum ben.
9: Tut onu.
6: Tut onu. Eğer hissediyorsan onu tut.
9: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
6: Ben teşekkür ederim.
9: Çok kıymetli bir sohbetti. Ve aslında sürpriz de bir son oldu biliyor musun?
6: Evet.
9: Yani böyle bir vedayla böyle bir ölümle sınandığını bilmiyordum. Allah'tan rahmet diliyorum. Seni tanımak çok keyifliydi.
6: Seni de öyle.
9: Programı da kapatalım beraber o zaman.

Değerli izleyenler, Sivrihisar'da bin civarında tarihi konak var. Efendim şu anda onlardan birindeyiz. Muhteşem bir tarihi konağın önündeyiz. Konağımız ahşaptan inşa edilmiş. Efendim burası Zaim Ağa Konağı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Bakanlar Kurulu toplantısını Ankara dışında ilk defa burada, yani Zaim Ağa Konağı'nda yapmış. Aslında Zaim Ağa Konağı için Kurtuluş Savaşı'nın kaderini değiştiren konak diyebiliriz.

Değerli izleyenler, şu anda Zayma Konağı'nın içindeyiz. Efendim en az 100-150 yıllık mükemmel bir konak, tamamen taştan ve ahşaptan inşa edilmiş. Peki Zayma Konağı'nın içinde neler var? Efendim burada Kurtuluş Savaşı'nın izlerini görmek mümkün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bakanlarıyla, kurmaylarıyla birlikte Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştirdiği konaktayız. Ama aynı zamanda burası geçmiş yıllarda Sivrihisar'ın geleneklerini, kültürünü yansıtıyor. Sivrihisar'da geçmiş yıllarda kullanılan eşyalar burada sergileniyor. Efendim eşyalar bağışlar yoluyla oluşturulmuş. Bakar mısınız, Sivrihisar'ın kilimleri çok ünlü. Hepinizin bildiği gibi yerlerde mükemmel desenlerle, renklerle, motiflerle bezenmiş Sivrihisar'ın ünlü kilimleri var. Ve sedirler, değerli izleyenler, işte geçmiş yıllarda Sivrihisar'da kullanılan sedirler, kadınlarımızın el emeği, göz nuru işlediği perdeler, kırlentler, kırlent örtüleri, hepsi mükemmel ve hepsi tamamen Sivrihisar'ın geçmiş yıllardaki geleneğini, kültürünü yansıtıyor. Burada da pazenden dikilmiş çok güzel yer minderleri var. Evet, eşyalar bağışlar yoluyla alınmaya devam ediyor. Evet, aslında burası Sivrihisar'ın tarihini anlatıyor. Sivrihisar'ın tarihine, geçmişine ışık tutuyor. Efendim odaları da sizlere göstermek istiyorum. Şu anda giriş katındayız. Zayma Konağı'ndayız. Evet değerli izleyenler, burada yine sedirler var, çok güzel perdeler var. Geçmiş yıllarda Sivrihisar'da kullanılan eşyalar var ve odalarda da efendim Sivrihisar'ın ünlü kilimleri var. Burada arabaşı yemeğini görüyoruz. Efendim arabaşı Sivrihisar'da önemli bir kültür. Evet, tarihi konaklarda yüklükleri ve banyoları görmek mümkün.

işte buralar banyo kısımları değerli izleyenler, tüm tarihi konaklar da var. Bakar mısınız? İşte burası bir oda ve burası da banyo.

Evet değerli izleyenler, Zayma konağını gezmeye devam ediyoruz efendim. Gezdikçe de bu tarihi konağa hayran kalıyoruz. Şu anda alt kattan üst kata çıktık ve efendim sizlere çok özel bir bölümü, çok önemli bir bölümü göstermek istiyorum. İşte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Ankara dışında bakanlar toplantısını ilk kez burada Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Zayma konağında bu masanın başında yapmış. Bakar mısınız efendim, Ulu Önder ve kurmayları nasıl düşünceli? Nasıl düşünceli olmasınlar? Kurtuluş Savaşı'nın seyrini değiştiren kararlar işte bu masanın başında alındı. Bu tarihi konakta alındı. Efendim Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bakanlarının bal mumu heykelleri adeta canlı gibi efendim bizi o yıllara götürüyor. Evet, bu vatan kolay alınmamış. Çok kanlar dökülmüş, çok bedeller ödenmiş. İşte bunun en önemli göstergesi

Ve değerli izleyenler, Zayma konağında şu anda Atatürk'ün, Ulu Önder'in yatak odasındayız. Efendim, kar yolasının yatağının üzerinde şanlı Türk bayrağımız var. Bakar mısınız odanın güzelliğine? Dolaplar, tavan gerçekten mükemmel. Evet, hayran kalmamak mümkün değil. Sanki şu anda o yıllara dönüyoruz. Değerli izleyenler, Kurtuluş Savaşı sırasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk işte bir hafta süreyle Zayma konağında bu odada kalmış. İşte yatağının başındaki komedinin üzerinde de Atatürk'ün sevdiği, okuduğu kitaplar var. Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu.

0: Değerli izleyenler, Zayma konağı çok ama çok büyük. Dolayısıyla gezmek, görmek bayağı bir zaman alıyor. Efendim, konakta şu anda bir diğer odadayız. Bu oda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çalışma odası. Efendim, çalışma masasının üzerinde ajandası var. Bir takım evraklar var, dergiler var. Evet, sanki o yılları yaşıyoruz. Efendim, Zayma konağının çok sayıda ziyaretçisi bulunuyor. Değerli izleyenler, buraya gelenler Zayma konağını hayranlıkla geziyorlar. Evet, siz de Sivrihisar'a gelirseniz, Sivrihisar'a yolunuz düşerse bu mükemmel konağı mutlaka görmelisiniz. Sivrihisar mutfağına özgü, Sivrihisar'ın olmazsa olmazı nefis bir tatlı yapıyoruz. Efendim, tatlımızın ismi Höşmerim Tatlısı. Değerli izleyenler, Sivrihisar'da şu anda Sibel Hanım'la birlikteyiz efendim. Sivrihisar'ın Höşmerim Tatlısı'nın coğrafi işareti var. Yani lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş nefis bir tatlı. Ben de çok severim. Sibel'cim, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Şimdi Sivrihisar programında Höşmerim olmazsa olmaz. Evet. Efendim, Sivrihisar'a geldiğinizde önden bamya çorbası için kelem dolması yiyin, su böreği yiyin. Ancak yemeğin üzerine Höşmerim tatlısı yemeden, bu nefis tatlının tadına bakmadan da Sivrihisar'dan asla ayrılmayın. Evet. Öyle değil mi?
1: Tabii ki.
0: Sivrihisar'ın geleneksel tatlısı, milli tatlısı Höşmerim. Bakalım nasıl yapılıyor? Evet Sibel'cim, malzemelerimiz neler?
1: Kaymağımız var, yöresel.
0: Doğal kaymak. Doğal mis gibi. Vallahi
1: 800
0: mis gibi.
1: Gram kaymağımız.
0: Tamam.
1: Az bir tuzumuz,
0: tamam.
1: Unumuz.
0: Bu kadar mı?
1: Bu kadar malzeme.
0: Başka neyimiz var?
1: Başka bir şeyimiz
0: yok. Sevgimiz var.
1: Sevgimiz var.
0: Tamam, başlayalım o zaman.

0: kaymağımızı alıyoruz önce. Evet değerli izleyenler, kaymağımız var, unumuz var, tuzumuz var. Başka hiçbir şey yok, ancak höşmerim tatlısının sunumu çok özel. Şimdi sunum sırasında üzerine böyle soslar dökülüyor. Tabii. Efendim gerçekten nefis oluyor. Mükemmel bir tatlı. Değerli izleyenler, Türkiye'nin bazı illerinde höşmerim tatlısı yapılıyor. Çok da güzel yapılıyor. Bizim mutfağımız lezzetli bir mutfak, zengin bir mutfak. Efendim höşmerim tatlısı Sivrihisar'da değişik yapılıyor. Bu arada kaymağımız mis gibi eridi, mis gibi koktu. Sibel'cim ne yapıyoruz şimdi?
1: Çay kaşığı tuz atıyoruz.
0: Tatlıya tuz ilave ediyoruz. Evet. Neden?
1: Daha lezzetli oluyor, uyumluyor. Birbirini tamamlıyorlar.
0: Tatlıya tuz ilave ettik. Daha lezzetli, olması için oluyor. Değişik. Kaymağımız bol gördüğünüz gibi.
1: Şöyle şimdi unumuzda sıra.
0: Valla malzemeler basit.
1: Basit ama çok lezzetli.
0: Kaymak, tuz, un. Bu kadar.
1: Malzememiz az. Eskiler çeşit bolluk yokmuş unla, kaymakla. Ne varsa ellerinde tatlıyı yapmışlar.
0: Yoktan var etmişler. Evet, yoktan aslında bizim yöresel yemeklerimiz hep öyle.
1: Geçmişimizden gelen yöresel tatlı. Düğünlerde, bayramlarda yapılan, özel günlerde yapılan höşmerimiz.
0: Sibel'cim şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki yıllar içerisinde Sivrihisar'ın höşmerim tatlısı biraz modernize edildi.
1: Tabii.
0: Şimdi
1: tabii.
0: Görüntü itibariyle efendim soslar eklendi, sunumu zenginleştirildi. Ama çok kesinlikle güzel. Yani ben Sivrihisar'ın höşmerimin bu son versiyonunu çok beğeniyorum.
1: Evet.
0: Annelerimiz tabii ki bu şekilde yapmıyordu. Yani
1: yapılışı
0: evet böyle, ancak böyle hani kek şeklinde olması, soslarla zenginleştirilmesi sanırım son yıllarda eklenen detaylar.
1: İlk bildiğimiz küçük tavalarda yapılan, küçük tabaklara alınan.
0: Yani bu şekilde pişiriliyordu.
1: Pişirme şekli aynı, sadece küçük.
0: Ne yapıyoruz şimdi Sibel'cim?
1: Bunu alıyoruz canımıza.
0: Şimdi sunum zamanı.
1: Evet.
0: Tamam. Yardım edeyim ben
1: tabii
0: sana?
1: Tabii ki, çok iyi olur.
0: Tamam. Helva gibi, aslında böyle un helvası gibi.
1: Aynen.
0: Görüntü itibarıyla.
1: Kavruluyor.
0: Of, mis gibi koktu. Vallahi mis gibi koktu. Bol kaymak, un, tuz. Başka hiçbir şey yok efendim.
1: Sizin eliniz deyince daha lezzetli
0: katkı
1: oldu.
0: Katkı maddesi yok. Valla ben de sevgimi şöyle bol bol kattım.
1: Evet. Buna tamamen tamamen şekil veriyoruz şu an.
0: Tamam. Şekil verdik. Ondan sonra?
1: Sonra dilip fırına veriyoruz.
0: Aslında pratik, basit ama malzemenin kaliteli olması lazım.
1: Kesinlikle.
0: Özellikle kaymağın doğal olması
1: doğal
0: lazım.
1: Doğal olması lazım.
0: Ki bizim kaymağımız doğal, köyde yapılan, lezzetli, katkısız kaymak.
1: Kesinlikle.
0: Yani sunumunuz çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Eşit eşit.
1: Eşit ediyoruz.
0: Keselim. Sibel'cim harikasın.
1: Bunun fırını hazır şu an.
0: Evet efendim, höşmerim tatlımızı artık fırınlıyoruz.
1: Evet.

0: Ve değerli izleyenler, höşmerim tatlımız fırınlandı. Aman aman aman, buraya neler gelmiş, neler özel soslar var. Efendim, taze demlenmiş çayımız da önümüzde. Şimdi sunum zamanı. Sibel'cim,
1: lezzetli kısmı.
0: Kolay gelsin sana. Efendim, lütfen dikkatli izleyin. Sunumu çok özel Sivrihisar'ın höşmerim tatlısının. Evet Sibel'cim, şöyle sunumu hazırlarsan. Senin ellerinden tadına bakalım. Vallahi özlemişim. Bir güzel fırınlandı, nar gibi kızardı. Efendim işte Sivrihisar höşmerim kek gibi. Bunlar nedir Sibel? Valla sunum çok güzel böyle ahşapta
1: şerbetimiz,
0: falan.
1: Şerbetimiz.
0: Tamam.
1: Süt reçelimiz, doğal yöresel pekmezimiz.
0: Tamam, burada yapılıyor hepsi. Evet, pekmezde, hepsi süt reçelde. Evet. Bu da bildiğimiz şerbet.
1: Şerbet.
0: Evet, sunum çok güzel ama böyle ahşapta falan, çok beğendim. Yanında da çay efendim, tatlının olmazsa olmazı. En azından benim için, ben çok seviyorum. Evet, Sivrihisar'ın coğrafi işaretli, nefis mi nefis, ünlü höşmerim tatlısı işte servise bu şekilde hazırlanıyor. Efendim, buraya gelen misafirlere, turistlere bu şekilde ikram ediliyor. Of of of, şerbetimizi bol bol döktük. Son yıllarda çok yaygın. Efendim, Türkiye'nin her yerinde kadınlarımız yapıyor, çok seviliyor.
1: Üzüm pekmezimiz.
0: Yok yok, o da doğal. Katkısız, kesinlikle lezzetli pekmez efendim, burada yapılıyor. Vallahi

0: hem damağa hem de göze hitap eden kesinlikle mükemmel bir tatlı efendim. Çatalım bu çağım geldi. Taze demlenmiş çayım da önümde. Peki buraya gelen misafirlere, turistlere onların gözünün önünde mi servis yapıyorsunuz
1: evet,
0: böyle?
1: Evet.
0: Hani soslarını falan direkt onların gözünün
1: onların
0: önünde döküyorsunuz.
1: Aynen bu şekilde soslarla birlikte sunum yapılıyor.
0: Onlar da hayran hayran izliyorlar. İşte Sivrihisar'ın milli tatlısı yıllardır yapılıyor. Eminim Sibel de çok güzel yapmıştır. Efendim tadına bakıyorum. Sibel'in ellerine sağlık. Bana afiyet olsun. İnanılmaz. Mükemmel. Efendim şöyle çayımdan da bir yudum alıyorum. Ben çok seviyorum tatlılarla çayı. Sibel çok beğendim. Çok güzel olmuş. O halde Sibel ne diyelim? Buyurun. Yiyenlere
1: afiyet olsun.
0: Afiyet olsun diyelim.
1: Buyursunlar gelsinler.
0: Efendim Sivrihisar'a geldiğinizde Höşmerim tatlısı yemeyi unutmayın.

0: Değerli izleyenler, Sivrihisar tarih kenti, kültür sanat kenti, ancak Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi aynı zamanda gastronomi kenti. Efendim şu anda Cemil ustamızla birlikte tam bir lezzet şöleninin içindeyiz. Önümüzde yöresel yemeklerden oluşan mükemmel bir masa var. Efendim gördüğünüz bu yemekler Sivrihisar mutfağının, Sivrihisar sofralarının olmazsa olmaz yöresel lezzetleri. Öncelikle çorbadan başlayalım.
1: Bamya çorbamız var, yöresel.
0: Evet, buranın olmazsa olmazı.
1: Çiçek bamyasından, of. Kuşbaşı etli.
0: Eti bol yalnız, evet. Evet.
1: Bamya çorbamız.
0: Dikkatimi çeken o. Eti bol, bamyası bol, nefis bir çorba. Evet, çorbamızı evet. İçtik. Ondan evet. Sonra ne yiyoruz?
1: Kelem dolmamız var. Kelem dolmamız.
0: Ben çok seviyorum bu, onu.
1: Evet, nefis beyaz lahanadan yapılan. Burada kendi yerel, yani ilçemizin mahallelerinde yetişen bir üründen yapılan.
0: Evet.
1: İnce dene dediğimiz ince dene ve kıymalı etli. Arzu eden bazlamayla, yufkayla,
0: evet.
1: Yoğurtla, burada sarımsaklı yoğurtla
0: var.
1: İsteğe göre.
0: Yufkamız var, güveçte yoğurdumuz
1: evet.
0: Var.
1: Evet.
0: Ustam nefis bir dolma, nefis bir çorba, efendim Sivrihisar'ın evet. Olmaz olmaz lezzetleri ve su böreği.
1: Su böreğimiz var, kıymalı su böreğimiz.
0: Kıymalı mı yapılıyor Sivrihisar'da?
1: Kıymalı.
0: Peynirli yapılmıyor
1: yok.
0: Mu? Hani genelde peynirli yapılır
1: değil.
0: Ya su böreği.
1: Kıymalı, bunun özelliği
0: Sivrihisar'da
1: bu.
0: Sivrihisar'da kıymalı su böreği sofralardan asla eksik olmuyor. Evet. Yaprak sarması.
1: Yaprak sarmamız var.
0: Evet.
1: Gene o da.
0: Zeytinyağlı mı etli mi?
1: Etli.
0: Etli.
1: Etli. Etli
0: dolmalar etli yapılıyor.
1: O da yufkayla, bazlamayla, sarımsaklı yoğurtla, yoğurdumuzla tüketilebilir.
0: Evet. Ustam şöyle bazlamayla, yufkayla dolma nasıl yenir? Şöyle senden görelim.
1: Tamam.
0: Efendim işte yöre halkı bakın dolmayı nasıl şurada. Yiyor. Burada kadınlarımızın elleriyle saçta yaptığım mis gibi yufka var. Of of of. Of.
1: Buyurun siz tadın.
0: Ben tadayım efendim. Cemil ustamızın ellerinden etli yaprak sarması. Daha ne olsun, ben şu anda cennetteyim. Vallahi herkes benim yerimde olmak istiyor ustam.
1: Afiyet olsun.
0: Herkese nasip olmaz böyle yöresel bir yemek masasının başında olmak. Çünkü her şey fena lezzetli. Sivrihisar mutfağı gerçekten özel bir mutfak. Cemil ustam. Dolmalar fena.
1: Afiyet olsun, afiyet olsun.
0: Ve değerli izleyenler, dolmalar yufkayla, bazlamayla yeniyor. Vallahi kilo alacağız. Her şey çok lezzetli. Ben dayanamam. Benim en sevdiğim şeyler. Bamya dolmanız, kelem dolmanız. Yalnız etli yaprak sarması da mükemmel olmuş. Ve su böreği efendim yine Türk mutfağının ve Sivrihisar mutfağının olmazsa olmazı. Burada kıymalı yapılıyor. Onu da sen ye ustam. Onu da mı ben yiyeyim? Vallahi çok yedim. Onun
1: şöyle
0: tadına bak, bunun tadına
1: şunun,
0: bak.
1: Şunun görünüşünü alsın.
0: Görünüşüne bakın. Evet efendim.
1: Yufkanın içinde.
0: Buyurun işte. Tablo gibi. Vallahi masamız tablo gibi. Çok güzel. Dolmaların evet. Yanında olmazsa olmaz güveçte yoğurt. Yoğurdumuz var. Ve kelem turşusu. Yine buranın
1: evet.
0: Olmazsa olmazı.
1: Evet.
0: Yapanların, ustamızın ellerine sağlık.
1: Afiyet
0: yiyenlere
1: olsun.
0: Afiyet olsun. Öyle
1: afiyet
0: değil mi ustam?
1: Herkesi dünyanın merkezine bekliyoruz.
0: Nasrettin Hoca ne demiş? Dünyanın merkezi Sivrihisar demiş. Dünyanın merkezi Sivrihisar'da işte bu mükemmel lezzetler sizi bekliyor. Afiyet olsun.

0: Kelem dolması yapacağız. Kelem ne demek? Lahana demek. Değerli izleyenler, Sivrihisar mutfağına özgü birbirinden nefis yöresel yemekleri sizlere teker teker tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim ne mi yapacağız? Kelem dolması yapacağız. Kelem ne demek? Lahana demek. Nerede yetişiyor? Sivrihisar'da yetişiyor. Ve kelem dolması Sivrihisar'ın olmazsa olmaz yöresel yemeği. Yanımızda kim var?
1: Gülderen.
0: Gülderen'cim, içimizi hazırlayalım. Ne yaptın lahanamızı? Haşladın mı?
1: Lahanamızı haşladım.
0: Haşladın, tamam.
1: Sonra bunu şey yapacağız, buna başlıyoruz.
0: Evet, kıymamız var yağsız.
1: Kıymamız var yağsız.
0: Bu nedir?
1: Dana kıyması.
0: Tamam.
1: Bu dene.
0: Dene.
1: Bizim buraya ait.
0: Bulgur mu?
1: Bulgurun incesi.
0: Bulgurun incesine Sivrihisar'da dene deniyor. Ve kelem dolmasında kullanılıyor.
1: Evet.
0: Bu halde yapalım.
1: Tamamdır. Önce deneyi katıyoruz.
0: Nasıl güzel olur kelem dolması,
1: evet.
0: Nasıl güzel olur. Sivrihisar'a her geldiğimde yerim.
1: Biberimiz, bu salçamız.
0: Domates salçası.
1: Domates salçası.
0: Mis gibi ev yapımı.
1: Evet.
0: Biberimiz tatlı mı?
1: Tatlı biber.
0: Tatlı.
1: Tatlı biber. Karabiber.
0: Evet. Yağsız
1: biraz tuz.
0: Dana kıymamız var, denemiz var, salçamız var, karabiberimiz, kırmızı biberimiz, tuzumuz. Bu nedir?
1: En son birazcık yağ.
0: Tamam.
1: Sonra da su.
0: Tamam. Ha, biri yağ, biri su.
1: Aha.
0: Şaşırdın mı? Bir onu
1: evet.
0: Aldım, bir onu.
1: Evet. Şu su.
0: Evet.
1: Azıcık da su. Bunu böyle karıyoruz.
0: Of, mis gibi, içimiz hazır.
1: Evet, içimiz hazır. Bunu böyle karıyoruz.

0: Lezzeti itibarıyla, yapılışı itibarıyla, görüntü itibarıyla evet. kelem dolması çok değişik. Sivrihisar'ın keleminden yani lahanasından
1: evet,
0: yapılıyor.
1: Biz zaten öyle... mıska olarak sararız.
0: Ama şimdi öyle bir söylüyorsun ki Gülderen, misafir geldiğinde hemen yaparız. Elimizin altında evet. lahana var diyorsun. Şimdi lahana dolması, kelem dolması öyle hemen yapılacak bir şey değil.
1: Değil yani ama
0: hop
1: yaparız.
0: Hemen iki yumurta hemen, kırın falan. Yok. Ama kadınlar elimizin bu kadar altında, hamarat.
1: Evet, elimizin bu kadar altında hamarat. Mutlaka bulunmuş.
0: Hemen kesiyorsunuz, haşlıyorsunuz, evet. içinizi hazırlıyorsunuz. Hı-hı.
1: Bunu dolaba da atıyor zaten, buzluğa atabiliriz.
0: Evet, dikkat efendim. Şimdi kelem dolmasının yapılışı değişik. Sen ne yaptın? Genelde böyle büyük alınır, böyle yok. Kalem gibi sarılır. Bakın efendim.
1: Bak bu mıska, bizim mıska
0: gibi.
1: Bu bizim mıska dolmamız. Ay,
0: ben de yapayım diye eldivenimi taktım ama sen bana bir tane verir misin?
1: Tabii.
0: Yapabilecek miyim bilmiyorum. Çok değişik. Kalın oldu bu.
1: Çok kalın değil.
0: Bunu alayım ben seninki tamam, gibi yapayım.
1: Tamam,
0: ne
1: tamamdır.
0: Yapıyorum şimdi? Gülderen.
1: Şimdi sarıyoruz.
0: Tarif et bana.
1: Buraya koyacağız.
0: Muska
1: bir,
0: gibi.
1: Bir tarafa, bir tarafa.
0: He, muska yani. Gibi. Efendim minik yani. Minik tadından yenmiyor.
1: Evet.
0: Vallahi yapılışı zahmetli. Uğraştırıyor. Bol yaptım evet. evet bol yaptım. Ama evet. yemesi çok keyifli.
1: Çok
0: minik minik. Bakar mısınız? Yaptım vallahi. Sivrihisar'ın evet. kelem dolması. İşte efendim böyle büyük bir
1: çok zor
0: emekle
1: bir şey
0: yapılıyor.
1: Herkes yapabilir.
0: Ama tabii kadınlarımız böyle bir araya geldiğinde çok daha kolay değil mi? Hep birlikte
1: tabii.
0: imece olsunuz.
1: Tabii daha
0: zaten akıllara için. Zarar efendim. Hani bildiğiniz dolmalar böyle iri iri olur. İri iri ama, sarılır ama böyle minik minik muska şeklinde ki, sarmak evet. gerçekten büyük bir emek istiyor, zaman istiyor, sabır evet. istiyor.
1: Tabii ki.
0: Aa keyifli ama. Sen ver
1: çok
0: bakayım
1: keyifli.
0: Bana lahana.
1: Evet,
0: devam edeyim ben.
1: Aslında.
0: Yardım edeyim sana.
1: Bizim bildiğimiz için herhalde bize de çok
0: bu
1: kolay
0: sefer,
1: geliyor
0: evet,
1: zaten.
0: Evet, evet, evet. Burada mı doğdun Gülderen?
1: Evet.
0: Seviyor musun memleketini?
1: Ben çok seviyorum.
0: Nesini seviyorsun?
1: Ya memleketimiz çok hani öyle çok trafik yok, rahat, ulaşım yolundan rahat. O yüzden seviyorum. Ben burada doğma büyüme buralıyım.
0: Evet.

0: üzerine yağ gezdiriyoruz.
1: Üzerine yağ gezdiriyoruz.
0: Böyle salça sos falan yapmıyoruz.
1: Yok, hayır. Tamam. Tamamdır. Bunu yani, ocağa alabiliriz.
0: Efendim tek biraz tek sarmak gerçekten çok zor.
1: Suyumuzu da gezdirdik.
0: Artık son
1: şimdi
0: dokunuş.
1: Hazır. Son dokunuş.
0: Evet.
1: Tamamdır.
0: Dolmamız tamam.
1: Hazır. Bu kadar.

0: Hazır. Hazır pişmeye değil. Pişecek.
1: Pişecek.
0: Ne kadar?
1: Bir 20-25 dakika.
0: Ondan sonra yiyeceğiz mi?
1: Evet.
0: Tadına bakacağız mı? Evet. Vallahi yoruldum. Bakacağız. Emek verdim. Tadına çok bakmak için sabırsızlanıyorum. Sivrihisar'ın nefis mi nefis? Ünlü coğrafi işareti kelam dolması. Kapağımızı kapatalım. Pişmeye bırakalım. Pişmeye bir an önce pişsin. Evet. Bir an önce pişsin ki yiyelim.
1: Evet. Pişmeye hazır.
0: Şöyle bir göstereyim son kez. Pişmeden önce minik minik. Vallahi güldürenle biz sardık.
1: Evet.

0: Kadınları mutlu etmenin en kolay yolu ne? Kadınlar ne ister, ne istemez? Kadınların isteklerini yerine getirmek imkansız mı? Peki ya erkekler? Erkekler ne ister? Kadın erkek ilişkilerinde, evlilikte, okulda, işte mutluluğun formülü ne? Mutlu olmak için ne yapmak gerekiyor? Uzman psikolog Yeşim Akıncı cevaplayacak. Az sonra.
1: Günaydınlar, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hayatta her şey var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün günlerden çarşamba, dolayısıyla siz de biliyorsunuz artık her çarşamba olduğu gibi bugün de ilişkileri konuşuyoruz. İlişkilerde, evliliklerde sıkıntılarınız, dertleriniz varsa üzülmeyin. Çünkü her zaman bir kapı, bir çare vardır. Bugün bu fırsat bakın ayağınıza geldi. Bizi arayın ve inşallah dertlerinize, sorunlarınıza çözüm üretecek bir uzmanımız yanımızda. Sevgili uzman psikolog Yeşim Akıncı bugün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Yeşim Hanımcığım.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Şükür. Çok iyiyim. Siz?
1: Çok hoşsunuz. Ay, bu arada.
2: Teşekkür ederim.
1: Maşallah diyelim.
2: Siz de öyle.
1: Teşekkür ediyorum. Bugün sevgili seyircilerimizin, tabii onlar bizi arayacaklar. Hı-hı. Tekrar numaralarımızı ben hatırlatayım size. 0212 333 33 70 ve 71 nolu numaradan bize ulaşıyorsunuz ve derdiniz, sıkıntınız her neyse inşallah bir çare, bir vesile oluyoruz tabii ki. Sonuç elbette insanın kendisinde. Yani
2: evet.
1: Sıkıntı, dert, insanın, herkesin farklı bir algılayış şekli var. Kimisi için bir dert çok büyük gelebiliyor. Kimisi için çok daha kolay atlatılabilir oluyor ama
2: evet.
1: Siz bir tavsiyede bulunuyorsunuz belki ama uygulaması yine kişiye kalmış herhalde.
2: Tabii ki. Kişinin problemlere bakış açısına bağlı bir şey bu. Hı-hı. Zaten şimdi birazdan da örneklerle göreceğiz ve anlatacağım. Hayatta her şey başımıza gelebilir.
1: Evet.
2: Ama her şeyin bir çözümü var.
1: Her şeyin bir çözümü
2: evet.
1: var. Aslında bu sözcük bile insanı rahatlatıyor, değil mi? Bir umut ışığı oluyor.
2: Evet.
1: Çünkü çözülmeyen hiçbir şey yok. Derler ya ölümden başka her
2: Doğru.
1: şeyin çaresi var.
2: Doğru.
1: Yaşıyorsak, nefes alıyorsak her zaman bir umut
2: var.
1: Vardır. Ve o bilinçle de yaklaşmak gerekiyor
2: evet.
1: belki de.
2: Hı-hı.
1: Şimdi sorularımız var. Bunlar zor sorular.
2: Tamam.
1: Sağ olsunlar sevgili seyircilerimiz bize güveniyorlar. Bu Hı-hı. soruları bize gönderiyorlar. Kimseyle paylaşamadıklarınızı bizimle paylaşıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Buna layık olmaya çalışıyoruz. Bir sorumuz şöyle. Kaynanam diyor bana yüzük aldı hanımefendi. Ama diyor onunla kavga ettikten sonra yüzüğü geri istedi. Allah Allah. Ben de ona aldığım hediyeleri geri istesem acaba bu olur mu? Şimdi hediye ettiğin bir şeyi kavgadan sonra geri isteyebilir misin kayınvalide olarak?
2: Şimdi Türkiye'de gerçekten kayınvalide gelin problemi var.
1: Evet.
2: Her evde yok ama olan da gerçekten var. Ama şimdi bir kayınvalide yüzük almış. Bu çok aslında güzel, zarif bir şey. Demek ki geline çok değer veriyor. Ama ben buradan hani bu ufacık satırlarda şunu hissettim. Bir kayınvalide bir kırgınlık olmuş. Yani bak ben sana değer veriyorum ama karşını alamıyorum o. Sözler ifade edemeyip yüzüğü geri istemiş gibi geldi bana. O yüzden bence kayınvalide ile ilgili ilk önce kayınvalidesinin onu sevdiğini hissetsin. Ve sevgisini aktarsın. Problem var arada belli ki onu konuşarak çözebilirler. Kayınvalide yüzüğü geri isterken bile orada küçük bir şey var hissettim, böyle bir kırgınlığı var gibi. Gönlünü al kayınvalidenin, yüzüğünü de al.
1: Değil mi? Güzelmiş çünkü zamanında iyi anlaşmışlar ki o yüzük gelmiş.
2: Tabii
1: çünkü
2: ki.
1: Herkes. Hani
2: hiç

0: çıkmasa evet. Bak o zaman farklı konuşurdum. Evet. Ama bir güzel bir adım var. Hı-hı. Demek ki orada küçük bir kırgınlık olmuş. Al kayınvalidenin gönlünü, yüzünü de al. Hayata
1: konuşsun
0: devam
1: direkt,
0: et.
1: Konuşsun direkt değil mi? Hemen gönlünü almaya çalışsın.
0: Evet. Yani inan
1: nedir?
0: Ki çözülebilir. Yani bir sıkıntı varsa kırgınlıklar zannediyor ki insanlar konuşmadan anlaşılacak. Yok öyle bir şey. Hı-hı. Yani kalben bir insanın kalbine dokunması lazım. Hı-hı. Bir sorsun bakalım anneciğim desin ya ne oldu ben seni kırdım mı hı-hı. Bir yanlışım mı oldu? Valla insan kıyamaz ki öyle konuşunca samimi böyle değil mi? Bir sokulsa
1: evet.
0: Yani bir mesafeleri kaldırın artık. O sizin eşinizin annesi en değer verdiğinizin kokusu teni var o kadında. Ya. Yani sevin kayınvalidenizi de sevin.
1: Ya inşallah keşke herkese nasip olsa bazen evet. Sevilmiyor yani kayınvalide de olabilir gelin de bazen sevilmiyor olabilir. Bu da belki zorla da olacak bir şey değil ama
0: değil.
1: En azından niyetine girip istedikten sonra arayı güzel
0: yani insan
1: ısıtabilir.
0: İsterse yapar.
1: Evet.
0: Hele bir kadın, sevgi dolu bir kadın çözemeyeceği böyle hiçbir ilişki yoktur diye düşünüyorum.
1: Buzları hı-hı. Eritsinler.
0: Evet.
1: Gelin kaynana başta hatta bu kadar güzel anlaşıyorken de boşu boşuna
0: yani bir kırgınlık
1: kalmasın. Yüzük de geri gelsin. Bak şimdi evet. Bir taşla iki kuş.
0: Evet.
1: Peki kocamın iş yerinde diyor sevgilisi olduğunu öğrendim. Patronunu aradım. Kocamı işten attı. Aa bu hiç iyi olmamış. Şimdi parasız kaldık. Ne yapmam lazım? Şimdi iş yerinde sevgilisi olduğunu öğrenince patronu aramak biraz yanlış bir hamle olmuş.
0: Şimdi kırgınlık, öfke insana hı-hı. Zararlı şeyler yaptırabilir. İşte örneği.
1: Hı-hı.
0: Yani bir defa senin muhatabın patron değil. Patron belki iş yerinde böyle bir ilişkiye müsaade etmediği için etik olarak doğrusunu yapmış olabilir. Ama bir yandan da şunu düşünebilir ya ben aile meselelerine niye giriyorum hı-hı. Diye düşünmüş olabilir. İlk önce kim bakın kadın bile değil sizin muhatabınız burada. Aldatıldıysanız eşiniz. Genelde kadınlar ilk önce kendilerini suçlarlar. Biliyorsun ilk önce saçlar değişir.
1: Evet, hani değil mi? Bende ne eksik var
0: evet,
1: diye
0: ne
1: düşünür.
0: Eksik var. Hani bazısı eşine saldırır. Bazısı kadına saldırır. Hı-hı. Bazısı da işte böyle patronuna haber verir. Ama patron da tabii doğrusunu yapmış. İş yerinde etik değil.
1: Hı-hı.
0: İşsiz kaldı. Şimdi ucu kendine de dokundu. Evet. Ne olacaktı? Patronun babası mı onun? Yanlış yaptın. Aldatıyorsun karını. Koş karına mı diyecekti? Hı-hı. Bir şey yaparken düşüneceğiz. Yani ilk önce duygular düşünceyi, düşünce de davranışı oluşturuyor. Sizin buradaki düşünceniz neydi? Onu sorgulayın.
1: Ona bir belki de bir acı yaşatmak.
0: Ceza vermek.
1: Istedi.
0: Kendi
1: ama
0: yapamadığını sanki baba otoritesi yani evet. Patron otoritesiyle ama o sizin patronunuz aile danışmanınız değil ki.
1: Ucu sana dokundu maaş gelmiyor. Hadi bakalım kirayı kim ödeyecek? Masrafları değil mi? İşte o anda bir anlık sinirle herhalde
0: öfke.
1: Duyduğu öfke. Bu aldatılmayı ilk duyduğunda bir kadın sakin nasıl kalabilir?
0: Şimdi aldatılmak tabii eş bakın eş olmak hı-hı. Yani nasıl bir duygu? Eşin senin bütünün. Oraya başka bir ten, başka bir koku yani düşüncede bile aldatılmak her kadının ya da her erkeğin ağrına giden bir şey.
1: Evet.
0: Kimse istemez. Allah kimsenin başına vermesin. Ama ben daha önce de söylemiş olduğum hı-hı. Gibi aldatan kişinin psikolojik sorunları bu. Ne senin eksikliğin, ne karşıdakinin fazlalığı,
1: hı-hı.
0: Ne işte olmayan şartlar. İşte ya da işte ben çocuğuma bakıyordum, yemek pişiriyordum, kocama şunu yapıyordum. O daha güzel bir kadın tercih etti. Değil.
1: Hı hı.
0: Bazen çok daha çirkin bir kadınla da seni aldatabilir. Mevzu burada aldatmanın psikolojisi.
1: Yani orada bir psikolojik sorun mu oluyor aldatmada?
0: Tabii aldatmak aslında psikolojik bir sorun.
1: Hı.
0: Yani aldatan kişinin psikolojik sorunu.
1: Evet kendinde bir sorun var ve onu çözmeye
0: evet,
1: çalışıyor.
0: Yani bir tatminsizlik olabilir. Hı hı. Bir taraftan hani maymun stili diyoruz biz bunu. Bir tarafı bırakamıyor. Yani bir dala tutunup öbür dala tutunarak maymun geçer biliyorsun.
1: Hmm.
0: Yani buna psikolojide böyle bir tabir vermişiz biz.
1: Evet.
0: Çünkü burada şunu söylemek istiyoruz. Normalde gönlün başkasında mı kaydı? Kayabilir.
1: Hmm.
0: O zaman dersin ki gel bak bu olmuyor. Biz ayrılalım dersin. Hmm. Ve başkasıyla ne istiyorsan yapabilirsin. Hayat senin.
1: Evdekini ama, de bırakmıyor ama.
0: Bırakmıyor işte.
1: Evet.
0: Çünkü standartını bozmuyor.
1: Hı hı.
0: Bazısı bir tane danışanım vardı. Bak bu çok ilginç bir örnek.
1: Evet.
0: Evliyken devamlı karısını aldatıyordu. Kadının artık tak etti canına. Yeter dedi ya.
1: Aa.
0: Yani bu işin mikrobu da var. Psikolojisi de var. Her evet. Şey var. Hastalığı var. Çevresel faktörleri var. Ondan sonra ağrına gitti boşandı.

0: adam var ya aldatamadı sonra. Çünkü düzeni yok ya.
1: Evet.
0: Aldatamıyor bu sefer.
1: Ayrıldıktan sonra bitti o şey,
0: Ya
1: semptom. Demek ki evlilik iyi
0: semptom.
1: gelmemiş ona.
0: Bravo.
1: Bazı erkekler de evlenmesin. Veya
0: Yani
1: kadın yani uygun
0: tek
1: değilse
0: eşli
1: onun yaşamına.
0: olamıyorsan tabii ki
1: Evet.
0: evlilik zor.
1: Evet, maalesef bazılarında

0: Bir şey çözmeden devam Hı-hı. edemezsin. Hayatta çöz devam et. Hı-hı. Bu kadar. Motto bu. Çözmeden sorunlar hiçbir zaman değişmez. Hı-hı. Kişiyle alakalı değil işte.
1: Evet. Çünkü dört dörtlük hiç kimse değil zaten. Bir bakıyorsun Hı-hı. mesela aldatılmayan bir kadın. Hani onun da eksikleri sevabıyla günahıyla normal. O da bir insan yani ama aldatılmıyor. Bak, öbür kadın ben dört dörtlüyüm her şeyi yapıyorum diyor. Aldatılıyor. Demek ki kendini çok suçlamamalı kadın.
0: Ve hatta böyle dört dörtlük olan hı hı. ve hatta çok güzel olan kadınlar genelde aldatılır.
1: O niye öyle?
0: Yani şimdi eş kompleks duyuyorsa, hı hı. bakın çok önemli bir şey bu. Kadının altında eziliyorsa, ben hani birazcık daha bunu ben elde ettim, daha iyisini de bulabilirim diyorsa. Yani birçok sebep var altında. Hı hı. Temeli şu, sen aldatıyorsan psikolojik problemlerin vardır.
1: Çok başarılı, çok güzel kadınların altında bazen erkekler ezilebiliyor. Evet. Ben bu kadını hak etmek için ne yaptım acaba?
0: Demesi gerekiyorken evet. Diyor ki ben bunu elde ettiysem daha hepsi benim diyor.
1: Onda ne diyoruz? Maymun işler mi diyoruz?
0: Evet, maymunlardan gittik.
1: Maymunlardan bugün. Gittik.
0: Birazcık da bir şey tatminsizlik var.
1: Evet.
0: Yani hayatta erdemleri olan insanlar kendi yaşamlarını sorgular. Kendini etrafını üzmez. Hı hı. Aldatan insanlar kendini de üzüyor.
1: Değil mi?
0: Çünkü yarım, her şey yarım. Yani demek ki bir yerde bütün değilsin. Hı hı. Ha aldat bak, aldatırsın. Aldattığın kişiyle tamamlarsın. Aldattığın kişiyi de aldatıyorsun.
1: Evet.
0: Yani herkes aldanıyor.
1: Çok kötü.
0: Aldattım, aldandın, aldattın. Yani hepsi bu. Bundan ibaret.
1: Aslında kompleks dediniz ya, kompleks de çok sıkıntılı bir şey.
0: Yani kendini geliştirmek
1: bir
0: lazım.
1: İnsanın kendine güveni olmaz.
0: Olmaz.
1: Hep kendini aşağılık hisseder. Kadın başarılı olduğu zaman hoşuna gitmez. Kendini hemen küçük görür. Hı. Nasıl düzeltiriz
0: bir
1: bunu?
0: Bir de şimdi şöyle bir şey var. Baya baya hani böyle nasıl diyeyim size, narsist kişiliklerde bu Hı-hı. çok var mesela. Narsistler böyle bütüncül düşündüğü için her şey o hani.
1: Mesela kadınla kendini kıyaslıyor. Kadın bir adım at, bir başarı yaptı. Eyvah ben geride kaldım. Ben ne yapsam acaba? Sen eşinle insan kendini kıyaslar mı? Mutlu olman lazım başarılı
0: desteklemesi
1: diye.
0: Desteklemesi lazım. Evet. Her başarılı kadının ama erkeğin arkasında hani kadın var derler ki ben buna katılmam, genelde yanındadır kadın. Her kadının da, başarılı kadının yanında da bir erkek vardır. Çünkü onu koruyan, kollayan. Ama bizim gibi tek kadınlarda evet. Hayatta tek başına uğraşır, mücadele verir. Ama hayatta da ayaklar üzerinde duran kadın kadar güzel bir manzara yoktur.
1: Kesinlikle. En güçlü kadın aslında tek başına her evet. zaman ayakta kalabilen evet. kadındır. Yoksa birliktelikler çok güzel. Destek amaçlı, hayatı Hı-hı. paylaşmak adına ama yalnız da kalabiliyorsanız, yalnız da hayatınızı evet. idame ettirebiliyorsanız asıl psikolojik sağlamlık da bu.
0: Her ilişkide de aslında yalnız kalınabilmeli. Hı-hı. Şimdi evliyim, yalnız kalamam. Öyle bir şey yok. Hayatta şöyle bir şey var matematikte biliyorsunuz. Bu sen, bu karşıdaki eşin ve şu ortak nokta Hı-hı. evliliktir. Hı-hı. Herkesin bireysel bir yaşamı olmalı. Hı-hı. İlk önce nefesi kendimiz için alıyoruz, öyle değil mi? Hani benim canımı ver Allah'ım eşime diyen kaç kişi var?
1: Evet. Hele şu günde biraz daha nadir. Şu günlerde yani, artık çok fazla kalmadı. Evet. Ama güzel birliktelikler nasip olsun inşallah herkese. Sorunlar, evet, sıkıntılar varsa da onları çözmek için iyi adımlar atılsın. Peki şöyle bir soru var. Sevgilim bana doktorum dedi. Kendisini doktor diye tanıtıyor. Hastaneye ziyarete gittim. Meğer yalan söylüyormuş. Bakın. Allah Allah.
0: Allah Allah.
1: Yalanla aşkımız yürür mü? Yalanla aşk yürür mü?
0: Bebeğim kaç.
1: Ay.
0: Kaç kaç kaç. Yani böyle bir yalan söylenir mi? Doktor olmak istiyor. Bakın yani burada yalanın ötesinde başka bir şey var. Yani patolojik bir durum var. Ya, bu yalan bile değil yani. Gerçeği, yalan nedir? Gerçeği söylememektir. Ama burada kandırmak var. Biraz mitomaniye kaçıyor yani. Söylediği yalana da inanıyor yani.
1: Bu bir hastalık gibi.
0: Tabii mitomaniye benziyor burada yani.
1: Mitomani şey mi yani?
0: Yalan söyleme hastalığı. Ha. Kendi söylediği yalana inanmak.
1: Allah Allah.
0: O doğru yani, o söylediği yalana inanıp o doğrultuda yaşamak.
1: Doktor sanıyor gerçekten
0: evet,
1: kendini.
0: Doktor sanıyor. Hastanede belki çalışıyor muymuş onu bilmiyorum ama başka bir görev yapıyorsundur. Doktorum diyerek kandırdığın kişiyle evleneyim mi diye soran kişi de bence burada birazcık.
1: Çok normal bir soru değil gibi
0: değil.
1: Mi?
0: Yani,
1: hemen kaçmak mı lazım
0: kaçsın,
1: böyle durumda?
0: Hemen ilişkiyi kes. Bakın bazen biz bu ilişkileri kopartamazsak sarmalın içine gireriz. Hı hı. Ve bu öyle bir sarmal olur ki içine alır seni, çıkamazsın. Yani bir bakarsın gözün kör olmuş, kulakların sağır olmuş. Ne dese...

0: yani ay ben bunu nasıl inandım? Sonra yıllar geçer bir bakarsın ki kocaman bir yalanın içerisindesin.
1: Ay, çok kötü.
0: Sana doktorum deyip de doktor olmayan biriyle hala evliliyim mi diye sorma bize. Sorma.
1: Yani büyük bir kandırmaca var burada. Neden insan doktorum diye yalan söyler? Yani bunun ortaya çıkacağını da biliyorsun
0: şimdi
1: yarın öbür
0: gün. Yine bir danışanımdan örnek vereyim. Hayatı boyunca avukat olmak istemişti. Hatta bunu kitabımda da yazdım.
1: Evet.
0: Fakat ailesi başka bir meslek okumasını istemiş ve başka bir meslekte lisans yapmış, uzmanlık yapmış, çalışmış hayatı boyunca. Emekli olmuş. Dedim ki ya şimdi sırası işte. Hadi şimdi yap.
1: Hı hı.
0: Ve gerçekten seanslardan sonra tekrardan girdi. Hukuk okudu. Valla şu an şerefli bir avukat.
1: Ne güzel,
0: yani
1: harika.
0: Yani doktor olmak isteyen arkadaşım okuyabilirsin, yapabilirsin bunu. Yani
1: evet, bunun yaşı yok. Hele içinde ufte kaldıysa zaten üzerine
0: değil mi?
1: Gitmeli.
0: Yap, hayatta evet. Ufte kalmasın hiçbir şey.
1: Kesinlikle. Hı hı. Ama buradan kaçıyoruz. Doktorum diye kandıran da yani Allah'ım yarabbim. Gerçekten
0: daha
1: hastalıklı bir durum.
0: Bekirim diyen evli çıkan.
1: Ha.
0: Ondan sonra işte arabalarla ay o kadar çok danışanlarımızdan böyle örnekler görüyoruz ki
1: evet.
0: Çeşitli arabalarla geliyor, işte evi gösteriyor, bu benim diyor, araba benim diyor, şu benim diyor, şu fabrika benim diyor, hiçbir şey onun değil.
1: Burada amaç ne peki, niye böyle bir şey izlenim yaratmaya çalışıyor?
0: Türk filmlerinde izlemiyor muyuz yani, kandırıyor işte.
1: Kandırıyor, ağına düşürene kadar, inanana kadar, sonra da zaten bırakıp gidecek muhtemelen.
0: Yani bırakıp gider, sarmala düşerse kızcağızı birazcık daha kullanır.
1: Hı hı.
0: Yani.
1: Ay Allah
0: o yüzden
1: korusun.
0: Allah kötüden korusun ama gözümüzü
1: amin.
0: Kulağımızı da açalım yani.
1: Peki mesela diyelim ki bir kişi ben bekarım diyor. Ama evli. Nasıl anlayacağız evli olduğunu?
0: Yani ben her zaman şunu söylüyorum. Biriyle tanıştığınız zaman mümkünse TC'sini alın. Mümkünse sağlık raporunu alın.
1: Şimdi ilk buluşmada ilk date diyorlar ya.
0: Hayır, ilk date'de olmaz tabii ki.
1: TC'ni verir misin bana falan
0: İlk date'de olmaz ama gerçekten bu çok önemli.
1: Hı-hı.
0: Yani sahip olduğu hastalıkları bilmek lazım.
1: Hı-hı.
0: Beraber olacağın kişinin. Psikolojik ya da bedensel.
1: Hı-hı.
0: Yani nasıl devletimiz evlenmeden önce bir klinik tıbbi bir şey istiyor.
1: Evet.
0: Yani bu çok önemli.
1: Hı-hı.
0: İlişkilerde de bu önemli. Çünkü artık ilişkiler evlilik gibi oluyor. Evleniyorlar, ertesi gün boşanıyorlar şekline geldi. O yüzden lütfen bütün bilgileri almaya çalışalım. Etrafa soralım. Hani eskiden görücü usulüydü, birbirine sorardı insanlar. Bazı kötü insanlar söylemez de.
1: Ay artık biliyorsunuz hastalıkları da söylemiyor kişiler.
0: Söylemiyorlar.
1: İşte özel mesela bir ilaç kullanıyor. Bu psikolojik bir ilaç da olabilir. Çok doğaldır. İnsanlar sıkıntıya girer, psikolojik ilaç kullanır.
0: Çok doğru.
1: Ama bunu saklamaya gerek yok. Yani karşı taraf bilsin, belli bir süre kullanırsın. Ha, ömür boyu kullanacağın ilaçlar vardır.
0: Evet.
1: Şeker hastalığı, tansiyon. Bunlar saklanmamalı.
0: Hiç saklanmamalı. Tam tersi söylenmeli. Hatta buna destek olacak kişiler... Böyle insanlar var yani.
1: Hı hı, evet.
0: Destek olacak kişilersin, yaralarınızı saracak, sizi mutlu edecek insanlar var. Onları tercih edin.
1: Hı hı.
0: Yani bunları istemeyen insanlar yalanla, bugün yalandan girdik ama hakikaten kötü bir şey.
1: Evet. Mesela bazen diyelim ki ailesiyle de tanıştığımız zaman, aile de çok önemli değil mi? Yani
0: en önemli şeylerden biri.
1: Ailesine neye dikkat etmemiz lazım orada?
0: Aile ilişkilerine çok dikkat etmek lazım.
1: Hı hı.
0: Şimdi anne baba ilişkilerine genelde... Erkek çocukları annelerinin, babalarının davrandığı gibi davranıyorlar kadınlara. Şimdi babası kötü davranan, annesine kötü davranan biri eğer kendini gerçekleştirmişse ve bu erdeme sahip olmuşsa, yani ben bir kadını dövmeyeceğim, ben bir kadını aşağılamayacağım, ben bir kadını üzmeyeceğim diyebilecek konuma gelmişse, çünkü bazısı evet bunu yaşar ama ben bunu yapmam der. Güçlüdür. Bazısı ise direkt rol model alır. Bunlar çok önemli. Karşınızdaki insanı tanımak nasıl olur? Nasıl yemek yiyor? Nelerden hoşlanıyor?
1: Nasıl yemek
0: nelere
1: yemeli?
0: Nelere öfkeleniyor? Yani şimdi mesela şeker hastası olup olmadığını anlamak lazım değil mi? Çok birden yiyor, şekeri çıkıyor, uyukluyor ya da işte öfkeli oluyor, acıkınca öfkeli oluyor. Yani Ramazan ayında mesela insanlar oruç tuttuğunda hani buradan bile anlaşılıyor. Yani hani öfkesi, siniri, bağlısı. Yani neler tüketiyor? Bağımlı karakter mi? Bazı hani maddeler kullanıyor mu? En önemlisi şu an. Bakın en önemlisi.
1: Madde bağımlılığı değil mi?
0: Tabii. Çok çok önemli. Aman ne olur yani.
1: Allah korusun.
0: Kullanmayın, kullandırtmayın ve kullananlardan uzak durun.
1: Kesinlikle. Yani tütün bile aslında çok zararlı. İçen çok var toplumda ama onu bile bıraktırıyor. Ben kimle görürsem ay bırak diyorum. Sonra diyorum ay, ben kötü oluyorum galiba. Kimi görsem tütün ay bıraksa, bırakmayı düşünmüyor musun diyorum.
0: Ne güzel.
1: Çünkü

0: insan insana bunu söylemeli. Ben söyleyeyim içim rahat etsin.
1: O evet, sen iyi bir insan olduğun için hani bir kişiye bile faydam olsun evet, istiyorsun.
0: Evet, aslında evet. Çok etki etmiyor belki ama belki eder diye yine
1: sigara
0: de
1: insan içenlere
0: söylüyor.
1: Daha ters de tepki yapar. Yani bu aman bırak bırak deyince daha çok ters de değil tepki mi? Yapabilir.
0: Daha da çok sarılabiliyorlar.
1: Evet.
0: Ama işte bağımlılıklar dediğiniz gibi ailede mesela anneye çok bağımlı da olabiliyor erkek.
1: Bak şimdi Türkiye'de mesela bu çok problem var. Mesela yurt dışında benim meslektaşlarımla konuşuyoruz bazen böyle birlikte konsültasyonlar yapıyoruz. İnanır mısın? Yani yurt dışında bu anne bağımlılığı yok, kaynana problemi yok. Yani maddi olarak aileye bağımlılıklar çok az. Bizde var bunlar, bizim kültürümüzde var.
0: Evet.
1: Bizim kültürümüzde onun için anne bağımlısı biriyle şimdi kadıncağız. Yine danışanlardan örnek vereyim ki örneklemeyle daha güzel anlatılıyor. Şimdi kadıncağız oturmuş, sofralar hazırlamış. Çok güzel yeni gelin böyle. Çocuk diyor ki ama diyor benim anneminki gibi olmamış.
0: Eyvah eyvah.
1: Dur bir daha bir dur.
0: Hadi bakalım.
1: Bir alışsın kız. Evet. Bütün hevesi gidiyor tabii. Ondan sonra ya da işte annesine çok bağımlı olup agresif bağımlılar da var.
0: Nasıl?
1: Annesinden aslında nefret ediyor. Ama o nefreti eşine gösteriyor.
0: Aa.
1: Yani çok değişik böyle sarmallar var psikolojide. Temeli anlamak lazım, niyeti anlamak lazım. Bir insan evlenirken ya da bir ilişkiye girerken ben bu insanla mutlu olacağım. Ben bu insanla problemler çıkmaz mı? Her zaman çıkar. Kendiyle çıkıyor insanın. Ben bu problemleri anlaşarak çözeceğim. Mutluluk bizim yolumuz. Yani bir yastıkta koruyacağız gibi laflarla niyet belli edilir ilk önce. Başta zaten niyeti bozuksa hiçbir şey olmaz o ilişkiden.
0: Evet, ne yazık ki evliliklerde de bu sözler veriliyor ama sonra bir bakıyorsun evdeki hesap çarşıya uymamış
1: oluyor.
0: Ama zor. İlişkiler gerçekten zor. Onu sürdürmek ayrı bir meziyet istiyor.
1: Şimdi ilişkilerde aslında zor denen şey şöyle. Yani insanın kendiyle ilişkisi çok önemli. İnsanın kendi ilişkisi düzgünse bakın çok küçük bir nüans söylüyorum burada. Kendiyle ilişkisi düzgünse diğer insanlarla da ilişkisi güzel olur. İnsanın karşısındaki kişi aynasıdır ve çatışması da kendisiyle ilgili bir çatışmadır.
0: Çok önemli bir şey dediniz. Yani karşı tarafı o zaman suçlamak nafile.
1: Evet.
0: Kendimize döneceğiz. Ben
1: tabii
0: ne yaptım
1: ki.
0: Da böyle oldu mu?
1: Ben ne yaptım böyle oldu değil. Bu benim yansımam diyeceksin. Yani sana bir şey öğretiyor o ilişkideki o yansıma. O kişiyi o hale getiren o olaylar, şartlar senin beynin, senin algın, senin bilinçaltın.
0: O zaman ne hissettim de böyle oldu? Daha doğru olur.
1: Zaten biz insanların en önemli duyusu hissetmek. Hissetmek çok önemli bir şey. Yani bir kek kokusu size ne hissettirir? Bir parfüm kokusu ne hissettirir? Bir sabun kokusu ne hissettirir?
0: Evet.
1: Yani bir insana dokunmak ne hissettirir? Doğaya bakmak, güneşi arkasında böyle o güzel doğayı, manzarayı seyretmek ne hissettirir? Kimisi hiçbir şey hissetmiyorum diyor. Yani
0: evet, bugünümüzde daha çok sanki değil mi? Otomatik gibi insanlar hissiyatlarını da unuttular.
1: Evet.
0: Ya da aşık olamıyorum diyor mesela. Kaç kişiyle görüşüyorum hiçbir şey hissetmiyorum. Yani eskiden böyle değildi. Birini görürdün şak aşık oldun. Tamam artık o senin için ömürlük bir eş gibiydi yani. Düşün. Yani 20 yaşında bile o zaman çok gençsin ama öyle hissedersin yani gerçek sevgi, aşk öyle olur.
1: Evet, öğretiye de bağlı bir şey bu tabii.
0: Evet.
1: Şimdi biz doğarken doğduktan sonra hayatımızda çeşitli imagolara sahip oluyoruz. Yani bebek anneden ayrıldıktan sonra çeşitli insan görüyor hayatı boyunca. Bunu gördüğü sokaktaki insanlar dahil, akraba, eş dostlar dahil, komşular dahil. Bütün herkesten böyle sentezler alırız ve böyle kendi beynimizin içine ufak ufak notlar ediniriz. Bazen hani böyle küçükken sana çok iyi davranan insanlar vardır ya. Hep böyle küçükler aşık olur. Hatırlar mısın o küçükkenki halimizi böyle? Oradan mesela hep bir imagomuz oluşur.
0: İmago.
1: Tip.
0: Bir tipoloji mi?
1: Bir, evet, bir tip oluştururuz. Görüntü, bir ses, bir doku, bir bakış. Onlar sana bir anda aşık olduğum gibi hissettirir öyle biriyle karşılaşırsan. Buradaki en büyük tehlike nedir ama?
0: Nedir?
1: Kendi yarattığın, beyninde yarattığın şeyle gerçeklik kişinin farkı.
0: Aslında o değil.
1: Eğer o fark belli bariz bir farksa tabii ki o değil. Sen yaratıyorsun o kişiyi, o lütfu, o aşkı, o emeği sen veriyorsun. Ve o kişinin değerleri eğer senin ona atfettiğin değerlerle uymuyorsa hayal kırıklığına uğrarsın.
0: Genelde de böyle oluyor
1: evet.
0: Değil mi?
1: İşte zaten ilişkilerdeki

0: Genel sorun bu.
1: Kafamızda çok büyütüyoruz bazen bir şeyleri. Belki idealize ediyoruz.
0: İdealize ediyoruz.
1: Harika bir insan. Evet, ben gördüm, tutuldum. İşte bu. Kaderim bu insan diye çok fazla.
0: Kaderim bu.
1: Kaderim bu yani. Artık sanki başka bir şey yokmuş gibi, ama çok fazla bir insanın üstüne de çok bir şeyler atfetmemek lazım.
0: Hak ettiği derecede, evet.
1: Evet, hak ediyorsa.
0: Hak edecek.
1: Evet.
0: Yani şöyle, sen onu gerçekten gönlünün prensi olarak görüyorsun şimdi. Öyle bir hayal edelim. Fakat sen ona güzel bir şey yapıyorsun. O bir şey yapıyor, bağırıyor. Sen hani güzel yaklaşıyorsun, o bir şey yapıyor. Sana psikolojik şiddet uyguluyor. Maddi şiddet uyguluyor. Yani kopuk davranıyor, bağımsız davranıyor. Orada burada. Ondan sonra sen şimdi hala evet, o benim aşkım, o diyebilir misin?
1: Valla diyenler var ama hala seviyorum diyor mesela. Ben de onu, insan tabii belli bir süre seversin ama sürekli sana şiddet uygulayan, seni aşağılayan, kötü söz söyleyen, bu sefer kendini unutmuş oluyorsun.
0: Meslek hayatımda en ilginç anekdotlarımdan biridir bu. Yine kitabımda örneklerinden vermiştim. Dayak yiyen kadınların çoğu böyledir, biliyor musun? Beni seviyor da dövüyor diyor mesela.
1: Allah'ım.
0: Seni sevse dövmez. Hani bunu
1: Tabii.
0: algılayamıyor. Ama çünkü çocukluğunda babası döverek büyütülmüş kız çocukları. Ya da böyle çok serbest büyütülmüş. Hani sınırsız büyütülmüş. Orada otorite ihtiyacı duyuyor. Bakın, her şey başımıza gelebilir. Çok sevdiğiniz insan sizin canınızı zaten o yakacak. Başkası yakamaz ki. Yani sen sevdiğin için zaten canını
1: Değil
0: yakıyor.
1: mi? Evet.
0: Sen sevmesen, değer vermesen senin canına girip de senin canını yakamaz. O yüzden tabii ki sevdiklerimiz canımızı yakacak. Üzüleceğiz. Ama lütfen ilk önce oksijen kendimize, uçaklarda nasıl ilk önce oksijen kendimize, sonra yanındaki en sevdiğine, yavruna, evladına, annene, arkadaşına, sevgiline, ilk önce kendine. Ama bu bencillik demek değil. Kendin hayata baktığında, böyle hayata girdiğinde, bir güne başladığında ilk önce nefesi kendin için alıyorsun. Yani
1: Önce ben demek burada
0: bencillik değil.
1: bencillik değil, değil mi? Sağlıklı hatta.
0: İlk önce insan kendine yatırım yapacak. Kendini sevecek. Altını çize çize söylüyorum, bakın. Kendini sevmeyen başkasını sevemez. 2 2 çarpı 4.
1: Kendini sevmek demek kendine değer vermek, kendini öncelikli tutmak. Başka kişi nasıl kendini sevebilir psikolojik açıdan?
0: Bir defa bütün duygularını bağımsız olarak değerlendirebilmeli insan. Çünkü bir şey öfkelendiği zaman mesela neye öfkelendiğini tartabilmeli insan. Çünkü orada bir söz mü, ses tonu mu, o sana dokunan nokta var ya, onu çözmen lazım. Onu değerli bulup onu çözmen lazım.
1: İlişkilerde zaten böyle olmuyor mu? Mesela iki taraf da alınıyor. Biri bir şeyden alınıyor, diğeri başka bir şeyden alınıyor. Öbürü onu anlamıyor. Sen niye alındın ki diyor. Asıl
0: Daha
1: haklı benim.
0: küsmüş, haberi yok.
1: Evet, ama iki tarafın da demek ki algılayış biçimi, ağrına gitme biçimi başka bir şey.
0: Evet.
1: Birinin sözü belki birinin bakışı.
0: İşte orada ne var, onu bulmak lazım. Şimdi gerçekten iki insan, yabancı yerlerde büyümüş insan ilişkiye giriyor ve ilişkide birbirini tanımaya başlıyor. Beraber büyümemişsin. Hatta beraber büyüsen, kapı komşun olduğu ile evlensen bile aynı evin içinde yaşamak çok başka bir şey.
1: Evet.
0: Düzen başka bir şey. O çok sevdiğin adamın pijamasını çıkartıp çorabını atıp bir tarafa atması başka bir şey olabilir. Hali bazısı en çok o halini sever. Bazısı, benim yine bir danışanım vardı.
1: Evet.
0: Yatak odasında, bak bu çok değişik bir örnek. Komodinin çekmecesinde ruj ve allığı şeyi bulunuyordu. Adam kalkmadan, kadıncağız uykuda çıt tut tut hemen yüzüne sürüp, adam uyandığında hani onu öyle görsün diye.
1: Allah Allah.
0: Evet.
1: Normal yüzünü sevmiyor mu adam onun doğal
0: Sevmiyor
1: halini?
0: demek ki. Ama işte burada kadın da kendini sevmiyor.
1: Evet.
0: İşte
1: Çok acı.
0: anlatmak istediğim nokta bu. Kadın kendini sevse ne münasebet canım? Sen makyajla mı doğdun?
1: Yani.
0: Yani.
1: Ay, uyanmadan senin kendini süsleyip adam beni öyle görsün. O zaman ömür boyu süs bebeği gibi kal. Ne kadar
0: Ama çoğu
1: yorucu.
0: sanatçı, danışanlarımız var. İşte çoğu sanatçı bu yüzden boşanıyor. Adam sahnede görüyor. Oh, dev şey
1: Evet.
0: yani böyle, ama evde pijamalar, bu o adam diyor ki ben seyrettiğim kadınla evlenmiyorum o zaman. İyi de onun da günlük hayatı bu.
1: Evde de sahne yapsın bari. Bir de eşine sahne
0: Ay
1: yapsın
0: çok
1: bari.
0: şekersin.
1: Vallahi nasıl bir şey
0: Ama
1: düşünce?
0: mantık bu
1: İşte
0: işte.
1: bu gerçek sevgi olmuyor. O sadece
0: Bravo.
1: sahne, büyülenmişim sahnede, o
0: Bravo.
1: bir hayranlık yani. Onu bir elde etsem.
0: Evet.
1: Keşke evime gelse bu insan.

0: yaramaz çocuk fikri. O da benim olsun. Oyuncak da benim olsun. İşte oyuncak değil ama insanın kalbi.
1: Evet.
0: İşte bunu anlatmak lazım.
1: Evet, kesinlikle oyuncak değil ve bir heves olmamalı ilişkilerde. Evet. Gerçek sevgi her halinle herhalde sevmek oluyor.
0: Gerçek sevgi insanın kendini sevmesiyle başlar, kendine değer vermesiyle başlar.
1: Evet, peki o zaman bugünün ilk telefonu hattımızdaymış. Bir alo diyelim. Merhabalar, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim, buyurun.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ediyorum, sizler nasılsınız?
1: Sağ olun, biz de iyiyiz. Sizi dinliyoruz.
2: Ben 81 yaşındayım.
1: Maşallah. 81.
2: Evet.
1: Bu ses tonu ne böyle, 20?
2: 25 yaşında evlendim.
1: Evet.
2: Sınıf arkadaşımdı, liseden sınıf arkadaşımdı.
1: Evet.
2: Ben liseyi bitirdikten sonra kendisi üniversiteye devam etti, bitirdi. Bitirdikten sonra evlendik. 25 yaşındaydım o zaman ben, o da öyle. Tabii yıllar, bazı erkekler 40 yaşına falan gidince böyle bir takım şeylere uğruyorlar. Eyvah gidiyoruz, eyvah fena yaşlanıyoruz polemiğine kapılıyorlar. Ama aslında biz eşleri olarak onları öyle görmek istemiyoruz. Fakat zaman içerisinde ben beni aldattığını öğrendim. Ama hiçbir gün onun yüzüne vurmadım.
0: Bravo, tebrik ediyorum. En önemli şey öyle burada mi? Tabii.
1: Nasıl öğrendiniz mesela? Mesajlardan mı yakaladınız?
2: Çevrem sayesinde, ben de iyi bir görevdeydim çünkü o da iyi bir görevdeydi. Çevrem sayesinde takip ediyordum. Hiçbir zaman onun beni aldattığını kendisine söylemedim. Hiçbir zaman.
1: Bu içinizde kaldı.
2: Vurmadım. Evet. Yüzüne de vurmadım. Sen beni aldatıyorsun demedim. Sanki ilk evlilik günlerimiz gibi ona davrandım. Her zaman için.
1: Allah.
2: Tam 40 yıl. 40. yılda ölmeden evvel, şimdi vefat et kendisi.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Ay, evet.
2: Ölmeden evvel dedi ki, senden çok özür diliyorum. Seni yıllardır aldattım ama utanıyorum senden. Lütfen beni affet dedi, biliyor musun?
0: Helallik almış.
2: Bu benim için yeter. Bir gün olsun, 40 yıl kavga etmedik. Hiçbir şekilde. Hiçbir konuda ama.
1: Ay, siz nasıl dayandınız buna? Çok merak ettim. Siz nasıl buna dayandınız? Siz biliyorsunuz ya, bu sizin içinizde.
2: Şimdi hanımefendi, şöyle bir şey var. İnsan kendine dönerse bazı konularda gayet iyi, gayet güzel günler geçirebiliyorsun. Yeter ki bayan erkeği anlayabilsin. Burada erkeği anlamak çok önemli bir şey. Tabii diyeceksiniz ki erkek de bayanı anlasın. Ama bayanın anlaması çok daha önemli. Herhalde eşim onun bana iştirak edecektir. Çünkü bayanlar daima verici, daima anlayışlı, daima düzgün insanlardır. Ben bunu kabul ediyorum. Ama eğitimli olur, ama eğitimsiz olur. Ben lise mezunum ama eşim üniversite mezunu, iyi bir görev. Ben de iyi bir görevdeydim. Fakat hiçbir zaman hiçbir kişiye bunu belirtmemeye çalıştık.
1: Peki ne anladınız eşinizden? Yani neden sizi aldatmış? Çünkü onu anlamışsınız demek ki, affetmişsiniz.
2: Bak, önce anlattım. 40 yaşına girdiği zaman erkeklere bir şeyler oluyor. Bunu fark ettim, takip ettim. Bir takım araştırmalarımla takip ettim. Ve gerçekten öyle oluyorlar. Araştırsın, eşim hanım bu konuyu çok iyi biliyor. O görüyor ve o takip ediyor, tahmin ediyorum. 40 yaş erkekler için çok tehlikeli bir yaş. Bana göre.
1: Olay hala bu. İsteniliyor muyum, hala beni isteyen kadınlar var mı diye böyle bir arayışa mı giriyorlar?
2: Aynen öyle. Acaba ben yaşlandım mı? Acaba ben eyvah elden mi gidiyorum? Eyvah kendimi mi kaybediyorum? Şekilde kapılıyorlar. Yani öyle bir havaya giriyorlar. Ama bir eş olarak onu hissettirmediğiniz an yeterlidir bana göre.
1: Peki kaç kez aldatıldınız? Var mı böyle hani bir iki kadın mıydı yoksa daha mı fazla?
2: Vallahi sayısını söylemek istemiyorum ama ben aldatıldığımı çok iyi biliyorum ve takip ettim diyorum. Az önce söylemiştim.
1: Evet. Yani sonuç itibariyle iyi ki yapmışım böyle. Çünkü kimse bunu yargılayamaz. Yani kimse ben aldatmayı affeder, kimse affetmez. Biz sizi asla yargılayamayız. Siz sonuçta mutlu oldum, iyi ki de böyle yapmışım diyor musunuz geri dönüp baktığınızda?
2: Tabii diyorum. Şöyle çocuklarımla çok güzel günler geçirdik. Hiç onları bozmak istemedim. İki de çocuğumuz vardı. Hiçbir
0: Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Tabii.
2: Neden bozayım çocuklarımın psikolojisini? Kendi şeylerim uğruna neden bozayım?
0: Huzurumu bozmayayım diyor yani.
1: Demek ki onun dışında eşiniz size çok iyi davranıyordu, iyi anlaşıyordunuz. Yani her şey mükemmeldi. Bir tek aldatması mı vardı?
2: Evet, sadece. Onu da kendisine hissettirmedim bakın. Özellikle bunu belirtiyorum.
0: O da size hissettirmemiş ama, değil mi hanımefendi?
2: Aynen.
0: Şimdi o da önemli.
2: Aynen.
0: O da hissettirmemiş. Hissettirse.
2: Evet,
0: şimdi ben de diyorum ki hanımefendi takip ediyor belli ki beni. Çok teşekkür ediyorum bu arada paylaştığınız için. Her zaman

0: Evlilikte eğer eşiniz aldatıyorsa ayrılmayacaksanız üç maymunu oynayın diyorum. Yani yüz göz olmayın. Hanımefendi de onu uygulamış. Çok doğru yapmış o konuda. Yüz göz olduktan sonra çünkü o ilişkiden hayır gelmez.
1: Ondan çünkü her gün tartışma çıkacak.
0: Evet. Ama şunun da yine önemi var. Birkaç tane böyle takıldığı kişi oldu herhalde ki. Bir kişiye aşık olsaydı beyefendi, zaten hanımefendi ona izin verir mi? Yani asla.
1: Aşk gibi değil herhalde. Biraz böyle daha çok takılmalık ilişkiler miydi ya da?
0: Yani değeri hanımefendi hissetmiş. Ben diyor ki bir anne olarak çocuklarımın başında yuvamızın hani direği olarak eşimi kabul ediyorum. Ama bakın tutku burada olsa yine kabul etmezdi. Hani daha genç yaşlar eşini anlamış. Yani birazcık daha anaç davranmış eşine. Yani artık bu 40'lı yaşlarda erkekler hani empati yapmış. Ben böyle kendimi işte aman ne oluyor hayat geçiyor başka kadınlar bana bakıyor mu falan. Şimdi normalde bunu düşünebilir mi başka kadın?
1: Yok yani ne oluyor der. Böyle bir şeyi kabul etmek zorunda değilim der.
0: Değil der.
1: Çok
0: Ama
1: anlayışlı bir bakış
0: hanımefendi
1: açısı.
0: hayat bir seçimdir.
1: Evet.
0: Hanımefendi de bu yolu seçmiş ve mutlu. Zaten konunun özeti şu. Sen mutluysan doğru yapmışsındır. Bu
1: İyi
0: kadar.
1: ki de öyle yapmışım diyor
0: Tabii
1: zaten.
0: ki.
1: Adam da gitmeden önce bak
0: Helallik
1: özür
0: istemiş.
1: dilemiş. Belki de adam da anladı kadının aslında anladığını,
0: Ya
1: aldattığını.
0: kadın tabii ki anlar.
1: Değil mi?
0: Yani
1: Anlamaz mı?
0: şimdi bir tene dokunmuş birinin başka bir yani anlarsın yani direkt hele kadınlar. Aman Allah'ım hemen anlar.
1: Evet, çok anlar. Helallik istemiş. Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet
1: Bugün de
0: eylesin.
1: andık, arkasından da konuştuk rahmetlinin ama
0: Evet. Ama
1: oluyor mu oluyor?
0: bakın feyz oldu bizi izleyenlere. Bakın
1: Evet.
0: 81 yaşında hanımefendi diyor ki ben evliliğimi böyle sürdürdüm. Böyle mutluyum. İşte bu da bir seçim.
1: Evet.
0: Yani şimdi bizi izleyenler arasında diyecek ki ben bunu hayatta kabul edemem diyenler olabilir. Ya da diyecek ki bak bu hanımefendi gibi bir yol tercih ediyorum. İşte her şey bir örnek hayatta.
1: Evet. Yani aldatıldığı zaman bir kadın mutlaka boşanmalı böyle bir şey söz konusu
0: Ay
1: değil.
0: zaten evlilik literatüründe boşanmaların 5. sırasında falan geliyor aldatma. Yani çok birinci sırada değil aldatma nedeni.
1: Evet. Peki. Konuşmaya devam edeceğiz. Valla bölüyorum. Kısa bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Aradan sonra yine buradayız. Bizi arayın. Sorunlarınız, dertlerinizi bizimle paylaşın. Sevgili Yeşim Akıncı ile birlikte buradayız. Görüşmek üzere.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
4: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
2: Ne 11'deyim? Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Futbol heyecanı BİM'de. LG 55 inç 4K Ultra HD Vebo Smart TV 29.990 lira. LG 55 inç 4K HDR 10 Nano Cell TV 30.990 lira.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?

0: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
0: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
0: Sadece duruladım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
0: Sen de sadece durula.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Gece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
2: tak. Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Tam da leslik.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: havasında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yakıt alacağız yine, yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
3: Kredi.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. E kendimiz kadar

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
9: Damla bence çok eğlenceli.
10: Yok, ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Aslı senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
12: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
13: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
15: Uzman psikolog Yeşim Akıncı ile birlikteyiz sevgili seyirciler. Bugün sizi dinliyoruz. Dertleriniz, sıkıntılarınız, evliliklerinizde, ilişkilerinizde her neyse bizimle paylaşın. Çok sevgili Yeşim Hanımcığım inşallah yol gösterici olacak. Tabii son söz yine sizin, kararlar yine sizin. İnşallah en doğru kararı vereceğinize de inanıyorum. Yine bir telefonumuz hatta. Merhabalar, hoş geldiniz.
16: Merhabalar.
15: Nasılsınız?
16: İyiyim, siz de nasılsınız?
15: Teşekkür ederiz. Buyurun, sizi dinliyoruz.
16: Ya ben 17 yıllık evliyim. Eşim benden önceki dönemlerde yani sevgilisi varmıştı. Ya uzun süreli yani 4 yıllık bir ilişkileri varmıştı.
15: Evet.
16: Ya sürekli mesela onun ismi anıldığı zaman işte çocuklar söylediği zaman hani okul arkadaşlarının isimleri falan oluyor ya. Sürekli o isim, annemiz işte bana bu ismi yasakladı. Ben bu ismi söyleyemem.
15: Allah Allah. Yasakladınız aynen. Mı?
17: 17 sene geçmiş ya, beyefendi hala reklamlar yapıyor.
15: Allah Allah.
16: Aynen. Yani aynen sinir oluyorum bak, sinirlerim bozuluyor. Nasıl bir tepki vermeliyim?
15: Ay.
17: Tepki verme. Tepki verdikçe bunu yapacak çünkü.
15: Bu isim nereden çıktı? Yani siz mi sordunuz da çünkü ismi söylemesi insanın sinirini bozar.
17: Yok beyefendi reklamları yapıyor. Yani devamlı hanımefendiyi böyle şeyde tutmak için, harda tutmak için reklamlar yapıyor. Mesela dizide geçsin. ismi.
15: Evet.
17: Değil mi? Diyelim ki
15: Zeynep.
17: Zeynep. Ha, dizide geçsin. Ay çok da severim Zeynep ismini.
15: Değil mi? Güzel evet.
17: isim. Ondan sonra işte Zeynep karakteriyle ilgili iltifatlar ederler. Evet. Değil mi? Hanımefendi bana katılacaktır. Ondan sonra işte çocukların velisi arkadaşlarından Zeynep isimli bir şey olduğu zaman bak anneniz bana yasakladı diyormuş bak bak.
15: Hı hı.
17: Yani siz tepki vermeyin. Bazen tepkisiz kalmak en büyük cezadır. Ve o ağlamayan çocuğa meme verilmez değil mi? Siz tepki gösterdikçe o bunu kullanacak. Kes bu manipüleyi. Manipüleyi ortadan kaldır.
15: Bu nedir ya? Bir de sizden önce yani bu ilk mesela ne zaman açıldı bu konu? Hani ne bileyim işte unutamadı da hani bazen kayınvalide söyler ya işte çok iyi bir sevgilisi vardı da unutamadı da. Nereden
17: hançeri
15: ilk konu açıldı?
17: Evet. Hançeri sok.
15: Bunu ilk açılmasını ya, merak ediyorum.
16: Aslında bu 17 yıldan beri yani sürekli hep dile gelen şeyler. Ne? Yani bu en son nokta. Mesela o şöyleydi, o böyleydi, işte o öyle davranırdı, bilmem ne yani bu... Ben de bazen diyorum ki ne tamam beni boşa git al o zaman yani onu diyorum. Çok unutamadı dedim git boşa beni al dedim. Çocuklarıma da ben bakarım dedim. Git dedim ya git o da boşanırsa boşansın alsın diyorum yani. Sürekli tartışmamız bunlar sürekli. Evli.
15: Ha siz evet, hanımefendiyle şu an tanıyor musunuz hala var mı o kadın yani?
16: Burada değil ama ben biliyorum yani o kadını.
17: Ne kadar zedeleyici bir şey.
16: Ama ben zoruma gidiyor üzülüyorum. Ama sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ben tepki verdiğim zaman ben bir şey dediğim zaman da ben kötü oluyorum.
17: Tabii işte
16: suçlu
17: o yüzden.
16: Ben oluyorum.
15: Sizi kıskandırmaya mı çalışıyor evet. sürekli acaba?
17: Reklamlar
16: aynen. Dedim ben de o zaman mesela dedim ben de sana eski sevgilim Ali diyelim dedim.
17: Aman
16: Ali
17: aman,
16: Ali
17: yapma, sakın.
16: Dedim.
17: Sakın.
16: Kendi çok tepki veriyor.
15: Bak bak. Ne oluyor hani sen yapınca iyi. Ben Ali deyince ne oluyor?
16: Dedi işte. aynı şekilde ben de öyle söylüyorum. Ben de öyle şekilde söylüyorum. Ne oluyor tepki dedim. Ben verince suç oluyor. Sen verince suç olmuyor dedim.
15: Ay oltada fon yok, yumurta da yok. Kadın da yok hayatında bak. Ama o isim hep dönüyor.
17: Şimdi esas acı olan şey ne biliyor musun? Tabii ki hanımefendi şimdi zaten konunun çok dışında haberi bile yok. Başkasıyla evli, yuvasını kurmuş, hayatına bakıyor. Beyefendi hala kafasında imago dedik ya işte birini yaratmış yani. Halbuki o kadınla evli olsa 17 yıl, yani 4 yıl sizinle çıkmış olsa bu adam onu ona da yapacak. Seni anlatacak. Allah öyle düşün Allah. Rahatla. Çünkü onun huyu bu.
15: Öyle mi? Onu evet. da mı yapacaktı?
17: Tabii. Hanımefendiyle 4

0: yıl çıkmış olsun, 17 yıl o hanımefendiyle evli olmuş olsaydı, ona bunu yapacaktı.
1: Nişanlanmışlar mı yani, evlilikten mi dönmüşler?
2: Ya evlilikten değil yani, öyle beraber vakit falan geçirdiler yani böyle.
1: Kim ayrılmış?
2: Benim eşim ayrılmış herhalde.
1: Tamam. Ha, bir de. İsteyerek ayrılıyor, sonra da hala ah ah Zeynep mi diyor?
2: Aynen.
1: Bak sen, geri de dönmemiş. Hala bu ne şey yani?
0: Şimdi bir kadın olarak ilk önce hayatta kadının bir kadınlık onuru vardır ilişkilerde. Erkeklerin yaptığı en büyük hata bu kadının kadınlık onurunu kırmak. O kadından hayır bekleme bak sonra. Yani şimdi sen kadına bunu dersen zannediyor ki beyefendi yarışa sokuyor hani. Halbuki o hanımefendinin hiç umrunda değil yani. O yüzden bakın, sizi dikte tutuyor. Bir manipüle yapıyor. Bunu görürsen, buna umursamaz davranırsan ve lütfen hiçbir şekilde ay ben de şunu desem olur mu, şöyle bilmem ne, bu kavgaya sebep olur. Hiçbir sonuca gitmez. Olumlu bir sonuca gitmez. O yüzden lütfen sakin ol. Kendini incitme. Bak, yayının başından beri ne diyoruz? İlk önce insan kendine naif olmalı. Yani seni inciten zaten senin canın. Ama bunu sana canını da acıtmak için yapıyor. Neden yapıyor? Seni alerte geçiriyor. Yani bak, o olsaydı böyle. Ya sen onun aynı evde yaşadın mı? Hayır. Ne biliyorsun, o olsaydı böyle yapardı. Hayalinden bir kahraman var. Kahraman yaratmış hayalinde.
1: Biten bitmiş. Mazi
0: Dede
1: yani.
0: Korkut hikayeleri desen ona.
1: Bir de ama çocuklara yansıtması hoşuma gitmedi.
0: Evet.
1: İşte anneniz bana bu ismi yasakladı. Ne münasebet sen çocuklara? Çocukların da zihninde kalacak. Bu isimde ne var acaba? Zeynep kimdi baba? Demek ki eski sevgilisiydi.
0: İşte travmalar, insanın hayatındaki travmalar. Boşuna olmuyor
1: evet.
0: Sevgili Aslı.
1: Bak işte çocuğa
0: bak, çocuklukta bir babanın yaptığı hata. Ki hanımefendi ben tebrik ediyorum yani, yuvasını korumak için sağlam duruyor yani, yoksa bir kadın için çok ağır bir şey.
1: Çok, 17 yıldır kadın aslında 3 kişilik hayat yaşıyorsunuz, kadının haberi yok, kadın haberi olsa
0: haberi
1: diyecek
0: de yok. Günah, o kadına da hiç kızmayın. Hayalinde Dede Korkut hikayeleri gibi bir şey yaratmış beyefendi, ona sığınıyor, onun arkasına sığınıyor, sizi de böyle bakıyor ki ay, onu öyle dedikçe siz hani böyle bir daha canla başla ona sarılıyorsunuz. Bakın, kıskandırmaya çalışmak çok garip ama çok kötü bir huy, ama işe de yarayan bir şeydir bazen. Bazı şartlarda. Sana bana sökmez. Öyle mi? Hadi ya Allah dersin gider. Ama öbür türlü bazısı daha şevke gelir.
1: Adam da yani, diyor ki o kıskanıyor diyor. Biraz benimle ilgileniyor bu sefer. Sinir uçlarıyla oynuyorum. Habire onun üzerine, isimin üstüne gidip duruyorsunuz. Vallahi yazık, günah. Bazı insanlar da mutlu olmayı bilmiyor ya.
0: Evet.
1: Ya huzuru, işte çocukların, karın var, tadını keyfini çıkar. Niye
0: ergenlikte
1: başka bir isim
0: kalmış sokuyorsun? Çünkü adamın beyni ergenlikte kalmış orada. Bak, çocuklarını da işin içine kattığı için. Hani o aile birliğinde aile reisi değil o. O evin hala ergen delikanlısı gibi davranıyor.
1: Sabote yani. Ediyor mutluluğunu yani.
0: Evet,
1: her şey güzel
0: ediyor.
1: Gidecekken. Bir de şu eski sevgililerinizden bahsetmeyin ya eşinize. Bak ben diyor Ali desem nasıl kızıyor? Erkeklerin
0: aman,
1: erkeklik
0: sakın,
1: gururu var
0: aman,
1: ya.
0: Aman.
1: Kadının da bir gururu var. Kadın da diyor ki ben istemiyorum. Mesela ismini ben duymak istemem eski sevgilisi. Kimse artık
0: yani,
1: hayatında insanın. Bana ne o isim niye benim aklımda zihnimde kalsın? Çünkü
0: tabii.
1: Kadının kalır. Kadın unutmuyor. Erkek belki yine unutur ama kadın hiç unutmuyor yani.
0: Sevdiğine insan bunu yapmamalı aslında işte.
1: Evet. Hatta hiç bahsetmeyeceksin bile. Ya evlenmiş boşanmış çiftler görüyoruz.
0: Evet.
1: İkinci evliliğini yapıyor. Birinci evliliği sanki yok gibi. Bahsetmiyor bile.
0: Kıyaslamayla büyümüş insanlar genelde kıyaslama yaparak sever. Yani çocuklarına da bunu yapar mesela. Aa bak işte kardeşin senden daha şöyle, ya da ablan senden daha böyle. Hani böyle sevilmiş insanlar bazen bunu rol model alır.
1: Evet.
0: Yani beyefendi de hala ergenlikte kalmış. Siz onu öyle kabul edin. İnanın bu manipüleye düşmeyin. Siz narinsiniz, siz bir çiçeksiniz. Kendi kıymetinizi bilin lütfen.
1: Bak o olsaydı böyle yapardı diyormuş bir de.
0: Sanki yapmış. Hani ay, aynı evin içinde yaşamış. Sanki evli.
1: Evet.
0: Hayalinde bir şey işte.
1: İşte ama kadını orada aşağılıyor. O olsa öyle yapardı. Yani sen kimsin de. Sen benle evlenmişsin yani. Çok haklı sinirleri kalkmasına.
0: 17 yıl
1: ya,
0: yani.
1: Yazık günah. Yazık
0: evet.
1: Günah. Artık bunu ama bir dur demeli. Tepkisiz kalarak
0: tepkisiz kalarak
1: ki,
0: durdurabilirsin. Başka türlü durmaz.
1: Evet.
0: Yani ben de şunu yaparsam derse daha iş saçma sapan bir hal alır. Bir de size yakışmaz o bir
1: evet.
0: Kadın olarak yapmayın öyle bir şey.
1: Ay hasbinallah gerçekten. Evet. Neler var ama yani 17 yıl. Boşuna heba etmeyin
0: inşallah. Bizim meslek
1: inşallah.
0: Kolay değil. Bak ne çeşit evet. Şeyler çıkıyor
1: evet.
0: Görüyor
1: neler
0: musun?
1: Neler neler var. Bizde de hayatta her şey var biliyorsunuz.

0: Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar.
1: Merhabalar efendim. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Nasılsınız?
1: Efendim sizi gördük, daha iyi olduk. Sizin programınızda kendimizi biraz daha rahat ve huzurlu hissediyoruz.
0: Ha, ne mutlu.
1: Çalışmalarınız daim olsun diyorum.
0: Sağ olun, var olun. Buyurun, dinliyoruz.
1: Efendim ben 33 yıllık evlilikten sonra ikinci evlilik yaptım. Bu ikinci evlilikte bir yakınımızın tavsiyesiyle oldu. 2-3 aylık bir görüşme sonrasında ben bütün açık sözlükle hayatımın gerçeğini anlattım. O da bana anlattı. O da boşanmıştı. İki çocuğu vardı. Biz evlendik. Balayına gittik. Balayından sonra hanımefendinin hareket ve tavırları tamamen değişti. İşte ben mal isterim, araba isterim, şunu isterim, bunu isterim falan. Ben kendisine evlenmeden önce de söylemiştim yani. Benim hayatım bu, gelirim bu, yapım bu. Kendi evim vardı. Çok mutlu ve huzurlu bir ortam geçirirken bu süreç içerisinde farklı saplantılara girmeye başladı. Evin eşyalarını çöp atmaya başladı. İşte koltukları kesmeye başladı. Beni tehdit etmeye başladı. İşte kafasını duvara vurup seni polise şikayet edeceğim demeye başladı. Ben evden kaçmaya başladım falan. Yani bu süreç zarfı tam 9 yıldır devam ediyor. Ben 9 yıldır aşağı yukarı evime 3 ay oturmuş değilim. Bu 3 aylık sürede sadece eşimin beni arzuladığı zaman istediği vakitler gidiyorum. Onun istediği şekilde hareket ediyorum. Ondan sonraki süreç tamamen filmi çekilmiş bir bomba gibi. Evlendiğimizden bir hafta sonra veya iki hafta sonra ben bunu tespit ettiğimde doktora götürmüştüm, psikoloğa. Psikolog dedi ki bu eşiniz tahliye gönderelim falan dedi. Hamile olduğu ortaya çıktı. Dedi ki hamilelik dönemi bitsin, ondan sonra tedaviye başlayalım. Ama o günden bugüne kadar hiçbir tedaviye girmiyor. Her gün, her dakika beni tehdit ediyor. Her cümlenin, her kelimenin arkasında mutlaka bir olumsuzluk söylüyor, çok yalan söylüyor, çok iftira atıyor, kafasında bir şeyler kuruyor. Ondan sonra
0: çocuk oldu mu?
1: Çocuğumuz var şu anda 8
0: Allah
1: yaşında. Çocuğumuz psikolojik problemler yaşıyor, baskı altında. Tabiri affedersin sömür oldu çocuk. Yani çocuğu oturuyor, bağırıyor, kalkıyor, bağırıyor. Çocuğu benimle de görüştürmüyor yani.
0: Evde dakika, sizi de yaşatmıyor değil mi beyefendi?
1: Yaşatmıyor, eve de sokmuyor yani. Eve girdiğim zaman mutlaka kavga çıkarıyor. İşte polise şikayet ediyor. Şunu yapacağım.
0: Şizofreni tanısı konmuş muydu? Şizofreni tanısı?
1: İlk doktor onu söylemişti yani, ilk evlendikten sonra o tanıyı koymuştu. Ondan sonraki süreçte hala devam ediyor.
0: Allah Allah, o kafayı duvara vurup da sanki siz vurmuşsunuz gibi polis çağırması çok patolojik.
1: Evet, yani
0: şey.
1: polis çağıracağım diye tehdit etti. Ben kaçıyorum. Benden sonra işte diyor ki ben işte seni karakola gittim, şikayet ettim. Polisler sordu. Herhangi bir darp var mı, şu var mı, bu var mı, yok deyince diyor. Herhangi bana polisten de bir bilgi gelmedi.
0: Gerçekten darp etmediniz değil mi
1: eşinizi? Hayır, kesinlikle. Yani ben 33 yıllık hayatımda, evlilik hayatımda diyor, böyle bir şey söz konusu değil. Yani benim kişiliğime ters bir olay. Ben çok evcimen bir insanım. Yani Allah'tan korkarım. Yani sevgi sahibi, ön planda yaşayan bir insanım. Çevremde de öyleyimdir.
0: Ay, korku filmi gibi anlattıklarınız. Yani çıldırmış bir kadın ortada. Her şeyi yapabiliyor. Sizi eve sokmuyor. Ve yanında 8 yaşında bir kız çocuğu.
1: Erkek çocuk.
2: Yani aslında tabii ki işte hayatta her şey var. Herkesin her şey başına gelebilir ama işte bazen hani hep kadınları konuşuyoruz. Bakın erkeklerde de psikolojik şiddet var, dayak yani. Hı-hı. Ne farkı var yani, bu büyük bir şiddet.
0: Evet.
2: Aslında siz doğru bir karar vermeniz gerekiyor artık. Yani evinize giremiyorsunuz. Başta her şeyi olur tamam gösteriyor, hanımefendi göstermiş. Sonrasında da aslında mal istiyorum derken sizin o biricik evinize göz dikmiş, bakın siz evinize giremiyorsunuz.
0: Ya.
2: Hayatınızı talan etmiş, hayatınızı istila etmiş, çocukla da kendini garantilemiş. Ama günah o sübyan çocuğun psikolojisi travmalarla yaşayacak. Büyük bir patoloji yani, kendini duvarlara vurup da bak polisten uzaklaştırma alırım demek. Bunların hepsi bilinçli hastalığın altına sığınıyor. Bakın hastalık, evet, herkesin olabilir. Hı-hı. Ama bu hastalığı kullanan bir cinste çok akıllıca.
0: Yani mal mülk mü istiyor? Amacı ne?
2: Almış

0: zaten, evden beyefendiyi atmış. Evet. Yani çocuğu da yapmış, artık çocuk da var. Hani o evde zaten onun gibi bir şey, beyefendi eve giremiyor. Canı isteyince gel diyor. Canı istemeyince ay bana vurdun defol git diyor. Şimdi bakın bu hayatı böyle devam etmek ister misiniz? İstiyor musunuz?
1: Yani aslında ben istemiyorum ama çocuğum var. Yani çocuğum için bir şey yapamıyorum.
0: Ama dediğiniz zaman birinci cümleyi ben duymuyorum beyefendi. Çocuğu, boşanan bir sürü insanın çocuğu var.
2: Evet.
0: Bu hanımefendi tedavi olması gerekiyor. Siz hamileyken tedavi olamayacağı için, tabii ki ilaç kullanamayacağı için tedavi olmamıştır. Şimdi neyi bekliyorsunuz? 8 yaşında çocuk. Kabul etmiyor.
1: Önerinizi bekliyorum.
2: Siz ilk evliliğim 33 yıl sürdü dediniz değil mi?
1: Doğrudur efendim.
2: Bayağı uzun sürmüş. Neden ayrılmış? Niye boşandınız?
1: Efendim 30 yıl tamamen mutlu bir yaşamımız oldu. Son dönemde de o eşim de mal peşine düştü. Yani kazanımlarımı elde etmeye kalktı.
2: Allah Allah.
1: Evet.
2: Ne bu mal peşine düşen? Bir an 30 yıl düşmüyor da 30 yıl sonra mı düştü?
1: Maalesef. Yani tabii ailesinin de etkisi burada büyük oldu. Babası iflas etmişti. Benim kefaletlerim falan vardı. Bunların bedelini hep ödedim çok ağır bir şekilde.
0: Zor bir yaşam olmuş sizin için beyefendi.
1: Maalesef.
2: Nedense hep kadınlar böyle bir mal, sizin hayatınıza giren kadınlar böyle mal mülke düşmüş ama belli zaten bir evim var diyorsunuz, bir arabam var.
0: Sevgili Aslı, şimdi şöyle bir şey var. İlişkiden beraberken aynı evde yaşıyorsan zaten mal ne senin olmuş ha benim olmuş, evet, ne fark eder. Ama anladığım kadarıyla beyefendiden yollarını ayırmak istedikleri zaman malın peşine düşüyor. Çünkü hani onu ben alayım diyor. Beyefendi ikinci evlilik yapıyor. Başta söylüyor. Hanımefendi diyor ki tamam diyor. Evlendikten sonra hemen adamı zaten evden gönderip eve bir şekilde çökmüş oluyor.
2: Bayağı tongaya düşüyor o zaman burada beyefendi. Ne yapacak? Boşanmayı düşünüyor musunuz?
0: Sanmıyorum.
1: Boşanmayı ben ilk günden beri söylüyorum. Yani gel boşanalım diyorum.
0: Boşanmak isteyen boşanır beyefendi. Siz boşanmazsınız. 8 yıldır buna alışkın bir şekilde yaşıyorsunuz. Siz hayatınız bunu yapmışsınız. Hayatınız bu. Seçiminiz bu. Boşanmazsınız bence.
2: Aslında ayrı yaşıyorsunuz. Siz nerede kalıyorsunuz? Kendi eviniz mi var? Tuttuğunuz.
1: Benim birçok yerim var. Evet, yani zaten sorun orada yani. Benim çoklu mallarıma çökme gitmiş.
2: Ha tamam. Olayım. Onu desenize. Bir evim var dediniz başta.
1: Sayısı onlarca fazla malım var.
2: Tamam. Bir tanesini de ben alayım demiş o zaman. Sayısı zaten evleriniz var. İstediğim evde kalıyorum diyorsunuz.
0: Sizin için kıymetli mi hanımefendi? Yani bu ilişkiden bir şey devam ederiz biz, evliliği kurtarırız diye düşünüyor musunuz?
1: Vallahi benim hiçbir şeyim, ümidim yok bu konuyla alakalı.
0: Peki ne bekliyorsunuz? Neden pes ettiniz?
1: Oğlum diyor ki aman baba boşanma diyor. Ben tek sözüm o, ağlıyor. Baba boşanmayın, ben yalnız kalırım diyor. Sen olmazsan ben yaparım.
0: Zaten evde yoksunuz ya beyefendi. Daha bakın işte, çocuğun yanında böyle şiddetler, böyle duvara vurmalar, bu travmatik olaylar yaşanıyorsa sağlıklı boşanmanın yolları var. Bakın ben evlilik terapisti ve psikolog olarak her zaman evliliklerin sonsuza kadar sürmesini isterim. Canı gönülden.
2: Keşke.
0: Evet, yani evlilikler devam etsin, hiçbir insan sevgisinden ayrılmasın, mutlu yuvası bozulmasın isterim ama bazı şeyler var ki evde yoksunuz. Evinizde kadın sizi istemiyor, çocuğunuzu göstermiyor. Siz yasal yollardan boşansanız çocuğunuz zaten hafta sonu ya da hafta içi belirli günler sizinle olacak. O zaman siz bu probleme alışmış ve devam etmek istiyorsunuz. Ben bunu anlarım.
2: Pek gönüllü değil gibi değil mi beyefendi ayrılmaya?
0: Değiştirmeye hayatını gönüllü değil.
2: Böyle evlilik oluyor mu yani mesela? Gidiyorsunuz sinirli bir kadın sizi aslında istemiyor, sevmiyor.
0: Çocuğu göstermiyor.
2: Çocuğu göstermiyor. Mutlu değilsiniz bu evlilikte belli ki.
1: Hani derler ya sütten ağzı yanan yoğurt üfleyerek yer. Yani ben ikinci evlilikte de böyle bir olayı yaşayınca artık,
0: üçüncüde böyle olur mu diyorsunuz?
1: Yani evet.
2: Üçüncüye Allah kerim. Daha iyisi olur belki.
0: Şimdi şöyle, gerçekten insanların hani öğrenilmiş bir çaresizliği vardır. Bazı insanlar hayatta başına kötü bir şey geldiği zaman o öğrenilmiş çaresizliği yaşadığında bir kere daha artık pes eder. Beyefendi, hayat devam ediyor. Yaşınız kaç bilmiyorum ama hayat devam ediyor. Hayat deneyimleridir bunlar. Hayatınızı lütfen düzgünleştirin. Nasıl insan evini toparlar, yaşayacağı yeri belirler ya, badanasını, boyasını, mobilyasını seçer ya.

0: Hani insanları da seçebilirsiniz hayatınızdaki. Enerjinizi düşüren, size mutsuzluk yaşatan, hakaret eden, canınızı yakan insanlardan uzak durabilirsiniz ve dur diyebilirsiniz. Bu sizin hayatınız. Kişisel haklarınız var. Kendi kişisel haklarınızı yedirtmeyin kimseye lütfen.
1: Ve yıllardır süregelen bir durum bu. Değişmiyor da.
0: Sizi sevecek bir insan olacaktır.
1: Evet, keşke.
0: Onlarca insan var yalnız biliyor musunuz? Yani
1: Tüm ihtimalleri kapatmış oluyor
0: evet,
1: aslında.
0: onlarca insan.

0: olmasını sağlayın. Olmuyorsa hayatta bu eziyette kendinize yaptırmayın canım.
1: Evet, çünkü normal bir evlilik, sağlıklı bir
0: değil,
1: evlilik
0: değil.
1: Ortada yok. Geçmişler olsun, inşallah bir çözüm bulursunuz diyelim. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar, hoş geldiniz. Alo.
2: Alo, merhabalar.
1: Merhabalar,
2: İyi
1: nasılsınız?
2: Yayınlar diliyorum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizleri severek izliyorum.
1: Sağ olun. Buyurun, kulağımız sizde.
2: Şöyle bir sorum olacaktı benim. Hamileyim, kayınvalidem eşimin yanında sürekli kilo aldığımı söylüyor. Hani imalarda bulunuyor. Açıkçası benim çok zoruma gidiyor. Hani eşim beni çok sever, çok saygı duyar. Hani sevgisini de hep belli eden biri. Yani eşimin bu durumu onda biraz kıskançlık yarattığını düşünüyorum. Eşim de bu şekilde düşünüyor.
1: Nasıl yani? Şimdi siz hamilesiniz değil mi?
2: Evet, evet.
1: Tamam,
2: ben
1: kim kime diyor kilo almış?
0: Kayınvalide diyor.
2: Ben eşimin yanında hani benim kilo aldığımı söylüyor. Hamile olduğumu bildiği için.
1: Evet,
2: hani
1: doğal
2: beni
1: bir şey bu.
2: Olarak
0: ne yapacak mısınız?
1: Aynı kiloda mı kalacaksın hamile olup da?
0: Kaç kilo aldın hanımefendi?
2: Aslında da bir 5-6 kilo aldım. Çok öyle bariz böyle 10-20 kilolarda almış değilim.
1: Bak lafa bak şimdi, oldu mu bu hamile kadına kilo da almış senin karın?
0: 5 kilo zaten fark edilmez bile ama
1: alacaksın.
0: Orada işte hanımefendi hissetmiş o kıskançlığı.
2: Nasıl niyetle baktığını hani açıkçası hep böyle olduğu için bir 10 senedir evliyim. Benim de ikinci çocuğuma hani hamileyim.
0: Allah bağışlasın.
2: Hani, teşekkür ederim.
0: Birinci
2: çok
0: hamilelikte bunu yaptı mı hanımefendi?
2: Yaptı. Hamilelikte, doğumda da hani kilo aldın. İşte biraz daha tabii dikkat etmen gerekir. Sonuçta genç, hani eşin de genç. Hani böyle
0: nifak
2: imalarda
0: sokuyor.
2: Bulunması nifak gibi, dediğiniz gibi. Bu da benim çok zoruma gidiyor.
1: Aa.
2: Hani eşim de bunun farkında. Hani Allah'a bin şükürler olsun. Beni çok hani el üstünde tutar.
0: Şükür.
2: Bir dediğini iki etmez.
0: Şükür.
2: İşte o yüzden ben de hani onu bildiğim için görmezden gelmeye çalışıyorum ama böyle hep bir arada olduk mu, böyle laflar olunca hani benim de onlarla vakit geçiresim gelmiyor açıkçası.
1: Yani kıskançlık burada. Kayınvalide kıskançlığı da olabiliyor demek ki. Hayret.
0: Şimdi şöyle, aslında bir yandan sizi dinlerken kayınvalidenizin hamileliklerde ne yaşadığını merak ettim.
1: Kendi hamileliğinde mi? Ne yaşamış olabilir?
0: Çünkü muhtemelen onu yansıtıyor. Belki eşi, şimdi tamamen öngörüyorum yani. Hanımefendi hatta cevap verebilir. Belki eşi o hamileyken bu baskıyı ona yaptı. Bak,
2: şöyle,
0: ya da aldatıldı belki hamileyken.
2: Kendi kayınvalidesiyle bir arada yaşamış biri benim kayınvalidem. Hani şöyle söyleyeyim yani, dışarı çıksa kayınvalidesi bunun kelimesini yapan, hani nereye gittin, ne yaptın, sürekli böyle sorgu halinde,
0: evet,
2: hani bir gelin olarak yaşamış. Hani benimle mesafeli de, hani aynı yerde değiliz, hani sürekli de görüşmüyoruz. Açıkçası bu da bir takımdan benim için iyi oluyor, çünkü böyle sürekli hani kusur arayan, kusur bulan insan oldu mu, insan inanın ki içinden hiçbir şey yapması gelmiyor. Hani böyle eşimle arayı açacak diye, bir soğukluk girecek diye de çok korkuyorum.
1: Yani yaşadığını yaşattırıyor mu biraz?
0: Evet,
1: öyle
0: genel
1: mi olur?
0: Olabilir.
2: Sanırım öyle. Hani ben çok fazla sorular sormuyorum. Hani gelin kendi neler yaptın, neler ettin. Öyle bir çok meraklı biri olmadığım için. Hani kendi anlatırsa genelde de anlatıyor. Hani çok hizmet ettiğini. İşte çamaşırdır, bulaşıktır. Böyle hani hep bir arada, hep sürekli hizmet ettiğinden bahseder.
0: Şimdi bazı insanlar vardır. Kendi çeker, der ki ben çektirmem der.
1: Evet.
0: Bazı insanlar vardır. Kendi çeker, ben çektim o da çeksin der. Sizin kayınvalideniz böyle. Ama çok şükür diyorsunuz, bak eşiniz kulakları kapalı bu laflara. Size gayet saygılı, gayet zaten olağan bir şey. Hani doğaya aykırı. Yani hamile bir insanın kilo almaması, yani hatta tam tersi sizi yedirmeye çalışması
1: yani
0: lazım, torunu sağlıklı olsun diye. Şimdi eğer eşiniz bunu kale alsaydı, ki var böyle tipler, var böyle erkekler.
1: Ne diyor?
0: Annesine derse, ha evet evet kilo aldın diyor mesela.
1: Ay, çok zor.
0: İşte öyle olsaydı bu bir sorun teşkil ederdi. Ama inan şu an kocana sarıl, o hani böyle diyor ya, alıyorum anneciğim de. Güzel göbeğine yağlarını sür, çatlaması kilo aldıkça.
1: Hem göbek çatlaması hem de kayınvalide
0: çatlaması. Evet.
1: Ay Allah'ım ya Rabbim. Ay çok güzel kilo alıyorum diyeceksin demek ki.
0: Evet.
1: Bundan sonra öyle diyeceksiniz.
0: Birazcık da sohbet etsin. Belki kayınvalide anlatmak

0: diyor kendi yaşadıklarını.
1: Hı-hı.
0: Yani mutlaka çekmiş ki işte onu da rol model almış. Çektirmeye çalışıyor.
1: Bir travma var demek ki. Allah Allah.
0: Ama işte dedim ya, ilk önce kendindeki problemi çözemeyen insan, hı-hı, karşındakine de bunu yaşatıyor.
1: Kadın kadına yani niye bunu yapar? Sen de hamile kaldın, sen de kilo aldın. Ama demek ki kıskançlıkta böyle şeyler olmuyor. O anki psikoloji neyse artık size
0: kendiyle
1: bunu söyletiyor.
0: Kendiyle yarıştırıyor bence.
1: Evet.
0: Bak oğlunun hani, bak bu zamanda da hani, bak oğlun da genç. İşte bir de nifak sokuyor ki hani, ya Allah korusun hamile bir kadına sen bunu neden yapıyorsun?
1: Tabii.
0: Ha bu arada içinde taşıdığın çocuk var ya, evlat. O şu an seni hissediyor. Ne konuşursan, ne düşünürsen, ne hissedersen. O yüzden karnındaki yavrun için kendine bunu yapma. Rahat rahat yaşa. Eşinle mutlu ol. Kayınvalidene empati yap, anlamaya çalış. Ama duyma. Hissetme onu o kadar.
1: İşte o fiskeler geliyor ya insanın hayatında. Şimdi bazen bu bir kayınvalide olur. Bazen bir elti olur. Bir
0: tabii,
1: söz. Mesela elti, gelin
0: genelde
1: elti de
0: olur.
1: Çok sıkıntı. Hep diyor bana laf sokuyor. Hep bana bir şey yapıyor. Ne zaman böyle bir mecliste toplansak, Allah'ım ben böyle bir şeyler yiyorum ve bunu hazmetmek zorundaymışım gibi dayanamıyor. Böyle patlıyor patlıyor içinde ve sonra eşiyle birlikte o
0: evet,
1: kavga eşiyle çıkıyor. Yani bunu çekmek zorunda değil ama
0: zaten,
1: nasıl rahatlatacak
0: şimdi
1: kendini?
0: Şimdi bak şöyle bir şey var. Zaten şurada önemli olan şu. Bunu yapıyor ki eşiyle kavga etsin diye.
1: Hı-hı.
0: Yani eşini darlasın diye,
1: bilinçli,
0: kıskansın diye. Ha, şimdi onu yapmazsan, yani o oyuna düşmezsen, onu bir daha yapmayacaktır.
1: Hı-hı.
0: Şimdi elti, mesela iki elti bir beraber olsa, ya dışarıdaki tehlikelere karşı koruyun eşlerinizi, aile birliğinizi. Niye? Yani birlikte olmak varken neden birbirinin gözünü oymak? Ne kadar mutsuzluktan
1: keşke,
0: beslenen insan var.
1: Kesinlikle.
0: Ama birlik, beraberlik çok önemli ve çok
1: Orada
0: değerli.
1: Orada kıyas var işte. İşte elti ona o kadar altın taktılar. Bana
0: Ay neler
1: takmadılar.
0: neler tabii.
1: Ona ev verdiler. Bende yok. Hep bir kıyas. Hep bir
0: evet,
1: kıyastan başımıza ne geliyorsa geliyor işte.
0: Evet.
1: Ah. Vallahi kolaylıklar diliyorum. Kulağınızı, üç maymunu oynayacaksınız. Kulaklar, gözler kapanacak. Eşinize sarılın. Allah bağışlasın size ikinci evladınızı
0: Evet.
1: da.
0: Şans bu.
1: İnşallah sağlıkla, huzurla, mutlulukla. Her zaman her şey istediğimiz gibi olmuyor. Eş iyi çıkıyor, kayınvalide.
0: Yani eşi bir şey söylemediği için çok şanslı.
1: Evet.
0: Hı hı.
1: Hani bazen de diyorlar işte benim kayınvalidem çok iyiydi. Sonra bakıyorsun ama eşi iyi değildi. E ne yapacaksın o zaman, iyi kayınvalideyle birlikte yaşamıyorsun. Çok iyi bir kayınvalide ama eşin kötü. Genelde öyle oluyor mesela. Eşi kötü olan
0: Evet.
1: kayınvalide çok sarılıyor gelinine. Nedense. Bir sahipleniyor böyle. E eşim bana iyi değil, ben ne yapayım?
0: İşte hayatta her şeyin bir eksikliği, bir fazlalığı oluyor.
1: Evet.
0: Dengede insanın psikolojisiyle ilgili, davranışıyla ilgili. Siz kendinize bakın, kendi yuvanıza bakın.
1: Evet. İnşallah güzellikler getirsin size.
0: Amin.
1: Güzel yuvanız. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar.
2: Merhaba, kolay gelsin.
1: Teşekkür ediyoruz. Buyurun, sizi dinliyoruz.
2: Ben 14 yıllık evliyim. Eşimle aramızda yani ilk yıllardan beri bir güven sorunu oluşmaya başladı. Hmm. Ama şimdi hiç güvenmiyorum. Artık güven sıfır. Hmm. Eşimin bu güvensizliğinin daha çok kayınvalidemle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben zaten görüyorum da.
1: Nasıl yani?
2: Şöyle bir şey. Mesela bundan 1-2 ay önce biz bir bankaya gittik. Kredi çekelim, ev alalım diye.
1: Hmm.
2: Orada bankada ben eşimin 2023 yılında kredi çekmiş olduğunu öğrendim.
1: Hmm. Yüksek meblağ mı?
2: Kendi başına çekmiş, kız kardeşine vermiş. Benden gizli, benim haberim yok.
1: Aa,
2: zaten güvenmiyordum. Bu benim güvenimi daha da çok kırdı böyle. Hı-hı. Ben böyle bağırdım, tartıştım, sinirlendim. Zaten normalde de sürekli eve icralar gelir, borçları gelir. Annesi sürekli borcunu kapatır, o bir daha tekrarlar. Bunları sürekli yaşıyoruz.
1: Hı-hı.
2: Sonra bağırdım, çağırdım. Neyse geldi, geçti, gitti. Geçenlerde annesi aradı işte. Eşimi evde misin dedi. O da evet evdeyim dedi. Sonra hemen kapattı telefonu. Sonra biz yemek yiyorduk. Ben eşime dedim ki sen ara, dışarıdayım de bakalım annen ne diyecekmiş.
1: Hmm.
2: Aradı, dışarıdayım dedi. Annesi işte şey evde misin dedi. Hayır dedi, dışarıdayım, ne oldu, niçin aradı? Ya sen eniştesine güya kredi çek demiş. Bu çektiği kız kardeşinin eşi bu sefer kredi çekmiş. Eşime vermiş. Ya onu şey ödemezsen gelip senin eşinle konuşacak. Haberin olsun, çabuk onun kredi borcunu öde.
1: Aa, onu da eşin ödeyecek yani.
2: Aynen, eyvah, şimdi eyvah. De benim eşim ona güya çektirmiş, bilmiyorum.
1: Hayırdır
2: sonra
1: inşallah.
2: O da
1: kredi borç kapatma sistemi eşiniz.
0: Yani
2: yok.
0: Ben...

0: yeni hukuk kanunlarına göre büyük kredilerde şey olmuyor mu? Eşinden imza olmuyor mu?
1: Yeni ben de anlamıyorum. Normalde
0: böyle bir şey var. Onu bir araştırır mısın? Senin imzanı mı taklit ediyor? Ne oluyor yani? Nasıl senin haberin olmadan bu kadar kredi çekmesi normal değil.
2: Yüksek meblağlar mı bunlar?
1: O eşimin 2023 yılda çekip kız kardeşine verdiği 50 milyarlık bir krediymiş.
2: 50 bin.
1: Şu anki ne kadar bilmiyorum ben. Bunu da güya eniştesi çekmiş eşime vermiş ama ödeyen eşim olacakmış.
2: Siz çalışıyor musunuz siz de?
1: Yok ben çalışmıyorum. Ben ev hanımıyım. 3 tane çocuğum var.
2: Evet. Dediğim tek maaşlısınız.
1: Gibi.
2: Eşiniz çalışıyor.
1: Evet. Eşim çalışıyor.
2: Eve icra
1: sonra
2: geliyor.
1: İcralara geliyordu. Sürekli kredi kartı borçları geliyordu.
2: Hı hı.
1: Sonra işte annesi o gün öyle dedi. Eşim de bağırmaya başladı. Ne kredisi ne borcu sen ne söylüyorsun. Sonra annesi şaka yaptım. Hepten bir şaka yapacağım bir de ben yapayım dedi. Anladı. Evde olduğunu anladı. Benim yanında olduğunu anladı. Öyle dedi demeye başladı.
2: Sonra şimdi kız kardeşine hem kredi çekmiş ya bu 50 bine. Kız kardeşiniz ama evli bir de kız kardeşi.
1: Kız kardeşi evli. O borç
2: evet.
1: Bitmiş.
2: O eşi de kredi
1: şimdi
2: çekmiş.
1: Şimdi de kız kardeşinin eşi çekmiş benim eşime vermiş. Yani ne oluyor sürekli ben bunlarla karşılaşıyorum. Sürekli
0: peki o parayı ne yapıyor? Yani ne yaptı o parayı? Biliyor musunuz?
1: Bilmiyorum. Ben
0: bak,
1: de
0: o
1: bilmiyorum.
0: O da bir şaibe.
1: Bilmiyorum ki ya ihtiyacı varmış çekmiş vermiş ama nereye harcamış ne için harcamış bilmiyorum.
0: Bak, hiç konuşamıyor.
1: Benim eşimin de mesela sürekli borçları geliyor. Bunu nereye harcadın, niye harcadın dediğimde susuyor. Hiçbir şey cevap vermiyor.
2: Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok. Aile içinde borçlar dönüyor, krediler dönüyor. Siz bankada tesadüfen öğreniyorsunuz.
0: Ama cefayı çeken de hanımefendi. Bu arada eve icra gelen.
1: Mesela benim 3 tane çocuğum var. Biri hasta. Ben hamileliğimde de çok kötü şeyler yaşadım.
0: İşte bak.
1: Benim çocuğumun biri erken doğum yaptı. Ben birlik gittim. Kayınvalidemle 1,5 yıl beraber yaşadım. Ben o evin içindeyken bile arkamdan işler çevriliyormuş.
2: Siz peki ev almak için dediniz ya kredi çekmeye gittik. Çektiniz mi krediyi?
1: Çekemedik. Kredi kartı borcu varmış. Kredi borcu varmış. Ekstraleri varmış.
0: Şeyden de haberi yok yani. Bunların karşılığında hani ben bu kadar kredim şeyim sıfır
2: evet.
0: Derecem sıfır deyip de hani yine de gidip kredi almaya çalışıyor. Yani kumar falan var mı beyefendi de?
1: Şey yapıyor mesela böyle şeye çok gidiyor kahvehaneye çok gidiyor. Orada mesela okey masası falan kuruyorlar. Ben kumar olduğunu söylüyorum ama hayır biz kaybeden işte ikramlarda bulunuyor diyor. Ama
2: da
1: kumar sayılıyor diyorum. Aynen.
2: Çayına.
1: Bilmiyorum.
2: Oyun oynuyorlar ama tabii bu parasal anlamda aileden gelen böyle bir kredi çekme hep muhabbet sizin eşinize dönüyor. Sanki eşiniz yükümlüymüş gibi kız kardeşi üzerine halbuki kız kardeşiniz
0: kız kardeşin kocası da alıp eşine veriyor.
2: Yine
0: yani devamlı bir alışveriş var.
2: Çok
0: belki ticaret yapıyorlar. İnanın hani bilemiyorum. Bak şimdi güven problemi dendi. Güven hani illa işte bak aldatmak mı hani. Bu da farklı bir mevzu. Ama bu da bir aldatma. Çünkü hanımefendi hiçbir şeyden haberi yok.
2: Evet.
0: Sen cefasını çektiriyorsun bu kadına. Yani bir sürü borç batağın içinde yüzdürüyorsun. Bak stresten şey olmuş çocuğuna yansımış. Çocuğunun doğumuna yansımış. Yani bütün bunları çekiyorsun ama gel gelelim hiçbir şeyden haber vermiyorsun. Bir de şaka yaptım diye dalga geçiliyor.
2: Allah Allah. Yani 3 çocuk var. Bu 3 çocukların masrafları, okul hayatları kolay değil. Yani bu paralar nereye çekiliyor? Bence biliyor musunuz parasal anlamda aldatma çok daha yaralayıcı bir şey. Çünkü büyük bir aldatma. Bu da aldatmaya giriyor.
0: Hayatını değiştiriyor bir de.
2: Evet. Eşine güvenemiyorsun. Parada hep böyle bir dert. Ve ömür boyu bu parasal sıkıntılar. Ne diyor peki size bir çözüm sunuyor mu eşiniz?
1: Yok mesela o gün işte anne şöyle dedi. Eşim de annem işte şaka yapıyor sen her şeyi ciddiye alıyorsun dedi. Bir de şöyle bir problem var. Mesela eşim geçen yıl hastaydı. Biz hastaneye gittik işte anji olması gerekiyor dediler. Ben eşimin yanındayım. Gene eniştesi yanında. Her olayda eniştesi zaten bizle birlikte. Şey dedi ben bir anneme sorayım.
0: Ya neyi?
1: Sen
2: neyi soracaksın?
1: Anji olacak. Ben bir annene sorayım diyor. Ben yanındayım. Senin imzası gereken kişi varsa benim diyorum. Annen değil.
2: Allah Allah. Anji olayım mı diye. Anneye soruyor.
1: Anji olacağım mı? Olmayayım mı diye anneme sorayım diyor.
0: Olayım mı olmayayım mı diye. Ayol doktor diyor ki anji olman gerekiyor diyor. Olayım mı olmayayım mı diye anneye soruyor. Dinamikler aynen. Çok farklı sizin ailede. Hala anneye soran bir çocuk gibi adam. Yani her şeyi anneye soruyor. Yani orada belki maddi bir şey mi? Bak onu mu soruyor onu bilemedim şimdi bak.
2: Sordun mu annesine?
0: Maddi olarak mı soruyor? Yani bu anneciğim bu para var mı bizde hani?
1: Maddi

0: soruyu fark etmiyor. Her türlü soruyor. İkisini de soruyor.
1: E sordu mu? Ne dedi anne?
0: Bilmiyorum. Ben öyle deyince bıraktım geldim. Dedim o zaman annenle eniştenle hallet, ben eve gidiyorum. Ben işin içinde zaten yokum. Hasta olduğum annesi bana söyledi. Böyle bir bağırla, çalımla. Sonra zaten şöyle bir huyu da var. Evde benimle tartışır, kendi suçunun mağduru olur.
1: Allah
0: Tartışır,
1: Allah.
0: Sonra gider annesinin yanına. Annesi eniştesi kız kardeşi birlikte yaşıyorlar.
1: Ay.
0: Sonra annesi ertesi gün mesaj yazar. Valizini hazırla, kıyafetlerini hazırla, gelip alacak.
1: Ne olur
0: sonra
1: mu
0: o da
1: alacaklar?
0: Gelir.
1: Apes.
0: Eşim oraya gidiyor. Annesi bana mesaj yazıyor. Oğlumun valizini, kıyafetini hazırla, gelip alacaklar. Ertesi gün gelip alır gider. 20 gün kalır.
2: Ay niye hazırlıyorsun?
1: Ay.
2: Ama bir şey söyleyeceğim. Yani izleyicimiz bir şey
1: çocuğu
2: sormak istiyor. Neden
1: çocuğu
2: hazırlıyorsun bavulunu? Bakın yani bazı şeyler çok enteresan. Yani hazırlama
0: yani ben
2: bavulunu.
0: Ben ne yapıyorum bilmiyorum. Yanlış mı yapıyorum, doğru mu yapıyorum? Ben çocuklarım için, yani benim çocuğum biri hasta mesela. Kronik hasta, ömür boyu karaciğer hastası olarak yaşayacak.
2: Allah şifasını
0: etkilenmesin
2: versin
0: istiyorum. Çok
2: acil
0: teşekkür ederim.
2: Acil şifalar diliyoruz.
1: Kimse çocuğu soran yok ki.
0: Kimse falan gelemiyor. Onun için böyle bazı şeyleri alttan almaya çalışıyorum ama benim psikolojim bozuluyor. Ben tiroid hastası oldum onlar yüzünden.
2: Tabii.
1: Sizi soran yok, çocuklarla ilgilenen yok. Varsa yoksa onların
0: yok,
1: kendi
0: sormaz.
1: Üç kişilik aile
0: evde
1: içinde
0: para var mı,
1: paraları.
0: Çocuklara ekmek alıyor musun? Bunlar hiç sormaz. Ne o sorar, ne ailesi sorar. Hatta geçen bundan bir ay önce gene gittik kız kardeşine. Ben de açtım eniştesine, sinirlendim. Sen hayır kurum musun dedim. Sen o kadar hayır severdin, gidip annene sahip çıksaydın. Annen enişten bakıyordu. Benim kocam evli, çoluğu var, çocuğu varsa benim kocama ne diye sahip çıkıyorsun dedim. Sonra kovdu, onu dışarı attı. Dün gitmişler gene pikniğe birlikte. Ben anlamıyorum. Çekmiş kredi vermiş.
2: Dışlanmış
0: bunlar
2: hissediyorsun kendini
0: yapıyorlar?
2: Değil mi? Dışlanmış hissediyorsun.
0: Çok zaten öyleyim ben.
1: Öylesiniz.
0: Mesela eşimin doğum günü olurdu. Doğum günü pastalarını evde kız kardeşi, bu ikiz kız kardeşiyle evde onlar keser yerlermiş. Ertesi gün Bolu'ya gittiğinde bunun payını da orada yedirirlermiş. Çocuklarla ben servis dışı.
1: Ay inna sabirin. Bana sıkıntı bastı.
0: Eltimle çok iyi mesela. Eltimle, biz ikimiz Eltimle aynı anda hamileydik. Onunla birlikte AVM'lere giderdiler. Ona battaniyeler, işte çocuğuna kıyafetler. Benim doğum düşük tehlikem vardı. Ben yatardım. Ben bir odaya kapatır giderlerdi. Ben 7 aylık doğum yaptım. Erken doğum yaptım.
2: Sesiniz nasıl,
0: bütün bunlar benim içimde
2: var.
0: Bir yara.
1: Olmaz
0: Eşim
1: mı?
0: Eşim hiçbir zaman benim yanımda olmadı. Bana hiçbir zaman destek olmadı.
1: Evet,
0: bilmiyorum,
1: sorun
0: yani
1: eşinizde.
0: Şu anda da bilmiyorum ne yapacağım da bilmiyorum ben. Yani şeye de gittim ben, bu eşlerin gittiği şeye de gittim, psikoloğa.
2: Aile
0: İki kere
2: terapisi.
0: Gitti. Aynen, aile terapisi.
2: Eşin geldi
0: de gitti.
2: Mi?
0: Geldi. Yani
2: onu
0: yanında
2: onu merak
0: da
2: ediyorum. Ne dedi mesela orada? Terapist size böyle konuştuğu zaman oradaki terapiste yalan mı söyledi yoksa kabullendi mi?
0: Kabulleniyor. Mesela diyor tamam doğru diyor, aynen bunlar oldu. Hı-hı. Peki niye oldu, neden oldu, ben böyleyim diyor.
1: Ben böyleyim. Ne güzel işin içinden çıktı. Tereyağı gibi o.
0: Ama şöyle bir şey var. Mesela eşimin akrabalarından böyle genellikle çoğu her zaman der ki İbrahim çocukluğu da çok normal bir çocuk değildi.
2: Nasılmış?
1: Allah Allah.
0: Ya şimdiki mesela bugünkü çağda çocuk olaydı ya yaşıtlarından geri olurdu ya da bilmiyorum bir belirti, bir teşhisi olurdu.
1: Zaten ben annesi valizini hazırla çocuğumu alacağım demesinden belli. Yani sanki 5 yaşındaki
0: annesi
1: çocuğun valizini hazırla
0: değil.
1: Da gelip
0: bana
1: alacağım.
0: Bana göre o da normal değil.
1: Çok çok anormal bir şey bu yani. Anneye bir bağımlılık var. Anji olacağım, anneme bir sorayım. Sanki yetişkin olamamış bu bey. Ne diyorsunuz?
2: Evet tabii ki
1: olmuş.
2: Yani yetişkin olamamış da işte yetişkin görünümlü ergenler.
1: Ergen.
2: Şimdi hanımefendiye şunu söylemek istiyorum. Bu evliliği çocuklarınız için yürütmek zorundayım diyorsunuz. Ki öyle gözüküyor zaten. Kabullenebilir misin?
0: Kabullendim.
1: Ömür boyu.
0: Bazı şeyleri kabullendim. Artık ailesiyle bağımı kestim. Görüşmüyorum. Hı. Mesela şu an güya kredi çekmiş, ödüyormuş, bilmiyorum. Ha, ödüyorsa ödesin. Ben bazen de diyorum ki benim çocuklarımla bana dokunmasın. İhtiyaçlarını çocukların da benim de karşılasın. Ailesiyle Allah'ından bulsun. Bazen öyle diyorum. Bazen de dayanamıyorum.
2: Hangi bankayla çalışıyorsa lütfen oraya git. Senin imzan olmadan kredi çekemediğini düşünüyorum. Ben öyle biliyorum hukuksal olarak ama lütfen onu bir araştır. Ondan sonra bu adam artık değişmez.

0: Yok,
1: Yani.
0: onu ben artık kabullendim.
1: Hı.
0: 14
1: Ama sen
0: yılda
1: burada
0: değişmeyen
1: sen
0: şimdi de değişmez.
1: değişeceksin. Yani burada sana iş düşüyor. Nasıl değişeceksin? İncinmemeye çalışacaksın.
2: Hani ailesiyle artık muhatap olmuyorum diyorsunuz ya, ama eşiniz hep muhatap. Dolayısıyla
1: Yapacak bir
2: siz
1: şey
2: hep
1: yok.
2: dışarıda kalacaksınız. Bence girin aileye artık. Deyin, ne konuşuyorsanız
0: Aileden
2: benimle birlikte
1: istemiyor.
2: konuşun.
1: Hayatım boşuna kürek
0: Aileden
1: çeker.
0: istemiyor. Beni kabullenmiyorlar.
2: Yok
0: Ben
2: ya.
0: biraz araştırmacıyım. Böyle detaylara iniyorum. Hatalar olunca söylüyorum. Mesela bunu niye yaptınız? Ben bunu
1: İstemez.
0: istemiyorum. Diğer eltimle benim aramda dağlar kadar fark var. Onlar da bunu kabullenmiyorlar. İstiyorlar ki mesela eşim, hani derler ya, kafasına vur ekmeğini al, öyle sen de öyle ol. Ben bunu istemiyorum, kabullenmiyorum.
1: Ne
0: Ben böyle
1: münasebet
0: değilim.
1: canım? Ne münasebet, kafasına vur
2: Herkes
1: ekmeğini al.
2: kafasına vuruyor zaten. Bir de sen mi yapacaksın eşi olarak? Bu nasıl bir
1: Hayır sen de
2: zihniyettir?
1: öyle ol bize karşı diyorlarmış.
2: İşte bu
1: Hani
2: nasıl bir zihniyet
1: şimdi şöyle
2: gerçekten?
1: tabii onlar demek ki kendi kolonilerine bir eleman daha katılsın eksik olsun
2: Evet.
1: fark etmiyor onlar için. Hayat sizin hayatınız. Eğer bu yoldan ben vazgeçmem ki çocuklarım var bu evliliği yürüteceğim diyorsanız kalbinizi kırmamayı öğrenin. Çünkü ses tonunuzda zaman zaman çok incindiğiniz o kadar belli oluyor ki. Bakın bu somatizasyona belir. Yani bütün psikolojik baskılar, sıkıntılar bizim zamanla işte tiroid mesela işte konuşamamak, bedene vurmuş hali, tiroid hastaları. Konuşamamak, bak bir şey anlatamıyor, kendini ifade edemiyor. İyi ki aradınız burayı. Bakın kendinizi ne güzel ifade ettiniz. Biz sizi anladık ve çok da değerli buluyorum mücadelenizi. Bu hayatta bazı şeyleri değiştiremeyiz. Yani gerçekten bu olayın çok değişecek bir tarafı yok.
2: Kabullenmesi mi gerekir?
1: Kendini koruması ilk önce maddi manevi kendini koruması, hukukla koruması gerekiyor bu. Habire krediler çünkü düşünebiliyor musun? Habire bir kredi çekiyor. Kadıncağızın evine geliyor. Adam evde bile değil. Annesinde, kız kardeşinde.
2: Ya bırakılmış zaten. Kadın tek başına bir hayat yaşıyor. Üç çocukla. Kimse sormuyor. Eşi zaten komple akıl başka yerde. Diğer ailesinde. Valizler toplanıyor. Annenin evine
1: Bir daha da
2: gidiliyor.
1: valiz hazırlamayın lütfen. Gelsin kendi bavulunu kendi
2: Valla
1: hazırlasın.
2: gidiyorsa valizini de hazırlasın dediğiniz gibi yani. Niye ben hazırlayayım ki eşimin valizini? Annesine bir de yolluyorum. Gitmeyecek. O evde kalacak. Anneye gitmek yok.
1: Ya.
2: Kocaman adam. Nereye gidiyorsun sen anneye ya? Kaç yaşındasın sen anneye, ben seni göndereceğim. Vallahi kolaylıklar diliyorum ama
1: Çok
2: dediğim
1: zor.
2: gibi kendinizi üzmeyin. Önemli olan o. Daha başka hastalıklar sizde çıkmasın. Allah güç kuvvet versin. Bazen de sözlerin bittiği yer artık. Çünkü
1: Yo
2: çözümlenmiyor,
1: yani bu da
2: değişmiyor
1: bir çözüm
2: diyorsunuz.
1: ama. Yani kendini korumak maddi manevi. Hukuk olarak, psikolojik olarak kendini korumak kendine görevi. Adamı değiştiremezsin bu tip insanları.
2: Değil mi?
1: Yok.
2: Neyse, aslında balık baştan kokuyor. O devam ediliyor. İnsan sanki zamanla değişir diye bekliyorsun, uğraşıyorsun. Hele evliliklerde hep bir umut var ya, değişir değişir. Bazen daha da kötüye gidiyor. Burada artık kendini korumaya
1: Yani
2: alacak.
1: maddi olarak tabii imkanı olması insanların farklı bir şey.
2: Evet.
1: Yani belki öyle olsa hanımefendi de artık. Çünkü dışlanmışlık hissi çok kötü. Yani düşünsene doğum gününde adamın doğum gününde çağrılmıyor bile. Sen eşitsin, üç çocuğun annesisin.
2: Ya.
1: Ama o anneme sorayım, anneme sorayım. İşte hayat böyle.
2: Öyle hayat. Valla kolaylıklar diliyoruz. İnşallah bu durumu en iyi şekilde, en hayırlı şekilde atlatırsınız. Bir diğer telefonumuz hatta. Merhabalar.
3: Merhaba.
2: Nasılsınız?
3: İyi günler, teşekkür ederim efendim.
2: Ne güzel. Bugün
3: Hayırlı
2: beyler de arıyor bizi.
3: yayınlar.
2: Beyler de dertli demek ki.
3: Buyurun.
2: Öyle mi? Derdiniz nedir? Buyurun, sizi dinliyoruz.
3: Derdim nedir? 71 yaşındayım.
2: Maşallah.
3: Ben 15 seneye kadar 4 çocuğum oldu. 4 çocuğa kadar hiçbir hatam yoktu yani. Böyle
2: Helal.
3: bazı hatalardan kendim hatalıyım biliyorum. Eşimi aldattım yani.
2: Ha. Niye aldattınız eşinizi?
3: Vallahi baş alamadım kızım. İyi niyet var ya bu iyi niyet. İyi
1: Yapmayın Allah
3: niyetin
1: aşkına. İyi
3: yüzünden ben
1: niyetten kıramadım.
3: hatalarımı
1: Talepleri kıramadım iyi niyetten.
3: kıramadım.
2: Çok tamam ya. Talepler çoktu. İyi niyetli davranayım. Talebi kıramadım
3: Evet.
2: dediniz.
3: Kimi mesela iyilik yapmak için arabamı aldıysam bana böyle kötü niyetlerle sahiplendiler yani.
2: Allah Allah. Nasıl yani, yoldan geçiyor kadın diyor, ay çok poşetler var, siz
3: Yok
2: arabayı
3: yok
2: alıyorsunuz.
3: yoldan geçen değil, yoldan geçen değil. Mesela eve geliyor, elektriği yok, suyu yok, benden su ibarınıyor.

0: elektrik barınıyor misal. Arabamla bir yere götürüyorum mesela. Bir zaman geçince işte senin gözün kör mü diyor. Kah ayağıma basıyorlar, kah koluma basıyorlar yani.
1: Allah
0: bundan
1: Allah.
0: Ağrı beni yoldan çıkarttılar. Ben hatalıyım. Eşimi de severek aldım. Kaçırdım. 15 yaşındaydı. Ben 17 yaşındaydım kaçırdığımda. 52 senelik evliyim.
1: Evet.
0: 4 çocuğum var.
2: Allah
0: biri
2: bağışlasın.
0: Öldü, 5'iydi.
2: Allah size de uzun ömürler versin, sağlıklı ömürler versin ama.
0: 9 torunum var. 7 tane torunlardan torunum var.
1: Evet. Maşallah. Bitti mi peki bu aldatmalar?
0: Onlar bitti. Onlar yani rafa kalktı kalan bitti onlar.
1: Evet. Sorunlar
0: ama
1: ne
0: şimdi? Eşim onları bildiği için mesela benimle beraber olan bayan ben onun yanındayken telefon edermiş dışarıdan. Ben işte filancayla filanca yerdeyim diye.
1: Eşinizi arıyormuş.
0: Evet.
1: Yani
0: 20-30 seneye kadar böyle eşim bana hiç bildirmedi. Arayanı da söylemedi. İyiydik yani. Hala iyiyim ama bana çok karşı geliyor. Bunlar çok benim zoruma gidiyor. Özür diliyorum.
2: Şimdi niye karşı geliyor?
0: Ya bir şeyden kaldırıyor. Diyor ki sen git işte filanca gelsin o baksın diyor misal yani.
1: Tabii içinde birikmiş öfke. Size söylememiş bunu ama biliyormuş aldattığınızı ama söylememiş. Bak ne kadar fedakar kadın.
0: Yok fedakarlığına diyeceğim yok yani. Allah razı olsun yani. Anası babası nurgulünde yatsın. Anası 100 yaşında yaşıyor da babası rahmetli oldu.
1: Yani, şimdi acısını biraz çıkarıyor benden diyorsunuz.
0: Hem de çok acı çıkarıyor yani.
1: Yaşlılık da varmış değil mi? Gençken baştan çıkarılıyordunuz da. Hanımlar
0: işte,
1: sizi güya baştan çıkarıyormuş ya.
2: Aslanı
0: işte,
2: bilir misiniz
0: ya.
2: Aslanı? Bey amca aslan ormanın kralıdır. Her şeyi yapar. Ondan sonra yaşlanınca ormanın kralı olmaz. Evin hanımı ormanın kralı olur. Sizde biraz o durum olmuş.
0: Şimdi ormanın kralı o yani. Ben de bir şey demiyorum. Bir tek
2: ama
0: kelime söylüyorum. Onu ben bir kez söyleyince tamam daha duramam evde köyde yani.
2: Ya bey amcam çok tatlı. Kıramadım diyor ya.
1: Kıramadım
2: diyor.
1: Gelen teklifleri geri çeviremedim. Nezaketten.
2: Talepleri geri çeviremedim
1: diyor.
2: Ah bu
1: iyi yüreğim.
0: Gerçekten
1: ah bu iyilikten.
0: Ben inan eğer bana mesela gelen sulanan kadınlar siz benim evladımsınız kusura bakmayın yani.
2: Hı.
0: Yani benim en büyük çocuğum 50 yaşında şu anda.
2: Allah
0: bağışlasın. Yani bana diyordu ki sen Yıldıray Çınar gibi bir adamsın.
1: Allah
0: kim
1: Allah.
0: Fotoğrafıma bakarsa öyle diyor şu anda gerçeği daha hala aynı.
2: Sesinizden belli tabii. Efendim yani böyle ağır oturaklı bir beysiniz. Yardımseversiniz.
0: Kızım.
1: Bir bakan bir daha bakıyormuş yani.
0: Gerçekten ne? Diyorum yani. Kime iyilik yaptıysam ondan kötülük buldum Kur'an çarpsın.
1: Allah Allah bu yakışıklı herhalde başa bela oluyor ne oluyor?
2: Hayır demesini bilmek lazım canım.
1: Ya.
2: Yani.
1: Ha.
0: Flört yaptığım yememiş. Kadının birisi bak flört yaptığım kadının birisi çok fakirmiş yani fakirdi. Kızının düğününü oğlanın düğününü her şeyine yardımcı oldum yani pazarına kadar. Ben hastalanınca bana şey yaptı yani. Tepki yaptı. Bunlar da benim hanımın zoruna gitti. Yaptığın iyilikler geri sana yani odun kömür olarak geldi. Seni yakıyorlar dedi. Bunlar ya. Da çok ağrıma gidiyor. Çok zoruma gidiyor.
1: Doğru. O kadar iyilik yapmışsınız. Kızının düğünü yapmışsınız. Hasta olunca da başından sarmış
0: evet.
1: Sizi.
2: Sizi
0: aynen
2: bu biraz
0: öyle.
2: Kırmış mı beyefendi şu an? Bunu anlatırken ben böyle bir şey hissettim.
0: Neyi?
2: Sanki bundan biraz kırılmışsınız değil mi siz?
0: Ben o kim kırılmış mı dedin?
2: Siz. Yani
0: çok
2: hasta
0: kırıldım.
2: Olunca böyle yaptılar
0: çok
2: diyorsun.
0: Çok kırıldım. Kalp krizi geçirdim. İnanır mısın?
2: Evet. İnanırım.
1: Ya.
2: Sizi bak bence şu an dertlendiren de bu. Ben bu kadar iyilikler yaptım ama böyle bir hastalanınca hemen yani.
1: Ya ama eşiniz size her haliyle bakıyor görüyor musunuz? Hem bunları çekmiş.
2: Vefakar kadın bak.
1: Hem de bakmış iyi
2: ya.
1: Günde kötü günde bak hala yanınızda demek ki neymiş? Gençlikte gözler fıldır fıldır gezmemesi gerekiyormuş diyor musunuz?
0: Yanımda teşekkür ediyorum. Allah anası babası nurgulünde yatsın. Ben 40 yaş, 50 yaş.

0: yaşıma kadar hayatta siyah çorap giymedim hiç.
1: O kadar niye? Temiz baktı size hanımefendi.
0: O kadar baktı. Beyaz gömlek, siyah çorap, siyah takım elbise. Yani yere koymazdı. Yere düşeni yeniden yıkar, geri takardı yani o şekilde.
1: Sizi böyle tiril tiril giydiriyordu.
2: Dışarıya sallıyordu.
1: Dışarı çıkıyordunuz. Siz de böyle havalı havalı. Şimdi böyle bir an böyle hayal ettik biz aslıyla sizi. Evet. Hakikaten güzel hayat yaşamışsınız ama.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
2: İnşallah. Şimdi sağlığınız yerinde mi?
0: Şimdi rahatladım kızım ya. Kanser hastalığı var. Belim delik kanseri var.
1: Koha mı var? Ha, kanser.
2: Acaba bu biraz vicdan rahatsızlığı olabilir mi?
1: Hiç ona girmeyeyim de şöyle yapalım. Bence şifa aile birliğindedir. Şimdi siz bütün herkese affedin. O siz iyilik yaptınız. Size hani böyle ters döndüler ya sonra. Sonra sizi tanımadılar. Onları da affedin. Herkesin kendi. Nasıl eşiniz sizi affediyor? Lütfen kendinize dönün. Yuvanıza dönün. Sağlığınız bol olsun. Şifanız bol olsun. Kendinize yönelin. Şifanıza yönelin. Ben inanıyorum ki bu hastalığı atlatacaksınız beyefendi.
2: İnşallah. Allah tüm hastalara buradan evet, şifa diliyoruz. Yaradan'dan en kısa sürede. Ama işte bunlar da insanın içine kemiren durumlardan dolayı bu hastalıklar çıkabiliyor. Allah sonradan pişmanlık yaşatacak durumlara insanı sokmasın, düşürmesin. Evet. Ama bizi aradığınıza göre şöyle bir dertleşmek istediniz, içinizdekileri bir dökmek istediniz. Hanım da size biraz yükleniyor bu ara. Yüklenmesin mi diyorsunuz?
0: Aynen öyle.
2: Yanınızda mı şu an hanımefendi?
0: Buyur.
2: Buyurun, bir onu dinleyelim bir de.
0: O dışarı anasının yanına çıktı. Anası geldi de konuşamadık yani. Esas konuşacaktı sizinle de.
1: Şöyle keşke konuşsaydık. De, yani mesela hanım deyin ya. Ben bunları yaptım yani. Evet, biliyorsun zaten. Ama ben senin yani dünya bir yana, sen bir yana deyin. Bak, sihirli cümle söylüyorum size. Kadına bunu söylediğiniz zaman dünya bir yana, sen bir yana. Yani onun o biricikliğini hissettirin. Valla bu yaştan sonra birbirinize sarılın. Lazım olan şu an sizsiniz birbirinize.
2: Zaten yok, sahip çıkan yok, eşiniz
0: neler
2: size.
0: Neler diyorum, ne diller döküyorum.
1: Bilmez ya. Misin sen?
2: Artık çok geç biliyorsunuz. Yemiyor bunlar artık.
0: Dağların sürünü önüne döküyorum ama mümkün değil yani.
2: Değil mi?
0: Yara yara demek ki yani. Beni yaralayanlar onu da yaraladı demek.
2: Ya bak, sizi yaralayanlar yarısında. Başka, eşinizi yaralayan sizsiniz. Ne kadar evet, hayat değil evet. Mi?
0: Onu, biraz da onu ben yaraladım, doğru söylüyorsun.
1: Ya. Özür dileyin ama beyefendi, lütfen.
0: Çok çok özür de diliyorum.
1: Hakkını helal etsin yani.
0: Siz benim evladımsınız, öpüyorum, seviyorum. Her şeyi yapıyorum. Dünyada ne isterse yapıyorum ama.
1: İzin veriyor mu öpmenize falan, sarılmanıza?
0: Yok, verir şimdi. Allah
1: tamam
0: razı
1: o zaman olsun. Canım. Siz %51'i aşmışsınız. Yani o engeli kaldırmış, birazcık naz yapıyor hanımefendi. Devam edin.
0: Yok, Allah razı olsun. Birime iki demez yani yapacağı zaman. Ama bir an geliyor işte.
1: O anda aynen. İdare edin, birazcık sussun, haklısın
2: şu an,
1: diye.
2: Şu anki şimdiki aklım olsa aldatır mıydınız eşinizi?
0: Mümkün değil. Dünya altın olsa
2: ya,
0: kimseye değmez.
2: Ya işte bu çok büyük bir hayat dersi.
1: İbret
2: bakın,
1: olsun bak bizi
2: izleyenlere. 71 yaşında bir beyefendi diyor ki hayatta aldatmazdım. Bence günün en iyi sözü bu oldu. İbretlik bir durum. Size uzun ömürler diliyorum. Sağlıkla, huzurla inşallah. Kısa bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Aradan sonra buradayız ibretlik hikayelerle.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik Sürüş Testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi %80 öte

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettiniz?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
0: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes vallahi. Ne 11?
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Benim iyi uyumam lazım.
12: Benim iyi uyumam lazım.
13: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
14: Futbol heyecanı BİM'de. LG 55 inç 4K Ultra HD Vebo Smart TV 29.990 lira. LG 55 inç 4K HDR 10 Nano Cell TV 30.990 lira.
15: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Adasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Adasa mağazalarına geldi.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Bu cuma günde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
5: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
6: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Biz kızlar kendimizi gün boyu temiz ve rahat hissetmeyi biliriz. Kendimiz kadar çamaşırımıza da özen gösteririz. Öyle değil mi İpek?

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Damla bence çok eğlenceli.
10: Yok, ben almayayım.
11: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
12: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
14: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
15: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
16: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
17: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
16: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
18: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
16: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
18: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
20: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
23: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
24: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
23: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
24: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
25: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
26: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
27: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Uzman psikolog Yeşim Akıncı ile birlikteyiz. Hayatta her şey oluyor. Özellikle evliliklerde, ilişkilerde aldatma söz konusu olunca çok can yakabiliyor. Peki aldatılan bir kadın nasıl davranmalı? Doğru tutum nedir?
4: Evet, eğer boşanmayacaksa ya da ayrılmayacaksa yüz göz olmamasını tavsiye ediyorum. Yani çünkü genelde telefonlar kurcalanıyor, takip ettirme başlıyor, hayatı zindan ettirme başlıyor. Ama sonrasında da istiyor ki hani o düzeni bozmayayım, yeniden sıfır gibi olsun. Olmaz. Yani şu bardağı kıralım, tekrar yapıştıralım, aynısı olmaz. O yüzden o ilişki de artık aynısı olmaz. İlişkinin yeni versiyonuna geçiş yapacaklar.
3: Nasıl o yeni versiyonu?
4: Yeni versiyonuna. Yani beyefendi, şimdi bazısı aldatıyor, aldattığından pişman oluyor. Bu başka bir ilişki boyutu. Bazısı aldatıyor, pişman olmuyor. Hatta haklı da görüyor kendini. Bu başka bir boyut. O yüzden tek bir davranış modeli yok burada. Ama çok yani çok fazla, nasıl diyeyim, doğru cümleyi tam şöyle söylemek gerekir. Çok fazla laçka yapmamak lazım ilişkiye. Çünkü o zaman bu ilişkiden bir şey, bence bir terapiste gidin. Arkadaşlarınızı aldatmayın, anlatmayın, ailenize anlatmayın. Çünkü aileniz, siz unutursunuz, o unutmaz. Bu sefer daha farklı olur. Yani sizi hatırlatır. Onlara baktığınızda bu sefer insanlardan kaçarsınız. Aldattığında pişman oldu mu? Tekrarlayacak mı? Bu işi yenileyecek mi? Adam aşık mı oldu? Yoksa hani bir kaçamak mıydı? Oradaki değerinizi sorguladığınız nokta var ya, onu eşinizle konuşun.
3: O pişmanlık mutlaka görülmeli değil mi?
4: Evet.
3: Yani bir de pişkin pişkin ya yaptım, evet oldu, ne oluyor falan dese çok daha büyük bir sorun herhalde.
4: Yani evine getiren insanlar var.
3: Diğer
4: yani,
3: kadını.
4: Yani o yüzden bunlar, her ilişki başka. Her ilişkinin dinamiği çok başka. Herkesin sabrı çok başka.
3: Bazı kadınlar diyor ben işte biliyordum ama sustum. Bu da bir hayat tarzı, bu da bir seçim. Ama susmak ne kadar doğru? İçine atıyorsun çünkü.
4: Şimdi bakın, ben susmanın faydalı olduğunu düşünmüyorum. Yani içine de atmasın. Zaten bunu mutlaka bir uzmanla konuşsun, çıkarsın içine. Ama eşiyle eğer yani ayrılmayacaksa bunu çok fazla böyle peşine didiklemesin. Bir kere konuşsun, tam konuşsun. Yani bir kere konuşsun, tam konuşsun derken yani bu şeyi versin karşı tarafa.
3: Sürekli aynı defter açılmasın. Çünkü huzursuzluk o zaman kaçınılmaz olacak zaten.
4: Zindan. Evet. Bak, kendisi için de zindan, karşı taraf için de zindan. Hiç öyle bir şeye girmeyin.
3: Evet, zaten zor olan o. Unutması zor. Çünkü her seferinde sen o yine pişirip pişirip aynı yemeği önüne koyuyorsun. Adam zaten pişmansa sen yine diyor sanki git o zaman öbür kadınlarla gez. Bir anlık öfkeyle
4: devamlı yeniliyor bak. Problem yeniliyor. Hiç o, mesela bir yara düşünün. Fiziksel anlatayım. Yaranın iyileşmesi için bir zaman lazım.
3: Evet.
4: Sen o kabuğu böyle soyarsan devamlı o yara hiç iyileşmez.
3: Ya hero ya mero diyorsunuz burada. Allah çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti Yeşim Akıncı'ya. İnşallah tekrar görüşmek ümidiyle diyorum. Sevgili seyirciler, biz yine yarın buluşuyoruz. Beyaz TV ekranlarında hayatta her şey var da. Yarına kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sağlıkla kalıyorsunuz ve kendinizi mutlu etmek için elinizden gelen her şeyi yapın. Siz buna değersiniz. Hoşçakalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Efendim herkese günaydın. Keyifli, harika bir gün olsun. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ekran başındaki bütün kıymetli izleyicilerime kocaman kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Bugün çünkü harika bir gün. Dışarıda böyle tatlı tatlı yağmur siliyor. Bilmiyorum sizin oralarda hava nasıl. Burada güzel bir yağmur var. O toprak kokusuyla beslenenler var mıdır bilmiyorum ama ben toprak kokusunu çok seviyorum. Yani bir şükür sebebi daha gerçekten o yağmuru yağdıran Rabbime şükürler olsun. Bugün sizler için kahvelerinizin yanında eşlik edeceğiz. Harika tarifler hazırlayacağız ve günün menüsünü birlikte belirleyeceğiz. O kadar güzel, o kadar farklı tariflerimiz var ki sizler günün menüsünü izlerken bizler de hazırlığımızı tamamlayalım.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Karnıyarık formundan ilham alan şekliyle dikkat çeken, simit lezzetini yumuşak poğaça dokusuyla buluşturan farklı ve doyurucu bir hamur işi. Karnıyarık simit poğaça. Tarçın ve yumuşak iç dokusuyla çay saatlerinin vazgeçilmezi olan, kat kat yapısıyla nostalji hissettiren geleneksel bir lezzet. Ay çöreği. Renkli sebzelerin ve Asya esintili sosların buluştuğu hafif, çıtır ve ferahlatan modern bir salata, Çin salatası. Yoğurdun kremamsı yapısıyla patatesin doyurucu dokusunun buluştuğu serinleten ve dengeli bir meze, yoğurtlu patates salatası. Haşhaşın yoğun aromasıyla mercimeğin doyurucu lezzetinin incecik hamurda buluştuğu çıtır ve geleneksel bir börek. Haşhaşlı mercimekli börek. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Evet efendim. Serpil'in gönlünden kopan 19 Mayıs hediyemiz efendim.
2: Ama güzel değil mi?
0: Çok ciddi yorum almış, çok güzel yorum almış. 6 kişilik yemek takımımız ve baharat çok setimizle şık. Birlikte bir izleyicimizin evini, mutfağını renklendirecek. Çok link sormuşsunuz efendim. Biz şimdi markamızın linkini bırakalım. Oradan da bakabilirsiniz. İnternet üstünden siparişte verebilirsiniz.
2: Burada Nermin hem cam
0: bu arada,
2: hem de silik olmuş.
0: Ana sayfada iki tenceremiz var. Onları açıklamamız lazım artık.
2: İyi dedim. İtibarını kazanmış mı?
0: İtibarlarını kazanmışlar.
2: Tamam onu da verelim gitsin.
0: Evet bir bizim aldığımız var, içi beyaz, bir de lacivert.
2: Ay, biz, evet bizim beğendiğimiz.
0: Ha, o iki tanesi var, onu da açıklayalım artık.
2: Bu arada cam ve vakumlu kapak. Ha, bak.
0: Şimdi kıymetli izleyenlerim. Bugün kız kıza bir çay saati yapıyoruz. Hazır mısınız? Ekranda ilk defa göreceğiniz harika bir görselle pratik bir şekilde. Biliyorsunuz artık biz iş eğitiminde çok ilerledik. Yaklaşık 1500 bölümdür ekranda olunca da artık sizlere sanatsal faaliyetler yapmaya karar verdik. Zaten Türk Mutfağı Haftası'na da giriyoruz efendim. Serpil'le birlikte olmadı bu tarz workshoplar yapmaya başlayacağız.
2: Ne zaman karar verdik buna?
0: Şu ana itibariyle. Çünkü poğaçamın şeklini görünce izleyicim diyecek ki yani karnıyarık yapmayayım, karnıyarık simit poğaça yapayım
2: evet.
0: diyecek. O zaman gelsin malzeme listesi.
2: Gelsin.
0: 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, dışarıdan sesler geliyor, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı karbonat,
2: söyleyin çocuk,
0: aldığı kadar un. İçi için 1 kase kaşar peynir rendesi, 1 kase beyaz peynir. Üzeri için 1 yemek kaşığı pekmez, 1 çay bardağı su, kavrulmuş susam.
2: Almayı ister temiz.
0: Evet, biz yeni mi canlı yayın yapıyoruz? Dışarıdakiler burada canlı yayın olduğunu bilmiyor mu acaba?
2: İşte olsun. Kafaları karıştı sanırsam. Ben seni beklerken kabına dökeyim mi? Dökmeyeyim. Hı? Sen şu şöyle hattır hattır bir yoğur hamuru özledin.
0: Bir yoğurayım mı istiyor musun? Görmek mi istiyorsun
2: evet,
0: beni?
2: Evet istiyorum ama eldiven falan değil.
0: Ayağımda çok rahat ya tabii. Bak.
2: Ayağın değil kıyafet rahat. Ayak rahat daha ne olsun?
0: Baktım olmuyor tamam mı? Stilettomun topuk boyunu ufalttım. Yapacak bir şey yok. Dizimin ağrısı, şunun aldım eme. Dizimin ağrısı geçene kadar artık böyle minik topuklarla devam edeceğim. Ama takım Aşık oldum bugün. Bayram ya. Bayram yaklaşırken Neslihan Hanım'ın sayfasına bakın. Bak şu detay böyle. Osmanlı sultanları gibi böyle çok hoşuma gitti.
2: Hayır, takım bir kere başlı başına yıkılsın, sana söyleyeyim. Aşık evet. oldum ben evet. takımına.
0: Bizim maalesef fiyasko. Ben de sizler kadar merak ediyorum. Tekrardan MR istedi. Tekrardan röntgen istedi doktor. O yüzden şu an bir şey söyleyemiyorum. İnşallah iyi olacağız. Serpil de araştırıyor. Ben de araştırıyorum. Gidip bir MR çektirivereceğiz.
2: Olacağız, olacağız. İyi olacağız. Ben senin olsam terlik giyerim.
0: Çok rahat. Bayıldım bunun konforuna.
2: Yalan.
0: Çok. İnanılmaz. İlk defa bir kitap.
2: Hocam eldiven takma. Elinin enerjisi geçsin.
0: Taktı benim elimin
2: nedir
0: enerjisi.
2: Nedir o eski köye yeni aldı?
0: Bir elimden yiyesi var herhalde bunun. Ben bir çırpayım da ona vereyim geri.
2: Ben vallahi bak normal hayatımda da eldiven olayını şey yapmam. Kakon
0: bu,
2: falan değilse.
0: Fark ettiyseniz kabartma tozuyla yapılıyor.
2: Ve karbonatıyla.
0: Ve karbonatıyla hiç beklemeden şipşak yoğuracağınız bir hamur. Senden püf noktası için sirke istiyorum bir yemek kaşığı. Münasipse ver. Münasip değilse verme.
2: Tamam değil.
0: Sen bana bunu yapmazdın. Sen bana bunu yapmazdın
2: tamam,
0: Serpil.
2: Şu kabını boşalt da ona
0: daha koyayım. Gevrek püf noktası veriyorum Serpil izleyicimize. Bizim kabını boşalttın.
2: Ama insan oldu. Soruyor sonra söyleyince.
0: Şekerini ekledim. Sen bana bunu yapmazsın Serpil. Herkes yapar, sen yapmazsın.
2: Yapmam, doğru söylüyorsun. Yapamam.
0: Bak, karbonatı ve tuzu yanıma aldım. Kabartmayı. Tuzunu da ekledim. Bak çok güzel. Bir püf noktasıyla ilerliyoruz. Bak bu yoktu Serpil.com. Şimdi senden ne isteyeceğim biliyor musun? Bak,
2: İkisini mi karıştıracağız?
0: Kabartmayı da buraya koydum, karbonatı koydum. Bana buraya koyu sirkeyi. Bak.
2: Burada
0: nasıl
2: yapımı?
0: Kabartacağız bak.
2: Kaptan taşsın da gör.
0: Taşsın. Bir şey olmaz. Bak bu Ayşe'nin Ayşe'nin ev yapımı mis gibi sirkesi. Bunu Ayşe bize gerçekten böyle belirli bir aralarda gönderiyor. Ve şunu da eklemem gerekiyorsa bu tarz poğaçalarda inanılmaz bir faaliyet gösteriyor hamurda.
2: Dur ben onları alacağım.
0: Tamam. Ben senin için ayarladım burayı. Üstüne
2: ne istiyorsun? Bana şey yapabilirsin, verme hiç. Onlar senin olsun.
0: Direkt içine hamurlarımı kırıyorum çünkü pekmez kullanacağım karnıyarık poğaçamda.
2: Ay kabarmalara doyamadı görüyor musun?
0: Evet, bakar mısınız sirkede doğal olunca bak çok başarılı bir karışım elde ettik. Şu an poğaçanın bütün gidişatını değiştirdik Serpil, anladın mı? İnsan da böyledir, bir insanın hayatına dokunduğunda bütün hayatının gidişatını değiştirir. Şimdi ben senin hayatına dokundum. Şimdi bakıyorum.
2: Patlatır sen sana bir daha hiçbir şey söylemem göstermem.
0: Anlatacağım anlatacağım.
2: Hayır hayır. Bak yemin ederim sana hiçbir şey göstermem.
0: Hayır çok güzel. Serpil'in gençlik fotoğraflarını...
2: 5,5 saat doktor beklerken gördü de.
0: Gençlik fotoğraflarına ulaştım. Bir aura var. Tamam
2: ver coşkuyu ben de getireyim değil mi? Ha tabii.
0: Bir aura var. Dedim ki bu fotoğrafları ekrana verelim dedim. Yok dedi.
2: No no.
0: Yıllar öncesinde aslında sevmediği insanla aynı karede fotoğraf çekilmiş.
2: Ne yapalım o zaman biliyor muyduk? Kavun mu Nermin?
0: Ama dediğin kadar var bence. Ben de böyle görselden şeye. Var var var.
2: Ya ben boş söylerim, yalan söylerim. Allah aslan söyle bak.
0: Peynir ekmek ne derler şey gemisi yürür. Gemisi yürümez. Benimki de böyleydi kız. Bakma ben sana söyleyeyim ama benimki de böyleydi. Vallahi. Az önce kullandığım lafın aynısıydı.
2: İşte şey, o Anya'da, ben Konya'da. Hey yavrum hey.
0: Ama senin yüzündeki nur o zaman da varmış.
2: Yalan.
0: Küçücük. Baktım böyle. Ayhan abi vallahi çok şanslı, çok güzel kadın abi. Ay.

0: Yok, yok.
1: Hadi
0: Değil.
1: hadi hadi.
0: Gayet güzel.
1: Konuya girmiyorduk, fark ettin mi? Ay neyse, poğaçamıza geri gidelim abi.
0: Bak ama poğaçayı nasıl toparlıyorum görüyor musunuz? Bak, el en son aşamada girecek.
1: Allah razı olsun, elinin enerjisi geçti, bayağı geçti ona zaten.
0: Eskileri, şimdi ben sana onu attıracağım. Eskiler gerçekten çok özelmiş. Baktım böyle, ama boncuk çocukları çok güzelmiş. Ne yapıyor ya? Nasıl büyümüşler, koca adam olmuşlar ya.
1: Büyüdü gitti, gitti. Büyüdüler vallahi.
0: Gözü gibi bak. Ama gözüm feri gitmiş analıktan. Hep koşturuyormuş belli. Ben o karede anladım onun ne kadar yorgun olduğunu. Bana geldikten sonra dinlendi. Vallahi. Yani ben şimdi abimle ortak gibi şey yapıyoruz ama hakikaten yani ben iyi bakıyorum senin hanıma. Sen çok bakamamışsın abi.
1: Duramayacak, patlatacak beni. Ah benim diyeyim, insanoğlu ne çekiyorsa kardeşim. Vallahi
0: merak ediyordum.
1: Atalarımız söylemiş, dilinden çeker. Doktoru beklerken kötü bu kadar şey gelmez, bu kadar yüzüm çıkıyor.
0: Şu an kötü bir şey mi söyledin?
1: Hayır, aramızda
0: senin
1: kalsın.
0: Ne kadar
1: aramızda.
0: Kalma, izleyicimle bizim aramızda bir şey mi var yani? Herkes senle beni artık biliyor yani. Sokakta bile çeviriyorlar. Aa, o da oradaymış diyorlar.
1: Evet.
0: Şey dediler, ekrandaki gibi değilsiniz dediler. Nermin Hanım, ekranda sizi dedi, özellikle dedi, kötü çıkarmak için çaba gösteriyorlar dedi. Siz dedi, çok güzelsiniz dedi.
1: O yapıyor.
0: Aktüelle rejideki her şeye karışan kaynanam yapıyor.
1: Çünkü ne yapıyor biliyor musunlar?
2: Ne yapıyor Allah aşkına?
0: Ah Sakin Hocam, hoş geldin. Sefalar getirdin.
1: Nasıl yapıyor biliyor musun abi? Sen böyle dolaşıyorsun ya, geliyor böyle sırtına dibine giriyor. Sanırsın ki kadının sırtı bu kadar değil de bu kadarmış gibi.
0: 36 bedenim ben.
1: Benle
0: İzleyici kızıyor.
1: Benle konuşuyor.
0: Niye dedi beni, seni dedi çirkin çıkarmak için uğraşıyorlar dedi.
1: Nermin konuşuyor, konuşurken böyle bir giriyor dibine. Bu kadarcık suratım şu kadar oluyor benim. Yazık daha
2: olsun. Niye ben hep 0 beden
0: bak,
2: görmüyorum?
0: Bak.
1: Sen 0 değilsin ki, sen 92 bedensin. Nasıl 0 gözükeceksin?
0: Sen de sus.
1: İyi dedin, sustum.
0: Sus Serpil. Biz yaşamayız. Şimdi geldik. Bakın. Serpil, elimin enerjisini verdim. Hamurumun kalitesine bak. Bak, ay kim der ki mayalı hamur değil. Bak.
1: Vallahi
0: işte sıkısın. Bu sporu yapıp zayıf kalmak dünyanın en zor ve en acımasız İşim anı. Ben. Gerçekten öyle.
1: Hadi. Kes. Kes sonucum, kes. Kes. Çok kurban
0: akşam olsun. O makarna yedim, iyi oldu. Bak, ölüyordum acımdan. Melike ile ikimiz yedik.
1: İyi yapmış.
0: Zaten çok azdı. Makarnamız çok güzel olmuştu. Şimdi gelelim yarık poğaçamıza.
1: Kane yarık.
0: Yarık diyorum ben Serpil.
1: Sanki bir tık daha.
0: Ne?
1: Un ister yok, mi
0: yok.
1: Diye.
0: Çok istemez güzel kıvam. Yok. Kabartma tozu ne kadar versen alır bu. Şimdi bak. Hem süslüyüz.
1: Her yerinden yemin ederim şıngır şıngır şıngır sesler.
0: Yeni gelin gibiyim.
1: Farkındayım.
0: Yeni gelin gibiyim. Yaşamadık ya zamanında. Hı. Ondan.
1: Takmadılar mı dedi?
0: Taktılar bir şeyler de. Çok böyle istediğim
1: ama
0: gibi şeyler değildi.
1: Ben sana bir şey söyleyeyim, olsun. Kadın her yaşta kadın kardeşim.
0: Ama
1: süslenecek de püslenecek.
0: İstediğim gibi değildi.
1: Niye benim kimi şey yapıyoruz?
0: İnsan istiyor. O yüzden gelininizi takın evlenirken.
1: Varsa takacak, yoksa ne takacak insanlar?
0: Takacak var Serpil, niye?
1: Allah Allah.
0: Ben takmayacağım.
1: Takacağım yani, varsa var, olduğu kadar takacağım.
0: Sen de varken onda olmasın mı?
1: Olsun canım, niye olmasın? Benimkisiler imitasyon, onunkisiler olmasın inşallah. Patlatma.
0: Söylerken de... Evet, şimdi yarık kısmına geçiyoruz. Herkesin evinde... Eski tarz, böyle kullanılmamış.
1: Üstünde şey var.
0: Jiletiniz varsa, bu mesela bize, biz aldık bunu kaç bayağı oldu.
1: Bir seneyi geçmiştir bile.
0: Daha hala bir tanesini bile eskitemedik.
1: Ama şey
0: mutfakta
1: işte.
0: Mutfakta, çekmecede. Bak, koyuyorum izleyicimiz.
1: Allah vermesin. Kullanıp kullanıp gelecekmişiz.
0: Birazdan o güzel şeklini vereceğim. Dakikalar sonrasında. Bence hepsini yapalım. Ve sonrasında o şekilde
1: diyorsun
0: geçeyim.
1: Diyorsun ki. Hı-hı. Hemen.
0: Bak ama hamuruma bakar mısın hocam ya? Sakız mübarek maşallah. Elimizde ama o kabartma tozu sirkeyle yaptık ya, çok başarılı oldu Serpil'im.
1: Şimdi ben bunu açmayacağım. Böyle kalsın ki
0: poğaça
1: elimde...
0: kendini mayalı sanacak. Bak göreceksin pişerken.
1: Evet. Bu arada çok şeyini bastırma Nermin. Şey, çünkü kendimiz bastıracağız ya dönüşte.

0: Bak lor peyniri.
1: Dışarıda çok fena yağmur
0: Kaşar
1: yağıyormuş
0: peyniri.
1: ha.
0: Fena mı oldu? Sabah sanki böyle tatlı yağıyordu. Şimdi demek
1: Yağıyor
0: ki
1: muydu sabahta?
0: çiseliyordu.
1: Ay, şu havada şimdi şeye
0: Şimdi biz
1: gidelim.
0: sabah giriyoruz. Sabah girerken bir şey yok, çıkarken.
1: Şok.
0: Şok. Çok iyi oldu ama 11. Ben sana söyleyeyim. Bizim saatimiz ilk başından beri saat 11'miş. Vallahi
1: Öyle mi
0: bak.
1: diyorsun?
0: Çünkü hanımlar yazıyor. Program bitiyordu. Biz markete gidiyoruz. Anladın mı? Mutfağa girip hemen hanımefendiler yapıyor.
1: Ya işte.
0: Çünkü öğleden sonra ertesi güne kalıyordu menü. Bazı hanımlar, ben de öyleydim,
1: Kafada
0: sabah
1: belirlemiş oluyordu.
0: erken bir gibi bitiriyor yemeklerini, anladın mı?
1: Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Ben mesela yazın ya da işte
0: Ben
1: çocuklar
0: de
1: küçükken çalışmadığım dönemde
0: çalışmadığımda hep erken.
1: onu oradan yapacağım erkenden kahvaltı
0: Bir gibi
1: sofrasını
0: biterdi benim.
1: toplarken bitecek. Aksi
0: Sonra
1: halde
0: işte misafir ağırlayacaksam onları çağırdım. Onlar bir nazlanırdı. Geleceğim, gelmeyeceğim. Bir
1: ya da ben
0: sorayım.
1: giderdim.
0: Bir sorayım. Yok. Bizim hep aynı muhabbetti. Gelin bir konuşayım. Bir konuşayım. Böyle. Öyleydi. Öyle beklerdim ben de. Arardı belki.
1: Aa Rabbim nasıl bir hayatmış ya.
0: Zordu. Benim hayatımın gençlik evreleri zordu. Bu
1: Zormuş
0: konuda
1: galiba, o niye öyle?
0: mütevazı olmayacağım.
1: Aa.
0: Ama olsun, mükafatını şimdi yaşıyoruz. Öyle düşün.
1: O da doğru söylüyorsun ha.
0: Bak. Biraz pekmez, biraz su. Bak. Bunu iyice yapıştıralım, açılıyor.
1: Ben şey yapıyorum bak, böyle pide yapıp bir de böyle iyice sıkıştırıyorum.
0: Çökülmesin bak. Aldım.
1: Bu
0: Buraya geldim. Şu poğaça mayasız olduğunu kimseye inandıramayacaksınız.
1: bunu
0: Gerçekten
1: şeyde
0: söylüyorum
1: kullanalım.
0: bak.
1: Öteki mayalı hamurda kullanacağız onu.
0: Birazdan karnıyarık dedik. O karnıyarık görüntüsünü sizlere sunacağım. Bir Çin salatamız eksikti. Şimdi size Çin salatası yapacağız. Şimdi Serpil gelecek. Ne diyorsun lan?
1: Benim aklıma şey geldi. Bizim
0: Ne geldi?
1: neyse.
0: Söyle.
1: Sana çok güzel menüler hazırladım ben ama. İşte onlar geldi.
0: Hazırla, senin canın
1: Nermin
0: sağ ol.
1: açık yanlarına da dokundursana susamında. Gerçi şey olacak ama değil mi?
0: Gayet güzel, hiç
1: Böyle
0: gerek
1: bir
0: yok.
1: devrilecek.
0: O böyle yayılacak şimdi ağzını, ben onun bir şekillendireyim jiletle. Ay çok tatlısınız.
1: Beğendin mi?
0: Beğendim, beğendim.
1: Niye sen beni yayın öncesi hep kıtlıyorsun, geriyorsun,
0: Hep
1: geriyorsun ya?
0: hamur hamur. Ben diyet yapamıyorum. Yani Allah seni inandırsın, spor ayağım yüzünden yapamıyorum. Diyeti senin yüzünden yapamıyorum.
1: Ne alaka ki?
0: Şimdi bunu yeme de gel.
1: Sen nefsine sahip bir kadınsın.
0: Değilim ben. Değilim. Senin sayende değilim. Ne hamuru? Ne hamur? Hepsi hamur bugün. Hepsi gün.
1: Yok yok, hiç hepsi hamur falan değil. Hanımlar, Naime Hanım'a bakmayın siz. Biraz sonra bana katılacaksınız. Bugün benim sunucum maşallah maşallah enerjisi.
0: Ne yapayım Serpil? Akşam çok üzüldüm. Üzül üzül nereye kadar?
1: Yok üzülme ya. Allah'ın verecek şifasını. Sen dur.
0: Spor yapamıyorum. Ayağımda ne
1: Bismillah
0: olduğunu
1: Allah'ını veli
0: bulamıyoruz
1: velik.
0: tam olarak.
1: Bulunacak işte.
0: Ayağımdaki o bulunmayan şey beni çok sinir ediyor.
1: Tam bulunacak işte.
0: Birisi diyor ki böyle, öbürüsü diyor ki yok öyle değil.
1: Bulunacak, bulunacak.
0: O ikilemde kalmak insana yaşatılan en zor anlarmış.
1: Orası öyle ama bulunacak.
0: Elhamdülillah. Yani hiç isyan etmiyorum. Rabbimden geldiyse baş üstüne, ama gene de insan merak
1: Yalnız
0: ediyor.
1: bezimle de kendimin ceketimin aynı renk olması.
0: Çok uyum insanısın
1: Ben
0: onunla.
1: evet. Uyum deyince de ben.
0: Evet, verelim artık poğaçamızı fırına. Burası açıkta kalmış poğaçam.
1: Ne oldu?
0: Sonra
1: Niye
0: der
1: geri
0: ki,
1: geldin?
0: soru der ki niye oraya koymamışsın, susam. Ben sözü dinleyeyim. Şöyle koyduk. Bismillahirrahmanirrahim. 180, 190. Tam 200 de yapmayalım. 190'da böyle içini çeke çeke pişsin izleyicilerim. Çin salatası. Çin
1: Bak sana ne
0: salatası.
1: getirdim, görüyor musun annesi?

0: musun annesi?
1: Görüyorum annesi.
0: Bak renklere bak. Bu mor, o sarı,
1: sebzeyi
0: bu da beyazı.
1: Sebzeyi de böyle seviyor işte. Görüyorum annesi. Hı. Görüyorum annesi.
0: Maşallah. Allah'ım ne güzel yaratmış.
1: Bir şey söyleyeyim, burayı salataya koyduk da öbür hamurçları yetişecek mi pişmeye?
0: Yetişecek. Ben de rahat ol. Arkana yaslan, tak kemerini. Kemerini tak, bekle.
1: Taktım.
0: Rahat ol.
1: Bir su bardağı haşlanmış en sağlıklısından basmati pirinci.
0: İncecik,
1: ne kadar
0: uzun
1: yersen ye kilo almıyorsun dersen yalan.
0: Alırsın.
1: Yeme.
0: Pis gibi alırsın.
1: Kararında ye. 2 adet közlenmiş kapya biber, 1 çay bardağı mısır, 9-10 adet salatalık turşusu, 1 adet havuç, 1 kase renkli karnabahar, yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım limon suyu ve tuz.
0: Evet.
1: Kapıyı kapattık mı? Klima sanki esmiyor.
0: Hı hı. O şeye de bassak iyi olur aslında.
1: Bir sıcak geldi de bana.
0: Gelmedi öyle sıcak sıcak.
1: Şimdi efendim biz Serpil'le bunları bir doğramayla başlayalım. Havucu rende yapacağız. Biz böyleyiz işte Serpil, yani toplum olarak. Hı. Her şeye çok hakimiz ama yapmıyoruz işimize geleni.
0: Yani işte o işine gelme.
1: Diyor ki diyetisyen, basmati, normal pirinç yeme basmatiye, oturuyoruz basmatiyi bir tencere yiyoruz mesela.
0: Ama yani şöyle, onun sadece nişasta oranı diğerine göre daha az olduğu için.
1: Sponsorun bıçakları bile eyledi ya, bak nasıl kesiyor.
0: Sindirimi daha şey, yoksa öyle bu da sıfır zarar falan filan, öyle bir şey yok yok.
1: Değil mi yok?
0: Yok hocam, onu sen de biliyorsun.
1: Yıllardır ona söylediğim şeyleri kendim yapıyorum artık.
0: Ne yapıyorsun?
1: Kınamadım aslında ama hiç.
0: İçten içe kınamışsın.
1: Kınamadım, ben. Kınamadım. Hep senin iyi olman için.
0: Biliyorum.
1: Sana baskı kurdum.
0: Kaçtı. Belki o arada kaçtı.
1: Allah dedi ki. Hı. Ben sana iştah vereyim de gör dedi. İştahlandım ben de bu arada.
0: Serpil ne yaşıyor bak.
1: Çok güzel yapıyoruz ama Serpil. Şimdi vallahi bu konuda mütevazı olamayacağız.
0: Olmaz.
1: İşte o lezzeti, tadı, tuzu. Hı. Var ya burada 3 dakika içerisinde kameramanlar bitiriyor. Vallahi bak. Biz
0: yalan
1: şey
0: yok.
1: Yapıyoruz.
0: Yalan
1: yarış
0: yok.
1: Yapıyor herkes birbiriyle.
0: Evet.
1: O alacak, ben alacağım, ben alacağım, o alacak.
0: Ama ne yapalım? Çünkü şey, bu da belli ölçüde. Burada çalışan bir sürü arkadaşımız var. Tadına bakacağız hep birlikte.
1: Bakacağız.
0: Ay bunlar incecik yapalım, şeyler küçük. Hocam senin salatalıklar domatesden, şey domates diyorum. Basmati'den büyük oldu.
1: Yok, ben gayet ince, gayet güzel. Ağza dişe gelecek tabii. Sen basmati kadar nasıl kesecektin salatalığı, çok merak ediyorum.
0: Bilmiyorum.
1: Seninkiler de bundan büyük.
0: Ben daha yakınım sanki.
1: Nasıl yakınsın?
0: Bak.
1: 3 tanesi bir tane ediyor.
0: Aramızda birinin ikisinin de fumalı
1: işte,
0: aşk
1: bak,
0: olsun.
1: Kendi yaptığını görmüyor. Benimkine hep eleştiri. Olsun canı sağ olsun.
0: Olsun. Sana da demeyeyim Nazım geçmiş.
1: Sen
0: kime
1: de git bir tane atla fotoğraf çekil. Herkes atla
0: İstemem.
1: Fotoğraf çekil. Ben yapıp paylaşacağım Serpil'i. Çete yaptıracağım birazcık. Serpil'in bir fotoğrafını açamayacağım ki, bunu diyeceğim atın üstüne koy.
0: Hakikaten yapacak. Yapma, sakın yapma.
1: Dur bir yapacağım.
0: Yok vallahi yapma. İstemem. O ne öyle, herkes yapıyor onu öyle.
1: Koşan Yel'in annesi.
0: Beni de yaz. Bu da Koşan Yel'in annesi.
1: Dur şimdi Serpil'i.
0: Nida ile
1: kimiz? Bütün fotoğrafları bende zaten. Ben
0: maşallah benim galerimin galerisi.
1: Bir tane fotoğrafını bulacağım bak şimdi.
0: Allah'a sen yapma.
1: Doğru yana kadar.
0: Yapma Nermin'im, yapma.
1: İzleyicime?
0: Herkese çok gülüyorum, yapma. Benim başıma da gelir Nermin.
1: Ne gelir?
0: Yani insanlar da benim o halime güler. Anam sen, herkesin bir at aşkı kabart. Vallahi kabart.
1: Ama şimdi ben binemiyorum ya. Hı. Sen bir de bin. Bakayım,
0: yok ben binmeyeyim. O hayvan
1: kız
0: beni
1: neredesin?
0: Sevmiyor. Ben de onu sevmiyorum galiba.
1: Ne son nerede şey?
0: Korkuyorum.
1: Ha, dur. Şu pelerinli uçuş kıyafetinle.
0: Ben pelerinli miyim?
1: Hı-hı.
0: Nerede pelerin? Allah'ı bulduk.
1: Serpil'i atın üstünde bir görselle bize sunar mısın? Teşekkür ediyorum.
0: Ay.
1: Birazdan geliyor. Bak hazırlıyor. Çok söz dinliyor benim.
0: Yapma yapma. Çetim.
1: Ufalama. Seviyorum ben bunun düşe gelmesini.
0: Gelecek yine geliyor bak al aşkım.
1: Ama öyle çok kırıntı oldu.
0: Canımın içi. Ah. Bak bak bak. İki bıçak darbesiyle benimkileri indireceğim şimdi.
1: Birazdan ekranlarınızda efendim.
0: Sen buna kalın dedin.
1: Mısırı
0: ben bırakır
1: koydum.
0: Mıyım?

0: Sunucuğum kalın demiş ona.
1: Kendi dediğini yapacak ya. Bakın şöyle. Şöyle harmanlıyorum. Oluşturamadı. Serpil hayal üstü, atın üstünde hayal edemedi çetim.
0: O zaten et. Sen bana dedin ki
1: hayal
0: sen,
1: et.
0: Sen dedin ona dedin şey yapamazsın dedi. Ben gidiyorum havucu rendeleyeceğim ya.
1: Kas çok güzel oldu. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ne güzel Allah aşkına yapma. Biz bakalım biz gülelim.
1: Hazır mısınız?
0: Yok.
1: Çok güzel oldu.
0: Yok.
1: Sen de bunu ana sayfana koy.
0: Herkes bana göster. Ay yapma Ervin göster. Tövbe estağfurullah. Bu beni eksikti.
1: Bir de abiyenle.
0: Abiyemle binerim. Ben ata abiyesiz binmem. Topuklu ayakkabı abiye.
1: Çok güzel oldu. Tam ana sayfalık. Bak bunu at. 100.000 beğeni.
0: Yok istemem. Namin herkes yapıyor. Herkes böyle bir kız, at aşk yaşıyor. Ben de
1: gelin ata binmiş ya nasip demişler. Dedi.
0: Bak.
1: Çok beğendim kız. Bir güzel yaptı. Aferin chat. Beğendim. Teşekkür ederim. Artık ata gitmeye gerek yok Serpil'im.
0: At geldi ayağımıza. Hı hı. Ben zaten sevmiyorum. Namin. Ben düşünce bir şey olacak diye ben ondan hoşlanmıyorum. Korkuyorum.
1: Onlar çok ufak ama
0: bıçakla
1: ya.
0: Gelme.
1: Üstüne sunum yapacağım.
0: Öyle mi? Bırakayım mı sana?
1: Birkaç tanesini bırak.
0: Dur şunu vereyim ha. Bu sana iyidir ha.
1: Atın üstüne çıkardı Serpil vallahi. Teknolojiye bak korkunç. Aynı sanki o anda çıkmış gibi. Hiç de yapay da durmuyor ha. Korkunç.
0: Ay insanlara güldüm başıma geldi iyi mi? Gördün mü Nida?
1: Efendim. Çin salatası deyince hayatınızda yiyebileceğiniz en güzel salata tarifi olacak.
0: Sana çubuklarla yedireceğim onu.
1: Ben yemem çubuk mubuk. Ben yok. Böyle yiyorum bak böyle.
0: Yok çubuklarla yiyeceğiz onu.
1: Yağımı gezdiriyorum.
0: Hocam, tuzumu ekliyorum.
1: O limon suyu çok Özlem. Serpil'im yemiyor sonra. Lütfen Özlem birazcık empati yap.
0: Hayır.
1: Gördün mü? Ne kadar seni düşünüyorum.
0: Biliyorum. Benim ona şüphem yok ki.
1: Bak limonunu az koydum. Özlem oraya 3 tane limon sıkmış.
0: Sıkmış.
1: Hiç üşenmemiş. 3 tane limon sıkmış kadın.
0: 2 kaşıkla hep vereyim sana rahat çalışman için.
1: Yok ben çalışıyorum rahat. Sen rahatına bak. Bu ince küçük ya. Güzel dönüyor. Bakar mısınız efendim?
0: Sanki oh, sana yetti ya. Gibi
1: yetti,
0: ha?
1: Yetti. Öbürü sen ağzına.
0: Ben onu halledeceğim şimdi.
1: Aktüelle bölüş. Dişi kesiyor yaptırdı ya dişlerini.
0: Ben bölüşmem. Ekmeğimi de aktüelle bölüşmeyeyim ya.
1: Bakayım. Çin salatamız nasıl olmuş? Bakayım limonu azsa biraz daha ekleyeceğim.
0: Bir de tuzuna da şey yap istersen.
1: Aa çok fazla bile. Serpil yemez.
0: Daha çekemedi gerçi o değil mi?
1: Serpil yemezse olmaz. Çok güzel kafi. İyi ki hepsini koymamışım Serpil'i.
0: O şey bunlar kalsın senin yanında.
1: Bak Serpil.
0: Yok yemeyeyim şimdi ya.
1: Ye bak. Yemeyeyim. Tadına tuzuna
0: sen
1: bak.
0: Sen söyle mi yemeyeyim onu ya?
1: Sağlık. Şifa niyetine. Nasıl yakışır gördün mü?
0: Ama bir şey söylemiyorum.
1: İyi ki koymamışım hepsini değil mi?
0: Tam kararında bırakmışsın vallahi. Eline sağlık.
1: Nar ekşisi bunu kara yapar.
0: Evet. Bu arada kara salata da hiç sevmem. Ha.
1: Bazı şeyleri seviyorsun diye yapamazsın Nida.
0: O da mı karıştı? Vallahi ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım.
1: Hüseyin hocanın suyundan içiyor ne yapsın?
0: Ağlayacağım. Ağlayacağım karışmayın siz benim.
1: Bak. Tane tane. Bak.
0: Ben
1: tane,
0: hiç kimseye tane. Demiyorum ki.
1: Maşallah, subhanallah. Güzel, renkli bir.
0: Gördün mü?
1: Yaz salatası oldu.
0: Yapın atın dolaba 2 saat sonra yiyin onu. Çıkarın balkona.
1: Tabii bu şimdi tuzunun şeyini tam çekecek canlarım. Daha çekmedim.
0: Evet.
1: Bu biraz sebzesiyle. Dinlensin. Çok daha güzel olacak. 3. tarifimiz. Ne yapıyoruz? Ne çöreği yapıyoruz?
0: C çöreği yapıyoruz. C. C çöreği.
1: Şimdi ben anlatacağım. Hikayesini anlatacağım. İzleyicim çok farklı bir tarif yapıyoruz biz.
0: Evet.
1: Hiçbir yerde daha önce görmediğiniz.
0: Onu herkes evinde yapmaz çok.
1: Sen

0: planım.
1: Zor sanırlar ama getir, hiç zor değil.
0: Getir Serpil Hanım sen. Ben şimdi izleyicime anlatacağım. C çörek Serpil özellikle kendisi koydu bu ismi. Ben ona biraz gözdağı vermiş olabilirim.
1: Olabilir mi?
0: Ne yapıyorum ki siz? Belki benden korkuyorsunuz mu ki?
1: Direkt söyledi.
0: Hiç umurunda
1: direkt
0: değil vallahi kimsenin.
1: Dedi vallahi. Serpil onu değiştireceksin dedi. Ah evdeki bayat kekler. Bence izleyicimiz tahmin etse olur mu?
0: Hepsini getirdin mi? Getirdim. Bayat keklerini.
1: Evet.
0: İzleyicimiz neyi tahmin etsin?
1: Ne olacağını.
0: Etsin canım.
1: Aman.
0: Serpil kaçtı içime. Allah'ım nasıl kötü bir şey ya.
1: İşte üzüm üzüme. Baka baka. Bir çay bardağı şeker var. Efendime söyleyeyim tereyağı var.
0: Sağ olun. Bizde sizler var etsiniz.
1: Ve onu var.
0: Vah vah vah vah. Yaramamışım Serpil.
1: Yalan.
0: Yaramamışım.
1: Göbeklerini kesemedin mi?
0: Getir Serpil.
1: Harbiden mi?
0: Evet yaramamışım bazısına.
1: Aa niye?
0: 9 kat.
1: Nedir o öyle fış
0: diye ben kes. De anlamadım yaramamışım.
1: Ama olacak o. Elleme.
0: Olacak mı?
1: Tabii.
0: Yarmış mıyım?
1: İyi kesmişsin.
0: Tamam.
1: Cerrah olur sende.
0: Olur mu?
1: Olur olur.
0: Ben bu arada gerçekten ben öyle kanban da tutmaz. Benim Melike'yi tutuyor mesela.
1: Olur
0: şimdi
1: muydum
0: yani? Izleyicim.
1: Okusaydın.
0: Ben mi?
1: Evet.
0: Olurdum. Seviyorum da böyle beyaz giyim.
1: Ne giyime takıyorsun? Keseceksin, biteceksin. Onu yapabilir misin? Giyimin de aslında ne?
0: Olsun. Beni biliyorsun.
1: Kadın giyim diyor.
0: Profesör
1: ben...
0: Doktor Cerrah. Nermin Öztürk.
1: Profesör Doktor Cerrah.
0: Her şey var. Okudum, sağlam okudum. Güzel olurdu. İsmime de yakışırdı Nermin Öztürk. Ama biraz geç kaldım.
1: Yok ben yapamam.
0: Yaparım.
1: Yapmam.
0: Girerim
1: Allah
0: böyle.
1: Yani şey anlamında.
0: Öyle kan falan tutmaz beni. Bir şeyden de böyle kolay kolay tiksin ben. Hiç öyle huylarım yok elhamdülillah.
1: Ben.
0: Bakmayı severim. İnsanla ilgilenmeyi severim.
1: Ağlarım,
0: İnsana dokunmayı ağlarım. Severim.
1: Yok çok şey yapmam.
0: Melike de yapamam diyor.
1: Yapmam.
0: Ay çöreği efendim. Şimdi ay çöreği.
1: Doktor olsam 3 güne kalmaz kovulurdum.
0: Klasik bir ay çöreği değil. Bakın.
1: Neymiş?
0: Klasik bir ay çöreği değil. Biliyorsunuz ki yani nacizane tavsiyem buradan kimse bana gücenmesin.
1: Evet.
0: Özellikle pastaneler dışarıdan ay çöreği yemeyin.
1: Kendiniz yapmıyorsanız bence de yemeyin.
0: Güvenmediğiniz hiçbir şeyi dışarıdan yemeyin. Çünkü ay çöreğinin içine yapılırken bütün bayat, kurabiye, kek ne varsa.
1: Pasta bile var.
0: Bir gün öncesinden kalmış ne varsa onlar güzelce şimdi yoğrulur, harmanlanır. O ay çöreğinin içine girer. Malzeme gelsin anlatacağım.
1: Kokusu da
0: çıkmış. 2 adet yumurta. Bir çay bardağı ılık süt, bir çay bardağı ılık su, bir çay bardağı şeker, 100 gram tereyağı, bir paket maya, aldığı kadar un. Şimdi iç harcı çok önemli. 2-3 gün oldu. Kurabiye yaptın, kek yaptın, kenarda bekliyor. Sıfır atık dedik, çöpe atmayalım dedik. Dolaba kaldırdın ve dolaptan çıkardın. 3 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, aldığı kadar un. Diğer malzemeleri efendim, 4 yemek kaşığı hindistan cevizi, 1 tatlı kaşığı tarçın, yarım su bardağı kuru üzüm, 1 çay bardağı ceviz içi, yarım çay bardağı süt. Bak en orijinalinden en temizine. Üzerine yumurta sarısı, file badem. Hamuru yoğurmayacağız. Çok klasik bir hamur, aylardır yaptığımız gibi. O hamuru yaptık. Şimdi içini hazırlayacağız biz Serpil'le.
1: Gitmiyor muyuz ki?
0: Gideceğiz 2 dakika sonra. Dönüşte de şekline gireriz. Bu da güzelce kendini sıkar. Tamam mı? Bunu aldım Serpil. Döküyorum bunu. Yapın böyle şekillendirelim.
1: Ama bunu keşke hamurunu yoğursaydım.
0: Yoğurmayacağım Serpil hamur. Az önce yoğurdum. Bunu da buraya döküyorum.
1: Keşke sütü üzümün üstüne koysaydım. Ben de yoğuracağım ama cevizi bir doğrayayım.
0: Şimdi o ekşi kokusunu ya da ne bileyim yoğun kokuyu almamanız için de bunlar ne yapıyor?
1: Bolca.
0: Cira tarşın koyuyorlar bu çöreğin içine. Bak kıymetli izleyicim.

0: kesinlikle söylüyorum. Bu konuda ne olur hassas davranın. Açık ve net söylemek gerekirse evinizde yapın ay çöreğinizi. Vallahi. Hele bizim birazdan görseli çok iddialı. Harika bir ay çöreği ile sizleri buluşturduğumuz anı göstereceğiz. Bakın. Bak,
1: teşvitte hata olmaz ama pastanenin çöpçüsü bu maalesef.
0: Yani. Şöyle derler.
1: Evet.
0: Şöyle bunu güzelce yoğururlar.
1: Yaş pasta bile var
0: içinde
1: valla.
0: Bir hamur yapıp içerisine doldururlar. Ama siz kendi yaptığınız kekinizle, kendi yaptığınız kurabiyenizle, eğer evet. kekiniz beyazsa hafif içerisine kakaoyla rengini değiştirebilirsiniz. Evet. Hiç sıkıntı yok. Bizim kek zaten çikolatalıydı ve kakaolu olduğu için de ekstra kakao eklemedik. Şimdi Serpil'den alacağım.
1: Geliyorum fındık cevizlerimle.
0: Bakın çok kıymetli, kaliteli bir iç harç yaptım.
1: Kesinlikle.
0: Hamuru da sadece şeker, su ve sütük şöyle güzelce mayayla bir özdeşleştiriyoruz. Tereyağını içine koyuyoruz ve 2 adet yumurtanın akını koyup sarısını üstüne ayırıyoruz. Ve çok güzel bir iç harç oldu. Bakar mısınız? Tertemiz, keyifle yiyeceğiniz bir çörek hazırlıyoruz. Ama bunun görseli nasıl mı olacak? Nasıl mı yapacağız? Biz efendim dakikalar sonrasında
1: İsmet.
0: Mayalı hamurumuzla geliyoruz.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in enfes mutfağı devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü KOP'ta sadece 359 lira.
7: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
8: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
9: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
8: Yok mu bunun bir çaresi?
10: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
11: DCM Yatırım, geleceğime yatırım.
12: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
13: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap. Şampiyon! Şahanesin Gemini.
14: Al bakalım. Of, çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
15: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin.
16: Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
14: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
17: Red Bull kanatlandırır.
18: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
19: Geceliği 4200 lira.
0: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Yoğun esans. Made in Med.
1: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ayça ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşanı
2: tak. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
2: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
12: Sadece duruladım.
11: Özel bir formülün var mı?
12: Sadece duruladım.
11: Hadi ama.
12: Sadece duruladım.
13: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo valla.
12: Sen de sadece Duru'la. Tam o
15: anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
16: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
17: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
18: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Biziz biz.
8: Biziz.
9: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
11: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
12: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madyo, haz için tasarlandı.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
3: iyi gelecek. Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
4: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
5: Futbol heyecanı BİM'de. Senna 65 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 24.900 lira. Senna 55 inç Frameless Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
6: Taze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
8: lazım. İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
9: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan.
8: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
10: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
11: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
16: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
17: Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve en önemli ana geldik. Bu güzel çöreğimizin şekilleneceği ve renkleneceği ana geldik. Ben ay çöreği demiyorum.
18: Tamam, ne diyorsun işte, ben onu merak ediyorum. C çörek mi diyorsun benim gibi?
17: Tam C de değil.
18: C nasıl oluyor Nermin? Bu nasıl olacak?
17: Biraz daha.
18: Ç çörek, Ç.
17: Noktasını koyalım biz.
18: Acaba niye sevmedin sen o çöreğin adını?
17: Niye sevmedim?
18: Hayır, dur onunla yapma. Ağzı bozulmasın.

0: Efendim bunları yoğurduk reklam arasında
1: biraz
0: biz.
1: Biraz bezeleri büyük yapın.
0: Yok çok büyük yapmayalım, çok şey olmasın. İncecik saracağız ya, saklayacağız.
1: Neden biliyor musun? İçine sığsın.
0: Yok sığacak da.
1: Sen şöyle bilirsin. Cevizden bir tık büyük. Sakız gibi bir hamur serpilin.
0: Oo diyorsun. Her şey yapılır bununla. İçimden bir ses bir.
1: Ne?
0: Yok içimdeki sesle konuştum.
1: Ne dedi?
0: Dışarı mı çıktı?
1: İçindeki ses.
0: Boş ver o konuşuyor.
1: Küçük yaptım, küçük istedin.
0: Yok onu demeyecektim.
1: Gene ne?
0: Boş ver.
1: Birazdan farklı anlara şahitlik edebilirsiniz ekranda.
0: Mesela?
1: Eski dolu dolu fotoğraflar.
0: Yok, yok.
1: Şifreni biliyor musun telefonun?
0: Aa, ölümü gör verirsem derim.
1: Tabii tabii tabii.
0: Derim,
1: tabii,
0: öyle
1: tabii.
0: Derim.
1: Verir miyim sence? Sana izin
0: vermez.
1: Olmadan. Tamam.
0: Ben sana güveniyorum.
1: Ay ay böyle işte hamur açıyoruz, yemek yapıyoruz. Sonra eve gidiyoruz bir daha yemek yapıyoruz. Arada toplantılar oluyor oraya gidiyoruz aşıklarım. Yani çalışıyoruz.
0: Ay benim Cem şişko mu oldun Ermin?
1: Sen seversin.
0: Ben severim.
1: Besilli besilli besilli.
0: Hı?
1: Yok gayet iyi. Benim için hiçbir mahsuru yok. Bak aldım.
0: Şimdi bu ne çörek Nermin? Bunun adı ne çörek?
1: O senin problemin. Bulacaksın dedim.
0: Şimdi buraya sıralayayım Nermin'im ben onu ki.
1: Bak güzelce bastırdık tamam mı? Böyle içinde hamurun bir yaylandırdım.
0: Bunu da sıcak yiyeceksin kardeşim.
1: Ay gidi günlere.
0: Yok uzun uzun bıraktım ki ben sonra hepsi bir boyda şey yaparız diye olsun. Çalışırız diye.
1: Olsun. Şöyle ne çöreği dedi? Ben ay perisi çöreğini kabul ediyorum.
0: Hı? Ay perisi.
1: Ay perisi. Ay perisi çöreğimiz. Ay perisi olsun benimki.
0: Şimdi.
1: Şimdi sen de tek kızmışsın ya.
0: Hı.
1: Ben de tek kızım ya.
0: Hı.
1: Böyle tek kız olarak böyle şımartarak büyüttüler mi? Doğru söyle.
0: Söyleyeyim mi doğruyu?
1: Hı hı.
0: Ben zaten arsızdım ki Nermi.
1: Kendisi de kabul ediyor ya.
0: Ama şimdi düşününce öyle. Tabii.
1: Yani tek kız olma şeyi mi? Yaşıyordum.
0: Ben kendi kendime kullandım. Hepsini kendi kendime kullandım.
1: Hı.
0: Tabii.
1: Sonra ne oldu? Her dediğini yaptırıyordun.
0: Tabii. Canım. Vallahi babam kulakların çınlasın. Bir dönem hatırlarsın. Püsküllü mont.
1: Hı.
0: Tutturdum adama. Ben bu renkte istiyorum. Şöyle istiyorum.
1: Ne modaydı o püsküllü montlarda?
0: Yazık yavrum ben. Ne gezdi ne gezdi ondan
1: ben
0: sonra.
1: Ben hiç öyle olmadım ama bak. Ben arsız da değildim ama.
0: Ben ama arsızdım.
1: Ben böyle bekliyordum. Nasipse gelirse olur.
0: Ay bak görüyor musun? Nasıl bir çocukmuş, nasıl bir evlatmış.
1: Vallahi sessiz. Çok sessiz.
0: Anacığızıma şey yapar. Sen tabii oğlunu sev, beni sevmedi.
1: Bak, vah şeydim. Vah vah.
0: Kıskançlıklarım da vardı. Görüyor musun?
1: Ama sen şey çok paylaşımcı insan değilsin sevgi konusunda.
0: Miyim?
1: Değilsin.
0: Vay yalan.
1: Sevdiklerini çok paylaşmayı sevmezsin.
0: Sevmiyorum.
1: Evet.
0: Gerek yok niye paylaşayım ki? Var mı sence?
1: Yok doğru dedin.
0: O yüzden.
1: Doğru dedin.
0: Şey yapıyordum yani. Ben başımın çaresine kendim bakıyordum Nermin'im. Tabii.
1: Her şeyin üstesinden geliyordum diyorsun.
0: Ne yapayım? Annem şey derdi. Nermin ay, çocuk pardon. Aklı. Annem böyle dışarıda şey vardı. Böyle apartmandan merdivenden iniyorsun pazar. Hı. Salı günleri.
1: Burayı iyice kapattın ki dışarı çıkmasın. Ne? Sonra?
0: Ondan sonra annem giderdi pazara. Kışın falan tamam mı?
1: Hı hı.
0: Aa dönüşte yanında bir kadın da gelirdi eve.
1: Bakar mısın?
0: Ben de kızardım kendi kendime. İşte vallahi hepsi çocuk aklı ha. Sakın şey yapmayın. Çocuk aklım derdim. Niye getiriyorsun sen diye. Ya o da alır gelir üşümüş kadın. Bir çay yap ne olur diye. Vallahi
1: yavrum.
0: Vallahi yapardı öyle şeyleri vardı benim annemin.
1: Sizin odun sobanız var.

0: mıydı? Yaşadınız mı odun sobasıyla? Biz yaşadık bayağı bir. Babam annem boruları temizliyorlardı.
1: Ama biliyorum canım, vardı.
0: Sanki sen
1: Düşün.
0: benden soru
1: Düşün.
0: doğmuşsun gibi
1: Hayır,
0: düşündün
1: düşün.
0: yani. O
1: Ay.
0: kadar unutmuşuz odun
1: Ama benim o
0: sobasını.
1: şeyi babam yaptığı için
0: Neyi?
1: onun içini temizleme olayları.
0: Pisini temizlerdi. Yazın kalkardı, borular temizlenirdi. Kışın açılırdı Eylül-Ekim'de. Ne güzel çocuklardık ya.
1: Soba temizledik diye mi diyorsun? Aa.
0: Her şeyi yaşadık, her şeyi gördük
1: Ha,
0: yani.
1: maşallah biz hem manuel hem
0: Vallahi
1: dijital.
0: bak, her şeyi ayak uyduran
1: Ay.
0: tek nesiliz. Z
1: Abdülhal daha
0: kuşakları gibi
1: şanslı.
0: değiliz.
1: Hem dijital hem manuel bir
0: Biz
1: adam.
0: yeğeyiz.
1: Yemeyiz.
0: Ye.
1: Boyları aynı oluyor mu? Ay, bu
0: Bundan
1: biraz
0: sonraki
1: uzak.
0: gelecek olan ne olacak?
1: Karışma, A'ya geri dönecek. 29 harfi bitirmiş olacağız.
0: Börek mi sordum Nida? Bundan sonra gelecek nesili sordum. Bundan sonra böreğimiz olacak diye.
1: Nermin'im.
0: Börek sormuş.
1: Boyları böyle bir uzayarak gitti sanki, değil
0: Bir
1: mi?
0: şey olmaz. Gitsin Serpil.
1: Yo, aynı olsun.
0: Harcım herkesin boyu bir mi? Senle benim boyum bir mi mesela? Ya da Özlem'le Emek'in boyu bir mi?
1: Bir.
0: Değil.
1: Bir.
0: Değil. Hiç benim problemim değil Serpil Hanım. Çekil.
1: Ah, yeter.
0: Yapıyor bunu. Makine yapmıyor, hepsi aynı
1: Tabii
0: boyda
1: işte,
0: çıksın.
1: onun için diyorum.
0: Nasıl, her şeyi bu kadar
1: Bizi
0: kendine
1: Rabbim
0: takıntı
1: yarattı.
0: etme.
1: Onun için şey, bizim boylarımız aynı değil.
0: Evet. Bunu da Rabbimin verdiği imkanlarla yaratıyoruz şu an. Rabbim bize o gücü veriyor. Biz de yapıyoruz.
1: Tamam ya, ben sana mukavemet göstereceğim Allah aşkına.
0: Gösterdin.
1: Çok affedersin.
0: Çok affedersin. Allah'ım,
1: Sunucu
0: şu
1: çalışmaya
0: poğaçayı
1: gidiyorum.
0: çekmedin ya Serkan Hocam. Çok şey kaybettin bak. Kendisini mayalı sanmış, biliyor musun? Bak.
1: Mayalı mı sandı yavrum?
0: Ekrana. Allah Allah. Nasıl bir şey bu oldu? Birazdan
1: Ay,
0: bunu bir göreyim
1: şiir
0: de.
1: gibi.
0: Bir görün.
1: Ay, çöreği yaptık
0: Çok güzel
1: vallahi.
0: oldu bak. Karınların da yarmışız. Karnıyarık
1: Karnıyarık.
0: poğaça olmuş. Siz Serpil Hanım gibi her şeyi çok dert etmeyin. Hiç önemli değil.
1: O hafif gidik.
0: Evinizde şartlarda ne yapabiliyorsanız en uygun şartlarda onu yapın. Tamam mı canlarım? O olsun, o öyle. Ben ona alıştım, sıkıntı yok. Siz de kendi ortamınızı yaratabilirsiniz. Kendi evinizde. Sence bunları eşleriyle mutfağa girip yapabilirler mi?
1: Neden yapmasınlar Nermin?
0: Değil mi? Keyifli olur.
1: Şimdi düşündüm, ben Ayhan'la yapamam.
0: Niye?
1: Yok, yapamayız.
0: Problem mi var?
1: Çok canının kıymetini bilir o.
0: Serpil'in bir problem mi var acaba?
1: Var.
0: Alevi bir problem mi?
1: Anomali bir durum oluştu.
0: Alevi bir problem mi
1: Var,
0: doktor
1: o da var. Ondan sonra ben bunu, bak şimdi Ayhan'la yapıyor olsam böyle yapar. Şimdi diyelim ki iki tane hamur
0: Ha.
1: bana yuvarladı, değil mi?
0: Tamam.
1: Bak, şunu söyle. Oh, yoruldum ya. Ayhan, ne yaptın da
0: Yoruldu
1: yoruldun
0: adam.
1: dersin.
0: Adam yoruldu.
1: Yuvarladım, yuvarladım der. Sanırsın ki atomu parçaladım. Sonra böyle yaparsın. Kalk kalk. Kalk, bırak ben yaparım.
0: Değil mi? Sen her şeyi
1: Çok
0: kendin
1: canının
0: yapıyorsun.
1: kıymeti bilir.
0: Böyle bu
1: Hep
0: işte.
1: işte hep böyle
0: Bunda da
1: olsun
0: kabahat var. Bu
1: işte.
0: da her şeyi kendi atlıyor hemen.
1: Niye
0: Ama
1: atlıyorsun?
0: birazcık fırsat ver karşıda.
1: Allah vermesin sana.
0: Mesela o sana yoruldum dedi ya. Sen orada hemen hayatım ama yani ben yanındayım. Niye
1: Diyeceğim.
0: yoruldun ki?
1: A, bana sinir gelir. Vallahi sinir gelir bana.
0: Orada böyle bir tatlı diye bir dişil enerji. Yok,
1: Yok, o bende
0: kullandırdın.
1: yok. Rabbim onu bana vermemiş.
0: Devam et.
1: Bayılıyorum ama öyle dişil enerjisi olan kadınlara da. Bir de böyle şey. Ben onu yapamam. Ben oraya gidemem. Ben onu
0: Yapamam.
1: bulamam.
0: Yapamaz
1: Ha,
0: diyorsun.
1: benim gücüm yetmez falan
0: Niye?
1: var ya. Bayılıyorum öyle insanlara. Öyle
0: Serpil.
1: olmak istiyorum ama olamıyorum. Sanki sen olabilirsin. Bana söylüyorsun da.
0: Ben zaten kalmışım tek başına.
1: Yok. Çıkacak çıkacak. Ben inanıyorum. Güzel şeyler olacak. Ben inanıyorum. Karışma sen benim
0: Hiç öyle
1: inancıma.
0: bir beklentim yok artık.
1: Olacak olacak. Ben inanıyorum. Total mı
0: Ver,
1: yapıyoruz şu an?
0: vereceğim beni yani.
1: Vereceğim. Az kaldı. Az kaldı. Güzel haberler
0: Hayırdır,
1: gelecek.
0: benim haberim yok. Bir şey mi var
1: Yok,
0: ortada?
1: bu niye yok var ya? Ben de seni mi patlatayım şimdi ya Nermin?
0: Patlat, kim var? Aa, magazin yapıyor burada buna.
1: Yok, yapmıyorum. Sen demiyor
0: Sen A
1: musun?
0: yaptın, yıldız istiyorum. Yıldız yapacağım. Bunların bütün ortalarına yıldız istiyorum.

0: şu an. O şu ilk tepsinin bütün ortasına yıldız istiyorum. Ya yapma, yapma, görüşürüz editörüm. Bitti. Yıldız istiyorum.
1: Yapıyorum. Yapmazsam ne olur?
0: Yıldız istiyorum.
1: Yapmazsam ne olur? Gel.
0: Yıldız istiyorum.
1: Yapıyorum. Kaç tane var? 3.
0: 3, 6, 9.
1: Daha burada 20 tane
0: onları
1: var.
0: Onları ayrı tepsiye koyacağım.
1: Bunu onu söylemek için
0: ona
1: çok geç kaldım.
0: Sıkıntı yok. Ben yıldız istiyorum. Ben yıldız istiyorum. Bu tepsim yıldızlı olacak.
1: Ama yok, o kadar hamurum yok.
0: Beni hiç ilgilendirmez.
1: Vallahi yok.
0: 9 tane bana yıldız.
1: Bari 2 tane şey yapayım.
0: Yok. Kabul edemem.
1: 3 3 iyidir.
0: Bölünemez, bölünemez. Biz bölünmez bir bütünüz. Ay ve yıldızın bir arada olduğu bölünmez bir bütünüz.
1: Kurban olduğum hamurum kalmadı. Yoksa niye vermiyorsun?
0: Kenarlarından al hamurunu, ne yapayım?
1: Alamam ki.
0: Alırsın, alırsın. Ben istiyordum. Serpil Hanım'a çok yüklendiniz. Şimdi bir tane yazarlar. Bu arada espri yapıyoruz bu arada birbirimizle.
1: Aynen öyle. Olur mu öyle şey canım? O benim dostum, dostum.
0: Valla bilmiyorlar ki biz neler paylaşıyoruz. Doktora
1: şey,
0: bile...
1: yıldızı arıyorum.
0: Dün 2 saat doktorda bekledik.
1: Beklerken bütün galerimi karıştırdı ha.
0: Bir ara benimkine geçti. Benimkinden çok keyif almadı. Sonra yine 12'ne döndük. Çarşamba pazarı gibi bizim bu alt çekmece.
1: Burada ama şey... Rabbim, yıldızımızı kaybettim sandım.
0: Yıldızı bir tık kalın yapmamız lazım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık sana dökülen kanlarımın hepsi helal.
1: Hepsi helal zaten.
0: Elhamdülillah.
1: Çok şükür, bin şükür.
0: Hilal'i görünce de o geliyor hep aklıma.
1: İkisini ayıramıyor insan değil mi birbirinden?
0: Evet ya.
1: Nermin bak. Yani bunu sonra söylediğin için...
0: Şu an geldi Serpil'im. Yoksa biliyorsun ben en başından alırdım önemi.
1: İlham perileri yemin ederim şu an geliyor.
0: Şu an koyma Serpil. Hepsini böyle yan yana böyle çat çat çat çat Serkan Hoca'ya çekecek. Koyarken böyle tak tak tak.
1: Hocam öyle çekeceksin tam olarak.
0: Şu an yükseldim hocam.
1: Ya açılacak diye de ödüm kopu. Neyse
0: böyle
1: dur.
0: Çok güzel oldu. Vallahi işte bak. İşte bak. Bana mukavemet göstermedi. Hemen yaptı. Böyle canım insanlarla
1: senin
0: yol,
1: istediğin
0: böyle insanlarla yol yürüyeceksin.
1: Senin istediğin her şey benim yani için.
0: Yayında olmaz, onu yapamayız. Biz zaten artık yayında gibi değiliz. Biz sizin alt komşunuz, üst komşunuz gibiyiz. Allah'a bak, aramızdaki bağ bölünmez bütünlük.
1: Çok şükür Allah'a, bin şükür. Gözü olanın
0: her şey ortada.
1: Gözü olanı Rabbime emanet ediyorum.
0: Aynen öyle, boş ver. Orada kalsın gözü olan. Şimdi. Bakar mısınız aylarım hazır. Bugünün en anlamlı çöreğini yapıyorum efendim. Ay. Ay yıldız çöreği ismini de koydum.
1: Buldum.
0: Yeni buldum. Buldum. İsmini buldum. Ay yıldız çöreği yapıyorum.
1: Vallahi bunları sonra.
0: Bir de bir şey söyleyeyim mi? Ben sadece hamurdan şey yapar sandım. İçine de harcı koydum. Burada bir kere daha takdir etmek istedim. Yani
1: Allah
0: bak,
1: razı olsun.
0: Şu an çok farklı bir boyuta gitti. Aylarım hazır. Şöyle.
1: İnşallah kabarıp açmazlar kenarlarını. Elimle de bastırıyorum tekrar ama. Lütfen açma kendini.
0: Ben de bastırdım senin için.
1: Şöyle bir de geri ittiriyorum oralarını böyle yıldızımın şekli değişmesin.
0: Bakar mısınız? Çok güzel.
1: Deminkinin taktiği daha güzel. Ben öyle yapayım bir dahakine. Bu şeylerine çıkaracak dışarı belli. Çöreğinin içini.
0: Kurban evet. Olsunlar ayına yıldızına. Maşallah, subhanallah. Çok güzel olduk be. Serpilko.
1: Canım.
0: Muhteşemsin. Kırmadığın için teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim. Seni niye kırayım ben? Olabilecek bir şey için seni kırar mıyım?
0: Teşekkür ederim. Bu seni kadar kırmak... az hamurla bana bu görsel şovu...
1: Hayatımda isteyeceğim en son şey.
0: Dalgalan
1: çatallarını
0: sen de
1: şey
0: şafaklar
1: yapmadın.
0: Gibi.
1: Canım benim.
0: Ey şanlı hilal. Çok güzel oldu.
1: Çiziklerini atıp bunu da şey yap istersen.
0: Çok içime sindi bak. Çok içime
1: vallahi.
0: Sindi. Bakayım nasıl gözüküyor ekranda. Ay çok güzel yarabbim. Maşallah.
1: Bizim Rabbim. Yıldızımız da.
0: Maşallah.
1: Bir
0: maşallah.
1: Tık küçük. Maşallah. Çalışması zor.
0: Maşallah. Bir tane daha ver yeter. Tamam. Daha yormayacağım seni. Bu 3 tanesinde olsun.
1: Bak buradan kaçmaya
0: da öyle koyarız. Hı. Tamam. Benim için.
1: Şöyle ittirsene ha, şuralarını.
0: Ha, aynen şöyle sana yaptım.
1: Hı. Şöyle de ittir Nermin.
0: Tamam hayatım.
1: Şu bir taneden de. Bu da kimin kısmetiyse ona gidecek. Şey gelecek.

0: Bayağı bir sanatsal çalışmaya başladık. Vallahi bak.
1: Sonra diyor ki bana diyor origami çalıştırıyor diyor. Sanatsal çalıştırıyor.
0: Sanatsal çalıştık
1: şunu
0: yani.
1: Şunu da vereyim.
0: Maşallah, subhanallah, ya Rabbil alemin, şükürler olsun sana. Şu görseli. Allah Allah.
1: Bu da ibruli.
0: Ay
1: hiçbir hamurumu da şey yapmadım, ziyan etmedim. Geldim. Yumurtamı bitirme. Daha burada yıldızlarım var. Bunu da böyle koyacağım Nermin'im. Şimdi ben bir tepsini alıp geleyim mi hemen?
0: Evet evet.
1: Hemencik.
0: Çünkü tepsi rahat rahat çünkü kabaracak ya.
1: Çatalla çizmedin onların üstünü annesi.
0: Ay unuttum.
1: Yanına getirmiştim. Dur. Şimdi. Nermin'in de dediği gibi hakikaten orduya yetecek kadar şey yapmışız ha.
0: Böyle oluyor ya ay çöreğin üstünde. Çatal izli kızlar.
1: Şöyle ağızlarını daralttım ki o şey olacak şişiyorken. Ah ah yavrum benim. Gel annem.
0: Şöyle.
1: Ay burada kabarmış Nermin.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Pastaneciler tarifi bizden isteyecekler.
1: İstesinler. Onlar
0: vermeyiz.
1: Maşallah.
0: Maşallah, subhanallah, maşallah, ya Rabbil alemin. Çok beğendim. Bu ay yıldızlar için sana ayrıyeten çok teşekkür ederim.
1: Ben onun için var ya hamur yoğururum gider.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Rica ederim tatlım.
0: Gerçekten çok mutlu ettiniz bizi.
1: Allah da seni mutlu etsin inşallah.
0: Yani ben böyle küçük şeylerden mutlu olabilen bir kadınım.
1: İşte böyle de ruhu şey.
0: Böyle benim ruhumu okşa yeter ki ben her şeyi yaparım.
1: Vallahi hiç zor bir kadın değil,
0: değil
1: de işte.
0: Değilim ama
1: kadir işte. Kıymet bilenler.
0: Ne yapayım, çalışan, başarılı kadını kimse istemiyor Serpil.
1: Ama boşversen de istemi. Ah de yeter de be.
0: İstemiyorum be. Zaten ha. Ki o yüzden yalnızım.
1: O da geçecek inşallah.
0: Olsun. Benim çocuklarım bana yeter.
1: Aa iyi dedin.
0: Bakar mısınız? Allah'ım.
1: Ay bu poğaçık da burada. Ay yavrum kabardı. Burada kabardı. Bak görüyor musun?
0: Gidelim biz bunu Türk ordusuna yetiştirelim artık. Bir iki tepsi dolu dolu. Herkese yetecek.
1: Yetsin.
0: Yetecek.
1: Ya bitirme yumurtamı ya. Benimkiler şey kaldı.
0: Bunu beğenmeyeceksin.
1: Ha iyi bari. Bakayım şurada kalmış.
0: Beğenmeyeceksin. Bak görüyor musunuz? Bitirme deyip. Tamam eleme daha yeter.
1: Şu göbeklerini şuralarını ha tamam.
0: Çekil git.
1: Benimkilere kalmadı ama yumurta ya.
0: Kaldı kaldı onu yeter. İçine pıs pıs iki tane ya. Bitir.
1: Bitti ya. Bitir. Nermin.
0: Hemen bunu size.
1: Hoyratça kullan. Okey işte.
0: Benimkini veriyorum. Bakın. Hı. Şöyle. Vallahi o kadar güzel ki bak.
1: Hayat kurtarır.
0: Linkini veriyorum bak. Görüyor musun? Hı. Böyle. Vallahi. Hem de daha rahat sürülmesini sağlıyor. Pıs pıs harika bir ürün. Allah bayıldık buna biz. İyi ki almışız sezon başında.
1: Sus sus vallahi. Bir de o kadar insanın hayatını kolaylaştırıp kurtarıyor ki.
0: Uyuyorsunuz Rece. Alkış. Ben de ağzımı istedim. Evet. Şimdi bak nasıl pişecek bunlar. Şıkır şıkır. Hmm. Pelerinim önüme geldi.
1: Hepsini kendine sürdü. Benimkilerin yumurtası kalmadı.
0: Bak verdik onlar orada pes pembe pişsin.
1: Ama rica ediyorum unutturmayın gençler bize.
0: Ne?
1: Şeyi. Çöreklerimizi.
0: Alayım ben artık Serpil yeter.
1: Ama daha sürmedim.
0: Ayrıldı gel Serpil.
1: Dur sürüyorum. Sen şimdi çatallayacaksın hani şöyle.
0: İnanmıyorum gitmiş yemin ederim yeni yumurta kırmış. O yetecekti.
1: Yetmiyordu yetmiyordu. Vallahi denedim. Mübarek.
0: Ziyan hı. Ettin şimdi ama.
1: Etmem. Ben şimdi onu bir yere hı. Dur sen bekle. Bak nereye ekleyeceğim.
0: Mi? Tamam. Aa,
1: en sevdiğim iştir benim biliyorsun.
0: Çok güzel oldu poğaçalarda. Hı. Salatanın güzelliği ayrı.
1: Hı. Sevgili sunucum rica etsem çatallar mısınız bunu?
0: Bak.
1: Hı. Bir parlasın şöyle eli yüzü. Ama seni kızın görmüyor olsun. Tabii o da olsun.
0: Işıl ışıl, ışıl ışıl.
1: Mis gibi çalışıyoruz şurada.
0: Aldım Serpil Hanım.
1: Dur,
0: yeter.
1: Sen çatallasana aşkım. Çatallamadın ki sen.
0: Çatallıcım aşkım. Bırak aşkım.
1: Canımın içi.
0: Bırak aşkım.
1: Şimdi.
0: Bakar mısınız efendim bu görüntüye? Ve

0: tertemiz lezzete kim hayran olmaz ki? Biliyorsunuz ki bu ay çörekleri gerçekten hastaneden aldığımız en riskli çöreklerden bir tanesidir. Herkes yapıyor demem, günahına girmem ama söyleyeyim, ama genel öyle olarak böyle duymuştuk.
1: Yani. Duymuştuk değil aşkım, benim kardeşim pastane

0: Halbuki
1: yükseldim.
0: İçimdeki öncesi...
1: Türklük, Türk kadını olmanın verdiği gururla adım atıyorum her şeyde. Elhamdülillah. İyi ki Türk'ü. Ne mutlu Türk'üm diyene.
0: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Türk olmak bir onur, gurur.
1: Gerçekten şeref. Öyle. Elhamdülillah.
0: İyi dedim değil mi?
1: Çok iyi dedim.
0: Gidiyorum ben. Sana sabit. Şuralarını yapıştır hocam.
1: Ya Tarifik et Esabil yetişmeyecek.
0: Ne? Gidiyorum.
1: Aa gitti. Nohutlu ne yapacak biliyor musunuz?
0: Küstüm.
1: Nohutlu ne yapacağız biliyor musunuz şimdi?
0: Nohut mu?
1: Ben mercimeği nohut olarak algılamak istedim belki. Proteinli bir börek yapacağız. Bak proteinli bir börek yapıyoruz Serpil'le.
0: Çok sıcak.
1: Hem protein var hem haşhaş var. Oh, Afyon'dan misin? Aldığımız mı?
0: Evet gelirken haşhaş taşıyacağız diye.
1: Anamız aldı.
0: Vallahi.
1: Uçağa bile binmedi ki.
0: Karayoluyla geldik.
1: Karayoluyla geldik. Serpil'in sucuklarını getireceğiz diye. Uçağa bizi almadılar sucukları görünce.
0: Aman bak nasıl
1: sucuk
0: koktu.
1: Almış. Hepsi kokuyor dedi. Sizi dedi uçağa alamayız dediler. Biz de karayoluyla geldik.
0: Onu da anlat. Anlat Nermin.
1: Ben sana dedim o kadar alma.
0: Bagajı bir kaldırdık. Allah vermeye Arabbim. Nasıl Uba, kokuyordu?
1: Ya soğuk. Biraz geç pişirir ama.
0: Koyma istersen dışarıda hafif mayalansın kurumasın.
1: Ha, burada kendi mayalanır.
0: Tamam.
1: Güzel yani. Soğuk.
0: Şimdi sen gel böyle bunu aktüel şey yapmasın. File bademimi aldım.
1: 30.
0: Sevgili sunucum. Şöyle en çıtırından, en kıtırından, en lezzetlisinden haşhaşlı bir börek rica edeceğim.
1: Ben bunu bir kere yapmıştım.
0: El cihazlarınla.
1: Sonra dolaba kaldırmıştım. Saati geldikçe pişiriyordum.
0: Sence var mıdır?
1: Aslında var biliyor musun?
0: Ya.
1: Biraz çocuklar da mırın kırın ediyor haşhaşı.
0: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Rabbim yokluğunu gösterdi. Bayılıyorum.
1: Bunun üstüne yumurta yok mu?
0: Var hocam orada.
1: Yok yani tarifte.
0: Normalde yok.
1: Hmm.
0: Tabii.
1: Aktüel bunu kat kat koyup kesip böyle rulo yapalım
0: bence. Yok bir yufka ikiye katlayıp.
1: Ha tamam işte öyle.
0: Ha.
1: Kat kat. İki kattan
0: olacak. Evet evet evet. Tamam. Çünkü o tarafı uzayınca
1: biraz
0: çalışması
1: kafam
0: zor.
1: Durdu da şimdi dur. Sayacağım.
0: Hmm.
1: Şöyle. Haşhaşlı mercimekli bir börek hazırlıyoruz. Ama normal bir şeyden de bahsedeceğim. Ben çok seviyorum onu. Bir kısmını ayırsam böyle iki tanesini de şekerle yapsak. O kadar güzel oluyor ki Serpil bak Allah razı olsun diyeceksin. Çok bir şey istemişsem yapma. Canımı çekin. Bir tane yufkayı şekerle yapalım. 4 adet yufka. Yufkaları sürmek için mi? Bunu söylemek için beynimi. 5-6 adet haşhaş ezmesi. 1 çay bardağı sıvı yağ. Mercimekli harcıya için 2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 adet soğan. Yarım demet maydanoz. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber.
0: Biraz gidelim. Zahmet olacak. Şişeyi de yapacaksın ya şekerli. Yetmez. Son dakika ilham perileri geldi.
1: Peki. Dün gittik ya biz ev tekstil fuarına.
0: Ay
1: bir şey söyleyeyim mi? Ev tekstil fuarını
0: fırsatınız
1: kaçırdıysanız
0: varsa.
1: Çok şey kaybetmişsinizdir.
0: Daha kaçırmadılar var.
1: Neden diyecek olursanız perdenizi yenilemeyi düşünüyorsanız, ondan sonra koltuk döşemesini yenilemeyi düşünüyorsanız, örtü almak istiyorsanız, bornoz almak istiyorsanız bu ev tekstil daha fuarında neler? Kesinlikle olmalısınız. O kadar güzel ilham ve fikir veriyor ki hanımlar. Biz dün Serpil'le her şeyde aklımız kaldı. Örtüler, mutfak örtüleri her şeyde. Lütfen bir gidip ziyaret edin. Cuma'ya kadar sürecekmiş. Bizler de şimdi sosyal medyada etiketliyoruz nereden bakabileceğinizi. Ve çok güzel görüntüler paylaşıyoruz. Bakın açın izleyin.
0: Bu arada Nermin sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle valla değişiklik düşünen tüm izleyicilerimiz bence oraya uğramadan sakın, sakın, sakın.
1: Biz çok keyifle gezdik.
0: Neler var daha bitmiyor. Anlat anlat bitmez.
1: Orada böyle güzel oturma yerleri yapmışlar. Gidin valla çayınızı kahvenizi için dinlenin.
0: Yorulunca dinlenin sonra devam. Nermin bir banyo paspası. Milyon çeşit
1: sen
0: banyo,
1: banyo paspaslarına bayıldın. Sen söyleyince,
0: da.
1: Sen söyleyince ben de döndüm gördüm. Çok istedim onlardan
0: Hello,
1: almak ya. Hello
0: Nevresim takımlarıyla şey. Masa
1: evet
0: örtüleri.
1: Ya. Hanımların ince şeyi ya. Dün baktım da çocukların nevresi

0: resimleri benim çok eskimiş ya. Benim Nevresim almam lazım. Yukarıya Melike'nin odasına çıkınca uzun zamandır çık. Valla çok eskimiş bizim Nevresimler. Evin ihtiyacı bitmiyor, görüyor musun?
1: Seni karıştırayım ben, geliyorum. Kesin dipte köşede vardır.
0: Var mıdır?
1: Vardır vardır, ben geliyorum, sen bekle.
0: Tek kişiliğim yok ya, çift kişiliğim var.
1: Birikirinki tek değildir ki.
0: Tek.
1: Öyle mi? Hı hı. Hayır, odası da büyük ya, onun için dedim de.
0: Yok yok. Anladım. Ama normal tek kişilik yataktan bir tık büyük. Benimki gibi değil.
1: Ama kaldırır, ona tek kişilik koyma zaten yorganlar mı? Çocuğa.
0: Çok büyük geliyor.
1: Yasin, o bir
0: yerlere değiyor.
1: 1.40 mı onun şeyi? Hı-hı. Yatağı. 1.40'a 2 iyidir lan. 30-30 taşacak. Yatak 1.40 mu?
0: Boyu mu?
1: Eni boy 2'dir zaten. Boy fix. Enini boş ver söyle.
0: Boyu 1.80. Odaya göre yaptırdık biz. 1.90 hatta.
1: Yatak boyu.
0: Tabii.
1: Eni?
0: Eni.
1: Koca odası var.
0: 90 vardı falan. Şöyle.
1: 90 tek kişilik aşkım.
0: Tamam, tek kişilik çocuğumun yatağı
1: ama
0: zaten.
1: Büyük dedi.
0: Bir tık tek kişilikten büyük yaptırdım. Bir tık.
1: 1000 o zaman. 1 metre.
0: Ha, onun gibi. Evet evet, 98 falan.
1: Ama kocaman orada. Niye öyle uğraştın?
0: O da kocaman değil aşkım. Oranın çatı katı dar. Kapıdan girişe koyuyor. Zaten o bile geniş kalıyor. Tabii.
1: Olsun, şu şeker romanı
0: yapabilir miyim?
1: Şey, o zaman haşhaşımı bölmem lazım.
0: Çok hafif alacağım.
1: Tamam, ama böleceğim o zaman.
0: Yok, buruna direkt alırım ben, bölmem. İki tane yeter.
1: Atayım diyorsun.
0: Ha, direkt üstüne alırım.
1: Olur, olur.
0: Şekeri de bak, ben eskiden öyle çok yapıyordum. Çocuklar falan bayılıyor.
1: Ben de bayılıyorum.
0: Bu tariften iki tane yapabilirsiniz. Bak, baharatlarını koymadan Serpil'den alacağım.
1: Yani bunu da yapmazsın be. Allah.
0: Gene yufkacı sağ olsun. Dünyanın en güzel yufkasını bize vermişler.
1: Bu nasıl kırdınız? Zorlasan kırılmaz kız bu. Vallahi kırılmaz.
0: Zormuş.
1: Yemin ederim, ben de kullanıyorum evde, oradan
0: şimdi
1: biliyorum.
0: Şimdi bakın.
1: Şöyle zorlasan kırılmaz kızım, ne böyle.
0: Yağıyla. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Yani... Yağıyla açılan haşhaşı önce gezdiriyorum. Bu benim sevdiğim en lezzetli çöreklerden bir tanesi bak. Bir tane fırça isteyeceğim Serpil.com'da.
1: Ama yeter. Aa.
0: Ha, bu da bol olunca güzel oluyor ya.
1: Ama bitti, haşhaşım bitti.
0: Sen iste, ben getiririm sana. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bol yağla Serpil. Yağımız azdı. Bol yağla.
1: Hayır, haşhaş açıyorum tatlım. Dibine çöküyor ya. Hı hı. Bu haşhaşınızı mutlaka açın.
0: Bak, sonra şekeri alıyorsun böyle.
1: Nermin, az koyarsan yenmez bak. Hiç darılmacı, gücenmece
0: işte. Zaten bol aldım o yüzden. Hı. Kendim de sevmem az. Bunu yaptık mı tam yapacağız. Yani. Ya da hiç yapmayacağız.
1: İyi dedi. Ama moralim bozuldu.
0: Morali bozuluyor. Şöyle aldık.
1: Arkadaş. Ha, bu senin de.
0: Bir tane daha yapacağım, o kadar bundan. Sen bana onu kavurana kadar. Şey, ruletimi verebilir misin Serpil Hanımcığım?
1: Yemin ediyorum. Ekranın karşısına gelince... İlham perileri geliyor.
0: Biraz da bizim istediğimiz olsun. Küçük yapayım mı Serpil'im?
1: Küçük küçük yap. Kruvasan gibi saralım, tamam. Onları annesi. Bir sürü çıksın onda. İlham perileri ortaya çıkıyor. Her şey burada geliyor aklına kadın. Allah. Ah, yandı. Rahat olun. Biraz sonra yiyeceğiz hep beraber.

0: Bunu ben böyle küçük istedim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bir dakika. Şimdi benim için soğan tamam. Bak bak bak, mini kruvasanlar geliyor. Haşlanmış.
0: Yapıyoruz. Bu lezzet için izleyicim mutfağa girer bak. Bunu severim.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi?
0: Ben de bunu çok
1: severim.
0: Çok
1: basit.

0: Ama bunun lezzeti, o çayın yanına mesela ne vereceğim diye düşünüyorsunuz ya, kahvenin çayın yanına. Ah, kurabiye niyetine.
1: Görüntüsünün milyon katı lezzetli bir şey oluyor, biliyor musunuz? Abartmıyorum, ben de yediğim için biliyorum.
0: Hatırlıyor musun, bir ara favori olmuştu, herkes yapıyordu.
1: Ama öteki
0: hiç.
1: kanalda maşallah
0: Hiç tozusunu yapmazlardı.
1: hafta bir,
0: Değil mi?
1: hafta 7 biz 8 bunu yapıyorduk.
0: Hiç
1: İstiyorlardı.
0: tuzlusunu yapmazdık bir de.
1: Evet.
0: Böyle şekerli şekerli.
1: Şimdi tuzlusunu yapacağız işte burada.
0: Şimdi tuzlusuyla birlikte tatlısını da yaptık.
1: Onu bize çevirsene. Şeyi
0: Çok güzel
1: kapattım.
0: oldu.
1: Çok.
0: Orayı Serpil ayarlıyorum.
1: Şimdi.
0: Tepsiye yerleştirecek.
1: Ben de. Şimdi ben şu dağınıklığımı alıyorum
0: Tamam.
1: Nermin'im.
0: Tamam, ben de bitiriyorum tatlımı zaten. Tuzluya geçeceğim. Tamam, ikinci yufkada uğraşmayacağız.
1: Şunu şöyle alayım senden.
0: Al şalımı.
1: Bunu buraya koydum. İkinciyi tuzlu yapmıyor, şey tatlı yapmıyoruz, değil mi?
0: Yok.
1: Gel bakalım bebeklerim.
0: Bunları biz yeriz senle.
1: Vallahi leblebi gibi yeniyor. Diyet yapıyorsanız yapmayın. Daha da söylüyorum. Vallahi diyet miyet varsa yapmayın. Yaparsanız yeniyor. Ya da bir tane yapın. Bir yufkadan yapsın annem.
0: Biz yaparız tabii, biz yapalım. Siz yapmayın. Biz yiyelim, bizim çok ihtiyacımız var. Zayıfladık biz Serpil'le. Bir deri bir
1: Tabii
0: kemik
1: tadına
0: kaldık.
1: baksın insanlar da şey olmasın
0: Biz
1: bizim.
0: bir deri bir kemik kaldık. Valla bak
1: Diyet
0: şuna.
1: bozdurmasın.
0: Bak şuna Allah'ım. Hastalandın mı sen ya? Çok zayıfladın
1: Yok. Yok yok.
0: bu aralar. Ey Allah, bize yardım et ya.
1: Olsun, bu da bizim imtihanımız Nermin. Sen inançlı kadınsın. Bu da bizim sınavımız.
0: Bir de gelip bana böyle söylüyor ya.
1: Ne yapayım yani öyle?
0: Haydi bismillah, tatlımı hazırladıysam Özlem yufkacıya çok selamlarımı ilet.
1: Ne yapmış?
0: Yani o kadar güzel
1: Estağfurullah.
0: yufkalar koymuş ki elinde nerede ne varsa.
1: Mı diyorsun?
0: Tabii. Yufkacımız 5 gün iyi veriyorsa 10 gün kötü veriyor.
1: Amca bir yaşlandı sanki, bir gözü görmüyor. O arada bize veriyor galiba. Nermin, bu kimin de
0: Tava
1: affedersin?
0: böreğinde falan sıkıntı yok. O şey yeşil mercimeğin için aşkım.
1: Tamam dur. Ben diyorum
0: Senin
1: doğramış
0: için
1: kim
0: doğradım
1: kalmış?
0: şey,
1: Tamam.
0: tatlım.
1: Kaldı orada.
0: Bak, bunun içine hiç şeker koymadık, tamam mı? Serpil orada bana soğanla mercimeği kavurdu.
1: Baharat mı?
0: Ben burada sadece içerisine haşhaşlı zeytinyağlı karışımı süreceğim. O kadar lezzetli, o kadar dolu dolu bir lezzet yapıyoruz ki size. Bakın, bunu böyle alıyorum. Kendime kolaylık
1: Ben şimdi
0: olsun diye böyle
1: çöreklerimi almaya
0: çeviriyorum.
1: gidiyorum.
0: Bunları
1: Nermin'im.
0: bir tık daha büyük kesiyorum Serpil. Çünkü
1: Daha iyi
0: iç
1: olur
0: harç
1: tabii.
0: koyacağım.
1: Daha iyi olur. İç
0: Onlara
1: harcı
0: iç
1: da
0: harç
1: var.
0: koymayacağım için şey
1: Şimdi
0: yapmadım.
1: Nermin'im, ben ay çöreklerimin ilk postasını
0: Evet,
1: alıyorum.
0: şöyle yarım aydan 4 tane çıkarsa gayet yeterli bebeklerim. Evet.
1: Vay
0: La
1: iyi Nermin.
0: ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Ya çok güzel.
1: Şuna bakar mısın? Ellerim ıslak.
0: Dalgalan sen de şafaklar gibi.
1: Şunun şeyine bayıldım.
0: Ey şanlı
1: Geliyordu.
0: hilal.
1: Benimkiler de geliyordu.
0: Tamam. İlk sıcağı çıksın bozulmasın. Ben mercimeğimi dolduruyorum.
1: Ben bir
0: Şimdi bakın.
1: çevireyim.
0: Tuzlu olanlarda mercimeği soğanla kavurduk. Mercimeğin yapısını hepiniz bilirsiniz. Ete en yakın olan, protein içerisinde barındıran harika bir bakliyatımızdır. Mercimek, eğer et yiyemiyorsanız ve vücudumuzun
1: Vejetaryansanız.
0: gerekli olan proteini alması gerektiği için biliyorsunuz ne yapıyorsunuz? Mercimeği bolca kullanıyorsunuz. Bak gerçekten salatasını yapın, böreğini yapın. Her şeye uygun bir lezzet Serpil'im.
1: Hopa. Vejetaryansanız
0: Değil
1: yapın,
0: mi?
1: yiyin tabii canım.
0: Çünkü bunlar çok ciddi anlamda sağlığımız açısından önemli. Protein de almak gerekiyor ya.
1: Bak bu şişkoları buraya koyuyoruz.

0: Bir de çok pratik. Bunu böyle fazla fazla yapıyorlardı eskiden. Biz komşular falan o zaman tabii ben çok çalışmazken böyle dolaptan çıkartıp güzel güzel pişiyordu biliyor musunuz? Bayram için falan böyle hazırlanıyordu. Mesela çok bayramda tatlı falan yiyoruz ya. Bu ilaç gibi geliyordu Serpil.
1: Bence de ilaç gibi zaten.
0: Misafirlere böyle hani tuzlu bir şeyler.
1: Sana bir şey söyleyeceğim. Mesela sen şimdi okullar tatil, yazlığa gitmiyorsan. Çocuklarla ne yapıyordun?
0: Biz hep yazlığa gidiyorduk. Ama tam bir
1: Tamam.
0: muhteşem, keyifli.
1: Tamam, sormadım. Ben
0: Anladı
1: şeyi
0: o.
1: çok seviyorum Nermin. Böyle hani okullar tatil, çocuklarla dolaşıyorsun, geliyorsun, eve
0: Yok bizde öyle bir
1: gelmişsin.
0: şey.
1: Eve gelmişsin sokaktan sıcak. Hemen bir duş aldır onlara mis gibi. Gel annem balkona çay hazırladık. Böyle akşam çay saati gibi. Çıkarırım bu dolaptaki böreklerimi. Yanına böyle
0: Belli,
1: Allah.
0: yılların tecrübesini taşıdığın üstünde belli.
1: Allah ne verdiyse niye
0: Yılların
1: ki?
0: tecrübesiyle
1: Niye ki?
0: belli yani börek çıkarmışsın dolaptan. Her
1: Tabii.
0: seferinde börek çıkmış o dolaptan.
1: O çıkar. Allah ne verdiyse yani
0: Biraz daha
1: koyarım.
0: dok.
1: Çıkar yani. Bir yufkam mı var?
0: Hı.
1: Çıkar Nermin'im.
0: En
1: Ben
0: son
1: şimdi de.
0: üstüne de sürebiliriz biraz.
1: Ben şimdi de çıkarırım bu arada biliyorsun.
0: Tabii. Serpil bu konularda hiç mütevazı olmaz. Ben evine gitmedim. Bilmiyorum da evinde ne var ne yok.
1: Bak
0: Ama
1: izleyicilerimiz
0: genelde
1: gerçek sandı. Yapma yapma. Vallahi bak sonra bana diyorlar ki
0: geldin mi evine?
1: niye almıyorsun kadını
0: Niye
1: diyorlar.
0: almıyorsun?
1: Niye almayayım seni
0: Niye
1: ya?
0: almıyorsun? Ne yaptım ben sana?
1: Aa sanki geldi
0: Nazar mı
1: kadına.
0: edeceğim evine? İzleyicilerine gösteriyorsun evini. Yorumlar geliyor.
1: Eski zaten kimse beğenmemiş. Yani kimse demeyeyim yalan söyleyeyim. Bir tane hanımefendi beğenmemiş. Hiç onun
0: Kimse
1: tarzı
0: deme bari.
1: değilmiş. Tamam işte ne yapayım. Ben çok seviyorum arkadaşım.
0: Bir
1: Huzurluyum,
0: tutar
1: mutluyum.
0: mısın? Bu tarafa çevireceğim.
1: Ay.
0: Bir elin nesi var?
1: Gönder.
0: İki elin sesi var.
1: Niye ben acaba bu hocama hep şey sanıyorum? Muğlalı.
0: Hangi hocamı?
1: Bak gelen hocama. Adama hep şey diyesim geliyor. Hocam Muğlalıydın değil mi?
0: Yok
1: Hep
0: ya
1: böyle bir
0: böyle
1: Ege'li,
0: bir
1: Akdeniz.
0: göçmen şeyi var Eda'sı evet.
1: Mi?
0: Evet.
1: Doğru sen bilmişsin.
0: İyi insan.
1: İyi insan mı?
0: İyi insan
1: Ben de
0: severiz.
1: seviyorum kendisini.
0: Severiz
1: Çok
0: kendisini.
1: naif kibar.
0: Ama inşallah birlikte çalışmak da nasip olsun.
1: İnşallah şey. Bir de ponçiyi var. Bir de ponçiyi var.
0: Evet.
1: Allah'ım. Anne. Eşin de bu kadar aşık mıydı sana? Bir kızı var. Vallahi bildiğim bizim
0: Kopyasını
1: hoca.
0: yapmış değil mi? Geçen gördüm story'de
1: Yeminle.
0: aynı.
1: Allah
0: Ben de
1: nazarlardan
0: vallahi
1: korusun.
0: 3 tane doğurdum. Hiçbir sırba yanımdan geçmiyor yani.
1: Görüyor
0: Melike'ye
1: musun?
0: birazcık diyorlar benziyorsun ama ah.
1: Hanımefendiye çok hanımefendi çok aşıkmış kocasına.
0: O
1: Ondan.
0: tam tersi
1: Benzeri
0: oluyormuş.
1: öyle derler valla.
0: Yok. Koca aşık olunca çok benziyormuş.
1: Ha bizim hoca mı aşıkmış?
0: Evet.
1: Vay bak görüyor musun? Aa.
0: Kızınız benzerse öyleymiş.
1: Valla.
0: Tabii.
1: Erkek benzerse?
0: Anne.
1: Ben mi aşıkmışım?
0: Evet.
1: Ay bak bu
0: Sen
1: da doğru.
0: abimi çok sevmişsin.
1: Sevdim kız. Güzel seviyordu beni. Artık sevmiyor ama olsun.
0: Artık niye? Ne yaptın adama sevmiyor seni?
1: Ben ne yapayım Nermin ya?
0: Yazık.
1: Nasıl artık dedi evlendik dedi. Çoluk çocuğa karıştık dedi. Sanıyorum beni
0: Sevmesin
1: böyle
0: seni o
1: bir
0: kadar aramaz.
1: bırak ihmal
0: Arıyor,
1: edecek.
0: arıyor.
1: Yok güzel
0: Sen
1: sevgi
0: bazen
1: eskisi gibi.
0: telefonlarına bile açmıyorsun. Ben olsam aramam mesela.
1: Yok öyle olur mu? O müsaitlikle alakalı bir durum. Bir ikincisi.
0: Bak bak nasıl kıvırıyor.
1: Vallahi kıvırmıyor.
0: Hadi
1: İkincisi.
0: Serpil geç kaldık
1: O beni
0: misafir
1: güzel
0: gelecek.
1: seviyordu eskiden şimdi güzel sevmiyor.
0: Nasıl sevmesini isterdin? Buradan
1: Ruhum
0: çağrıda
1: okşasın ister.
0: bulunalım. Esrarol gibi sorayım. Ne demek isterdin eşine? Şu an yanında olsa nasıl sevmesini isterdin
1: Beni hoyrat
0: seni?
1: sevme. Demek isterdim.
0: Hoyrat mı seviyor?
1: Hoyrat seviyor. Nasıl diyor
0: Mesela.
1: evlendik bakmadık diyor.
0: Ha.
1: Ama işte bir ay buldum.
0: Ne?
1: Benim içimdeki şey neydi dişil enerjiyi öldüren Ayhan. Tamam buldum. Evet. Teşhisimi koydum. O Ayhan öldürdü.
0: Abi sana geldi gene olay. Bugün
1: Ayhan da
0: abimin
1: öldürdü.
0: kulağını çok çınlattık.
1: Vallahi iyi dedin ha. Sanki Ayhan'dan başka mevzumuz yok.
0: Aman ya Rabbim, sonunda geliyor ve dünyanın en lezzetli, en pratik, en proteinli haşhaşıyla içindeki yeşil mercimeğiyle özleşmiş Rabbimin vermiş olduğu en güzel böreğini bugün Beyaz TV ekranlarında sizler için hazırladık.
1: Vallahi iyi dedi.

0: geliyor. Sen çık aramızdan.
1: Oh, hayrat seni ya. Şunu boşaltayım dur.
0: Üstüne sürelim.
1: Sürmeyelim.
0: Ne de gönder.
1: Sürmemesek daha iyi olur. Yerken
0: bir şey
1: rahat
0: söyleyeyim
1: olur.
0: Mi? Bunu şekerli yapalım mı? Bol bol şeyli olsun, şekerli olsun. Bak şekerim de burada.
1: Vallahi kalktık gidiyoruz. Bindik bindik.
0: Bu dursun bunu ben
1: alamete
0: yaparım
1: gülüş.
0: Başka şeye. Salatanın içine attırıveririz. Şöyle böyle atsam daha kolay oluyor. Çevirmeye gerek kalmıyor.
1: Heh, bol bol.
0: Ay. Ay şeker koymadım gördün mü?
1: Aa kapadın mı? Dur kapadım. Geliyorum kaldıralım. Dur.
0: Yok ama.
1: Kalkar o.
0: Yırtılır dur. Zaten
1: yırtılmaz. İnce. Gönder hocam sen. Ben birinci tepsiye atıyorum.
0: Yok bunu sığıştırırız.
1: Yok sığıştıramayız ben sığıştırmadım. Hayır, fırın mı yok? Yok.
0: Serkan hocam şundan aşk bak tatlısından hocam. Yediğinde hiç yedin mi hayatında hocam?
1: Yemedi.
0: Aman.
1: Hocam tokatlı. Bunda tokatta yok bunlarda.
0: Hocam aman ya Rabbim diyeceksin. Bak hocam çok şanslısın. Kayınvalide seviyor hocam. Galiba, bak.
1: Değil mi hocam? Madımak var.
0: Tuzlusunu yemiş. Tatlısını yememiş.
1: Ha bak olabilir. Tatlısını yiyor hocam. Geliyor.
0: Evet. Ay! Yandı mı?
1: Yazıklar olsun.
0: Özlem. Özlem.
1: Otur ağla. Tam istediğim gibi olmuş. Niye sandın? Orada
0: şu an çok üzüldüm. O kadar emek vermiştik. Çok üzüldüm. Bak kesemedim yufkayı üzüntüden. Onu oturacaksın. Yakanlar Halil Hoca'ya vereceksin bugün. Onun nasibi o. Çünkü ben ona bugün uyarmadım. Bak bakmadı. Oh sen yiyeceksin onları.
1: Tabii
0: getir. Getir nerede? Görsün.
1: Kendi tam istediğim gibi ol. Bu da trip atıyor.
0: Tamam onları vereceğiz ona bugün tatlı niyetine.
1: Ben de sana trip atacağım. Hı. Tam istediğim gibi olmuş Nermin.
0: Çok üzüldüm ama şu an ya. O bademleri.
1: Tut tepsiden tut. Tut.
0: Sen o bademleri nasıl tut. Kızarmış ya. Tüh tüh tüh. Özlem ya. Of kızlar ya. Zannetmeyin aşkım. Bakın iki tepsi yaptık. Biz burada bu tariflerle. Üzülmeyeceğim. Ne yapayım? Mutfak kazası ama tabii. Nasıl yiyeceğiz onu bilemedim. Ziyan olması da beni çok üzüyor biliyor musunuz? Ve çok özenerek yaptık. Serpilim ya. Süreyim mi ona yumurta sarısı ister misin?
1: Yok.
0: Tüh. Bütün motivasyonum sıfır sıfır sıfır. Tam bunu Ali Hoca'ya vereceğim. Az yer hem de.
1: Şekeri çıkma. Şimdi bir sürü söylenecek bize.
0: Söylenecek. Neyse ya idare eder altı çok güzel.
1: Ben şuraya şey alacağım bana hatırlatın.
0: Değil mi saat alalım biz Serpil?
1: Alarm.
0: He, ben getireyim evde var benim kanka.
1: Yok valla alacağım artık. Tamam varsa başını kendin kaşı
0: daha
1: kardeşim.
0: Çok kızartmayalım. Bu arada gider bence. Hocam, tam böyle buraya, kızarsaydı.
1: Buraya gelmeyin siz. Buraya ben bir şey yapayım öyle.
0: Üzüldüm. Çok üzüldüm. Ama olmuşla ölmüşe.
1: Ya yok da. Hani bizimkisi bile bile ladesi oluyor. Yani.
0: Evet. Sıradaki tarifimiz. Çok güzel olmuş kanka.
1: Kibar kadın ne desin? Yanık demiyor.
0: Yanık da. Fazla kızarmış. Hem istediğim gibi. Hem istediğim gibi Serpil'im.
1: Hep öyle oluyor ya.
0: Özlemciğim ilk tepsi gittikten sonra ikinci tepsiyi de bak kızarmaya gidiyor. İki tepsi Özlem. Bir tepsi değil. İki tepsi. Çifte kavrulmuş. Ah. Güzel. Kötü değil. Ben yiyorum. Sen ne görüyorsun?
2: Ben de yiyorum.
0: Allah Allah.
2: Ama

0: cezaymış gibi söylüyorsun.
1: Ben ceza mıyım?
0: Ben de cezayı.
1: Ya Özlem sen de ya. Yanık sen de ya.
2: En istediğimiz gibi.
1: Tamam. Çık çık. Ya, güzel olmuş mu Özlem'le? Güzel yaptık.
3: Gayet.
1: Gayet.
2: Söylüyor söylediğine o da inanmıyor ama
1: olsun. Ya ne dedin? Elinize sağlık. Çocuklar size vermedim. Yediğiniz ağrımasın diye.
2: Yok annem yok. Sizlere layık değil. Bizlere layık.
1: Bize layık. Biz yaktık biz yiyeceğiz. Siz bundan yiyin. Değil mi Sarp'i?
2: En kömüründen seviyoruz biz. Çalışmıyorum. Ne yapayım daha? Ben temizlik yapacağım.
1: Şimdi karşı. Sırada görseliyle çok iddialı yoğurtlu bir...
2: Daha 35.
1: Neden onu mesela patates salatası dedin ki?
2: Patates bastı.
1: Değil ama o. Bak geliyorum sen sil orayı.
2: Bugün de benim sunucu tüm isimlerime karşı bir mukavemet.
1: Aa bu kırıldı mı bunun altı? Niye kedi düşüyordu siz düşürdünüz? Kediye suç atıyorsunuz hep. Sus. Bana mukavemet gösterme. Kedi düşürmüş Serpil. Serpil sen onu açıkla.
2: Nermin Hanım burada arkaya gitti ya. Gitmiş bu fincanları gördü bu istiridyelileri. Bu bir orijinal markanın şeysi, yan kuruluşu. Çok güzel. Bunları bizi şu an izleyen bir izleyicimize verecek. Verecek.
1: Verecek. Yorum yapsınlar hemen gitsin. Bugün gitsin hemen. Ana sayfada çatal artık. Bıçak var.
2: Rahatladık. Ailecek rahatladık.
1: Yasak. 30.
2: Bu değil ayol.
1: Yoğurtlu. Lütfen patates salatası demiyorum. Yoğurtlu, tuzlu, şerbetli tatlı.
2: Şerbetli.
1: Görüntüsü bana şerbetli tatlıyı anımsatıyor. 4,5 sumarda haşlanmış, pardon 4-5 adet haşlanmış patates, 3 adet sotelenmiş havuç, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 3 dal taze soğan, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, toz pul biber, akbiber, kimyon, yarım limon suyu. Üzeri için bir kase yoğurt, 2 yemek kaşığı mayonez, 1 diş sarımsak, tuz. Sunumunda 1 su bardağı mısır, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber.
2: Burası sunum final. Hani dedin ya.
1: Ana böyle. Sayfamızda fotoğrafımız var. Fotoğrafımın altına yorum yap. Reklamı gitmeden veriyorum. 10 dakikamız var. Serpil Hanım.
2: Çalışmasam olur mu?
1: Olmaz.
2: Maaşımdan keser misin ki?
1: Keserim. Keserim. Vallahi. Artık kesiyorum. Her şeyi kesiyorum artık. Şimdi 10 gün tatil yapacağız. Hı. Ona göre keseceğim. Hı. Tamam mı Serpil Hanım?
2: Tamam. Ben gideyim havucumu rendeleyeyim, soteleyeyim.
1: Tamam. Şunların fazlalığını alıyorum. Midemiz ağrımasın. Başlıyoruz Serpil Hanım'la. Güzel bir tarif yapmaya.

0: Çok beğendin, ayrılamıyor.
1: Çok.
0: Hadi Serpil, geç kaldık.
1: Tamam mısın Önermin?
0: Geç kaldık Serpil.
1: Yok, geç kalmayız. 5575 şey var.
0: Tereyağını veriyorum.
1: Yok, ben sana istemiyorum. Bunlar senin.
0: Totalleyeceksin ya.
1: Bu benim.
0: Onun içinde kullanabilir miyim? Bunları hiç totalemeyelim daha.
1: Yok yok, ben zaten oraya geleceğim.
0: Havucu buraya getireceksin. Taze soğanı. Dereotunu buraya getireceğiz. Hı hı. Hepsini bir harmanlayacağız.
1: Tabii tabii.
0: Nasıl hissediyorsun?
1: Kötü.
0: Boş ver, daha çık onun işine. Çağırma, bir şeylerim de kötü çıkar. Daha geç.
1: Şey,
0: Allah'tan ay yıldızı tepsime bir şey olmadı. Onu olsaydı çok üzülürdüm. Onları yanık yanık yiyeceğiz. Bak, yedik bir tanesini. Halil Hoca beğendi, vereceğim onu.
1: Şimdi. Hop.
0: Çok sıcak maşallah.
1: Evet.
0: Bereketlendi.
1: Şunları mı görsen?
0: Şimdi kıymetli Beyaz TV izleyenlerim.
1: Gel.
0: Bu görseli gerçekten keyifle yapıp tüketebilirsiniz. Salatayı çok aşmış. Gerçekten böyle farklı bir sunum arıyorsanız sizlere verebileceğimiz en güzel lezzeti sunuyoruz. Limon suyunu da üstüne gezdirdim. Burayı Serpil'e bırakıyorum, ben hemen sosunu yapacağım.
1: Bir diş... Hadi fazlalıkları ben alayım, gideyim mi buradan?
0: Bir sonra vereyim ben sana. Bir diş sarımsağım var.
1: Böyle bir dağılınca...
0: Serpil gibi tek hamlede ezemesem de eziyorum.
1: Şu an var ya onu, ben bak parmağımın ucuyla ezerim. O kadar şeyim.
0: Sen böyle... de...

0: Hemen bunu
1: aldık.
0: hafif açıyorum ve sana geleceğim.
1: Çok hafif tuz.
0: Bunun eli kulağında.
1: Mayonez.
0: Şöyle bir alayım mı hocam ben? Ay döktüm.
1: Bu sena buraya gelecek.
0: Sen temiz tarafa
1: Pul
0: gelsene.
1: biber, sarımsak, kimyon. Şöyle.
0: İstersen havucumun üstüne atabilirsin. Havuç da gelecek ya. Bu arada bunlar dereotu parçası ha. Demeyin ki süpürüyor yere. Alamadığım için.
1: Niye yerleri süpürdün hep?
0: Yok ya niye?
1: Şöyle bak güzelce çırptık bu sarımsak, tuzu. Bitmedim. Hemen şimdi size göstereceğim. Soteyledik. Böyle kendine geldi.
0: Küçük bir tava alıp geliyorum sana.
1: Burada yaparız Serpil'im. Hiç uğraşma.
0: Yoga şey için.
1: Şunu da yaparız.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Sıcak ya havucunda sosu.
0: E tamam.
1: Hiç uğraşma sen.
0: Temiz.
1: Burada bunu böyle güzelce patatesiyle özdeşleştiriyorum.
0: Dikkat et sıcak.
1: Çok güzel oldu ama kokusu. Farklı bir patates salatası. Gerçekten söylüyorum. Birazdan ne dediğimi anlayacaksınız. Bak Serpil orada özellikle mısırıyla güzel. Ben buna ilk baktım. Bu bana haşhaşlı tatlı gibi geldi. Serpil'e dedim ki haşhaşlı tatlının üstünde Allah'ın severse dedim. Ne o? Dedi ki mısır. Tatlıyla mısır uyuyor mu dedim. Güldü. Çok güzel çünkü pasta görüntüsü var bak.
0: Bu sözün üzerine dedin ki bizim mürşitle konuşmamız lazım.
1: Göz doktoruna götürecek beni. Ay.

0: tanesini. Efendim, bunu böyle harmanladık. Bismillahirrahmanirrahim. Zemine kalıbımı alıyorum. Şöyle.
1: 30 saniye daha bunu koyacağım.
0: Bakın, bu şekerle bir tabaka halinde yayıyorum. Cam kabımın içerisine.
1: 30 saniye.
0: Bunu şimdi göstermeden gitmeyelim.
1: Siz ona bakıyor iken.
0: Bakın şöyle.

0: Bunu dilim dilim servis edebileceksiniz. O yüzden çok hoşuma gidiyor benim bu tarz.
1: Peçeteli alayım mı kenarlarına?
0: Yok, yoğurdu da koyayım, ondan sonra alalım.
1: Hı, tamam.
0: Varsa eğer ihtiyacımız.
1: Şey gibi böyle hani yoğurdun oldu. Altyapısı temiz olsun diye. Aa, üstüme bakar mısın ne yaptım?
0: Sarımsaklı, tuzlu. Süzme yoğurdumuz.
1: Sen onun üzerine karelerini atarsan.
0: Şöyle geliyor bak.
1: Benim de gözüm orada da. Buralarıma ne sürdüm ayol ben?
0: Öyle.
1: Bakayım. Müdür bana videomu bakayım.
0: Yoğurt geldi biliyorum ama çok şey yapmayacağım. Dağıtmayayım. Peçeteyle sileceğim.
1: Evet şey ıslak mendil. Şimdi.
0: Serpil Hanım bir bıçakla bunu bir çente katın.

0: Sarmasın hemen.
1: Çiziklerini hazırlayıp
0: çünkü üstüne sunum gelecek sadece.
1: Çok güzel olacak.
0: Bir çentik katalım. Hemen gösterelim izleyicimize. Tam kesmenize de gerek yok.
1: Kesemedik.
0: Böyle buraya o güzelce pul biberle tereyağıyla pişmiş efsane.
1: Geliyorum.
0: Bakın her şeyi gösteriyorum ki hani sonra biz arada görmedik olmasın.
1: Nermin o şey haşhaşı alsana sağdaki fırındakini. Onu da istersen göster. Sağ.
0: Yok efendim, dakikalar sonrasında sofrada buluşacağız. Biraz daha kızartmak istiyorum. Hediyelerimizi açıklayacağız. Hiç bir ayrılmayın efendim. Harika bir sofra kuruyoruz. Hediyeye de tencereleri veriyorum. Fincanı da dönüşte veriyorum. Fincanı bak reklamı izle. Ekrandan göstereceğim yoksa kaçırırsın.
2: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
4: Garanti BBVA.
5: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
6: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan,
7: her ihtiyacınızı yanınızda olan,
8: bir telefon uzakta olan
5: bir bankacı. Tanıştıralım.
9: Benim bankacım Müge.
10: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın, benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye.
4: Garanti BBVA.
11: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
18: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü KOP'ta sadece 359 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
19: Partideyken ayakkabın vuruyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici siteyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen eğlen, gerisini bize bırak. Compete'le gün seni.
11: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
2: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
6: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
4: Hesap.
8: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
10: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın intelisporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
3: Neon bir deyim, fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata.

0: sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
12: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
13: Biziz biz.
14: Biziz.
15: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
16: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
10: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımla.

birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Kredi'de siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? A101'den hoş geldin bahar indirimi. 20-23 Mayıs tarihleri arasında Tarabya dilimli tost peynirinde 350 gram 124 lira 50 kuruş, 500 gram 175 lira.

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.
5: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
6: 118.80
7: dürümlemek. Ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
8: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
11: Albayrak Finans.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadaka kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü KOP'ta sadece 359 lira.
17: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
18: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
19: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
0: Evet efendim, efsane görsellerimizle yine ekranı şenlendirdik. Ay yıldızlı çöreğimize bakar mısınız? Muazzam yapısı, harika görseliyle sizlerle. Hemen yan tarafta haşhaşlı çöreğimiz var. Onun yanında Fransız, Çin miydi? Fransız niye?
20: Çin salatamız.
0: Çin salatamız var. Ben Fransa'ya gideceğim galiba. Burada efendim karnıyarık poğaçamız var. Burada en sevdiğim şekerli. Efendim bu var ya, bu benim için yok böyle bir şey. Ve yok. En başta da salatamız var. Bakar mısın? Salata demeye bin şahit görseliyle yine ekranın inanılmaz renklendiği efsane bir güzellik. Ve şimdi efendim sizler için haşhaşlı çöreğimden tadıyorum. Bakın sadece haşhaşı yağ ile açtık ve üzerine şeker gezdirdik.
20: Ama hunharca ısırman lazım.
0: Çok güzel efendim. Bu benim kahvenin yanına, çayın yanına en çok sevdiğim lezzetlerden bir tanesi. Efendim biz bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çünkü bugün orada çok ummalı bir koşturmaca vardı. Buraya çok az vakit kaldı. Yarın inşallah açıklayacağım kazandıklarımızı. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında birbirinden lezzetli tariflerle tekrardan sizleri ekran başında bekliyor olacağız. Her zamanki gibi yine en farklı sofrayı bizler hazırlıyoruz. Allah'a emanet, sevgiyle kalın.
20: Hoşça kalın.
19: Guja ayakkabı ve çanta, Nermin'in Enfes Mutfağı'nı sundu.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce

0: İbrahim stüdyoya geldi. Türkiye'nin ilk senet karşılığı evliliği stüdyoyu şoka soktu.
1: Beni bu bayanla kardeşimin arkadaşının babası aracılığına tanıştım, yakın köylü olarak güvendim. Bana dediler ki
2: çok iyi ya, bir hanım.
1: Ya nikah yapmazsan.
2: Bu kadın ne dedi imam nikahına?
1: Kadın dedi bana annesi, başta annesi. Annesi dedi ki benim kızıma nikah yapacağına dahil, resmi nikah yapacağına dahil bir garanti vermen lazım. Ganime Hanım da dedi ki 2 milyonluk bana avukat karşısında senet imzalayacağız.
0: İbrahim evlilik karşılığı senet imzalattı. Ben yanındayken icraya verdi dedi. İddiaları duyanlar kulaklarına inanamadı.
2: Peki ne oldu sonra?
1: Sonra ben bu kadından imzayı attım.
2: Evet.
1: İmzayı attığım anda 24 saat içerisinde benim evim, senin evin küçük, benim evim büyük diye ben Torbalı'ya taşındım. İzmir Torbalı'ya.
2: Onun evine taşındım.
1: Onun evine taşındım. Sonra. Bütün eşyayı bir kısmını annesinin evine, bir kısmını da kendi evine taşıdım.
2: Peki kadın ne yapıyor şu an, ne istiyor sizden?
1: Kadın benim evim satılsın, 3,5 milyon parayı alsın.
2: 2 milyon.
1: 2 milyon ama icraya koymuş evi. Allah'tan ki ben önceden evimin üzerine şer koydurmuştum. Şer olduğu için satamamış. Ben Kanada'dayken. Satamadığı için.
3: Senedi icraya mı koymuş?
1: İcraya koymuş.
4: Oo, suç.
1: Ben onunla beraber yaşarken benim senedimi icraya koymuş zaten.
0: İddiaların odağındaki Ganime canlı yayına bağlandı. Söyledikleri yok artık dedirtti.
2: Ganime Hanım hattımızda.
1: Ah! Çıksın buraya gelsin, buraya hatta
2: Ganime
1: değil.
2: Ganime Hanım.
1: Buraya gelsin.
2: Siz 2 milyonu icraya verdiniz mi?
5: Efendim ben vermedim. Avukat dedi ki İbrahim abi bu seneti hemen icraya götürüyorsun. 10 gün içinde kendisi götürdü, oradan da kameralardan bakabilirler.
2: Bir şey söyleyeceğim. İnsan kendi seneti, bir dakika.
1: Kesinlikle.
2: İbrahim Bey, insan kendi senetini kendine icraya verir mi? Böyle
1: kesinlikle
2: saçmalık olur mu?
1: Öyle bir şey yok.
0: İbrahim'in Kanada'ya gidip aylarca dönmediğini vurgulayan Ganime, 3.9 milyon benim hakkım dedi. İbrahim stüdyoda çıldırdı.
2: Bu 2 milyon. Senle belli bir süre sonra evlenmezsem parası mı, yoksa imam nikahlı kaldığı süreç içerisindeki para mı?
5: Benimle imam nikahı kıydı. Bu 6 ay benimle oturdu bu adam. Beraber yaşadık.
2: Peki bu 2 milyon senedi, bunun karşılığı mı?
5: O boşanacaktı. Biz hükümet nikahı kıyacaktık zaten.
2: Evet, boşanmadı mı?
5: Boşanmadı efendim. Boşanmadı. Kanada'ya gitti adam. Adam Kanada'ya gitti yani. Boşanmadı da. Kanada'dan geri gelmedi bu adam.
2: 3.9 milyon şu an sizin hakkınız mı sizce?
5: Evet. Benim gururumla oynanıldı. Benim şerefimle oynandı. Benim çocuklarım var yetişkin. Benim çevrem var. Ben bu adamla imam nikahı yaptım. Ondan sonra beni bu duruma soktu. Benim doğal hakkım.
1: O sen benimle evlendin mi? Sen diyorsun ki mihir senedi verdi bana 2 milyon
5: gitti,
1: diye.
5: Efendim.
1: Ya sen mihir senedi verdi bana 2 milyon diyorsun. Kim kime mihir vermiş bu memlekette?
0: Ganime ve İbrahim'in yüzleşmesinden sonra programa ihbar yağdı. Mağdurlar tek tek canlı yayına bağlandı.
2: Merhabalar Bediye Hanım. Siz de Ganime Hanım'ı tanıyormuşsunuz.
6: İyi yayınlar diliyorum bu arada. Amcaya geçmiş olsun diyorum. Şimdi evet, Ganime Hanım'ı tanıyorum. Nasıl tanıyorum? Yıllar önce bir güzellik salonunda tanıştık. Bu adını Selda bildiğimiz kişinin Ganime olduğunu biz sonra avukattan öğrendik. Selda Hanım benim evime gelmiştir. Sonra bize hiç vaat etti bu ben haftaya başlıyorum diye. 9 tane arkadaş mağdur olduk biz, 9-10 kişi.
0: Mağdur Bedia iş vaadiyle nasıl dolandırıldığını anlattı. Herkese pes dedirtti.
2: Bedia Hanım, sizden bu parayı size iş bulacağım diyerek mi alıyor?
6: Yani ben haftaya başlıyorum, 3 gün içerisinde sizi de başlatacak Kenan Bey, kızımı da bu işe sokmuştur arkadaşı Damla'yı da diye. Biz de aynı şekilde inandık, güvendik. Sonra işte yani arkadaşlar 9-10 kişi elden vermiş. Biz 2 kişi, Necla gazeteci ve ben İBAN'a yatırdık.
2: Diye Hanım, size ondan, ne iş bulacağını söyledi? Nasıl bir iş?
6: Ben nasıl söyleyeyim? Burada bizim bir tane Torbalı'da da hastane açıldı.
4: Tamam.
6: Oraya arşiv bölümüne, kandil bölümüne kendinin gireceğini.
2: Yani devlet hastanesinde çalışmak için sizden para çalıştırmak için.
0: ganimet tarafından dolandırıldığını söyleyen Necla da konuştu. Mağdurlar giderek çoğaldı.
2: Evet, Ganime Hanım'ın mağdurları bitmiyor. Telefonlar susmuyor. Necla Hanım, siz de Ganime Hanım'ın mağduru olmuşsunuz.
4: Evet, doğru, mağduruyum ben de.
2: Size ne?
4: İsmini selde olarak bildiğim Ganime Hanım bana iş bulma vaadiyle dolandırmıştır beni. Ben de paramı alamadım. Ben de şikayetçiyim Ganime Hanım'dan.
3: Bu mağdurların hepsinin bir kere birleşmesi gerekiyor.
2: Evet.
3: Her savcının diğer savcıdan haberdar olması gerekiyor. Yoksa münferit bir suç olarak algılanır. Yaşar Necla Hanım iş bulma vaadiyle kandırmış. Savcı der ki ya olabilir. Bir tane ama 10 tane aynı mağduru savcı görürse o dosyalar birleşir, o zaman zincirleme suç olur. O zaman da cezaevine girer. Kamu kurumu aracı kullanılmış burada. Devlet dairesini işe koyma vaadiyle olduğu için nitelikli dolandırıcılık TCK 158-1H.
7: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba, her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
12: Onaylandı.
11: Dinamik Sürüş Testi.
12: Başardı.
11: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1 milyon 699 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 240 bin TL'ye 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
13: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
14: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
15: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
16: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için
17: 118.80
18: İntens bir konu var, bekliyorum.
19: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
20: Kızlar.
21: Bizi özlemişim.
22: Bizim İntens mi?
21: Bizli İntens akşamlarını.
19: Mutluluk bu işte.
23: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü KOP'ta sadece 359 lira.
24: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
25: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
26: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
25: Yok mu bunun bir çaresi?
27: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
28: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
29: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
30: Sadece duruladım.
29: Özel bir formülün var mı?
30: Sadece duruladım.
29: Hadi ama.
30: Sadece duruladım.
29: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
31: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
32: Bravo valla.
30: Sen de sadece Duru'la.
33: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
6: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
7: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
8: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
9: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
10: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
11: Hala etkisindeyim.
12: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
6: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da

0: ile gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı.

0: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
1: Yani?
0: Seni düşündürmeyen teknoloji.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Damla önce çok eğlendim.
10: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
12: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
13: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
14: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
15: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher-Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
16: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
3: 16 yıllık sır kayıp.
4: Benim kızımı sır ettiler.
5: 16 yıldan beri kızımı aramaktan bittim.
3: 27 yaşındaki Gülşen'e ne oldu?
4: Adamların arkası kuvvetli.
3: Anne Havva'nın acı feryadı. Bari kızımın bir kemiği bulunsun.
4: Mezarına gideyim, kemiğini koklayayım.
3: Kızımı öldürdüler, inşaata gömdüler.
4: Benim kızımı bir binanın altına, temeline gömdüler.
3: Gülşen gittiğinden beri diğer çocuklarımı öpemiyorum.
4: Artık acı çekiyorum. Ben kızlarımı öpemiyorum.
3: Esra Ezmeci'den ne istedi?
4: Benim de derdime derman olun ne olur. Allah rızası için.
3: Az sonra... Türkiye'de bir ilk, nikah karşılığı senet imzalattı. Yanındayken icraya verdi.
6: 2 milyonluk bana avukat karşısında senet imzalayacak.
7: Senedi icraya mı koymuş?
6: İcraya koymuş.
7: Oo, suç.
3: Senet evliliği skandalında çete iddiası.
8: Ganim Hanım'ın mağdurları bitmiyor, telefonlar susmuyor.
3: Ganim'e başka insanları da dolandırdı mı?
9: Bize iş vaat etti mi? 9 tane arkadaş mağdur oldu.
8: Size ne iş bulacağını söyledi. Nasıl bir iş?
3: Önce paramızı aldı. Sonra tehdit etti.
10: Çok insanlar bağlanacak ama bundan korkuyor.
3: İzmir Torbalı'da neler oluyor?
11: Kamu kurumu aracı kullanılmış burada. Nitelikli dolandırıcılık.
3: Az sonra... Bir annenin yürek yakan isyanı.
12: Benim çocuğum neden öldürüldü? Türkan kiminle öldürdü çocuğumu?
3: Oğlunun mezarına gitti. Gözyaşlarıyla seslendi.
13: Benim oğlum cinayete kurban gitti. Canlıyken kafasına vuruldu.
3: Yalvarırım dosyayı yeniden açın.
13: Benim dosyama bakın ya. Yalanlarla, dualarla cinayeti örtbas etmeye çalışıyorum. Yine söylüyorum, benim aldığım her nefes bana haramdır. Ameliyat olmayacağım, adalet yerini bulana kadar.
3: Az sonra...
14: İhbaratlarımızı vermek istiyorum. 530-488-51-84. Şimdi altta hemen numarayı gördüm. Bugün hanımlar mor giymiş çünkü para. Para mı istiyorsunuz? Para mutluluk getirir mi? Getiriyor. Getiriyor, getiriyor. Getiriyor mu? Para tek başına mutluluk getirmez. Tabii ki para önemli bir şey hayatımızı geçindirmek, kaliteli yaşamak için. Ama tek başına değil. Önce sağlık. Hem fiziksel sağlık, hem psikolojik sağlık, ruhsal sağlık. Sonrasında yeterli para. Çok paranın mutluluk getirmediğine eminim. Nereden eminim? O kadar çok hani danışanlarım arasında da çok zengin insanlar olduğu için mutluluk birazcık insanın içinde başlıyor. Eğer için huzursuzsa, mutlu olmayı bilmiyorsan, Allah korusun, evlat kaybı gibi çok acı durumlar yaşıyorsan, travmatik olaylardan geçtiysen para mutluluk getirmiyor. Öyle değil mi Yasemin Hanım?
15: Esra Hanım, aynen.
14: Bazı şeylerin parayla bir karşılığı olmuyor maalesef. Onun için önce sağlık, mutluluk, hayatımızın iyi bir şekilde, güzel bir şekilde yaşayabilmek, evet, diyelim. Güzel bir gün olsun herkese. Şimdi tabii bayram da geliyor, onun telaşı hepimizi sardı. Şimdi insanlar alışverişte, büyüklerini görecekler, küçükleriyle birlikte olacaklar. Yakınlarını kaybedenler mezarlığa gidip onlara dua edecekler ve onları anacaklar. Yasemin Hanım da dün mezarlığa gitti ve Batuhan'ı görmek istedi aslında. Yaşanan bu kadar olaydan sonra her gün burada hatırlıyoruz ama bir gittik biz hep birlikte, ziyaret etti. Bir VTR'mizi izleyelim, sonra da gelişmelerden haberdar edeceğim.

0: Henüz 28 yaşında, gençliğinin baharındaydı Batuhan Yener. 30 Haziran 2025'te evinde ölü bulundu. Ölümü kayıtlara intihar olarak geçti, ancak acılı annesi Yasemin Davutoğlu'nun iddiaları kafaları karıştırdı. Acılı annenin şu anda tek istediği dosyalarının yeniden açılması.
1: Batuhan henüz 27 yaşında hayatını kaybetti. Annesi Yasemin dün oğlunun mezarına gitti. Gelini Türkan'ın oğlunu öldürdüğünü söyleyen anne Yasemin'in isyanı yürekleri yaktı. Oğlumun katili Türkan'dır.
2: Anneciğim, 48 kilo ağırlığında.

Bir kadın 97 kiloluk bir çocuğu nasıl kaldırdı da indirdi? Nasıl, bana söylesin, açıklasın bunu. Getirin Türkan'ı, denesin. Koyun bir tane 97 kiloluk bir çuvalı. Oradan nasıl indirdiğini bana göstersin. Ben göreyim. Yerden alıp oraya asmak değil, oradan asıp aşağıya indirdiğini söylüyor. Benim kırmızı çizgimdir. Benim çocuğum neden öldürüldü? Türkan kiminle öldürdü çocuğumu? Ben çocuğumu geri istiyorum. Versin canını.

0: ayakta dahi durmakta zorlanan anne Yasemin, Türkan'ın çelişkilerine dikkat çekti. İsyanı gözyaşlarına karıştı. Oğlumun katili bulunana kadar tedavi olmayacağım.
1: Türkan beni asmaktan bahsediyor. Türkan çocuğumu tehdit ediyor. Annenle kendine mezar hazırla diyor. Hazırladık işte. 26'sında attığı mesajlar. 26'sında atıyorsunuz. 29'unda cesetini alıyorum elime. Yine söylüyorum. Benim aldığım her nefes bana haramdır. Ameliyat olmayacağım. Adalet yerini bulana kadar. Vicdanlarınızın sesini duyun. Dinleyin. Ne olur bir bakın benim dosyam. Ne olur bu dosya 26 yıl tozlu raflarda durmasın. Siz bu dosyayı açmadığınız sürece, bu dosyayı almadığınız sürece ben ameliyat olmayacağım. Türkiye'nin çok meşhur bir lafı var ya Sayın Adalet Bakanı. Seni öyle bir öldüreceğim ki herkes senden bilecek. Bu cümleyi sağlıklı bir insan nasıl söyler? Kimsenin aklına gelmez bu. Seni öyle bir öldüreceğim ki herkes senden bilecek. Herkes çocuğumun asıldığını biliyor.
0: Oğlunun dosyasının yeniden incelenmesini istedi. Adalet mücadelesini sürdüren acılı anne oğlunun mezarı başında fenalaştı. Oğlum kalk, sana kek yaptım.
1: Benim kırmızı çizgimdir. Benim çocuğum neden öldürüldü? Türkan kiminle öldürdü çocuğumu? Ben çocuğumu geri istiyorum. Versin canını. Suçlu olan kaçar. Bak ben buradayım. Hak adalet arıyorum. Suçsuz olsa gelirdi. Konuşurdu, hakkını savunurdu. Suçlu ki kaçıyor. Soruyorum ya, söyleyin benim çocuğum ne sebeple öldü? Söylesin birisi bana. Ne sebeple öldü, ne? Allah rızası için benim dosyama bakın ya. Yalanlarla, dolanlarla cinayeti örtbas etmeye çalışıyor. Benim oğlum cinayete kurban gitti. Canlıyken kafasına vuruldu. Nerede benim oğlumun tişörtü, yorganı? Türkan niye mahallesinde Batuhan'ın motosikletle öldüğünü söyledi? Motosiklet kazası geçirdi. Neden? Canlı yayında da söyledi. Kurgu mu bunlar? Bu kurgu mu? Benim çocuğum yatıyor burada. Ben sana kek yapacağım. Börek yapacağım. Ne olursunuz kalk annem, ne olur.

0: Ah Yasemin Hanım, çok gerçekten çok üzücü. Evlat acısı ayrı bir üzücü. Bir de üstüne adaletsizlik olduğunu düşünmek ayrı bir üzücü. Tabii ki hiçbir anne oğlunun hani ya da çocuğunun intiharını ona kondurmaz ama sizinki bundan başka bir durum. Çünkü sizin elinizde deliller var.
1: Evet.
0: Hocalar, üniversite hocaları tarafından, adli tıp hocaları tarafından bunun bu şekilde yapılamayacağına, yani bu şekilde intihar edip üstüne bile taşınamayacağına dair deliller var. Ve bu dosya maalesef hiçbir mahkeme bile görmedi. Direkt takipsizlik verilerek kapatıldı. Sizin asıl acınızın tabii ki evladını kaybetmek çok acı ama bu hakkaniyetsizlik düşüncesi olduğunu düşünüyorum.
1: Aynen Esra Hanım. Yani çocuğum hakkında herhangi bir soruşturma yapılmadı. Deliller toplanmadı. Sadece o gördüğünüz

0: Nasıl kuşağı alındı? Bana kalsa o evi ben komple toplardım. Ben yani o görevde olmuş olsam, bu benim şahsi düşüncem. Ben o olayı o anda gördüğüm gibi derdim ki burayı kapatıyorsunuz, her şeyi topluyorsunuz. Eksik bir şey kalmayacak. Bu çocuk normal bir şekilde ölüm değildir. Yani görüntü zaten ortada. Görüntü konuşuyor Esra Hanım. Hiç benim konuşmama da gerek
1: Şimdi
0: yoktu.
1: bakın, burada hocalarımızla da yaptık. Aynı zamanda adli tıp uzmanları, bilir kişiler de konuştu. Buradaki hem yaralanmada bir tuhaflık var. Biliyorsunuz yarık var çocuğun kafasının arkasında ve muhtemelen yaşarken yapılmış bir yarık. O yüzden o kadar kan akışı var ve yarığın, yani yaranın etrafında canlı dokular var. Yani hayattayken yapılmış bir yarık. Yani bu da şunu gösteriyor aslında. Aslında bu çocuğun kafası önce yarıldı, sonrasında boğuldu. Şimdi bu boğulma ipi de boynuna dolayıp bir şekilde çocuğu boğsanız, oradaki asmayla benzerlik göstereceği için
0: Aynen.
1: orada bir şaşırtmaca var. Yani ilk polis geldiği için oraya bağırış sonrasında, aslında polisin söyledikleri ve Türkan'ın söyledikleri etrafında bu
0: Esas
1: dosya
0: alınmış.
1: dönmüş. Siz ne düşünüyorsunuz Kenan Bey?
2: Esra Hanım, çok güzel bir yere değindiniz. Kafadaki yara canlı dokuya vurulmuş bir yara. Ben bunu 6 aydır falan hep araştırıyorum. Belki de 20 tane hocayla görüştüm. Ve bende otopsi fotoğrafları da var. Bizim ilk gün duyduğumuz şu: düştükten sonra kafayı vurdu ve canlı doku değil dendi. İlk otopsinin yapıldığı gün benim kulaklarım gerekli mercilerden bunu duydu. Ama biz sonraki araştırmalarımızda bunun tamamen canlı doku olduğunu öğrendik.
1: Zaten canlı doku olması da şuradan çok, yani kan geliyor. Aslında ölen bir
2: Tek o değil
1: kişiden
2: Esra
1: o
2: Hanım.
1: kadar kan gelmez. Etrafındaki dokular da canlı.
2: Evet, tek o değil ve otopsi fotoğraflarından da detaylı inceleme yapıldığında yaranın alt kısmının bir tarafında çok şiddetli bir ekmoz var. Yani içten bir kanama var. Sadece dıştan değil. Bu da canlı doku olduğunu gösteriyor. Ama biz ilk gün bize söylenen şu: ölü dokuya darbe. Cansız dokuya darbe.
0: Öldükten sonra olur.
2: Ve benim çok ağrıma giden şu: bugün tabii ki asla bir cana laf söylemem ama kediye köpeğe zarar verildiğinde bir mahkeme görüyor. Bizim olayımız mahkeme görmedi. Bu kadar tehdit, bu kadar uygulama, daha önceki mahkemelerinde çocuğa fiilen cisimle zarar verdiği belli olan bir kişi var karşımızda. Çocuğun boynuna 7-8 tane camla darbe vurmuş bir insan var karşımızda. Ve bu kız akpak bir şekilde mahkeme görmeden kovuşturmaya yer yoktur diye bir karar aldı. Yani teselli etmeye çalışıyorum, olmuyor. Biz diğer kabul edemeyen aileler gibi davranmıyoruz. Biz hep delil toplama peşinde, belki yardımcı olma peşinde gittik. Ama bizde bir kamera görüntüsü yok. Olmaması da doğru. Yani yatak odasında olan bir olay. Ne diyeceğimizi
0: Esra
2: bilmiyoruz.
0: Hanım ne döndüyse o yan taraftaki komşuyla karakol arasında döndü.
1: Neden öyle düşünüyorsunuz siz?
0: Neden öyle düşünüyorum? Çünkü benim oğlum 30 Temmuz'da vefat ediyor.
2: 30 Haziran.
0: 30 Haziran, pardon, 30 Haziran'da vefat ediyor. 1 Temmuz'da biz cenazesini defnediyoruz. 31 Aralık 2025 gecesi benim oğlumun bornoz kuşağı adli tıba gönderiliyor.
1: 31 Aralık'ta.
2: O güne kadar
1: 31 Aralık.
2: karakolda muhafaza
0: Ne
2: altında
0: işi
2: kalmış. Hiç
0: vardı?
2: inceleme yapılmamış.
0: Neden inceleme yapılmadı? Neden çekmecede durdu? Neden basit bir karakolun
1: Bu da çok
0: çekmecesinde
1: enteresan.
0: çocuğumun kuşağı, hani iddia ediyorsunuz ya o kuşakta, iddia ediyorsunuz ya, bakın üstüne basa basa söylüyorum, İddianız var ya hani o kuşakta asılmış. Madem benim çocuğum o kuşakta astığını söylüyorsunuz, neden o kadar aydır çekmecenizde durdu? Neden hemen gönderilmedi?
1: Peki siz neden, nasıl biliyorsunuz Haziran ayında götürüldüğü kuşağın?
2: Anlatayım mı? Biz hep
0: Evraklar
2: adli tıp
0: üzerinde olur.
2: sonucu bekledik Esra'nın. Adli tıp sonucu bizim elimize Şubat ayında geldi. Çok enteresan, Aralık 31'inde

0: bornoz kuşağı gönderilmiş adli tıbba ve bir mütalaa alınmış. Onda da bu bornoz kuşağıyla ası mekanizması mümkün müdür? Mümkündür demişler. Kafadaki yara düşmeyle olabilir mi? Olabilir demişler. Canlılık, yani kafadaki yara ölüme sebebiyet verir mi demişler. Hayır demişler. Bu şekilde 3-4 soruluk bir mütalaa alınmış. 8 uzman hekimin imzasıyla dosyamız buna göre şekillendi. Ama yani, 19 günde çıktı o rapor.
1: Yani DNA falan alınmadı ya, ama sadece hani bornozla bir insan kendini bornoz
2: kuşağıyla uyumlu mu değil mi diye sorulmuş.
1: Asabilir denmiş.
2: Aynen öyle.
1: O kadar bir raporda.
2: O kadar.
1: Evet.
2: O kadar. Hı hı. 31 Aralık 2025'te.
0: Ve 6 ay adli tıptan rapor talepte bulunulmamış. Hı hı. Ve talepte bu şekilde. Yani bir 4 tane bir soru var. Bunlara bir cevap alınmış. Cemil Hocam'la da konuştuğumuzda bize zaten onu söyledi. Hani sizin raporunuz sorulan sorulara cevap niteliğinde.
1: Yani siz bornozun üzerinde DNA ya da Batuhan'ın bir izi bir şey var mı diye bakılsaydı cevap çıkacaktı diye mi düşünüyorsunuz?
2: Evet, tabii
1: yani
2: ki.
0: Hem ben, o hem kafadaki yaranın bile canlı olup olmadığına dair, canlı
2: ona da bakılmamış,
0: olmadığına dair de bir yazı yok.
2: Ben buradan şöyle bir söyleyeyim. Yine bir yanlış anlaşılmaya mal vermeyelim. Kurum ve kuruluşlara asla sözüm yok. Ama benim devletimin üniformasını hak edecekler giysin istiyorum. Hak etmeyenler değil.
1: Orada size o gelen polisle de alakalı bazı durumlar ya da onun da hemen Türkan'a inanıp bu şekilde yönlendirmesiyle olmuş bir şey. Çünkü daha zaten olay yerinde cinayet yazmış. Şimdi bu mesaj Türkan'ın mesajları.
0: Evet.
1: Şimdi bu, bakın mesajları dikkatlice görelim. Seni çok seviyorum. İnan bana, canımdan çok seviyorum. Beni bırakma.
2: Türkiye mesaj.
0: Esra Hanım, bir bölebilir miyim?
1: Tabii.
0: Bu mesaj, ben 3-4 tane daha mesaj attım. Hakaretlerin vesairelerin oldu. Ondan sonra duygu değişimini
1: gösteriyor.
0: Gösteriyor. O zaman
1: en baş,
0: o yüzden
1: en baş hakaretleri verin mesajları arkadaşlar.
0: Türkiye'nin mesajları. Hayır,
2: onu söyle işte.
1: Şimdi bir dakika, bu burada bir şeylik var. Burada ne diyor? Sen değil miydin eve erkek getirip beni erkeklerle zorla ilişkiye sokan? Ha, varsa gram yüzün, babamı tekrar ararsın. O babama ettiğin küfürleri sana tek tek iade edeceğim günü bekliyorum. Sen değil miydin beni nokta nokta haysiyetsiz?
0: Şimdi
1: burada bir suçlama yapıyor, bir iddiada tabii, bulunuyor.
2: Tabii tabii.
1: Sen diyor beni başka erkeklerle ilişkiye soktun.
2: Evet. Buna evet.
0: Şimdi Batuhan babasıyla diyaloğa girip senin kızın beni aldattı deyip videodan bir iki saniyelik bir kesit alıp babasına atıyor. Daha sonra bu mesajı Batuhan'a yazıyor. Hı hı. Daha bunun uzun devamı da var mahkemeye vereceğine dair. Batuhan da ona bir mesaj atıyor. O mesajı da Batuhan bana atmıştı.
1: Ne diyor?
0: Onu da verdim yayınlayabilirlerse. Ve o mesajı inkar etti kız. Dedi ki ben öyle bir şey demedim. Ben öyle bir şey yazmadım. Ama Batuhan'ın telefonunu ben açtığımda Batuhan o mesajları SS'lemiş. Ben Batuhan'ın kıza attığı mesajı bana attığını söylediğimde dedi ki hayır ben öyle bir şey demedim dedi.
1: Ama öyle bir şey demediğim dediği şey bu mu?
0: Evet. Çocuğa, babasına mesaj attığında çocuk diyor ki hani babasına kendini savunacak ya, benim eşim beni pazarladı diyor.
1: Hı hı. Yani Batuhan benim başka erkeklerle birlikte olmamı istiyordu diyor.
0: Evet, Batuhan'a bir iftira atıyor o konuda.
2: Evet.
1: Peki neden böyle bir şey söylüyor?
0: Bunu da kabul etmiyor bu arada. Hani kabul etmedi, ben mesajlarını buldum.
1: Aha.
0: Çünkü bunu kabul etmedi, zannediyordu ki biz bilmiyoruz bu olayı.
1: Hayır, kabul etmedi de sonuçta bunu Batuhan'a atmış ya. Hı-hı. Neden?
0: Batuhan babasına söylüyor, babasına karşı kendini savunacak.
1: Yani babaya diyor ki benim başkalarıyla birlikte olmamı isteyen Batuhan mıydı diyor gözünün önünde.
2: Tabii tabii,
0: babasına
2: öyle
0: söylüyor
2: diyor
0: bunları. Diğer mesajlar da 7-8
1: babasına
0: tane
1: attı. Söylemiyor sadece, bir de bunu
2: tabii.
1: Bunu Batuhan'a atıyor.
0: Delilletiyor evet, ve mahkemede bunları kullanacağını söylüyor. Mesajları evet, gördüğünüzde fark edeceksiniz.
1: Şimdi sonra devamı bu mu?
2: Türkiye'nin yazdıkları bu.
0: Ha bu.
1: Bu arada aldatan diye mi kayıtlı?
0: Batuhan aldatan diye kaydetmişti o dönemde.
1: Batuhan aldatan diye kaydetmiş bu arada. Sen babam yok. Allah belanı versin. Nereden buldum seni? Rezil ettin beni.

0: senin gibi biri bir daha karşıma çıkmaz. Ne senin gibi babam, ne bir de anan gibi kayınvalidem, ne kayınvalide olmaz. Ben seninle nasıl evlendim? Baba yok, karı çok. Ondan sonra ha, bu cümle beni çok rahatsız eder diyor. Baba yok, karı çok diye herhalde Batuhan diyor.
1: Babasına itiraf iftira attığı için Batuhan diyor ki bana diyor baba yok diyor. Bir tane var karı ama diyor çok.
0: Evet.
1: Bak işine diyor.
0: Bu cümle çok can yakar ama sonunda inşallah senin canını yakar. O baba dediğin kişi bir ay Ramazan'da kendi odasında gizli yemek yedi. Allah seni kahretsin. Senin sevgini bilmem ne burada küfürler ediyor.
2: Evet.
0: Bir tane daha görelim. Şimdi diyor ki seni çok seviyorum, canımdan çok seviyorum. Ne olur beni bırakma, olur mu? Ne olur aşkım, ben seninle her zorluğa varım. Sen olduktan sonra her zorluğun altından kalkarım. Yemin ederim. Yeter ki 3 ay daha ayrı kalma. Uyudum aşkım, daha fazla uyuyamıyorum. Dün akşam konuştuğumuz hiçbir şeyi ne olur unutma. İyi günde kötü günde hep birlikteyiz. Dün ne konuştuysak kelimesi kelimesine unutma diyor. Ben senin olduğun günde hep yanındayım. Yani burada da ona olan aşkını hep yanındayım. Bu ne kadar zaman sonra?
1: Ya
3: ne zaman yazmış bunu?
2: 24.
1: Ayrıldıktan 3 ay sonra falan yazıyor bunları.
0: Şimdi
1: yani
0: bir yerde beni başka erkeklerle birlikte olmaya zorluyorsun diyen bir mesaj.
2: Evet.
0: Yani sen istedin diyor.
2: Bak,
0: bakın
2: orada yazıyor.
0: Burada diyor ki eve erkek getirip beni erkeklerle zorla ilişkiye soktun diyor sen. Evet. Sonrasında diyor ki senin için ölürüm, sensiz yaşayamam, ne olur barışalım, şey yapalım. Ama bu ne kadar zaman geçiyor bu mesajlar arasında?
1: Yani arda arda SS demiş. Yani bu mesajlar durmuyor, silinmiş. Ama Batuhan bunları SS almış, saklamış. Oradan buldum.
0: Buldun. Batuhan'ın telefonunda olan mesajlar. Siz ne diyorsunuz Hasan Hocam?
4: Şimdi o biraz önce beni başka erkeklerle olmaya zorlayan sen değil miydin mesajında yan yanalar mıymış onu kontrol etmek lazım.
1: Yan yana değiller. Ben bir mesaj daha attım. Gösterebilirler mi bilmiyorum.
4: Ya bu mesajı kendisi atmış olabilir mi?
2: Kendi.
1: Kız kendisi attı bunu. Hatta
4: kız kendisi attı.
2: Tabii.
1: Okuyamıyorlarsa okuyabilirim. Batuhan'ın kıza karşılık olarak attığı mesajı. Okuyayım mı şu anda?
0: Okuyun.
4: Okuyun.
1: Bir saniye çok.
0: Buna karşılık mesajı ne?
1: Evet evet, Batuhan bir mesaj atıyor ona. Bir saniye.
0: Çünkü şimdi burada aslında bir suçlama getiriyor Batuhan'a. Sen evet, diyordun beni ilişkiye ben soktun başkalarıyla. Ben
2: çizimini getirdim.
1: Ya Türkan ne diyorsun? Ne satması? Gerçekten artık yeter, dur. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ben seni severek evlendim. Ben hayatta kimseyi böyle sevmedim. Herkesi karşıma aldım. Bütün ailemi sildim. Gördüğüm şeylerden hala psikolojimi toplayamıyorum. Sen bana kalkmış neler söylüyorsun? Gerçekten yeter, dur artık. Neyse borcumuz, hepsini öderiz. Gerçekten bak, sülaleler birbirine girecek. Çok gereksiz şeylere başvuruyorsun. Dur artık, bu kadar ay geçti, bu kadar zaman oldu. Artık düzgüncere gel, beraber başvuralım, bitsin. 30 Ocak'ta Batuhan bunu Türkan'a atıyor. Daha sonra da bana atıyor, diyor ki dayı bak ben bunu yazdım ona. İyi yapmışsın dedim ben.
0: Yani Batuhan bunun karşılığında ona diyor ki
1: abartma bitsin diyor. Bitsin artık diyor. Yeter diyor.
2: Sülaleler birbirine girecek. Ya. Artık yeter diyor.
1: Çünkü bu olay başka bir olay. Düşünsenize yani bir babaya bunu söylüyor kızı. O baba karşı tarafa ne yapar? Yani
4: ya düşünsene ailelerin böyle bir şeyin. Bakın biz
0: çok buna, iğrenç bir suçlama. Bu yani tabii, sen diyor beni başkalarıyla birlikte olmamı istiyordun.
4: Bu tarz iftiralarda şey derilir. Şuyuğu vukuundan beter. Yani olmasından daha kötüdür yazılması.
1: Bu arada
4: çünkü olmayan bir şeyin yazılmasında insanlar birbirine girecek. Kızın babası diyecek sen ne yapıyorsun diyecek. Kızın böyle bir mesajı boşu boşuna atar mı diye hadi bakalım aileler birbirine girecek. Bunu cevabını vermiş zaten.
1: Evet, tam babasına mesaj attıktan sonra kızın yazdıkları.
0: Aha.
1: Tehdit şantaja babamı ararsın ha. Bu mesajlar da eklenecek mahkemede. Hiç merak etme. Babanın beni taciz ettiği günlerde susacak değilim. Adalet var, Allah var. Sen rahat ol. Sadece mahkemede yüz yüze geleceğin günü bekliyorum. Adamın kızını pazarlayıp adama telefon açıyorsun ha. Utanmadan otur mahkemede. O demir parmaklıkların arasına gireceksin.

0: geçireceğin günleri düşün. Kimsenin yanına hiçbir şey kalmaz.
1: Yani adamın kızını pazarlayıp adama, yani Türkan iddiasında sürekli, yani bu iddiaları daha önceki programda konuştu mu bu?
0: Evet.
1: Ne
0: İnkar
1: dedi?
0: etti.
2: Hep inkar etti Esra.
0: Ben bu mesajı okuduğumda inkar etti. Ben öyle bir şey demedim dedi.
1: Ha, ama öyle bir şey olmadığını
0: tabii,
1: söylüyor.
0: Tabii. Yani sanki ben o mesajı, Batuhan'ın bana attığı mesajı, görüntüsü de var. Hı-hı. Batuhan bana atıyor o mesajı. Sanki ben uydurmuşum gibi bir izlenim verdi ama o Batuhan'ın o mesajı ona attığının garantisi onun attığı
1: peki,
0: mesajlar.
1: Peki Türkan neden böyle bir şey söylüyor? Beni başkasına işte pazarlıyorsun, senin önünde birlikte olmadık mı?
2: Esra Hanım ben de anlayamıyorum.
0: Babasına şimdi... ya, babasını göstermek için. Bak ben bir şey yapmadım, o beni böyle yapıyordu.
2: Evet.
0: Çünkü çocuk babasına yani ulaştı
3: şöyle,
0: bu konuda.
3: Kötü bir insan için çok da söylediği sözlerin nedenini aramaya gerek yok. Kötüdür zaten yani. Hı-hı. Yani kötülük için bir neden aramayız ya. Onun yazdığı mesajlarda da içinde dönen şeyleri bilmediğim
1: evet,
3: için çok...
1: Evet bunlar çünkü... Ama
3: kötülük
1: şu,
3: bu yani.
1: Şu anlamda kendi aralarında konuşmaları oldu.
0: Esra Hanım sonrasında kendi babasına iftira atıyor. Diyor. Kendi babasına iftira atıyor. Kendi abisine iftira atıyor. Ve babası kendisi gelip şunu dedi. Benim kızım sıkışınca yalan söyler, iftira atar, suçlar, saldırır. Benim kızım böyle bir kız dedi. Hı hı. Ve kendi babasına falan da iftiraları var.
2: Esra Hanım o Batuhan aldatıldığını öğrendiği gün, o videoyu gördüğü zaman oradan sadece Türkan'ın fotoğrafı yani yüzünün gözüktüğü yeri çekti ve babaya attı. Babayla daha sonra benim yanımda çok ağır küfürleştiler. Öyle böyle değil. Hı hı. Baba dedi ki oğlum bekle şu düğünün bitsin. Seni öldüreceğim. Sen yaşamayacaksın. Ve kız Batuhan diyor ki bak gel kızım bana ihanet etti. Gel bunu çözelim. Ve bunu babaya kızı kendi gösteriyor. Türkan babasına kendi gösteriyor ve baba bunu izliyor.
0: Videoyu gösteriyor.
1: Hangi videoyu?
0: Kendi videosunu Türkan telefonunda da
1: babasına
0: var.
1: Babasına gösteriyor.
2: Tabii.
3: Müstehcen videosunu.
2: Evet.
1: Başkası erkekle birlikte olduğu videoyu evet. Babasına gösteriyor.
2: Evet Esra Hanım çünkü bu Türkan'ın babası diğer programda bunu dile getirdi. Yani. Açık ve net
0: hatta
2: milyonların önünde söyledi.
1: Peki bu görüntüyü ne kaldık. Diye izletiyor? Babasına ne diyor?
2: Ben değilim baba diyor bak ben değilim diyor.
0: Ya ben değilim demiyor onu geçecek. Mahkemeye artık Batuhan söylüyor ve mahkemeye
1: ben
0: çıkıyor.
1: Ben değilim diye mi izlettiriyor
0: hayır bana
1: babasına?
0: Tecavüz ettiler diyor.
1: Beni istismar etti diyor. Kimden bahsediyor burada?
0: İsmini söylemeyelim kişinin. Kişi de haklanmış. Ama ifadesinde şunu diyor. Ben bir kişiyle mahkeme yakınlaştım. Mahkeme görmüyor. Kovuşturmaya yer yok diyor. Hı-hı. Karar var. Otele gittik. Gece 2'ydi. Yemek yedik. Sonra ben uyudum. Ben uyurken bana tacizde bulun diyor. Ama ne video ne kendisi dediği gibi bir ortam yok. Savcılıkta.
1: Bana tacizde bulundu diyen Türkan.
0: Evet.
1: Otelde niye birlikte kalıyor bu adamla o zaman? Ya ilk gün tanıştı. Birlikte otelde kaldılar. Sonra beni taciz etti diye.
0: Yok. Evliliğin 3. ayında iş yerindeki müdürüyle sevgili oluyor. 2 hafta. Annesi de biliyor bu arada.
2: Annesiyle de tanışıyor.
0: Yani kız evli Batuhan'la iş yerindeki müdürüyle sevgili oluyor. Ve annesi de biliyor bunu.
2: Anneyi de tanıştırıyor.
0: Çok enteresan bir...
1: O sevgiliyle mi otele gidiyor?
0: Evet evet.
1: O sevgili de onu taciz etti diyor.
0: Evet sevgilisi evet. De diyor ki yani ben evli olduğunu bilmiyordum. Evli olduğu an ayrıldım. Ben öyle bir şey yapmadım. Başka kişilerle de görüşüyordu.
1: Ya başkalarıyla da zaten görüşüyor.
0: Yani bunlar yani ifadelerde Türkan'da geçen şeyler.
1: Gerçekten. Ah Batuhan nasıl bu işin içine girmiş? Nasıl
2: Esra
1: bu şeyi
2: Hanım,
1: yapmış?
2: Ben hiç inanmıyorum. O çocuğun o kızı affetti.
1: Nasıl affeder?
2: Affetmez benim çocuğum. O kadın bir şekilde bir şey getirtti. Batuhan'ın bütün e-mailleri, bakın tekrar söylüyorum. E-mailleri, tüm hesapları bu kadının elindeydi. Ben diyordum ki anneciğim ne olur görüşme hani. Gene seni şey anne benim bütün e-maillerim onun elinde. İstediği her şeyi yapabilir. İstediği her şeyi herkese yapabilir anne. Hı hı. Onları almam gerekiyor. Oğlum şimdi... Anne şifreyi değiştirsem bile ne olacak? Elinde benim her şey.
1: Hayır şunu merak ediyorum. Şimdi bu kadın belli ki otelde patronuyla ya da bir şeyle kaldığına göre evliyken de eve gelmiyor.
0: Gelmemiş. Zaten olay onların oradan çıkıyor Esra Hanım. 8 Haziran gecesi eve gelmiyor. Hı hı. Batuhan ulaşmaya çalışıyor, annesini arıyor. Annesi diyor ki sen kimsin lan diyor, benim kızımı soruyorsun. Kızım istediği zaman bende kalır diyor. Ertesi gün geliyor, evde bir tartışma yaşanıyor Batuhan neredesin gibilerinden. Kız da artık herhalde orada bir müdürle sevgili olmuş ya, o tarafa doğru kayacak. Senden de bıktım diyor, sapık babandan da diyor. Batuhan o gün çıldırıyor. Ve ben bunu anlatacağım hani Batuhan'la alakalı. Batuhan o kelimeyi duyunca çıldırıyor. Bunu
1: sapık
0: kovalıyor
1: baban
0: evde.
1: Deyince.
0: Evet. Kovalıyor evde, bu tuvalete kendisini kapatıyor. Batuhan tuvaletin kapısını kırıyor. Kurutma makinesinin kablosunu alıp boynuna doluyor onun.
1: Şeyin, Türkan'ın.
0: Evet.
2: Evet.
0: O sırada dayı diyor aklıma annem geldi. Bir an diyor böyle baktım, bırakmış çocuk evden kaçıyor. O gün işte bize geldi. Annesine gidiyor, anne beni kurtar diyor. Ne telefon, ne cüzdan, ne para. Hiçbir şey almadan evden kaçıyor çocuk. Yani o günden sonra zaten onların ilişkisi bitti. 10 Haziran saat gece 1'de annesine gitti. 10 Haziran 2024'te ilişkileri bitiyor. Ve o günden sonra zaten ben daha size 50 tane de mesaj gösterebilirim. Beni affet, gel barışalım, ev tutayım sana, eşyaları baştan alalım, şöyle yapalım, beni bırakma gibi çocuğu sürekli rahatsız ediyordu. Başka.
1: Yani 10 Haziran 2024'te aslında tamamen ilişkileri bitiyor. Sonra boşanma süreci, 30 Haziran'da da birlikte buluştukları evde
0: tam bir sene
1: Batuhan tam bir sene sonra ölüyor. Şimdi biz bunun için aslında yeni dilekçeler vereceğiz. Ne yapabiliriz Hasan Hocam şu aşamada?
3: Şimdi aslında soruşturmanın tekrardan açılabilmesi için birçok neden var. Televizyon yayınında da ortaya çıktı. En azından savcılığın bir delili hiç uygulamamış olması zaten soruşturmanın açılması için yeterli. En başta uygulanması gereken delil neydi? Uygulamalı keşif.
1: Evet.
3: Tek elinle 47 kiloluk bir kadının 90-95 kiloluk bir adamı tek eliyle kaldırıp ki ölen birinin kilosunun daha da bir ağırlaştığını, kendisini bıraktığını düşünün. Diğer eliyle de yükselmesi lazım. O bornoz kuşağını çıkarabildiğinin keşifle ispatlanması gerekir. Bunu bu savcımız yapmadığı için soruşturmanın diğer her şeyi bir tarafa bırakın, sırf bunun için açılması gerekir.
1: Peki hocam, o zaman biz şöyle yapalım. Biz bütün delilleri şimdi toparlayalım. Programımıza çıkan bir sürü delil var. Onları bir dilekçe halinde tekrardan verip tekrardan sizlerin de avukatlarıyla birlikte Hasan hocamız da yardımcı olur. Inşallah. Hepsine tekrar başvuru yapacağız. Çok bu noktada biz de tabii bakanlıktan ve diğer kişilerden de yardımcı olmalarını rica ettik. İnşallah dosyanız açılacak.
2: İnşallah,
1: ve yeni delillerle birlikte adalet yerini bulacak diyelim. Şimdi diğer konumuza geçiyoruz.
4: Türkiye'de bir ilk, nikah karşılığı senet imzalattı. Yanındayken icraya verdi.
5: 2 milyonluk bana avukat karşısında senet imzalayacaksın.
6: Senedi icraya mı koymuş?
5: İcraya koymuş.
6: Oo, suç.
4: Senet evliliği skandalında çete iddiası.
1: Ganim Hanım'ın mağdurları bitmiyor. Telefonlar susmuyor.
4: Ganim'e başka insanları da dolandırdı mı?
7: Bize iş vaat etti bu. 9 tane arkadaş mağdur oldu.
1: Size ne iş bulacağını söyledi. Nasıl bir iş?
4: Önce paramızı aldı. Sonra tehdit etti.
8: Çok insanlar bağlanacak ama bundan korkuyor.
4: İzmir Torbalı'da neler oluyor?
9: Kamu kurumu aracı kullanılmış burada. Nitelikli dolandırıcılık.
4: Az sonra.
1: Şimdi evet İbrahim Bey, siz efendim buraya geldiniz, dolandırıldığınızı söylediniz.
3: Evet.
1: Evlendiğiniz kadın Ganime Hanım size evlilik karşılığında, yani resmi nikah yapmazsan bir senet imzalattı size. Oysa ki siz daha birlikteyken seneti icraya verdi.
8: İcraya vermiş.
1: Evet. Sizin hiç de haberiniz yok.
8: Haberim olmadı zaten. Ve ben bu icraya verildiğim halde de ben bu kadınla 2 ay yaşamışım.
1: Evet, siz icraya verilmiş halde 2 ay Ganime Hanım'la yaşamaya
8: hiçbir
1: devam ettiniz.
8: Hiçbir şey yokmuş
1: ettiniz
8: gibi yaşamışım ben.
1: Şimdi önemli gelişmeler var sizin konunuzla ilgili. Şimdi bu dosyayla ilgili sayın savcımız da diğer mağdurları da çağırmış ifadeye. Yani bu iş çok iyi bir yere gidecek. Aa, süper, inşallah. Hep savcılığımıza da teşekkür ederiz. Birçok Ganime Hanım'ın mağduru, Ganime Hanım'ın mağduru. Zaten bu arada Ganime Hanım sürekli bize işte yok davacı olacağım, beni gösteremezsiniz. Ama Ganim Hanım size söyleyeyim, savcılık hemen sizinle ilgili işlemlere başladı. Çünkü siz de zaten kendinizi anlatmıyorsunuz. Çünkü genelde suçlu psikolojisidir. Kaçarlar ve bağlanmazlar. Genelde suçlu olan insanlar bunu yapar. Birçok mağduru çıktı. Bugün de yayına bağlanacak. Ayrıca birçok da ses kaydı çıktı Ganim Hanım'ın. Onları da yavaş yavaş göstereceğiz.
8: İlker şunu da diyebilir miyim? Bunun bir de kızı var.
1: Evet.
8: Kızının da dolandırmaya uğraştığı insan Irak'a kaçtı bunların korkusunda.
1: Yani bunlar annesini de diyorsun.
8: Annesi, babalığı da aynı bu işin içinde. Hı hı. Ailecek bu işin içinde bunlar. Ve bu Kenan Bey de kimdir? Belki de bu kadın Kenan'la beni dolandırdı. Ben bilemiyorum.
1: Peki İbrahim Bey,
8: belki de ben Ganim Hanım'la akşam beraberdim. Belki de gündüz Kenan Bey'le beraberdim.
1: İbrahim Bey, şimdi Ganim Hanım da şöyle dedi bize. İbrahim Bey 4 evlilik yaptı ve tüm...
8: 4 evliliğim yok benim. 2 tane evliliğim var benim.
1: Tamam. O 4 diyor, tüm eşlerine kötü davranır diyor.
8: Diyebilir. Ama benim eşim Kanada'da yaşıyor. Ben eşime 2,5 daire vermişim.
1: Siz kadınlara kötü davranıyor
8: 15
1: musunuz?
8: Yaşında, 15 sene yaşadığım halde ben hiçbir kadına ne elim kalkmış ne de bir kadına ben kötü konuşmuşum. Ben kadına kötü konuşan bir insan olsaydım zaten aynı buna da konuşurdum. Ne konuşmuşum kendisine? Bir kelime söylemiş
1: miyim? Şimdi İbrahim Bey, eşiniz ve oradakiler diyor ki siz oradaki Kanada'daki işte eşinize hiçbir şey vermemişsiniz.
8: Niye? 2,5 daire vermişim eşime ben.
1: Vermediğiniz gibi siz hep sokaktaki kadınlarla aldatmışsınız.
8: Benim 2,5 daire vermişim ben. İbrahim aldatacak Bey, zamanım yok zaten.
1: Hep sokakta kadın bulup aldatıyor musunuz?
8: Benim aldatacak
1: kadını?
8: Durumum yok zaten. Ben tır şoförlüğü kilometre hesabı tır şoförlüğü yapan adamım zaten.
1: Tamam işte sokaktan yoldan buluyor
8: görmüş
1: musunuz?
8: Görmüş mü bir tanesini?
1: İşte görmüş.
8: Kimi görmüş? Gördüğü insanı söylesin bana her
1: Ege
8: şeyden vazgeçer.
1: Siz tekerlekli sandalyeye koyuyormuşsunuz kadınları öyle götürüyormuşsunuz.
8: Tamam.
1: Otele.
8: Bir kişi söylesin ben de söyleyeceğim.
1: Sizi tanıyanlar Kanada'dan arıyor. Siz otele tekerlekli sandalyeye de mi kadınları götürüyorsunuz?
8: Ben hayatta tekerlekli sandalyeye kadınla götürmedim. Ne tekerlekli sandalyesi ya?
1: Hiç böyle.
3: Ne
1: hayır,
3: alaka ya?
1: Siz kadınların yanına gidiyormuşsunuz. Size tövbe yarabbim.
8: Hangi kadınlar?
1: Yani hayır. Ya, o kadar tuhaf şeyler oluyor ki bazen gerçekten yani hiç bu yöntemi de duymadım İbrahim Bey. Sinirim bozuldu yani.
8: Ne yöntem ya bu tekerlekli sandalye ne?
1: Kadınları sokakta mesela yardıma ihtiyacı olanları da hemen tekerlekli sandalyeye koyuyormuşsunuz. Otele götür.
8: Benim hiç başka işim kalmamış
3: tekerlek
8: da ben onu yapacağım.
3: Tekerlek sandalyen var mı?
8: Efendim?
3: Tekerlek sandalyeniz var mı?
8: Tekerlekli sandalye ne arasın bende ben?
3: Var mı diyorum.
8: Ben havaalanının içinde dahi utancımdan benim ayrıldığım kadın sandalyeyle giderdi. Kapıyı uçağa giderdi. Ben onun yanında dahi tekerlekli sandalye. Ben oturamam ki utanırım ben milletten.
1: Siz oturmuyorsunuz kadınları oturtuyorsunuz.
8: Kadınları nasıl otur diyormuşum. Her gelen kadın kendi oturuyor muymuş tekerlekli sandalye.
1: O sizin yeteneğiniz onu bilemeyeceğim.
8: Varsa bak Esra Hanım öyle bir durumum varsa benim bir kişi çıksın konuşsun.
1: Kanada'dan arıyorlar tekerlekli sandalyeyle tüp kadınları taşıyor diye.
8: Tamam bir tanesi çıksın konuşsun.
1: Böyle bir şey yaptınız mı? Hani
8: hayır
1: böyle
8: efendim.
1: Yoldan aldınız tekerlekli sandalyeye oturup oturup.
8: Hayır efendim. Benim öyle bir durumum yok.
1: Peki İbrahim Bey, Ganim Hanım'a 5 tane dairem var dediniz mi?
8: Ganim Hanım bende 5 tane daire olduğunu biliyor zaten.
1: Biliyor.
8: Peki
1: bütün ilk tanıştığınızda Ganim Hanım'a demişsiniz ki bütün servetim senin olsun.
8: Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Dedim ki bak. Ben evlenirsem, ben hanımımdan boşandığım zaman, ben senden büyüğüm yaşça. Günü gelir dedim, bu oturduğum daireyi sana verebilirim. İnsanlık
1: siz
8: namına.
1: Siz niye sürekli kadınlara, yani şimdi siz
8: hangi
1: daha yeni
8: tanıdınız.
1: Hayır, niye Ganim Hanım'a böyle vaatlerde bulundunuz sürekli?
8: Ben hangi başka bir şey söylemedim ki ben.
1: Senette verdiniz ya 2 milyonluk.
8: Ya daha o zaman bir şey yok.
1: Yokken bu kadar verdiniz. Kadına vaatlerde bulunuyorsunuz demekti.
8: Kadına ben öyle bir vaatte bulunmadım. Kadınla konuşurken, kadının annesiyle, babasıyla konuşurken biz bu şekilde konuşmamız oldu. Ama kadın benden sonra işi senede çevirdi.
1: Peki İbrahim. Sezer Bey, bakalım Galiba Hanım ifadesinde bu durumu nasıl anlatıyor, bir dinleyelim.
10: İbrahim 68 yaşında olduğunu, artık bekar kalamayacağını söyledi. Daha sonra ben de kabul ettim. Bunun üzerine İbrahim, bana şu anda devam eden bir evliliğinin olduğunu, boşanamadığını, 6-7 aya kadar davanın sonuçlanacağını ve bu süreçte kendisiyle imam nikahlı olarak yaşamamı teklif etti. Ben de bu teklifi başta kabul etmedim. Ben kendisine güvenemeyeceğimi söyledim. Güvence için ne istersen verebileceğini, tüm servetini bana verebileceğini söylediğinde, ben de bana bahsetmiş olduğu 5 daireden birini verirse kendisine güvenebileceğimi söyledim. Bunun üzerine İbrahim de kabul etti. Fakat şu an boşanmanın gerçekleşmediğini, bu sebeple de üzerine olan evleri veremediğini, ancak senet verebileceğini söyledi. İmam nikahının kıyıldığı gün bana mehir olarak 2 milyonluk bir senet verdi. Bu seneti de bana 40 TL para ödeyerek tutmuş olduğu Oktay isimli avukat eşliğinde imzaladık. Vekalet vermiş olduğum avukatım bu seneti imam nikahı kıyıldıktan 10 gün sonra icraya koyacağımızı söyledi ve İbrahim de kendisi bunu kabul etti. Biz tüm bu anlaşmalardan sonra imam nikahını kıydık. Boşanma gerçekleşene kadar geçen sürede imam nikahlı olarak birlikte yaşamayı kabul ettim. Bana Türkiye'deki evliliğinden yatan maaşının kartını verdi. Bu süreçte bu maaş kartımı sen kullan dedi. Çünkü İbrahim kıskanç olduğu gerekçesiyle benim çalışmamı istemedi ve bu sebeple ben işten ayrılmıştım ve herhangi bir gelirim yoktu. Benim işten ayrılmama sebep olduğu için de ihtiyaçlarımı bu karttan karşılayacağımı söyledi. Oğluma göndermiş olduğum paraların sebebi budur. Bahse konu yapılan sözleşme neticesinde Mart ayında 500 bin TL ödeme yapılması gerekçesiyle İbrahim Kanada'ya bu sebeple gitti. Bu süreçte aramızda herhangi bir sorun yaşanmadı ve sürekli olarak irtibat halindeydik. 13 Ocak tarihinde komşularımla Denizli'ye gitmek istediğimi ve gezmek istediğimi kendisine söyledim. Başta kabul etti ve görüntülü konuştuğumuz sırada gitmek mi istiyorsun diye sorduğunda evet deyince iyi peki tamam git dedi. Kendisi bana gitmemem gerektiğini söylemedi. Tüm sorun benim komşularımla Denizli'ye gitmemle başladı. Bu durumda benim kendisini evlilik vaadiyle kandırmış olmam imkansızdır.
1: Şimdi İbrahim Bey, önce baştan başlayalım. Diyor ki zaten bana diyor tüm tüm mal varlığım senin olsun.
8: Ya benim çorum çocuğum var. Neye tüm mal varlığım benim onun olacak ya? İşte, beni yine yaşamış mı?
1: İşte tüm varlığı o vaatleri.
8: Öyle bir şey yok. Öyle bir şey kesinlikle yok. Ve kesinlikle.
1: Diyor ki
8: bana tek istedikleri, beni tek istedikleri, beni yanına götürdüklerinde ben Ganime Hanım'ı tanımam, ailesini de tanımam, Türkiye'den de tanıdığım kimse de yok. Hı hı. Ben bu memleketten 28 yaşında gitmişim. Ben onun yanına götürdüklerinde konuşurken aile arasında kendi annesidir başta açan. Ama yavrum senin şu anda istinaattaymış davan. Garanti olarak bir şey vermen lazım beraber yaşadığınız zaman. Hı hı. Ganime Hanım bana altımdaki arabamı istedi önce. Hı hı. 1,5 milyonluk arabayı istedi. Ben dedim ben arabamı veremem. Arabayı versem araba gitti zaten.
1: Peki İbrahim Bey, siz oturup bir erkek olarak düşünmediniz mi? Ya bu kadın bana geliyor da beni ne seviyor ne beğendi, sadece para mı istiyor diyemediniz mi öyle?
8: Deneyecek benim bir kadın, ben kadın ne nasıl deneyeyim ya? Neyini deneyeceğim ben kadını?
1: Hayır. Yani bu, siz demediniz mi? Bu kadın ne beni beğendi, ne gerçekten beni istiyor.
8: Sadece, istiyoruz dediler tabii.
1: Ama sizi değil hani. Araba ve para peşinde ya, anlıyorsunuz. Demediniz mi? Ya bu kadın beni beğenmedi ki sadece...
8: Ya dedim. Annesi dedi yavrum neye güvenmiyorsun sen? Ben dedim arabamı veremem ben. Hı hı. Araba veremem. E o zaman dedi bir şey imzalayın aranızda. Sonra da avukat deyince... Ben de dedim avukat daha iyi bilir. Ben bu işi şey değilim. Hı hı. Avukata güvenmeyeyim, kime güveneyim ben? Peki, güvenmemem gerekiyormuş ama.
1: Peki İbrahim Bey, siz şöyle de dediniz mi? Yani ben 68 yaşındayım, artık bekar kalamam.
8: Bekar kalamam diyebilir bir şey demedim. Ben bekar değilim zaten.
1: Evet değilsiniz de, evlisiniz de. Yani ben kadınsız kalamam diyebilirim.
8: Niye kalamam ki?
1: Bilmiyorum öyle.
8: Yıllarca kaldım ben.
1: Niye 2000, o zaman bu kadına?
8: 2020 senesinden beri ben kadınsızım. Ganime Hanım görünce mi değişmiş?
1: Herhalde değişmişsin.
8: Yok öyle bir şey.
1: 2020 yılından beri kadınsızsınız ama 68 yaşındayım. Artık kadınsız kalamam.
8: Niye?
1: Bilmiyorum onu
8: ya
1: siz...
8: Ben
11: 80 yaşında da olabilirim.
1: Ama kadın niye öyle diyor şimdi? Meğerse siz yani onunla bile...
11: Kadın onu diyecek tabii. Kenan'la berabermiş ki bana onu söylüyor kadın.
1: Hayır, İbrahim Bey şunu söylüyor. Yani diyor ki o

0: kadar istekliydi ki bana
1: neye
0: her şeyi vaat etti.
1: Ya ben beraber olmayı, ben istekli olabilirim. Ama ben sana demedim ki ben garantiye koyduğum senedi sen beni götür de icraya ver.
0: İşte 10 gün sonra koymuş icraya. Ya,
1: ondan sonra benim evimin eşyasını götür. Sonra da benim hala daha silahım onda.
0: Peki İbrahim Bey.
1: Benim ruhsatlı silahım onda ya.
0: İbrahim Bey siz birlikte ama avukata da gitmişsiniz. Bu
1: gittik.
0: Oktay. Neydi o avukatın adı? Oğuz mu? Ne?
1: Oktay Bey.
0: Oktay ha.
1: Evet.
0: Birlikte gitmişsiniz.
1: Anlattım zaten Oktay Bey'e ben hepsini.
0: Ama siz hani icraya da koymasını söyledi diyor.
1: Ne? Kim söylemiş bana siz... icraya koymasını? Görsünler kamerada ben icraya koy dediysem ben bu parayı ödeyeceğim hadi.
0: Peki İbrahim Bey avukata birlikte gittiniz.
1: Gittik.
0: Ne yaptınız orada?
1: Avukat dedi ki bu senedi imzalıyorsun. Eğer ki Ganime Hanım evlenmezse senedini geri verir. Ama sen dedi evlenmezsen sen dedi bu parayı Ganime Hanım'a ödeyeceksin. Ben
0: peki,
1: de dedim
0: bu
1: evet
0: denmişken,
1: öderim.
0: Bu denmişken ha. Diyelim ki bu konuşuldu avukatla bu denmişken hocam size sorayım icraya konulur mu?
2: Konulmaz.
0: Konulmaz.
1: Ben de dedim
2: bir şey
1: ki,
2: söyleyeceğim. Sözleşme evet. Yaptınız mı? Senet dışında bir şeyler daha yazdınız mı?
1: Yazmadık.
2: Ha işte. Ya ne diyeyim ki şimdi? Yani
0: sözünü söylemiş.
1: Sunmadım ona.
2: Avukatlık ofisinde bunların yazıya dökülmesi gerekir. O senedin de hangi amaçla verildiğinin de o sözleşmeye yazılması lazım. Senedin bir tarafına da bu senet teminat senedidir. Başkasına ciro edilemez diye
0: şimdi,
2: de yazılması
0: burada
2: lazım.
0: Burada da Ganime Hanım diyor ki bu benim mehrim diyor.
1: Bak, nasıl mihir oluyor? Mihir ben, olmaz. Benimle yaşayan bir kadına tabii, veririm
2: mihir,
1: ya.
2: Mihir olmaz.
0: Tamam, mihir bir dakika nasıl ben yanlış olacak? Biliyorsam şimdi dini şeylerde de yanlış bir şey söylemeyeyim. Mihir ayrıldığında verilmiyor mu?
2: Mihir boşanma sırasında kadına verilen bir geçimlik.
0: Tamam. Onu,
2: bağışlama
0: ama
2: hükümündedir.
0: İbrahim Bey sizden ayrılıyor ya benim hakkım diyor.
1: Ayrılıyor da ben nikahlı mıymışım? Ha? Kaç ay yaşamış benimle?
0: İşte.
1: Yaşamış mı?
2: Ama mihir
1: siz
2: için
1: ve ben bu kadının kendine yaşarken beni icraya veriyor
0: tamam,
1: bu kadın ya.
0: Tamam onu anladım. Orası doğru haklısınız. Siz bu parayı evleneceğim bunun garantisi için
1: evet.
0: Mi verdiniz mihir için mi?
1: Ben mihiri karıştırmadı. Mihir 20 gram altındır mihiri.
0: 20 gram
1: gelen
0: altın?
1: Gelen hoca 20 gram altın ha. Dedi 20 gram bir kağıt
0: ha,
1: yazdı.
0: Bu önemli bunu soruyorum. Yani mihri hanımın 20 gram altındı. Bir anda 2 milyon oldu.
1: Evet. 20 gram altındır. Ben bu kadına 15 gram altın yaptım. Bir iki tane bilezik aldım. Kolyesini aldım. Küpesini aldım. Yüzüğünü aldım.
0: O zaman,
1: bunlar nereye gitti?
0: O zaman Ganime Hanım'ın dediği gibi onun mehri değil bu.
2: Bakın
1: onun mehri olur mu ya?
2: Mehir
1: yok.
2: Olabilmesi için bir resmi bir evlilik olacak.
0: Ha, biri varmış. Bir tamam, hocam buyur. Sizi konuşacağım. Bir Serkan Bey bir şey söyleyecekmiş. Serkan Bey de Ganime Hanım'la görüntülü konuşmuş. Merhabalar Serkan Bey.
3: Merhaba Esra Hanım. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Hoş geldiniz yayınımıza. Ne söylemek istersiniz?
3: Çok sağ olun. Şimdi Ganime Hanım bana kendisini Semra diye tanıttı.
0: Semra.
3: Evet.
0: Uh-huh.
3: Kendisi 2 hafta bir görüşme oldu görüntülü.
0: Ne olarak görüştünüz siz?
3: Görüntülü işte beni arayan kendisi zaten.
0: Ne diye aradı yani
3: bilmediğim
0: sizi?
3: Bilmediğim bir numaradan para talebinde bulundu.
0: Ay tanımadan?
3: Evet.
0: Ne
3: evet.
0: Karşılığında yani, bu parayı istiyor?
3: Ben dedi zor durumdayım dedi. İşte çocuklar var bakıyorum onlara. Bak temizlik yapıyorum. İşte ben bana para gönder ben buradan çıkmam lazım kurtulmam lazım bir an önce.
0: Hı hı.
3: Yani bu gibi konuşmalar oldu. Sonra tabii benden para talebimi bulunca yani kendisini dolandırıcı olduğuna inandım yani.
0: Peki Serkan Bey ne kadar para istedi sizden?
3: Valla o zaman hani miktar konuşmadık. O diyaloğa ben girmedim yani kaçındım.
0: Hı hı.
3: Açıkçası.
0: Peki Serkan Bey onun Ganime Hanım olduğundan emin misiniz?
3: Evet eminim. Resmini görünce zaten tanıdım.
0: Tanıdınız. Peki Serkan Bey evet. Direkt şimdi şunu da merak ediyorum. Direkt bu kadını hiç tanımadığınız bir kadın sizi görüntülü arayarak para mı istedi yoksa aranızda duygusal bir konuşma mı geçti?
3: Duygusal bir kendine bağlama gibi tavırlar oldu tabii.
0: Nasıl benim. Yapıyor bunu? Ne yapıyor yani ne diyor?
3: Tam profesyonel.
0: Ne diyor mesela?
3: Böyle yani cezbedici konuşmalar yapıyordu yani.
0: Nasıl cezbediyor bir erkeği? Öğrenelim ki uyaralım adamları.
3: İnanın hani o zamanki duygularla hani gençlik olan bir duygu yani nasıl size izah edeyim?
0: Ne mesela bir tane yani, söyleyin, seni çok beğendim, aşık oldum, gel birlikte.
3: Tabii hoşuma gittin, tabii bu kelimeler hepsini konuşuyordu zaten.
0: Sen hoşuma gittin, seni beğendim.
3: Evet.
0: Farklı başka açık bir şeyler konuşuyor mu?
3: Başka işte bir an önce zor durumdayım, para gönder, ben buradan çıkmam lazım, Türkiye'ye dönmem lazım. Yani bu gibi kelimeler çok kullandı.
0: Sonra da sizinle birlikte olmayı

0: Evet.
1: Anladım. Duydunuz mu İbrahim Bey? Siz ama
0: Duydum.
1: inanmadınız ve para
0: Yani,
1: göndermediniz.
0: evet, göndermedim. Hatta kendisinin resmi vardı. Ben eski telefonları, tabii günümüz malum, onlar da, o telefonlar da gitti.
1: Seni beğendim, bana para verdiği
0: Ya, tabii.
1: görüntülü arıyormuş. Duydunuz mu İbrahim Bey?
2: Aynen. Duydum.
0: Yani İbrahim abimin
2: Duyuyorum.
0: de benden büyük, Allah yardımcısı olsun. Yani onu denk geldi yani tesadüfen. Zaten Esra Hanım, sizi seviyorum yani. Ülkemize çok faydalı şeyler yapıyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun
0: Yani
1: Serkan Bey.
0: Allah razı olsun bu konuda. Tabii ki insanlarımız, bizi insanları daha da bilinçlenmesi lazım. Yani daha da önümüzü görmemiz lazım. Bu gibi insanlara itibar etmeyeceğiz.
1: Duydunuz mu
2: Ya
1: İbrahim Bey?
2: dolandırıcı bu ya,
1: Çok
2: dolandırıcı ya,
1: teşekkürler Serkan
2: dolandırıcı
1: Bey.
2: ya, dolandırıcı
0: Ben
2: ya,
0: teşekkür ederim. Sağ olun.
2: dolandırıcı.
0: Size kolay gelsin. İyi
1: Sağ olun.
0: yayınlar diliyorum.
2: Beni
1: Teşekkürler.
2: zaten bunu yönetiyorlar. Bu kimse, bunun yanındaki o Kenan mı ne? O bayanlarına dolandırdı işte.
1: Yani
2: Belki de
1: İbrahim
2: beni
1: Bey,
2: yine, gece
1: siz
2: beni yine
1: bakın
2: beraber, gündüz de Kenan'la beraber
1: açıkça
2: dolandırıyordu, ben
1: söylemek
2: biliyorum.
1: lazım. Bak İbrahim Bey, açıkça bir kadın sizden hemen birlikte olma karşılığında, yani bir 2 milyon araba para istiyorsa, aslında sizi pek de beğenmemiş.
2: Esra Hanım, şimdi ben kadını kendim tanısam, ben hayatta zaten öyle şeylere yaklaşmam. Ben ilk defa Ganime Hanım'ı görmedim ömrümde. Ben bu yaşa gelmişim
1: Hani
2: Esra Hanım.
1: ama siz diyorsunuz ya, ben
2: Ama
1: 9
2: görücü
1: yıldır
2: usulü olduğu için, ailem tanıdığı için, tanıdığımız deyince güvendim.
1: Belki de hani 9 yıldır kadın görmedim dediniz ya.
2: Kim görmemiş kadın?
1: Siz?
2: Ben ne görmeyeceğim kadın ya? Hepsiyle
1: Öyle
2: nikahımı
1: demedim
2: yaptım
1: ya.
2: ya. Nikah mı yapayım diye
1: Hayır,
2: hepsiyle?
1: 9 yıldır
2: Hayır,
1: kadınsızım.
2: ben kadın gördüm ama o yola girmedim.
1: Ona gibi seni yani anladığım şey, hani belki insan hani bazen çok uzun sürede yalnız kalınca
2: Hayır
1: kandırılabiliyor.
2: efendim, ben öyle uzun böyle yalnız da kalmadım.
1: Onu biliyorum, tekerlekli sandalyeyle kadını götürüyorsunuz.
2: Kesinlikle öyle bir şeyim olamaz. Olmaz da, ben 40 senedir Kanada'da yaşıyorum. Bir kişi çıksın bana desin ki İbrahim abi böyledir, ben anında karışlarım. Ganime Hanım'ın borcunu da üstlerim.
1: Peki şimdi Ganim Hanım, o Hasan Hocam, size de bir şey söyleyecektiniz, sözünüzü kestik. Bu Ganim Hanım icraya verdi 10 gün sonra. Şimdi de diyor ben hakkımı alacağım icrada. Ne olacak bu dosya?
3: Şimdi şöyle, Ganim Hanım telefonla bağlandığında dedi ki işte benim gururum incindi. Bir yerde dedi ki bu mehir. Bu borcun bir sebebi yok. Ortada bir borç, alacak borç listesi yok. Teminat olarak bir senet vermiş İbrahim Bey. O teminatın yerine gelip gelmeyeceğini beklemeden mesaj atmış. Demiş ki beni boşa. Yani imam nikahı. Bir kere bu imam nikahı da öyle bir şey de yok da, resmi nikahla evlilik bitmeden imam nikahı yapmak da yasak işin açısı. Mehir de değilse bu borç, yani bu senet bedelsiz. Bu senedi icraya koyması bence suç.
1: Hocam şunu merak ediyorum. Çok fazla böyle kadın olduğu için de izleyicilerimiz izlesin. Resmi nikahı yok, imam nikahı var. Bu kadınların bir eşlerinden alabileceği bir hak oluyor mu?
3: Hiçbir hak yok.
1: Bak
3: Bakın,
1: dikkatli dinleyin.
3: hiçbir hak yok. Bir kere resmi nikah olmadan yapılan imam nikahı da geçersizdir. Yani imam nikahı yapabilmeniz için önce bir resmi nikahınızın olması gerekir.
1: Duydunuz mu?
3: Dolayısıyla böyle resmi nikah yapmadan imam nikahı yaptığınızda ne mehir alabilirsiniz? Çünkü mehir alabilmeniz için resmi nikahınızın olması gerekir. Yazılı böyle hoca karşılığında olmasın, şey olmaz. Bir resmi nikahın olacak, imam nikahı yapacaksın. Yazılı bir belgeyle mehir alabilirsin. Ne nafaka alabilirsin, ne tazminat alabilirsin, ne başka bir şey alabilirsin resmi nikahın
1: Bakın
3: olmazsa. Hiçbir
1: hanımlar,
3: hak iddia
1: duydunuz yani,
3: edemezsin.
1: bunu da arada hemen size söylüyorum. Çünkü çok fazla bana sadece imam nikahı yaptı, resmi nikah yapmadı. Erkeğin merhametine kalırsınız.
3: Tabii.
1: Size isterse 10 yıl yaşayın imam nikahlı, hiçbir şey vermeyebilir. Hukuki bir karşılığı yok. Eğer bir erkek size imam nikahı yapıyor ve resmi nikah yapmıyorsa, bilin ki o sorumluluktan kaçıyor. Size hiçbir şey vermemek için yol arıyor demektir. Bunu da unutmayın. Dinimiz açısından imam nikahı çok önemli ama hukuki hakkınız için mutlaka resmi nikahla birlikte olmalı.
2: Sizden bir ricam var ben.
1: Buyurun İbrahim Bey.
2: Ben telefonumdaki Ganime Hanım'la beraberken benim Kanada'ya gittiğim WhatsApp'ımdaki yazışmaları nasıl çıkarabilirim?
3: Sildin mi?
2: Silmedim. Ganime Hanım beni bloke yapınca benim, ben buradan
1: Şikayet et ve engelle
2: zaten
1: yapınca mesajlar silinebiliyor hocam.
2: Silindi, hepsi silindi hocam. Ben bunu nasıl yapabilirim?
1: Eğer bir iCloud'da
2: Çünkü
1: falan saklandıysa çıkabilir.
3: Bir kişiden yardım almak lazım. Savcılığa sun bunu.

0: Benim
1: savcılık incelesin telefonu. Bak savcılığa götür telefonunu.
0: Evet.
1: De ki bak benim bu dosyayla ilgili delillerim bu telefonumun içinde. Fakat kadın engellediği için ben açamıyorum. Ben telefonumun incelenmesini istiyorum.
0: Savcıya çünkü bende
2: hattımızda kimse var bu mı kadının arkadaşlar? Kimse koşmuyor.
0: Yazışmaları var. Ben geriye döneceğim. Sen beni niye benimle ayrılıyorsun? Benim kartlarımı dahi sen bana vermedin dediğimde kadın bana eve gelemezsin. Benim olduğum eve giremezsin. E senedimi ver. Anca bana bir ev alacaksın Torbalı'dan evlenmeden önce peşin para. E senedim ne olacak? Yine ben senedi vermeyeceğim. Bunların hepsi bende var. Ama benim telefonumda var. Bende şey olarak yok.
2: Bunlar savcıya götür. Hemen telefonu savcılığa götür. Çıkartılabilir. Bu bir ses kaydımız vardı. Özellikle Kenan. Kenan'la birlikte bir dönem Ganime Hanım'ın birlikte iş yaptığı da söyleniyor. Yani birlikte insanları iş bulma vaadiyle hem de devlet kurumunda iş bulma vaadiyle kandırdı.
0: Kenan Bey'e benzemez ne Kenanlar var onda.
2: Kenan'la birlikte bir ses kaydı hazır mı arkadaşlar? Bir dinleyelim.
3: Nasıl yapacağız Kenan Bey? Nasıl yapacağız? Şimdi Selda Hanım diyor ben haftaya başlayacağım falan dedi ama hani ben de istiyorum defalarca bizim teşkilatta.
4: Şimdi bak biz açık konuşalım. Ben şimdi Selda Hanımlar bir aydan beri müracaatını yaptılar. Evet. Bir ay içerisinde işlemleri tamamladı. Hafta içinde çağrılıyor onlar.
3: Evet.
4: Çağrılıyor bizim görüşmeye. Ama sizinki daha yeni olursa sizin işlemleriniz bir hafta içinde bitmez.
3: Evet. Nerede görüşmeye çağıracaklar bizi?
4: Telefondan arayacaklar sizi. Ondan sonra kurum içerisinde nerede görüşme yapılıyorsa ondan sonra sizi çağıracaklar yani.
3: Ankara'dan mı? Buradan mı? Hani bilemedim de.
4: Hayır. İzmir'de.
3: Ha İzmir'de anladım.
4: Tabii İzmir'de. Aynen. İzmir'de. Aynen. Yani şunu söyleyeyim. İzmir'de görüşmeniz yapılacak. Ama olmayacak bir şey olsa da zaten ben kimseye ne önderlik yapacağım ne de Selda Hanımları da yani zor duruma düşürmem yani mahcup ettirmem yani kimseyi.
3: Aman. Selda Hanım dedi bir miktar biz de ödeme yapacağız dedi de.
4: Bu sadece bir dosya masrafı vardır. Bir 5 lira kadar dosya masrafı vardır. Evet. Kimse yani fazla para isteyen yok. Bir dosya masrafıdır bak.
3: Evet.
4: Bunda önde dosya masrafıdır.
3: Anladım. 5 milyar diyorsunuz.
4: He. Ben bunu ticaretini yapmıyorum. Ben sadece bak Selda Hanım'ın hatırı için söyledi işte de benim tanıdığım var işte arkadaşım. Yoksa ben ne peşine koşarım?
3: Bu işler iş için 5 milyar mı gerekiyor?
4: Ya 5 lira masrafı var zaten. 5 lira masrafı var. Başka da bir şey yok yani.
2: 5 lira masrafı bir şey yok yani. Sevda Hanım dediği Ganime Hanım'ın hani hatırına bunu yapıyorum gibi.
1: Bunun adı nitelikli dolandırıcılık. Bir kere Selda'nın adının Selda olmadığını da biliyor bu Kenan.
2: Tabii.
1: Yani bu kadar iğrenç bir muhabbetin üzerine bu dosyanın içerisinde Kenan'a şikayetçi oldular mı bilmiyorum ama Kenan'a götürsünler bu dosyanın içerisine koysunlar. Selda değil Ganime olduğunu da biliyor. 5 milyar dosya masrafı insanlardan para toplayıp işe koyma vaadiyle dolandırıyorlar. Çok net bir delil var burada. Bence bize gönderen hanımefendi paylaşmadıysa götürsün savcımızla paylaşsın Kenan'ı alsınlar. Böyle şey olur mu
2: yani
1: ya?
2: Bir şekilde böyle saçmalık bir şebeke ya. Gibi
0: beş
2: kurmuş.
0: Evet yani. Beş ismi var bu kadının. Bir tane iki tane değil. Bilemem, beş
1: ama
0: tane
1: Kenan biliyor bu kadını. Tabii Kenan'la biliyor. Birlikte hallediyorlar. Yani biliyor, bu çok biliyor, net bir şekilde.
2: Tabii.
1: Bu organizasyonun içerisinde Kenan da var. Ganime de var. Hı-hı. Savcımıza götürüp teslim etsinler. Yani öyle bu iş o kadar basit
0: hocam,
1: değil yani.
0: Torbalı'da ben ortadayım deyip de tanınmadığı adam yok ki. Hı-hı. Adamın nerede olduğu belli değil, adamı tanıyor. Adamın oturduğu yer belli değil, adamı tanıyor.
2: İşte birlikte onlar iş yaptı, birlikte hareket ettiği kişiler aslında.
1: Çok net bir delil bu aslında. Çok net bir delil. Bu nitelikli dolandırıcılık kardeşim. Bu kadar basit yani. Yani savcımız dosyayı birleştirirse Kenan'ı da dosyanın içerisine dahil etsinler. Yani bu kadar rahat rahat insanların cebinden para alınır
0: ya
1: mı?
0: Bunlar ya bunlar
2: İbrahim Bey.
0: Böyle dolandırmışlar işte. Böyle dolandırıyorlar.
2: İbrahim Bey siz ne istiyorsunuz şu an?
0: Ben senedimi istiyorum.
2: Senedinizi.
0: Ben taktığımı da bir şey de istemiyorum.
2: Hı hı.
0: Ben o kadar şeysiz değilim. Taktığım ben ona ben şeyim olsun. Hediyem olsun.
1: Onları da ne hediye ediyorsun ya? Neyine hediye
0: olacaksa
1: ediyorsun.
0: Olsun ya.
2: Hı hı.
0: Benim mesela senedimi versin.
2: Alabilir mi İbrahim
1: Alır
2: Bey
1: tabii
2: sizce?
1: Ki senedini.
0: Senedimi versin Allah bildiği gibi yapsın
1: bu,
0: ya.
1: Bu bir mehir olamaz şartları olmuyor zaten. Senedin karşılığında bir bedel yok. Bedelsiz senedi icraya koymak suçtur. Sadece savcılığa gitme.

0: Git bir de Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bu seneden iptaliyle ilgili de dava aç. Bunu da söyleyeyim sana. Yani savcının yanına hemen git Torbalı'ya gittiğinde. Hem de git bu senedin iptaliyle ilgili Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bir de ayrı dava aç. Tamam?
1: Tamam.
0: Ayrı bir dava aç. Sadece savcılık şikayeti yetmez bu senedin iadesiyle alakalı
2: Evet,
0: süreçte.
2: şimdi bakalım
1: Bir de
2: İbrahim Bey
1: hocam ben
2: için.
1: bundan ruhsatlı silahımı alamadım.
0: Ha,
1: O bak
0: bak
1: ruhsatlı
0: benim
1: silahım,
0: sana bir
1: ruhsatlı
0: şey
1: silahım daha bu kadının
0: bak,
1: evinde.
0: git
1: Benim özel eşyam bu kadının evinde.
0: savcılığa müracaat et, Cumhuriyet Savcılığına müracaat et. Hem git silahını hem de özel eşyalarını polis eşliğinde git al
2: Şimdi
0: oradan.
2: İbrahim Bey, savcılığa verecek dilekçelerde bizler de size ne yapacaksınız yardımcı oluruz. Bir şekilde ganimi anlamında zaten toplu olarak insanları bir
0: Evet.
2: şebeke halinde bu şekilde para topladığı belli olursa onun da alacağı cezalar artacaktır. O yüzden zaten savcılık bu tüm dolandırılan ya da bu şekilde kandıranları ifadeye çağıracak. Şimdi diğer konumuza geçelim.
3: Dillerden düşmeyecek olay.
4: Üç tane çocuğumla ortadayım.
3: Teyzeme gidiyorum dedi. Evi terk etti.
4: Geçen ayın dördünde teyzesiyle gitti. Bir daha eve gelmedi.
3: Üç çocuğunu bıraktı. 5 milyon tazminat istedi.
4: Bana 5 milyon tazminat açmış, nafaka açmış.
3: Beni terk etti. İlişki ortaya çıktı.
4: Sevgilisi oğlusuyla beraber gitti. Kimle görüşüyorsun yani?
3: Çocuklarımı perişan etti.
4: Çocuklara 2 aydan beri bakan benim. Benim çocuklarım ortada kalmış.
3: Az sonra.
2: Ahmet Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk
2: Nasılsınız?
4: abla. İyidir. Sizleri sormalı.
2: Ben de iyiyim sağ olun. Eşiniz diyorsunuz ki başka bir adam için beni terk etti.
4: Evet.
2: Kaç yıllık evlisiniz Ahmet Bey?
4: 11 yıllık.
2: 11 yıllık.
4: Evet.
2: Çocuğunuz var mı?
4: 3 tane çocuğum var.
2: Kaç yaşındalar?
4: 5 yaşında, 6 yaşında, 11 yaşında.
2: Resmi nikahlı evlisiniz
4: Resmi
2: eşinizle.
4: nikahlıyız.
2: Ayşe
4: Evet,
2: eşinizin adı.
4: Ayşe.
2: Ne yaşadınız? Ayşe Hanım'la nasıl bu noktaya geldiniz?
4: Yani Ayşe ile hiçbir böyle bir şeyimiz yokturdu. Teyzesiyle hep teyzesiyle gitmeyi istiyordu. Ben işten geldiğim zaman teyzemgile gideceğim, teyzemgile gideceğim. Ayşe çocukları da al git. Yok çocukların çok yaramaz. Orada teyzelerim istemiyor. Neden istemiyor yani çocuk her zaman yaramazlık yapar. Yok istemiyorlar. Ya işte en son
2: Hep
4: ayın
2: teyzesine gidiyordu. Siz
4: evet
2: nerede yaşıyorsunuz?
4: Antakya'da.
2: Antakya'da.
4: Evet.
2: Teyzesi yakın mıydı size?
4: Yok yakın değil. Yakın değil. Yani otobüste gidip geliyordu.
2: Ne kadar uzaklıkta?
4: Yani 5-6 kilometre uzaklıkta. Oraya gidip geliyordu ve orada en son gitti zaten.
2: Ne kadar kalıyor mesela teyzeme gideceğim ben diyor. Gidiyor ne kadar
4: Yani
2: kalıyor?
4: sabah gidiyor. 4-5 saat bilemedin akşam bazen en son gittiğinde gelmedi zaten. En son oraya gittiğinde gelmedi.
2: Peki arıyorsunuz ne diyor size?
4: Bakmıyor telefonlara. Cevap vermiyor. Engelliyor. Yani açıyorum. Niye telefona bakmıyorsun? Duymuyorum diyor. Ayşe neden duymuyorsun? Yani bir şey mi var? Bir sorun mu var? Yok diyor bir şey yok diyor. Ya yani neden her zaman telefonun sessizde? Bilmiyorum diyor. Hep
2: Telefon hep
4: yani
2: bilmiyorum diyor.
4: evet hep kaçamaklık yapıyor bana
2: Peki
4: karşı.
2: teyzeyi arıyor musunuz o sırada?
4: Ben teyzesinin zaten benden görüşmüyorlar yani hiçbir şekilde kapılarına gidiyorum teyzesi gelin kapılarını hiçbir şekilde bana açmıyorlar.
2: Neden sizi istemiyorlar mı?
4: Bilmiyorum ki yani hep zaten en son öğrendiğimde annesinin dostu var. Onun dostunun oğluyla beraber orada kahve içmeye gelmiş. Ses kayıtları da var, hepsi de var. Oraya
0: Kimin dedin? Annesinin?
4: evet
2: Dostu mu?
4: annesinin dostunun oğluyla orada kahve içmeye gelmişler
2: Nereye?
4: istemi teyzesi gile. Ben bunu sonradan öğreniyorum orada.
2: Teyzesigil'e
4: Evet,
2: geliyorlar. Bu ne
4: orada
2: zaman olmuş?
4: işte ayın dördünde.
2: Ya annesinin dostu ne demek bu arada? Annesi
4: Evet,
2: evli mi?
4: evli değil.
2: Yani bir
4: Babası
2: sevgilisi mi
4: sevgilisi.
2: var?
4: Evet, babası öldükten sonra babasının en yakın arkadaşıyla dost hayatı yaşıyor.
2: Yani şu an babasının arkadaşıyla sevgili
4: Evet,
2: yani
4: evet,
2: birlikteler.
4: evet.
2: Onun oğluyla mı senin eşinde görüşüyor?
4: Evet,
2: Onunla
4: öyle.
2: kahve içiyor. Peki eşin ne zaman gitti senin?
4: Geçen ayın dördünde gitti.
2: Nerede şu an?
4: Bilmiyorum.
2: Arıyorsun, ulaşamıyorsun.
4: Evet, çocuklar arıyor onu. Çocuklar arıyor. Çocuklar aradığı zaman engelliyor, bakmıyor. Kendi istediği zaman arıyor.
2: Arıyor, ne diyor mesela arayıp?
4: Yani görmek istiyor. Çocuklar diyor ki anne gel. bize bak diyor, biz seni istiyoruz. Yok diyor, ben

0: Sizi istemiyorum diyor çocuklara.
1: Çocuklara ben sizi istemiyorum
0: Evet,
1: diyor.
0: evet. Zaten gitmiş bu ayın 4'ünde evden kaçtıktan sonra mahkemeye gitmiş, boşanma davası açmış. Hiçbir şey istemiyorum. Çocukların velayeti bile babası alsın diye böyle bir dilekçe vermiş
1: Bir
0: ya.
1: tazminat mı istiyor sizden?
0: Ben gitmeyince, yani ben bu boşanmayı öğrendikten sonra gitmeyince çekişmeliğe dönüyor. Beni tehdit ediyor. İşte diyor geçmişe dayanarak her şeyi anlatacağım şöyle böyle.
1: Ne anlatacak?
0: Beni tehdit ettiğini, hesaplarından para aldığını şöyle böyle böyle hiçbir şekilde böyle bir şey yok. Yalan söylüyor yani. Yalandan ifade veriyor
1: Peki
0: yani.
1: eşiniz nerede?
0: Bilmiyorum şu an nerede olduğunu.
1: Hı. Yani nereye
0: Buraya
1: gitmiş? Niye sizi terk etti?
0: yani kızı
1: Biliyorsunuzdur bir şeyler.
0: işte kızı anlattı bana. Ses kayıtlarında da hepsi duruyor zaten.
1: Kızı derken sizden ayrı bir
0: Eski
1: kızı mı var?
0: eşinin kızı.
1: Ne anlattı size?
0: Ahmet abi dedi Volkan Seçer bize geldi dedi. Beni dedi işte tuttular dedi. Bu Ahmet Demir'i gidip şikayet edeceksin. Bizi taciz etti diye. Bizi böyle şey yaptı diye. Kız da oradan kaçıyor. Teyzesiyle gidiyor. Teyzesi
1: Volkan kim?
0: annesinin dostunun oğlu.
1: Dostunun oğlu diyor ki,
2: Karının kaçtığı kişi yani.
0: Evet.
2: Öyle mi?
1: yani diyor Ahmet'ten şikayetçi olacaksın beni
0: Evet.
1: taciz etti diye.
0: Evet.
1: Çocuk ne diyor?
0: Böyle bir şey demiyor. Teyzesigil'e kaçıyor o sırada. Teyzesigil'de kalıyor. Bir gün sonra karakola gidiyor. Karakolda ifade veriyor. Bu kişiler beni tacize uğrattı diye o insanları şikayet ediyor. Ve karakoldan da beni arıyor. Polisin telefonundan arıyor.
1: Bu
0: Ahmet
1: kişiler
0: abi.
1: derken siz de mi varsınız işin
0: Hayır
1: içinde?
0: ben yokum. Onları şikayet
1: Onları
0: ediyor.
1: şikayet ediyor bu
0: Evet.
1: sefer.
0: Evet
1: Aferin
0: kızı da.
1: kıza ama 14
0: Evet
1: yaşında
0: kızı
1: kız.
0: da. Abi diyor ki ben diyor o kadar bana bakmışsın diyor. Ben yani babalık yapmışsın diyor bana diyor. Ben diyor nasıl sana ihanetlik yapacağım diyor. Bir
1: Hı.
0: de o karakola gittiğinde de polisin telefonundan beni arıyor orada. O kayıtlar da orada duruyor yani. O günün
1: Ahmet Bey,
0: efendim.
1: kayınvalideniz Ayşe'nin annesi hattımızda.
0: Evet.
1: Bakalım ne diyecek. Merhabalar.
3: Buyurun.
1: Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk.
1: Ahmet yani damadınız.
3: Bakalım ben ne söyleyeceğim ona önce.
1: Evet, damadınız burada. Üç çocukla Ayşe beni terk etti. Çocuklar bende ne yapacağım bakamıyorum. Nereye gitti
3: Yalan
1: diyor.
3: söylüyor. Bu adam bizim
1: Ne yaptı dediniz? Duyamıyorum.
3: mirasımızı istiyor bu adam.
1: Mirasınızı istiyor.
3: Evet.
1: Nasıl istiyor?
3: Nasıl teşkilatmış? Bize adam da çıkartıyor. Sonra bir şey söylüyor. Çocuğun maaşını da indi bu adam.
1: Çocuğun maaşını da istiyor. Peki
3: O
1: kızı...
3: çocuğun maaşını söyler misiniz? Bak bak söyler misiniz? Sabahleyin çocuğu aldı, karakola götürdü. Söyle yani. Bu Melek'in bir de ailesi dostu var dedi.
0: Yalan söylüyorsun. Sen
3: Yalan
0: durmadan yalan söylüyorsun. Seni kadar yalancı bir kadın görmedim. Senin kadar yalancı bir kadın görmedim. Eşini öldürdün, kızın öldü 2 gün sonra gittin. Babasının en yakın arkadaşıyla dost hayatı yaşıyorsun utanmadan. Neden siliyorsun?
1: Duyamıyorum. Aynı anda konuşmayın.
0: Terbiyesiz kadın.
1: Meral Hanım, bir dakika.
0: Terbiyesiz.
1: Ya bir dakika beni dinleyin Meral Hanım. Öyle üst üste konuşunca
0: Telefon
1: duymuyorum
0: kayıtlarını
1: sizi.
0: neden siliyorsunuz siz?
1: Durun
0: He?
1: bir dakika.
0: Utanma olsa sen de yaşamazsın.
3: Meral
0: Terbiyesiz
3: Hanım.
0: kadın.
1: Meral Hanım.
4: Neden bana verdin o zaman
1: Bir
4: maaşlar
1: dakika
4: o
1: Ahmet
4: zaman?
1: Bey bir durun.
4: Altından
1: Ben
4: yaşamak için neden
1: duymuyorum
4: verdin bana
1: ki.
4: maaşları?
1: Meral Hanım.
4: Neden verdin bana?
1: Meral Hanım size şunu... Bir susun da ben bir konuşayım. Meral Hanım,
3: Evet. Buyurun.
1: sizin torunlarınız ne halde, ne durumda biliyor musunuz?
3: Ben bak hanımefendi ben daha 7 yaşından beri ben bu çocuğa bakıyorum, tamam mı? Ben onun tırnağına bir zarar etmişim. Ben kapıyı kilitledim. Ama kendi geldi burada kapıyı kilitledi. Bu gördüğünüz adam. Kapıyı kilitledim.
1: Meral Hanım.
3: Adam.
1: Meral Hanım dedikleriniz pek anlaşılmıyor. Şunu soracağım. Kızınız nerede şu an?

0: Kızınız?
1: Şu an kızım nerede çalışıyor yazık. Onun çocuklarını çalıştırıyor bu adam. Dedim başına bela olur bu adam var ya. Bu adam siz bilmiyorsunuz. Daha geleyim de anlatayım ne yaptı. Bak benim hepsi gönderdiğim paraları
0: aldım. Anlatın Meral Hanım, anlamıyoruz. Bağırmadan anlatın lütfen.
1: Bu çocuğu var ya. Bu çocuğa çok eziyet etti. O gün bıçak taktı ikisine de bunların. İkisine de bu. Kızıma bile bu. Kendini çıkıp savunmaya ne hakkı var? Gelsin bakalım, karşıdayım. Ben hiç korkmuyorum. Korkmuyorum asla.
0: Peki Meral Hanım bir duralım. Ahmet Bey, siz tehdit mi ettiniz aileyi?
2: Yalan söylüyor. Dostu var diye kızı bana atıp giderdi, tamam mı? Hı-hı. Hepsi burada
0: nasıl
2: abla.
0: Nasıl kızı bana?
2: Hepsi
0: ya
2: savcılıkta.
0: Ben görmüyorum,
2: yalan
0: Ahmet
2: söylüyor.
0: Bey,
2: yalan kızı... söylüyor.
0: Ahmet
2: yalan
0: Bey,
2: söylüyorlar.
0: Bir dur, ben neyin yalan söylediğini bile anlamadım. Şunu soruyorum. Neyi atıp giderdi size?
2: Simay 2 yaşından beri.
0: Sizin
2: ben bakarım.
0: Kızınız mı?
2: Tabii hayır, eski eşinin. Yalan Hı-hı. söylüyor. Bak burada en son konuştuğumda da ses
0: tamam,
2: kaydetleri var.
0: Tamam, onu ben şu an göremiyorum ya, bana telefon gösterme,
2: ya,
0: anlat.
2: Attım sizlere, dinlersiniz onu.
0: Yani
2: her şeyi
0: ne yapıyor, anlatın siz.
2: Bu kadın eşi öldükten sonra, depremde kızını, eşini kaybettikten sonra Ankara'ya kaçtılar. Oğlunla beraber gittiler. Babasının en yakın arkadaşıyla dost hayatı yaşamaya başladılar. Hı-hı. Ve bu Simay da bu sefer o Simay'ı istemeyince de, tamam mı? Simay'ı dürtüklüyor. Velayeti nenesinde olduğu için işte bizi şey yapma, şikayet etme. Bak bu kızı bizi başımızı belaya sokarlar. İşte bak buna maaş yatırmış. İşte sen bak sen yaparsın, sen edersin. Ben nasıl yapacağım bunu?
0: Peki Ahmet Bey, kayınvalideniz sizi niye istemiyor? 11 yıllık bir evlilik, niye istemiyorlar?
2: İşte yalan söylüyor. Neden istemiyor? Açıklarını çıkarıyorum diye. Açıklarını... Sen
0: açık ne dostu var?
2: Evet. Ben istemediğim için, bana ters geldiği için istemediğim
3: niye
2: için
3: ters
2: bu.
3: Geliyor kardeşim.
2: Hayır, ben tehdit etmiyorum.
3: Kaybetmiş,
2: hayır.
3: Yıllar sonra da başka biriyle birliktelik yaşanmaya başlamış bir kadın
0: yaşasın,
3: var.
0: Yaşasın, ne
2: beni,
0: var?
2: Beni ilgilendirmez ki, ben tehdit etmiyorum.
3: Ama dost diyorsun ya, şimdi o aşağılık.
2: Hayır. Ya ben öyle algılıyorum. Ben öyle söyledim. Ben
3: onu tamam. Aşağılamak için söylediğim bir tabir.
2: Hayır,
3: ya.
2: Hayır, ben aşağılamak değil. O beni
3: kaybetmiş.
2: Hayır abicim, o beni kötülediği için ben öyle kullanıyorum.
0: Kaç yıldır birlikteler?
2: Tamam, o şekilde söyleyeyim. Yani yaşadığı bir insan vardı.
0: Tamam,
2: o şekilde.
0: Onu kötü mü
2: evet.
0: yaptı?
2: Ha, ben kötü durumdayım ama beni de düşünün yani. Kendi 7-14 yaşındaki çocuğu düşünüyor. 3 tane çocuğu sokağa atıyorsun gece. Telefonlar burada. Yalan söylüyorsun. Kamera kayıtları var orada. Konteynerde. Terbiyesiz kadın. Yalan söylüyorsun. Sen nikahlı kızını teyze, sen bacıların evinde kalkıp evlendirmeye kalkıyorsun. Terbiyesiz.
0: Meral Hanım, bir sakin
2: terbiyesiz
0: olun, bir sen
2: kadın.
0: Sus Ahmet. Bir dakika, bir susun. Meral Hanım, siz Ahmet Bey'i neden damat olarak istemiyorsunuz? Bir bana ama bağırmadan tek tek bir anlatın. Meral Hanım, anlamıyorum ki, bağırmadan tek tek bir anlatın. Bağırmayın.
1: Bağırmak değil, bu adam neler yaptı o kıza? Ayıp değil mi? Biz burada 7 yaşından beri bakıyorum. Bir boşanma var ortada. Çocuğa neler yaptı? Ama kapatıyor. Şimdi bu hastalık oluyor, tamam mı?
0: Kim bağırıyor yanınızda?
1: İşte benim sorum. Al konuşuyorum. Kapatmak istiyor. Konuşmak istemiyormuşsun. Hastalandı böyle bunun yüzünden.
0: Yanınızdaki kim? Kim var yanınızda?
1: Sorunum ben, bakıyorum ben. Tamam, sus. Simay, sus. Sorunum
2: yanımda. Kız bunların yanında kalmak istemiyor. Bak Ahmet abi diyor, oraya çıkarsan beni devlet alacak. Bu kadının yanına, o bir nenesi gil aldı, bu kadının yanında yaşamak istemiyor. Kadın kızı kötüye kullanıyorlar ya.
0: Nasıl kötüye kullanıyorlar?
2: Yalan mı söylüyorum? Telefonumun dinlenmesini, mesajlarımın çıkmasını istiyorum. Sizin gibi ahlaksız bir insanlardan muhatap bile olmak istemiyorum. Ben boşanmak istiyorum. Kızını yakaladım bir kere. Dava açtım, beni yalvardı, yakardı. Geri iptal ettirdi.
0: Nasıl yakaladın Ahmet Bey? Nasıl
2: terbiyesiz
0: yakaladın?
2: Terbiyesiz kadın.
0: Nasıl yakaladın kızını?
2: Affettim çocuğu. Çocuğu
0: ne yakaladın?
2: Arabistan'a gitti. Bağlansın, beni tanıyan insanlar bağlansın.
0: Ne yakaladın? Söyle Meral Hanım'a bir anlattım.
2: Konuşuyor, boş boş konuşuyorsun sen orada. Senin yanında kalmak bile istemiyor.
0: Ahmet Bey,
2: efendim,
0: bir bağırmadan
2: abla.
0: Eşinizle ilgili ne yakaladınız?
2: Görüştüğünü başka biriyle bana yazdık.
0: Ne yazmış?
2: Bana dedi ki

0: Ben başka programa çıkacaktım. Beni oradan döndürttü. Tamam mı? Dedi ki gel her şeyi anlatacağım Ahmet. Senin bildiğin gibi değil.
1: Şöyle ne yakaladınız? Bir söyleyin bunu.
0: Konuşmalarını.
1: Ne konuşmuşlar?
0: Nikah kıymışlar Urfalı. Tabii Urfalı biriyle.
1: Sizle evliyken.
0: Evet. Ve bu en son da bu en soncuyu da bilmiyordum. Simay söyledi bana bunu da.
1: Peki Ahmet Bey sizinle evliyken nasıl Urfalı biriyle nikah kıyıyor? Oraya mı gidiyor?
0: Evet, oraya diyormuş ki işte size numara verdim su dedi.
1: Tamam, onları sonra nasıl yapıyor bu?
0: Yani bilmiyorum kadın, abla benim saflığımdan, benim hayır, iyi niyetimden.
1: Saflığından da şimdi biri bir insanla nikah kıyacaksa bir baş başa bir araya gelmiştir ya.
0: Evet.
1: Oraya mı gidiyormuş?
0: Evet, Urfa'ya gidiyor.
2: Görmüyor musun?
1: Sen neredesiniz o sırada? Siz
0: benden izin abla benden izin alıyor. Zeynep abla diye biri var. Ortada diyor ki Zeynep ablanın yanına gideceğim. Bu ümre işi yapıyor. Kendi de ümre işinden uğraşmaya çalışıyor. Ve beni bu şekilde manipüle ediyor. Bu şekilde beni kandırıyor.
1: Ahmet Bey,
0: oraya gidiyor.
1: Size diyor ki herkes de anlasın diye. Ben Urfa'ya gideceğim bir iş yapacağım diyor.
0: Urfa'ya gideceğim düğüne diye gideceğim diyor. Düğün var diyor ki ama bunları nasıl tanıdı? Biz Ankara'ya gittik.
1: Öyle değil, bir devamını getirin. Geliyor düğüne, ne olmuş sonra?
0: Düğüne gitti orada, evet. Sonradan öğreniyorum. Ben yeni öğreniyorum, ayın 4'ünde öğreniyorum bunları. Ve bunlar yıllar önce, 1 yıl önce oluyormuş bunlar.
1: Tamam, gitmiş, ne olmuş biraz
0: orada
1: anlatın.
0: Orada demiş ki ben Ahmet'i sevmiyorum. Ve demiş ki oranın törelerine göre bak demiş ki sen evlisen boş bittiyse demiş ben bitirdim evliliğimi bitirdim.
1: Boşandım ama demiş.
0: Evet 3 tane çocuğum var. Annesi de demiş ki bu eve giremezsin nikah yapacaksın demiş. Demiş imam nikahı kıyalım demiş o zaman öyle bizim evimize girersin. Onun annesi çocuğun annesi de bilmiyor bunu.
1: Yani çocuğun annesi Urfa'da demiş
0: evet,
1: ki gel
0: bir de bu
1: imam
0: çocuk
1: nikah
0: Arabistan'da.
1: Kıyalım. Sonra o eve mi girmiş?
0: Evet.
1: Ne kadar
0: eve
1: kaldı orada?
0: Orada bir gün kaldı orada gelmedi zaten.
1: Bir
0: o gün,
1: kaldı.
0: Düğün, evet düğüne diye gitti bir gelmedi zaten.
1: Bir aramız var aradan sonra devam edeceğiz.
3: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
1: Gecenin enerjisini üzerinizde taşımak istiyorsanız Essay Bay Esra Ezmeci'nin Hürrem Afro Night Body Mist'i tam size göre. Şeftali ve siyah frenk üzümünün o büyüleyici açılışı. Cezbeden bir gizem, baştan çıkaran bir dokunuş ardından Yasemin ve Nilüfer'in zarafeti. Ve en sonunda da vanilya ve sandal ağacının derin ve sıcak bir imzası. Hem feminen hem cazibeli hem de geceye yakışan güçlü bir aura. Özel bir akşamda. Gece hazırlığında ya da kendinizi daha çekici hissetmek istediğiniz her an için mükemmel. Hürrem Afro Night Body Mist gecenin büyüsünü teninizde taşımak için harika. Şu anda essay.com.tr'de satışta. Sakın kaçırmayın.
4: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
7: Allah aşkına neden?
6: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
7: Karnın doyar da ruhun aç.
6: Dört nala yaşıyoruz.
7: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
6: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
8: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
9: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi. Onaylandı. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
10: Geceliği 4.200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Bayramın en bebeksi kombinleri ebebekte. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar.

0: Birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri ebebekte. 25 yıldır.
1: Bebekler ebebekle büyürler.
2: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü KOP'ta sadece 359 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışana tak.
2: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
3: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
4: Allah aşkına neden?
3: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
4: Karnın doyar da ruhun aç.
3: Dört nala yaşıyoruz.
4: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
3: Şaka değil. Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyana da pop kek. Doymayana
2: pop kek, pop kek. Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80.
5: İşte bu Google Gemini.
6: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
5: Ay çok güzel.
6: Açılmış rengini göster.
5: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
6: Ay kızıl mı olsam?
5: Şahanesin Gemini.
7: Tam o anda bir yumruk. Bir saniye bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz? Paranın
8: kıymetini bilenler. Biziz biz.
5: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Express içelim. Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful vanilya ve muz lezzeti yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9...

0: taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen şimdi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11 cim benim.
3: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
6: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Yer aska. Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
1: dürümü. Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
4: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.

0: 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
1: Şimdi Ahmet Bey, senin asıl istediğin şey boşanmak mı şu an?
2: Evet, boşanmak istiyorum. Buraya gelsin, her şeyi bize açıklatsın. Ben burada boşanmak istiyorum onunla.
1: Zaten şimdi eşin anladığım kadarıyla gitmiş, senden ayrı başkasıyla imam nikahı yapmış.
2: Evet. Evet.
1: Şimdi de başka bir erkekle diyorsun.
2: Evet.
1: Şimdi ekip arkadaşlarımızı o zaman söyleyeyim. Bir eşine belki sonrasında seslenirsin ama ekip arkadaşlarımız Ayşe ile konuşmuş. Ayşe söylediğine göre ben başka bir erkekle birlikte değilim. Ben çalışmaya gittim ve çocuklarımı da asla istemiyorum demiş.
2: Yani bu ne demek? Şimdi biri var her şeyi bilen, onu arıyorlar. Ölümle tehdit ediyorlar. Konuşursanız sizi öldürürüz. Abimi öldürtürüm sizi.
1: Yani Ahmet Bey, yani eşiniz öyle bir pozisyonda ki, şimdi ben bir şey söylüyorum, siz başka bir şey söylüyorsunuz. Şunu demek istiyorum. Yani eşiniz boşanmak istiyor ve çocukları size bırakmak istiyor.
2: Ben çocuklarımı zaten atmıyorum. Ben bakıyorum. Zaten evlendim evleneli. Ben bakıyorum. Hep de ben bakıyorum. Yani ben ondan bu şekilde her şeyi ispatlayıp ben de ondan nafaka, yani bir şekilde bu çocukların her şeyini üstlenmesini istiyorum. Yani bu şekilde bırakmak istemiyorum yani. Hani böyle çocuğu doğurup da...
1: Yani eşiniz size nafaka mı versin?
2: Evet, çocuklar için, benim için değil. Çocuklar için versin.
1: Bu olabilir mi bu koşullarda?
3: Olur, olur.
1: Bak, olur.
3: Olur.
1: Nasıl
3: yani olur? Velayet kendisine verilmişse, babaya verilirse anne bu çocukların masraflarına ortak katılmak zorundadır. Kendisi için nafaka istemiyor. Zaten İtfaiye görevlisisin, evet. Doğru mu? Evet. Yani yok, kendisi şey değil, durumu da iyi ama o çocuklar için anne nafaka ödemek zorunda.
1: Ya siz anne, niye oldun sen anne? Niye annesin sen? Burada bu kadar insanlar yalvarıyor çocuğu olsun diye. Sen diyorsun ki bıraktım. Niye, erkek derdine mi? Ya da başka yerde çalışma derdine mi? Ya gerçekten herkes anne olmasın ya. Burada bu çocuklar kaç gündür burada biz görüyoruz, 3 çocuk ağlıyor. Ne biçim annesin sen be? Niye anne oldun sen? İnşallah çok büyük tazminat ödersin. Bütün paralarını da bu çocuklara gider.
2: İnşallah.
1: Ne biçim şey
2: kanımın,
1: ya?
2: Kanımın son damlasına kadar bu çocuklar zaten hiçbir şekilde sana muhtaç etmeyeceğim. Ama ne gerekiyorsa yapacağım yani. Yani sizin gibi bir aile olmaz olsun.
1: Meral Hanım, siz de annesisiniz. Baksanıza bu çocukluklarını hemen atıyor bu kadın. Böyle iş mi olur ya? Ne biçim annelik? Al git. Ne var? Bugün Urfa'ya git o adama. Öbür gün başka yere git öbür adama. Bu ne iğrenç bir şey ya. Gerçekten ama biraz karakter. Keşke anne olmasaydın. Senin hiç hakkın değilmiş. Burada bu kadar isteyen insan var anne olmayı. Gerçekten hak eder. Yazık ya. Doğurmak mı sadece annelik? Bence böyle çocuğunu bırakanlara da ceza verilmeli.
2: Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Al çocuğu. Ben rahatça başka adamlara gidebileyim diye çocuğunu at. Bence kesin. Bunun da hukuken bir bedeli olmalı. Gerçekten hukuken bir karşılığı olmalı. Doğurup atamazsın sen çocuğunu. İnşallah çok büyük tazminat ya da nafaka verirsin. Programın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere.
0: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Essai Parfümeri, Esra Ezmeci ile yeni baştanı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Buyurun. Madem buraya kadar geldiniz, iyice bakın. Esra, sen de gir istersen. Bir için rahatlasın.
1: Han, sen ne yaptın?
0: Şunlar gitsin.
1: Ne yaptın?
0: Hepsini anlatacağım. Sakin olun.
1: Ben anlamıyorum. Madem içerisi bomboş, burası niye bu kadar kötü kokuyor?
0: Lağımdır belki.
2: Yalnız hanımefendi şikayet etmekte haklı. Burası durulacak gibi değil.
0: Kimseyi zorla tutacak halimiz yok. Kendisi istediği zaman taşınabilir.
2: Eğer sağlığı tehdit eden bir durum varsa...
0: Bakın, bizim gizlimiz saklımız yok. İstediğiniz gibi inceleyebilirsiniz. Borular paslanmış olabilir. Tesisatı değiştireceğimizi de taşınma esnasında kendisine söyledik. Daha ne yapabilirim ben bilmiyorum. Günün sonunda burası 100 yıllık bir bina. Böyle şeylerin olması normal değil mi?

0: Çöp kalmış da alıyorum Esra. Delil olarak kullanmayacaksan.
1: Peki o zaman tesisatı bir an evvel çözün.
2: Gerisini artık siz aranızda.
0: Biz aramızda hallederiz. Sıkıntı yok.
1: İyi günler.
3: İyi günler.

0: Buna gerek var mıydı cidden?
1: Niye bu kadar gerginler? Hı? Yani bir şey şaşırmış gibiler bence.
0: Şaşırdılar tabii. İnci'nin en iyi arkadaşı olmana rağmen bizi şikayet etmene hepimiz şaşırdık.
1: Ben mecbur kalmasaydım.
0: Bir daha evle ilgili bir sorun olduğunda şikayet etmek yerine gelip önce benimle konuşursan sevinirim. Sanki böylesi daha doğru olur.
1: Kusura bakma. Tamam. Ama yani ablan da beni aşırı kışkırttı. Resmen hakaret etti bana.
0: Dediğim gibi önce benimle konuşursan kışkırtılmazsın.

Sizden değil. Ama senden çok özür dilerim Gülben. Gerçekten ben bu kadar gerileceğini tahmin etmedim. Kusura bakma, olur mu?

0: Bomboş. Bomboş her yer bomboş. Allah'ım gitmiş, hiçbir şey yok. Eşyalarımız, geçmişimiz, annemin eşyaları, hiçbir şey yok. Han, han söyle bana neredeler?
1: Abla.
0: Eşyalarımız nerede, bir şey söyle.
1: Abla bağırma, duyacak.
0: Duyarsa duysun, bana ne? Atma dibde bana han. Atma dibde. Bana söylemek zorundasın, nerede bunlar? Ha? Neredeler? Allah'ım neredeler yarabbim? Neredeler? Bomboş, şuraya bak. Hiçbir şey yok. Annemin eşyaları. Hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yok, hiçbir şey yok, bomboş. Annemin eşyaları yok, hiçbir şey yok. Nerede bunlar, yok. Şuraya bak, bomboş. Gitmiş, hepsi
1: abla,
0: gitmiş.
1: Abla sakin ol biraz. Gülben yardım et.
2: Ne yaptın onları?
0: Gülben! Gülben nerede bunlar? Nerede bunlar? Söyle getirsin. Söyle getirsin, söyle getirsin. Allah, nerede bunlar? Allah. Nerede yarabbim? Allah'ım dokundu mu birisi? Birisi dokundu mu bana? Söyle kim dokundu? Kim dokundu? Kim dokundu onlara, eşyalarımıza kim dokundu?
1: Şimdi olmaz diyorum. Neden?
0: Bulacağım onları, bulacağım.
2: Abla nereye?
0: Bulacağım. Dokunma. Dokunma. Bana dokunma, sakın dokunma. Nasıl dokunursan.
1: Tamam.
0: Nasıl dokunursun?
1: Sakin ol.
0: Nerede? Nerede eşyalarımız, nerede? Nerede, ne yaptın onlara?
1: Şimdi söyleyemem diyorum. Neden anlamıyorsun?
0: Nereye götürdü?

0: Her şeyimi atmış Safiye. Silmiş beni. Sanki hiç yaşamamışım gibi. Bitti. Yokum artık ben Safiye. Öldürdü beni. Hiç sevmedi zaten. Yok olayım istedi. Başardı sonunda.
1: Başarmadı. Başarmadı. Başarmadı. Han! Han! Nerede annemin eşyaları nerede? Annemin eşyaları nerede? Söyleyeceksin, kim aldı onları?
2: Abla şimdi söyleyemem.
1: Söyleyeceksin, bulacağım. Bulacağım onları.
2: Dur, nereye?
1: Dokunma. Dokunma. Ya, yeter artık.
2: Bağırma, bak bağırırsan herkes duyar. Polis gelir, bunu mu istiyorsun?
1: Gelsin. Polis de gelsin, jandarma da gelsin. Çalındı benim eşyalarım, annemin eşyaları çalındı.
2: Allah'ım çıldıracağım ya, çıldıracağım.
1: Söyleyeceksin bana. Söyleyeceksin.
2: Ya.
1: Bulacağım onları, söyle.
2: Sen bu haldeyken söyleyemem.
1: Attın değil mi hepsini? Ha? İşine geldi tabii böylesi. Zaten başından beri kurtulmak istiyordun. O kadını getirdin buraya. Sonra da bir güzel götürdün, hepsini çöplüğe attın. Değil mi?
2: Ya ben sizi kurtardım ya. Kurtardım. Canım çıktı onları yok edeceğim diye. Burayı bulsalardı ne olurdu biliyor musunuz?
1: Böyle mi tedavi edecektin sen bizi? Hı? Yoksa annemden nefret ettiğin için mi yaptın bunu?
2: Biliyor musun, haklısın. Annemden nefret ediyorum. Seni bu kadar kendine benzetmeyi başardığı için.
1: Benden ne ediyorsun o zaman? O yüzden yaptım. Canımı acıtmak için.

0: terbiyesize. O eşyaları bulmam lazım Gülben. O eşyaları bulmam lazım. Bırak o.
1: Nasıl bulacağız ablanız?
0: Bırakma. Sen ne bakıyorsun? Neye bakıyorsun?
2: Bir şeye baktığım yok. Yukarı çıkacağım. Yolumu kapıyorsunuz.
0: Yukarı nereye? Yukarı. Kime yukarı?
2: İzin verirseniz Esra'ya. Raflarını takacağım.
0: Defolup gitsin buradan, tamam mı? Söyle ona defolup gitsin.

0: Çok teşekkür ederim Emine amcam. Başka zaman yapsak olur mu? Ben şimdi bir giydim.
1: Ne oldu? Kavga mı ettiniz o kadınla? Ne dedi sana? Hı? Sahipsiz zannetti tabii seni. Ben şimdi gider konuşurum onunla.
0: Yok yok Memnun amca lütfen aman olay büyümesin.
1: Üzmüş ama seni belli. Daha ilk günden böyle olmaz ki gelir gelmez.
0: Yok bu sefer benim de biraz kabahatim var. Hepsi bizim için önemliydi. Ben onları pırıl pırıl yapacaktım. Hiçbir zaman anlamadı bizim için oranın değerini yerini. Ne kadar önemli olduğunu. Hepsi razı geldi sadece. Başka da bir şey yapmadı. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim ne olur Allah'ım. Annemin izlerini yok ettik. Anısını mahvettik, onun bütün izlerini yok ettik. Allah'ım sen yardım et ya Rabbim ne olur. Beni cezalandırmak için mi yaptın?

0: Benim yüzümden mi oldu bu?
1: Abla ne cezası Allah aşkına, sen kötü bir şey yapmadın ki.
0: Ben dışarı çıktım diye mi kaybettim her şeyi?
1: Hayır abla öyle değil, onu düşünme ne olursun ya. Öyle değil.
2: Yeter artık ya, kendini de beni de cezalandırma artık. Gel bir konuşalım. Sakin sakin. Bitsin artık şu işkence hadi ya.
0: Sen planladın değil mi bunların hepsini?
2: Ne?
0: O kadını buraya sen taşıdın. Biliyordun bunları yapacağını. Ha? Bizi ihbar edeceğini, zabıtaların baskın yapacağını hepsini biliyordun.
3: Çürümüş et gibi, çöp gibi. Evet çöp gibi kokuyor. Nasıl yapabilirim ben size dilekçe mi yazsam? Sizin yeriniz tam olarak nerede olacak?
2: Evet biliyordum. Şansımız varmış ki duydum. O sayede boşaltabildim orayı.
0: Neden engel olmadın o zaman? Bize niye söylemedin?
2: Engel olsam daha fazla dikkat çekerdi çünkü şüphelenirdi. Bırakmazdı bu işin peşini.
0: Hadi be oradan yalan söylüyor Gülmen. Sakın inanma. Sakın. Beraber mi planladınız karıcığınla? Ha? Eşyalarımızdan kurtulmak mı istediniz? O kadar mı fazla geldik be size?
2: Yeter artık kendine gel ya. İnci'nin haberi bile yok bu durumdan. O kadınla bir olup size komplo kuracağımı nasıl düşünebilirsiniz ya?
0: Eski han olsa bunların hiçbirini yapmazdı tamam mı? Ablalarını böyle bir riske atmazdı. O sırada buraya bizim burnumuzun dibine taşımazdı. Senin aşktan gözün kör olmuş kardeşim ben sana söyleyeyim. Sen ne aileni görür olmuşsun ne bir şeyi.
4: Ne oldu ya ne oluyor?
0: Ne olacak? Sen hayatımıza girdiğinden beri belalar peşimizi bırakmıyor. Kendin yetmezmiş gibi bir de arkadaşın geldi. Başımıza bela oldu. Sen yaptın değil mi? Biliyordun çünkü yukarıyı. Biliyordun sen kanmazladın bize.
4: Hayır ben hiç kimseye hiçbir şey söylemedim.
2: İnci tamam tamam. Sen bize bir müsaade eder misin? Zaten kendinde değil şu an.
0: Bana bak bu evi sizin başınıza yıkarım. Tamam mı? Bu evi başınıza yıkarım. Bu apartmandan hiçbir eşyamız çıkarılmayacak. Bu evden çıkmayacağız. Bizi atamayacaksınız. Buradayız.
2: İnanamıyorum sana ya. Bıraksaydım da gazetelere mi düşseydiniz? Manşet mi olsaydınız zenginlerin çöp dairesi diye? Ailece rezil mi olsaydık?
0: İyi rezil olmadın rahatla. Rahatla. Hadi itiraf et. Ha? Fırsatı iyi değerlendirdim de kurtuldum de mutluyum.

Evet ulan, evet be! Mutluyum, oh be! Attım, kurtuldum sizin bu manyaklığınızdan. Oh be, dünya varmış ya. Uğursuz, uğursuz deyip duruyordun ya. O biriktirdikleriniz uğursuz. Bize yaşattı o rezil çocukluktan arta kalanlar onlar. Attım, kurtuldum. Kurtuldum o iğrenç kokudan.

0: Sen bunu nasıl yaparsın ya? O kadın bir manyak. Bana neler dedi, senin haberin var mı? Ya ne dediyse dedi. Ben sana o kadar anlattım. Sen buraya gelir gelmez nasıl şikayet edersin onları? Zaten biliyorsun psikolojileri normal değil onların.
1: Şu anda ben mi suçlu oldum yani? Ha?
0: Ya sen alacağın tepkiyi bildiğin halde neden kapılarına kadar gidiyorsun onların?
1: Ben kimsenin kapısına durduk yere gitmedim. Sen şu kokuyu görmüyor musun, anlamıyor musun, duymuyor musun bu kokuyu? Senin gözlerin gibi burnun da mı tıkandı?
0: Ya sen bana hiç haber vermeden benim kocamın ailesine gidip şikayet ediyorsun. Ne yapıyorsun sen ya?
1: Ben aradım, seni açmadın sen telefonunu.
0: Ya bekleseydin biraz.
1: Senin sinirin başka bir şey mi bozuk ha? Çünkü şu an verdiğin tepki hiç normal değil. Anlamadan, dinlemeden resmen bana saldırıyorsun şu anda.
0: Bak. Ben buraya, biz birlikte birbirimize destek oluruz, huzur veririz falan diye çağırdım. Senin şu yaptığına bak Esra.
1: Ben onların dilinden konuşmak zorunda kaldım, tamam mı? Senin huzurunu kaçırmak istemedim.
0: Ya ben anlamıyorum. Neden sürekli Handa ya da ailesinde bir yanlış çıksın istiyormuş gibi davranıyorsun?
1: Çıktı zaten. Sen yok sayıyorsun.
0: Peki sen niye bu kadar seviniyorsun buna?
1: Efendim? Sen şu anda beni neyle suçluyorsun, farkında mısın?
0: Bilerek yapıyorsun demedim.
1: Ha ben şu anda anladım senin niyetini. Tamam ben yalnızım ya. Ben mutsuzum ya ben. Sen de öyle ol istiyorum değil mi? Ben senin evliliğini yıkmaya çalışıyorum ben. Bu değil mi?
0: Ya ben öyle bir şey demedim. Han'ı sevmediğini biliyorum zaten. Bir sürekli bir açık arıyorsun Esra.
1: Ben sen oraya gidince onları değiştirirsin zannediyordum ama yazık. Görüyorum ki tam tersi olmuş.
0: Kızım onlar hasta. Hasta onların ellerinde değil. Polisle, zabıtayla daha da iyi olmaz.
1: Han için de mi böyle düşünüyorsun? Böyle mi avutuyorsun kendini? Hasta o nasıl olsa ben onu iyileştiririm mi diyorsun? Ha? O yüzden mi hep inkardasın?
0: Benim hiçbir şeyi inkar ettiğim falan yok.
1: Bak, görmek istemediklerini gösterdiğim için çok özür dilerim. Ama gecenin bir yarısı o mankeni de, o bilekliği de, o kadın kıyafetlerini de yakan ben değildim. Senin kocandı. Ve neye üzülüyorum biliyor musun? Onunla yüzleşemediğin için gelip hıncını benden çıkarıyorsun.
0: Daha fazla konuşmayalım.
1: Heh. Bence de konuşmayalım.
2: İnci. Kavga mı ettiniz? Esra'ya kızma. Benim suçum. Böyle olacağını düşünmem gerekirdi. Risk aldım. Sana iyi gelir sandım. Ama tam tersi oldu. Aranız açıldı.
0: Bunu niye yapıyorsun?
2: Neyi?
0: Ona çok kızgın olduğun halde neden anlayışlı görünüyorsun?
2: Rol yaptığımı mı düşünüyorsun?
0: Bunun adı rol yapmaksa? Evet, öyle düşünüyorum.
2: İnanamıyorum ya. Önce ailem, sonra karım. Ben sizin için bu kadar uğraşırken, her şeyi yoluna koymak için çaba sarf ederken nasıl bu kadar korkunç görünebiliyorum size? Hadi ablamı anladım, o zaten kimseye güvenmez, kardeşine bile. Peki sen ne ara böyle oldun İnci?
0: Senin yalanlarından sonra.
2: Yalanlarım.
0: Yalanların, sakladıkların, üstünü örttüklerin. Ama artık yeter, buraya kadar. Daha fazla görmezden gelemem.
2: Peki sen ne ara böyle oldun İnci?
0: Gerildim herhalde ben. O yüzden ondan herhalde.
2: Gel benimle.

0: sana göründüğüm gibi olduğumu göstermeye. Gel.
1: Atamayacak. Alamayacak artık. Vermeyeceğim bunları. Koruyacağım sizi. Hiçbir şey yapamayacak artık. Bunları vermeyeceğim. Anne ne olur affet beni. Koruyamadım. Emanetlerini koruyamadım. Ne olur affet beni.

Üzülme Safi. Öyle olacağını biliyorduk. Biliyor muyduk? Biz hep kaybederiz Safi. Bizim başımıza iyi şeyler gelmez. Bizi doğuranlar sevmemiş. Han mı sevsin?

Gitti hepsi. Kurtuldum. Sülüklü Gülbel'in çarşafları yok artık. Yok, ben bir şey demedim. Vallahi bir şey demedim. Sus, sus. Hayır, aptal Gülbel. Kafasız Gülbel. Kaybettik her şeyimizi.

0: Safiye, Gülben, neredesiniz?
1: Efendim?
2: İyi günler, rahatsız ettim.
1: Safiye ile görüşebilir miyim?
0: Kim arıyor?
2: Ben Naci.
0: Sen ölmemiş miydin? Sen otobüsün altında kalmıştın hani?
2: Yok, ben iyileştim sonra.
0: Aman iyi. Bizim kız çok üzülmüştü, yazık.
1: Aman dikkat et oğlum karşıdan karşıya geçerken.
0: Ailen de çok korkmuştur. Ben evladımı kaybettim öyle. Acısı hiç dinmedi.
1: Aman dikkat edin ne olur.
2: Olur ederim.
0: İyi. Daha nasılsın?
2: İyiyim ama Safiye'yi alabilir miyim acaba?
0: Olmaz.
1: Annesiyle temizlik yapıyor, gelemez.
0: Annesi kızar sonra. Eziyet eder ona. Bir daha arama onu buradan. Arama.

0: Aa, nasıl ya? Atmamışsın. Üzüntünden mahvoldular. Neden söylemedin onlara?
1: Maçta krizdeydi, söyleyemedim. Bilse herkes her şeyi duyardı. Gelip bunları almaya çalışırdı.
0: Sonra neden sustun?
1: Fırsat vermedi ki. Her zaman olduğu gibi yine suçlamaya geçti. Sanki ben ona sürekli kazık atıyormuşum gibi. Sanki her zaman ailemi değil kendimi düşünüyormuşum gibi. Ne yapsam yaranamıyorum ya. Bıktım artık. Yok, olmuyor yani. Bilmesinler. Bunları attığımı düşünsünler. Bir kere ya. Bir kere Han, sağ ol, bize yardımcı oldun, uğraşıyorsun demediler. Bir kere.

0: Bunlar ne olacak? Yani burada mı kalacaklar? Burada kalmaları tehlikeli değil mi?
1: Madem iş bu noktaya geldi, atarım hepsini. Evet ya. Öylesi daha iyi olur. Kurtulurum hepsinden gider.
0: Annenin elbiselerinden kurtulduğun gibi mi?
1: İnci. Sana güvenebilirim değil mi?
0: O ne demek?
1: Esra'ya engel olman lazım.
0: Anlamadım.
1: Buraya çıkmaması gerek. Daha önce geldi çünkü, biliyor burayı.
0: Ha. Ha, tamam.
1: Zaten devamlı kurcalıyor. Şüphelenip duruyor.
0: Haksız mıymış şüphelenmekte?
1: Haklı tabii. Ben bayağı tehlikeli bir adamım.
0: Ben onu kastetmedim. Ben kokuyu kastetmiştim.
1: Bugün koku, yarın başka bir şey. Ablamla araları asla düzelmeyecek. Onu buraya taşımamız çok büyük hataydı.
0: Bence artık doğruyu söyle.

Ablanlara. Ablanlara yani. Doğruyu söyle. Daha fazla canları yanmasın. Sonuçta bu psikolojik bozukluk. Öyle hemencecik düzelmesini beklemeyiz, değil mi?

Bu herkes için geçerli bence. İyi ki varsın.

0: Ege'yi beklemeyecek misin?
1: Yok, gelir o.
0: Görecek mi? O tarafa gideceğim. O tarafına gideyim.
2: Gördüm. Gördüm. Gördüm.
0: Çaktırma, çaktırma. Gel, gel. Çaktırma. Sen... Çok fena oldu.
3: İnanmıyorum ya. Gülüyorsunuz bir de.
0: Ama uzattın ha. Sen de okuldan atılmadın mı? Ne şimdi bu masum ayaklara?
3: Neriman,

0: Ne bu konuşma falan? Ne zaman kendi özüne döneceksin sen?
1: Ay abartma aşkım ya. Kız eğlenmeye çalışıyor sadece.
0: Gamze, bu kız böyle eğlenmezdi. İnsanların malına mülküne zarar verdikten sonra gülmezdi böyle.
1: Ay tamam. Haklısın. Özür dileriz. Bundan sonra farklı eğleneceğiz.
2: Ne haber?
3: İyi. Sen?
2: İyi ben de.
1: Mesela bizim eve gidebiliriz akşam. Annemler de yok. Masum masum takılırız.
2: Bana uyar.
0: Neriman izin alamaz.
1: Nasıl ya? Niye? Eve çağırıyoruz altı üstü. Yani klaba değil.
3: Ben buradayım Ege. Benim yerime konuşma. Neyse. Benim daha iyi bir fikrim var. Siz bana gelin.
0: Sana mı?
1: Nasıl yani? Böyle bayağı sizin eve mi? Hem de gece.
3: Apartman bizim olduğu için teras da bize ait. Orada takılabiliriz bence.
2: Ha, manzara da vardır o zaman orada.
1: Harika o zaman. Tamam. Aşkım sen de artık 3-5 kat yukarı çıkıverirsin. Üşenmezsin değil mi?
3: Hadi gidelim.
1: Hadi.

0: Abla, Gülben. Ben ne yapacağımı bilemiyorum da.
1: Neyi?
0: Yatıyordum. Kötüydüm çok, tutamadım. Yani üzülmüştüm de tutamadım işte.
1: Tamam, şimdi onu yukarı koymak olmaz.
0: Ne yapacağız, çöpe mi atacağız?

0: Aa, bu ne ya? Niye açılmıyor bu? Allah Allah. Cık. Hayret bir şey ya. Hah Bayram bak bu bir şey soracağım.
1: Buyurun.
0: Bizim terasa çıkan kapının kilidi mi bozuldu? Ben açamadım da onu.
1: Haberiniz yok mu?
0: Neyden?
1: Ya Han Bey oranın kilidini değiştirdi. Hırsızdan şüphelenmiş geçen. Tedbir alalım dedi.
0: Hırsız mı?
1: Evet. Yabancının biri mi ne dolaşmış gece?
0: Ha. Yedek anahtarı var mı sende?
1: Ya var var. Sende. Ha burada. Ha, hangisiydi pardon. Hemen vereceğim. Hangisiydi?
0: Ne zaman değiştirdi bu zamanı? Ne zaman oldu?
1: Bugün. Bu sabah. Ha, işte bu. Buldum. Bir saniye. Evet. Buyurun.
0: Tamam hadi sen git. Bu niye durduk yere bu kilidi değiştirdi ki?

0: Neriman, ne oluyor sana? Önce araba olayı, şimdi de bu.
1: Sevgilinin de dediği gibi işte, eğleniyoruz.
0: Neriman, peki neden bu kadar tehlikeli şeyler yapmayı tercih ediyorsunuz eğlenirken?
1: Öbür türlü çok sıkıcı oluyor çünkü.
0: Aynı Gamze gibi konuşuyorsun, farkında mısın? Onun gibi davranıyorsun. Onun gibi aptalca şeyler yapıyorsun.
1: Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi kız arkadaşına aptal mı diyorsun? Ege.
0: O değil, sensin aptal. Onun kaybedecek bir şeyi yok. Başarılı değil, hayalleri yok. Ama senin var Neriman. Ve bu gece ablan seni o terasta yakalarsa bütün o hayallerine veda etmek zorunda kalabilirsin.
1: Hayallerimi düşündüğün için teşekkür ederim Ege. Ama ben o hayallerin gerçekleşmemesine çoktan alıştım. Bak, en büyük hayal kırıklığım karşımda duruyor ve ben ona gülümseyebiliyorum. Bu arada parça 11'de içecekleri siz halledin lütfen.

0: Aman tamam dayan Gülben. Ah ama bak atlamış. Buraya saklamış, atlamış. Bizi düşünmüş hep. Ya niye saklamış? Tabii onların hepsini atacaktı o, ben biliyorum. Atacak, teker teker azar azar yapacak. Ben onun niyetini biliyorum ama asla izin vermeyeceğim. Yapamayacak öyle bir şey. Hiçbirini yapamayacak. Allah'ım çok şükür ya Rabbim.
1: Ne yapacağız peki abla? Çöp daire burası mı olacak artık ya?
0: Gülben saçmalama, atacaktı diyorum sana. Bunları şimdi olması gereken yere götüreceğiz. Herkes uyuduktan sonra aşağı.
1: Ne? Senle ben ikimiz bunca şeyi beraber mi taşıyacağız?
0: Yok Gülben. Esat'ı da çağır, bize yardım etsin ha.
1: Abla Allah korusun ya. Deme öyle de. O ısırık yine şikayet ederse ne olacak?
0: Öyle bir fırsatı olamayacak. Anneciğim, merak etme. Emanetlerin hepsi güvende. Bu gece olması gereken yere gidecek hepsi.
1: Çok şükür. Hepsi burada ya.

0: Ne o? Hazine mi buldun?
1: ya ben eşyalarımı yerleştirmek için böyle bakınırken bunu gördüm. Bu ne kadar güzel bir şey, çok hoşuma gitti.
0: Öyledir. Ben de çok severim.
1: Ya bunu sen kullanmıyorsan, acaba ben kullanabilir miyim? Annemin kolyesini koyarım, ne bileyim küpelerimi falan, bir şeyler koyarım.
0: Soruyor musun bir de?
1: Hayır, yani önemli bir şeye benziyor. Belki içinde özel bir şeylerin vardır diye.
0: Yok canım, ne olacak içinde? Ivır zıvır işte. Sen rahat ol.
1: Tamam, süper. Aa, bu kilitli. Nerede bunun anahtarı?
0: Hiç bilmiyorum. Sen göstermesen ben kutuyu bile hatırlamıyorum.
1: Tüh be! Bulamaz mıyız acaba anahtarını?
0: Acele etme istersen. Ben sabah açtırırım onu. Hadi gel yatalım biz.
1: Ya şu çekmecelerde falan olabilir belki. Sonuçta burada buldum bunu. Bakayım mı çekmeceye?
0: Bak tabii.

0: bak böyle minnak bir şey buldum. Belki açar. Deneyelim mi?
1: Dene tabii. Umarım odur.
0: Deniyorum.
1: Dene.
0: Oldu.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: Karar ver artık kimi daha çok sevdiğine. Üç kalp bir arada.
16: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle. Üç
17: kalp. Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80
2: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
4: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
18: Allah aşkına neden?
4: Ya senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
18: Karnın doyar da ruhun aç.
4: Dört nala yaşıyoruz.
18: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
4: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
19: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
20: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
21: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Kalıcı koku, made in melt.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
2: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
3: Adımlar

0: ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Ortama bir twist lazımsa, denemen lazım.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: dondurması Oando. Oando.
1: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
3: kurdu. Tam da leslik.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
9: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compeed artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez, koruyucu bir bariyer oluşturur. Compeed çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compeed ile gün senin.
6: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
7: Tam da leslik.
8: İşte bu Google Gemini.
9: Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
8: Oo, mükemmel.
9: Olaysın Gemini.
10: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
11: Biraz fazla almadınız mı?
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
14: GCB Yatırım. Geleceğime yatırım.
15: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü KOP'ta sadece 359 lira.

0: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
1: Çoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
9: Aa! Allah Allah! Bunlar ne böyle?
10: Unutmuşum ben onu ya. Amerika'daki arabam. Öğrenciyken almıştım, kendi paramla. Külüstür bir şeydir ama çok severdim.
9: Vay be, sen ve külüstür bir araba. Hiç yan yana göremedim ikinizi. Peki bu ne? Otopark fişi sanırım bu.
10: Hiçbir şey değil o. Atabilirsin.
9: Emin misin? Ama bak bu yeni bir şeye benziyor. O kadar eski değil gibi.
10: At.
9: Bunlar da mı çöp?
10: Çöp, onlar da çöp.

0: O zaman bunu saklamak istersin herhalde. Sonuçta hatırası var. Sen de kalsın değil mi?
1: Sağ ol. Kolyeye bakayım.
0: Efendim?
1: Annenin kolyesini diyorum. Kutuya koyacaktın yani.
0: Ha. Evet. Burada.

0: İşte bu.
1: Çok güzel.
0: Sağ ol. Ben şimdi bir duşa gireyim. Çok sağ ol kutu için. Tekrar çok makbule geçti.
1: İnci. O kolye çok güzelmiş. Ama sen hep benim aldığımı tak. Olur mu?

0: Abla, ya sırağa yakalanırsak? İteriz merdivenden, bir şey olmaz Gülben.
1: Ay ben dur bir şey yapamam.
0: Sus be, yavaş kapat kapıyı. Uyandıracaksın herkesi gece vakti.
1: Allah korusun.
0: Abla, hiç ses çıkmadı. Sen tek kat eldiven mi taktın?
1: Ne yapayım artık abla yani? Ay tamam tamam pardon.
0: Hayret bir şeysin, nasıl biliyorum seni?
1: Aa aldın mı?
0: Herhalde aldım, ben o kafayı biliyorum.
1: Bravo Allah abla.
0: Yürü hadi.
1: Hadi tamam. Tamam hadi, kazanız mübarek olsun Allah'ım.

0: Heh, burası işte.
1: Burası mı, emin misin?
0: Evet Gamze. Geldim diyorum ya daha önce.
1: Ha, niye geldin bakayım sen? Nero için mi?
0: Ödev için.

0: Baba.
1: Ne oldu? Evden mi kaçıyorsun?
0: Arkadaşlarla buluşacaktık.
1: Şşş. Aferin be. Nihayet yani en sonunda. Bana bak. Bu deden seni kuzuya çevirmiş vallahi. Ya çıkacaksın tabii. Bana bak, genç adamsın. Çık gez.
0: Sus, duyacak şimdi.
1: Tamam, sustum ben. Sen çık hadi. Bana bak. Kızlarla mı buluşacaksın?
0: Onlar da gelecek, evet.
1: Aferin be sana. Aferin oğlum, bana bak. Yani böyle kafana göre, tamam mı? Onların da işine gelirse. Hadi hadi, sen kaç.
0: Hadi.
1: Git hadi, yavaş yavaş. Yavaş.
2: Abla, biz bu kadar şeyi bir günde nasıl taşıyacağız ya? Hem de hiç ses çıkarmadan.
3: Ne yapalım Gülben? Ha? Ne yapalım? Hamal mı çağıralım? Bayram mı çağırayım gel de yardım et diye, ne yapayım?
2: Ay yok, olmaz tabii de yani.
3: Tamam işte, sen kendi çarşaflarının olduğu poşetleri al. Ben de annemin eşyalarını alayım, bitsin gitsin.
2: Ben diyorum ki bir kısmını da yarın gece mi taşısak?
3: Oldu. Han gelsin, kalanları atsın sonra, değil mi?
4: Makyajın güzel olmuş, aferin. Neriman, burası 19. yüzyıldan falan mı kalma ya? Eski eski kokuyor.
5: Bak, bu asansör İstanbul'un ilk asansörlerinden biriymiş. Yani bayağı eski bir apartman.
6: Hadi ya. Çok havalıymış.
4: Aynen. Ya storyme koyabilir miyim?
0: Sakın.
5: Koy tabii ya, ne olacak? Koy koy.
4: Vallahi ben bu ikiliden çılgın olanın sen olduğunu sanırdım Ege ama... Fena halde yanılmışım.
0: Lütfen biraz sessiz olabilir misin?
4: Üf, ama uzattın ya.
3: Bana bak Gülben. Sen şimdi sakarsın, şuradan düşüpmüş mü? Dikkat et ha. Bir de gökyüzünü gördün, hayal meyal kurup dalma.
2: Tamam abla, olur, hayal kurmam. Çünkü ben de Esat'ı hayal edecektim. Böyle çöplerin içinden bana doğru koşacaktı tabii. Tüh, gördün mü? Bak bak.
3: Hadi.
2: Ben bir tane alabileceğim.
3: Ne o mıy mıy mıy, yine minnoş gibi.
2: Abla kolum ağrıyor, her yerim ağrıyor.
3: Daha bismillah, yeni başladık.

0: Neriman, bunlar kim böyle?
1: Ne böyle ya? Korku filmi gibi. Leş gibi de kokuyor.
2: Doluymuş burası. Hadi gidelim biz.
1: Ya dur Ege ya.
2: Gamze hadi yürü dedim. Hadi hadi. Gamze yürü hadi.
1: Ya Ege canımı acıtıyorsun ya.
0: Ya onlar kimdi öyle ya? O torbalar neydi abi? Biz ne gördük?
2: Hadi hadi yürüyün hızlı.
3: Ne yaptın sen?
4: Abla.
3: Ne yaptın sen?
4: Abla dur, dur, dur. Abla ne dur, dur. Ne olur abla. Daha kötü olacak. Yapma ne olur.
1: Nasıl yapar bunu Gülben ya? Nasıl yapar bunu?
3: Yalnız arkadaşlar o içeride gördüğümüz şey hiç normal değildi size söyleyeyim.
0: Bence de. Ya Ege, abi sen neler döndüğünü anladın mı? Ne yapıyordu onlar, kimdi?
2: Amma abarttınız siz de ya. Bir de bana diyorsunuz. Çatıyı yenileyeceklerdi. Erken başlamışlar demek ki, değil mi Neriman?
3: Ya leş gibi çöp kokuyordu ya. Ne tadilatından bahsediyorsun sen? Hem o kadınların tipi neydi ya öyle? Salgın filmlerinden fırlamış gibi.
2: Ya Gamze yani sen de macera yaşayacağım diye abartıyorsun ha.
3: Diyorum ki tadilatı kadınlar mı yapıyordu gecenin bir vakti?
2: Hayır tabii ki. Onlar şey... Kapıcının... karısıyla kız kardeşi. Onlar da çöp değil molozdu.
3: Neriman sen niye hiç konuşmuyorsun? Sen gerildin herhalde Neriman'a. Değil mi?

0: Tamam hadi bitti gece, dağılalım artık.
1: Daha hiçbir şey yapmadık ki.
0: Gerildik hepimiz. Hadi evimize gidelim artık. Yeter, alın siz de bunları. Al abi yersiniz yolda. Emre sen de Gamze'yi eve bırakırsın değil mi?
2: Bırakırım ya tabii ki.
1: Neriman sen de gerilme ya. Nereden bilecektin ki kapıcıların manyak çıkacağını? Değil mi?
0: İyi geceler o zaman.
1: İyi geceler Ege.
0: Görüşürüz. Tamam gittiler.
3: Mahmut, ben Mahmut. Bittim ben. Rezil oldum ben, gördüler. Gördüler beni, ben ne yaptım? Rezil oldum.
0: Neriman geçti gitti artık. Bitti, önemli yok. Bir iki gün konuşurlar sonra geçer.
3: Ablam gördü. Ablam beni mahvedecek. Asla unutmayacak, o unutmayacak. Unutmayacak, korkuyorum ben. Ben çok korkuyorum Ege.
0: Neriman tamam. Üzülme bak, kendine gel lütfen hadi.
3: Allah beni kahretsin. Kahretsin aptal. Ne yaptın? Kahretsin.
0: Kendine gel.
3: Tiksiniyorsun değil mi? Sen benden tiksiniyorsun.
0: Neye tiksiniyorum senden? Ben, hayır Neriman.
3: Ben biliyorum. Ben hastayız biz, normal değiliz. Demiştin sen, haklıydın. Ben biliyorum biz normal değiliz zaten. Hiçbirimiz normal değiliz.

0: biliyor musun biz ne yapsaydık? Ne yaptım? Ne yaptım? Ne yaptım?
1: Neriman? Ne oldu?
2: Hocam yok bir şey.
1: Neriman'a sordum.
0: İnanmak istedim. Ben dedim ki bir kere ben düşünmek istemedim. Arkadaşlar onlar gibi olmak istedim ben bir kere dedim ya. Düşünmeyeyim dedim ben. Olayım dedim bir kere inanmak istedim. Düşünmek istemedim.
3: Düşünmedim.

0: Gördüler. Rezil olduk, gördüler, her şeyi gördüler. Gelecekler birazdan Gülben, baskın yapacaklar kesin, dağıtacaklar her şeyi. Ne yapacağız biz?
1: Abla, çarşaflar, çarşafları anlamışlar mıdır?
0: Anlamışlardır, kokuyu anlamışlardır tabii Gülben, almaz mı?
1: Allah'ım ne yapacağız? Sakin olmamız lazım abla.
0: Allah'ım felaketler hep bizi buluyor yarabbim. Felaketler hep bizi buluyor.
1: Abla,
0: felaketler hep üst üste geliyor.
1: Abla ne olur kendine gel. Bak bunları buradan götürmemiz lazım. Çabuk olmamız lazım. Eğer birini söylerlerse başımız büyük derde girer.
0: Aşağıdalarsa, ya aşağıdalarsa, gitmedilerse, polis geldiyse biz ne yapacağız?
1: Neriman çıkarmıştır onları, uzaklaştırmıştır.
0: Bu Neriman'ın Allah belanı.
1: Deme, deme onu, ne olur deme, ne olur.
0: Allah'ım sen bize yardım et, rezil olduk ya Rabbim. Biz ne yapacağız Allah'ım? Ne olur bana.
2: Sofiye.

0: Her şeyi gördü. Tiksinecek senden. Nefret edecek. Südüklü Safiye diyecek. Koşarak kaçacak.
1: Naci. Git ne olur git buradan. Görme bizi böyle. Ne olursun git buradan. Yalvarıyorum sana. Git buradan. Çabuk git buradan.
2: Abla. Gitsin ne olur gitsin. Git hadi. Git git. Geliyorlar abla. Bir şey yap ne olur.
0: Bitti her şey. Buraya kadarmış. Tımarhaneye götürmeye geliyorlar seni. Saklan hadi ne duruyorsun? Gir şu çöp poşetlerinin içine.
2: Abla bir şey yapsana. Bir şey yap. Geliyorlar.
3: Sessiz olun.
4: O hocam ne işiniz var burada bu saatte ya?
3: Bayram merhaba.
4: Merhaba.
3: Bayram artık yabancı değilsin sen. Safiye ile durumu anlamışsındır. Ben ona bir sürpriz hazırlamak istedim de.
5: Haberi yok onun. Haberi yok.
6: Demek o sesler ondandı. Ben de hırsız zannettim. Geçen Tam Bey söyleyince ya kapının kilidini değiştirdik ama açtılar herhalde dedim.
3: Kusura bakma uyandırdıysam.
6: Ha yok. Ben öyle kontrole çıkmıştım hırsız nöbetine. Peki o zaman şey sürpriz ne peki?
3: İşte ışıklar, bir şeyler öyle.
6: He, anladım. Işıklar. Peki o zaman kolay gelsin.
3: Sağ ol.
6: İyi geceler.
3: İyi geceler Bayram. Eğer gene ses olursa o yani tedirgin olma. Bendendir o.

0: Ne?
1: Eldiven var mı yanınızda? Yok mu? Tamam. Eldivensiz de olur. Bu aşağıda yanan yer güvenli mi? İyi o zaman. Gün aymadan bitirmemiz lazım, taşımamız lazım. Hadi yardım edin siz de.
0: Bırak onu abla. Sümbül'ü bıraksın. Bırak.
1: Tamam, sakin ol, bıraktım Gülben.
0: Benim onlar. Kırılacaklar var. Ben kendim taşırım abla.
1: Tamam, sen taşı. Sakin.
0: Naci. Git ne olur git.
1: Gitmeyeceğim Safiye.
0: Tiksineceksin, iğreneceksin. Git ne olursun.
1: O mümkün değil Safiye.

Ya hadi ama ben tek başıma hepsini taşıyamam sabaha kadar. Yardım edin siz de. Ya hadi ama.

0: Yok şey benimki bu. Sağ ol, tamam ben bunu koyarım. Benimkiler ayrı.
1: Tamam Gülben, yalnız çok yavaşsınız. Bu hızla bitiremeyiz. Biraz kıpırdayın hadi. Hareket hadi.
0: Abla. Bu adam seni çok seviyor. Çok yani hem de biliyor musun? Ben bir daha onun yüzüne bakamam. Ama sen ne olur hiç arkanı dönme ona. Yani bu aşktan da büyük. Benim rüyalarımda bile göremeyeceğim bir şey bu.

0: İrman. Ne olur üzülme artık. Dayanamıyorum, içim acıyor.
1: İçin acımıyor. Bana acıyorsun.
0: Acımıyorum. Utanma artık benden.
1: Söylemesi kolay.
0: Bak sen benim babamla ilgili her şeyi biliyorsun. Yaptıklarını biliyorsun. Biz açtık artık oraları, konuştuk bunları, anlıyoruz birbirimizi. Ailemizden ibaret değiliz, biliyoruz.
1: Bilmiyorsun.
0: Neyi bilmiyorum?
1: Ben de onlar gibiyim. Onların çöpleri dışarıda birikiyor. Benimkiler içimde. Tek fark bu.

0: Günaydın uykucu.
1: Günaydın.
0: Bayağı bir uyudun.
1: Hı
0: hı. Güzellik uykusu yaramış ama.
2: Hı. Hadi kalk, sana bir kahve ısmarlayacağım.
1: Sen çık. Ben Esra'ya gideceğim bir.
2: Ekiyorum diyorsun.
1: Çok gerildik. Aramızı düzeltmem lazım. Bugün yayın da var. Öyle bozuk çıkamayız yayına.

0: Ne söyledin onlara? Ne biliyorlar?
1: Hiçbir şey. Tadilat var dedim sadece.
0: Onlar da yuttu öyle mi? Geç şuraya. Ne kadar zamandır gece vakti oralara gidiyorsunuz, buluşuyorsunuz? Ha? Oğlanlı kızlı takılmalar yukarıda. Ne zamandır?
1: Dün oldu sadece. Zaten ilk defa böyle bir şeye kalkıştım. Çok da pişman oldum abla. Özür dilerim, inan.
0: Git. Sen böyle bir kız değildin. Ne oldu, o çocuk mu değiştirdi seni? Hı? Nesiniz siz? Ne var sizin aranızda? Söyle bakayım bana. Sevgili misiniz yoksa?
1: Hayır. O yapmayalım dedi. Ben dinlemedim.
0: Yazık. Yazık, şimdi arkandan konuşacaklar hep. Durduk yere hem kendini rezil ettin hem de bizi be. Ben senin yerinde olsam bir daha o okula adımımı atmazdım, adımımı. Ama sende belli ki ne utanacak bir yüz var ne bir şey.
1: Ben mi utanayım? Asıl sen utan.
0: Ne dedin sen? Ne dedin sen? Ne dedi, bir daha söyle.
1: O çöpleri orada ben biriktirmedim. Ben utanılacak hiçbir şey yapmadım, tamam mı? Ben okuluma da giderim. İstediğim her yere de giderim. Benim başım dik. Sen düşün.

0: Şu güzelliğe bak, şu güzelliğe. Hayır, sen kime çektin? Ben anlamadım ki. Ananla babana çekmediğin kesin.
1: Sağ ol anneanne. Ama bence annem çok güzel.
0: Ya maşallahı var. Asmış o güzelim suratını, oturuyor bak. Bana bak. Var mı konuştuğun biri? Ha? Söyle bakayım. Bu güzellikle seni rahat bırakmazlar.
1: Yok.
0: Kız doğruyu söyle.
2: Yok dedi ya kız.
0: Anan olacak bu haset engel oldu değil mi? Hep böyleydi. Kimse mutlu olsun istemez. Kenafir gözlü derlerdi memlekette buna.
2: Al. Say istersen, aklın kalmasın.
0: Hiç havaya girme. Ben olmasam zor evlenirdin sen. Hayatın kurtuldu be sayemde. Yoksa evde bizim gibi aç açına oturuyordun şimdi.
2: Uzatma.
0: Safiyeciğim, anneannesinin bir tanesi. Hadi sen biraz çık. Ananla konuşacaklarım var benim. Bak beni iyi dinle. Kardeşinin hiç tadı yok. Malum. Çocukları olmuyor.
2: Ya kim derdi ki Meryem'in biricik oğlu kısır çıkacak?
0: Kusur karısında. Boşa diyorum, kıyamıyor. Diyeceğim o ki, Neriman daha bebek. Onu kardeşine versen. Hem sen kötürüm kaldın, bakamazsın ki çocuğa. Kocanın zaten umuru bile değil.

0: Bilmiyorum. Düşüneyim mi?
1: Olmaz! Yapamazsınız. Anne, ben bakarım ona. Lütfen vermeyin onu.
2: Kız sus sen! Karışma büyüklerin işine!
1: Kardeşim o benim. Anladın mı? Kardeşim. Alamazsınız onu benden.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of, ama benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hedef.
2: Serpil abla, çamaşırları al buradan. Apartman geçecek. Trip dışında her şeyi çekerim.
4: Fiber hızında hedefim. Çok acayip.
5: Yüksel abi, ne zaman varacağız?
2: Apartman sakinleri, sakin olalım. Fiber az kaldı.
5: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
2: Bakayım mı? Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Rota yeniden oluşturuluyor. Türksel'e çekiyoruz.
4: Fiber hızında hedefim. Havada karada.
2: Hedefinize geldiniz.
6: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Türksel gücünde 5G.
2: Şak diye internet, tak diye evinizde. Güzel laf Caner. Yaz bunu.
5: Yazmışlar abi.
2: Altını çiziyorum oğlum.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: Karar ver artık, kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
16: Popeyes'tan yeni üç kalp menü. Şimdi sen söyle.
15: Üç kalp.
17: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
18: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
19: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.

0: 101'lerde.
1: İntens bir konu var, bekliyorum.
2: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
3: Kızlar.
2: Bizi özlemişim.
3: Bizim İntens'i mi?
2: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
7: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
8: Sadece duruladım.
7: Özel bir formülün var mı?
8: Sadece duruladım.
7: Hadi ama.
8: Sadece duruladım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim duruyu?
10: Bravo vallahi.
8: Sen de sadece durula.
11: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: aklınızdan bir money kampanyası tutun. Şimdi o kampanyada kazancınızı 2 ile çarpın. Çünkü 20-21 Mayıs tarihlerinde Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2'ye katlıyoruz. 2 kat money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros hemende. Detaylı bilgi money.com.tr'de. Migros.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Kalıcı koku. Made in Man.
1: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç. Tam o
3: anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
4: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
5: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Compeed sürtünme önleyici stikle ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed ile gün senin.
4: Hava tam portakal. Hava tam portakal. Sen de Uludağ portakallı al.
5: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü KOP'ta sadece 359 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
8: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: siteden çıktı.
1: Biliyorum. Ben seninle konuşmaya geldim. Çekilir misin, geçeyim?

0: Ege koydu tekrar. Ben ablan kızar dedim ama beni dinlemedi. İnci, biliyorum bana inanmayacaksın ama yani ben anneni gerçekten çok sevdim.
1: Duymak istemiyorum. Ben zaten neden geldim ki buraya?
0: Niye geldiğini ikimiz de biliyoruz.
1: Ne biliyorsun sen ya? Ne?
0: Kocanla ilgili değil mi? Ha? Tabii, çünkü başka bir şey için bana hayatta gelmezdin sen. Belli ki bir şey oldu.

0: Daha önce söylediklerin. Hanım göründüğü gibi biri olmadığı. Hasta olduğu. Bunları neye dayanarak söyledin sen?
1: Bak, istersen artık açık açık konuşalım. Sen ne biliyorsun?
0: Bir araba var. Eski bir araba.
1: Gördün demek. Kocan İnci sorarsa o araba benim dersin dedi.
0: Neden ama? Neden? Niye? O kadar önemliymiş o araba. Sormadın mı? Sormadın tabii. Parayı verdi sana, sen de sustun.
1: Tamam. Benim ne olduğum belli. Peki. Ya o? Hı? Senin kocan karanlık bir adam İnci. Bir tek arabayla kalsa yine iyi.
0: O ne demek? Başka ne var?
1: Beni tehdit etti o adam. Ortadan kaybolacaksın dedi. İnan bana, bana silah çekseydi yani bu kadar korkmazdım ama o bakışı kanım dondu resmen. Vallahi kızım bak, üzülsen de kızsan da söylemek zorundayım. Senin kocan sadist. Zevk alıyor korkutmaktan. Yani ben seni defalarca uyarmaya çalıştım biliyorsun ama bak yine de geç değil yani.
0: Ne yapıyorsun sen? Babalık mı yapıyorsun bana? Korumaya mı çalışıyorsun beni? Hı? Sakın yeltenme bile.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: yastıktan değil, kemerden. Ben emniyet kemersiz yola çıkmam.
1: Bak yine büyük konuştun, çıkmam mıkmam diye.
0: Tamam Polat Alemdar, küçük konuşayım seninle. Her insan karşısında büyük adam görünce büyük büyük konuşmak istiyor. Ama ben küçük konuşacağım. Küçüklüğümü anlatayım.
1: Afiyet olsun. Sağ ol.
0: Babam katırcıydı. Suriye'den, Irak'tan kaçak mal getiriyordu. Amcamlar, yeğenler, bütün sülale. İşimiz iyiydi. Hele de sağ sol işi tırmandıkça bizimkiler voleyi vurdular silahtan. 12 Eylül günü geldi çattı. Babamlara ne kadar yol veren adam varsa babamları topladı içeri aldı. Bir ben kaldım dışarıda. Benim de yaşım tutmuyor. Yoksa acıdıklarından değil. Aile kalabalık. Hem içeriye para lazım, hem de dışarıda kalanlara lazım. Bizim muhtar zengin. Dedim bana borç ver. Dedi ki veririm ama bir şartla. Neymiş o şart dedim. Elimde mal var, İstanbul'a götür. Sana borçla değil, iyi para veririm dedi. Meğer bizimki 11 Eylül 80'de malı getirtmiş. 12 olunca mal elinde patlamış.
1: Nasıl götürdün?
0: Nereye? Kim neyi götürüyor? Bir köyden diğer köye jandarma başka köyün hayvanını bırakmıyor. Hele ki toz götüreceksin. Hele ki İstanbul'a götüreceksin. İstanbul nere ki? Adını duymuşuz. Televizyondan görmüşüz. Kafam bir dünya. Dedim, ben sana haber vereceğim. Az bir borç aldım çıktım. Kahveye gittim. Kimseyle konuşmuyorum, televizyona bakıyorum. Televizyonda boy boy paşalar. Yav diyorum, ne olaydı ki bunlardan birini tanıyaydım?
1: Kenan Evren'le mi tanıştın?
0: Bizim muhtarı tanısan gül gül ölürsün. Öyle bir karaktersiz ki. Darbe olduktan bir ay sonra muhtarlığın içine bu büstü koydurdu. Artık nereden yaptırdı, kime yaptırdı bilmem. Doğru muhtara koştum. Dedim, ben bu işi yaparım. Ama bu büstü bana vereceksin. Bir küfür savurdu. Dedi ki, bu büst olmazsa biteriz. Jandarma bizi gebertir. Bu büst ne demek sen biliyor musun? Dedim biliyorum ha. Ben malı o büstün içinde İstanbul'a götüreceğim.
1: Büstün içinde mi getirdin?
0: Aynen. Her kontrol noktasında selam durdura durdura malı getirdim.
1: Sormadılar mı bu kucağındaki ne diye?
0: Sordular. Dedim ki, Kenan Evren benim veli nimetim, babam. Ben onu o kadar çok seviyorum ki, büstünü yaptım, kendisine hediye edeceğim.
1: İlk sevkiyatın bu mu?
0: Bu.
1: Sonra?
0: Sonrası başka sefer.
1: Arkadaş aklını hayırlı bir işe kullansaydın ya.
0: Daha neye kullanacaktım? Babamlara kalsa katır sırtında ömür sürecektik. Şimdi kimsenin hayal edemeyeceği kadar zenginim. Güçlüyüm.
1: Kenan Evren'in de bu memlekette birine bir hayrı dokunmuş ya. Çok sevindim.
0: Babam o benim, babam.
1: Ben de seni gördüğümde bu kimin çocuğu diye düşünmüştüm.
0: Yani

0: Hemen o ki Polat Alemdar. Ben parayı kolay kazanmadım. Ben malımı 12 Eylül'de 1000 kontrolden geçirip istediğim yere götürmüş adamım. Şimdi sen bana diyorsun ki ben sana işini yaptırmam.
1: Ben nerede öyle bir şey demişim ki?
0: Mallarımı cılk edip Almanya'ya göndermişsin. Helal olsun. Bir şey demem. Gözümün önünde yapacağını yapmışsın. Ben de uyumuşum. Kazadır, olur. Ama...
1: Ama?
0: Bir daha benim yoluma çıkarsan... Malımın üstüne yağmur yağar. Yıldırım düşer. Gemisi batar. Tırının lastiği patlar. Senin ne evin kalır, ne tanıdığın kalır, ne de yaşayacak dakikan kalır.
1: Yaşar'a, baban senin adını Yaşar koymuş diye hep yaşayacaksın zannediyorsun. Ama Azrail'le Happy Top'u bir kere bir sağlam yolculuk yapmışsın. Benim ömrüm onunla geçiyor. Büyük iş yapıyorsun. Örgütçülerle, Amerikalılarla, Almanlarla büyük bağlantılar kurmuşsun. Buna eyvallah. Şeytanla pazarlığını iyi yapmışsın. Ama beni tanımamışsın.
0: Yok. Sordum. Sordum seni belli yerlere.
1: Ne anlattılar benim için?
0: Büyük adam olduğunu söylediler. Büyük babanın büyük çocuğu olduğunu söylediler. Ama baban seni evlatlıktan reddetmiş.
1: Öyle mi anlattılar? Dur bir de ben anlatayım. O devlet baba var ya devlet baba. Onun çocukları o kadar hayırsız çıkmıştı ki. Senin gibilerle iş yapa yapa babam mirasına sahip çıkacak, şerefine sahip çıkacak, adaletine sahip çıkacak bir evlat bulamıyordu. Geldiler dediler ki bu yolda sen yoksun. Ailen yok, sevdiklerin yok, geleceğin yok, umudun yok. Ama sen bu yola girmezsen, senden başka girecek kimse de yok. Ben de varım dedim. Kimliğin yok dediler, olsun dedim. Yüzün yok dediler, olsun dedim. Varımı, yoğumu, her şeyimi vatana feda ettim. Kötü mü ettim? Etmedim. Ben bu yola girdim, deve dişlerinin hepsini tek tek çektim. Sayayım mı? Tombalacı Mehmet, Lazya, Hüsreva, Testere Necmi, Kılıç, Karahanlı. İskender Büyük vardı, İskender Büyük. Ben gömdüklerimden büst değil mezarlık yapsaydım, şimdiye Karaca Ahmet dolmuştu. Yaşar'a, beni tehdit eden kimse çok yaşamadı. Hadi seni göreyim, bir gram toz mu geçireceksin? Üstüne yağmur yağacak, yıldırım düşecek. Tırının lastiği değil kendi patlayacak. Geminin her yeri su alacak. Yaşar'a, çok yaşamak istiyorsan baba mesleğine dön. Katırcılık yap. Sana burada ekmek yok.

0: Fuat Alemdar. Söylemeyi unuttum. Sana özel baklava getirttim. Arabanın bagajına koydurttum.
1: Zahmet etmişsin.
0: Ne zahmeti?
2: Benim için zevk.

0: Bir daha kafasızlık edip kimseye anahtarını verme Cahit. Bugün profesörün kafası, yarın senin kafan. Kapat gel.
1: İzzet Ağa geliyor dayı.
2: Karışma gelsin imdat. Ya Cevher, ıhlamur iç diyeceğim ama o da senin üstten yarar. Başka da bir şeye yaramaz.
3: Dayı hiç şaka kaldıracak halim yok ha.
2: Annem Cevher, annem.
3: Dayı.
2: Ya bir şey mi dedim oğlum?
4: Gel, arkadaş, gel. Bu soğukta niye dışarıda oturuyorsunuz? Bak Cevher de hasta oluyor.
1: Hoş gelmişsiniz.
4: Hoş bulduk.
1: İmdat kahve getir.
2: Paraları görsün hele. Bak bakalım hele bir şey kalır mı? Değil mi Cevher?
1: Hadi dayı.
2: İzu. Bunların üstünde Kenan Evren, Cemal Gürsel, Madanoğlu falan yazmıyor değil mi?
4: Anlamadım.
2: Anlamadıysan daha iyi. Ya kardeş, sen bu paraları nakit verirsin, iyi edisin de. Ya bilsin ben eski zaman herifiyim. Paramı yastık altında saklayayım. Şimdi yastık dolunca ne de? Yorgana doldurayım. O dolunca döşeğe koyayım. Ondan sonra da başlayayım. Ondan sonra da onların nöbetini tutmaya.
4: Bu devirde olacak iş mi Zaza?
2: Ben sana demedim mi? Ben taş devri adamıyım. Bu devrin adamı değilim.
1: Mesela parayı saklayak da İzzet ha. Bilirsin Ünsal ile başımız dertte.
2: Şimdi pangaya yatırsak devlet çöker müker. Yastık altında tutsak düşman çöker müker. İzzet abi ben soktum bu işine. Uykuyu haram ettin yani.
4: Hangi zengin bu devirde parasını bankada kasada tutar Zaza? Herkesin bir aracısı var.
2: Bu aracı çöp çatan dayanamaz. Çalarmalar. Ben de dayanamam onu. Severim. Değil mi Cevher?
1: Çok seversin dayı.
4: Deli olma. Adamlar milyar milyar yönetiyorlar. Senin paranı niye çalsınlar?
5: Sanki seni tanıdığım var da.

0: Efendim, biz buraya geleceğimize Şerafettinciğimi ve ailesini kendi mekanımıza götürseydik.
1: Tuncay, sen işine bak.
2: Siz arabaları görünmeyecek bir yere çekin. Dışarıda tedbirinizi alın. Ama adamlara karışmayın. Bırakın içeri gelsinler.
3: Buyurun.

0: Bu nereden çıktı?
1: Sizin güvendiğiniz için.
0: Hani beni öğrenmeyeceklerdi?
1: Öğrenmişler, yapacak bir şey yok.
2: Şerafettin'ciğim, sen merak etme. Ben sana rapor alacağım. Bir süre işine gitmeyeceksin.

0: Zaten o zamana kadar da bu mesele hallolur.
1: Yenge, yanınıza biraz eşya hazırlayın. Bir süre evinizde kalamayacaksınız.
2: Usta, Yaşar'ı burada bekleyeceğimize gidip tepesine binelim.
1: O bize bir racon yaptı, biz de ona yapacağız.
0: O zaman efendim, siz nasılsa buradasınız, bana müsaade. Ben gidip şu rapor işini halledeyim.
1: Tuncay, ortalarda fazla görünme.
0: Hiç merak etmeyin efendim. Mikrop gibi sinsice hareket ederim.

0: Yok.
1: Yok.
0: Kimse yok abi.
2: Nerede bunlar ya?

Gidin Yaşar'a selamımı söyleyin. Bundan sonra her işi sakat. Adamları sakat. Bir daha cüret edip benim bir tanıdığıma dokunursa kendi de sakat. Sıkın ayaklarına.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev.
12: Canım karım,

0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
6: Tabii.
7: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçükbaş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır kurumu bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Benim iyi uyumam lazım.
0: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
2: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: Gece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yakışanı
2: tak. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
9: Kazanmak için önce kafanın ferah olması gerekir.
10: Alperen topu yakaladı. Son saniyeler. Alperen'in rahatlığı inanılmaz. Bu nasıl bir kafa?
9: Mücadele stresli, koşullar zorluysa yeni Eden Shoulders Men spor ferahlığı. İlk kullanımdan itibaren %100'e kadar kepek koruması ve benzersiz mentor ferahlığıyla sen de kafanı ferahlar kazanmaya başla. Ben bu kafayla daha çok kazanırım. Yeni Eden Shoulders Men spor ferahlığı. Kazanmak kafada başlar.
11: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
12: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
11: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
12: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
13: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
14: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
15: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
16: Her anın Double Shot Ice Break.
17: Ortama bir twist lazımsa denemen lazım.
18: Yakıt alacağız yine, yandık.
19: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
20: Kredi

0: bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?

0: istediğini gel aşka.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam
1: Net. Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
2: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için. Isıyla aktifleşen, kesintisiz nem. Pantene.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
8: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda. Albayrak Finans.
11: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
12: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
19: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
20: Trivago'da o da var.
21: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
22: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
23: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Bu para yetmez. Size söyledim, çok büyük bir iş var. Şahmeran'la konuşmadın mı?
1: Şahmeran benim teyzemin oğlu mu? Canım istediğinde konuşayım.
0: Git teyzenin oğlu olmayan Şahmeran'a de ki bana para yollasın. O ne dediğimi anlar. Hadi çıkabilirsin. Şeref Zazoğlu diye biri gelecek. Bekletmeden yanıma yollayın.

0: Ne parasız Ozan?
1: Beni yolladığınız arkadaş çok karlı bir iş olduğunu,
2: eğer parayı yollarsanız
1: bazı kağıtların kısa sürede değerleneceğini anlattı.
0: Sen detaylarını öğren, gel bunları bana birebir anlat.
2: Verdiğiniz görevle ilgili Lalezara'dan gerekli raporları
1: alamadım henüz başkanım.
0: Ben raporları bizzat Lale'den aldım. Bu konu diğerinden önemli. Derhal buraya gel, bana bilgi ver.
2: Bir emriniz var mı metropolden başkanım?
0: Çok çabuk yanıma gelmeni emrediyorum.

0: Dahi. Vallahi işkenceden büyük işkence bu. Taktım bunu boğazıma, nefes alamayayım.
1: Yana aşağı kan gitmi değilsin.
0: Ya ölüm geberim diyeyim, sen ne desin?
2: Bana yakışmış dayı.
1: Alışın ha oğlum. Bundan sonra paralı heriflerle muhatap olacaksınız.
0: Ne güzel. Eskiden tefeci Abdo vardı. Terlikle bile gidiydik karşısına. Herif kravata bakmıyordu. Paraya bakıyordu.
1: Hadi hadi.
0: Lan hapisin imdat.
3: Bir şey oldu mu efendim?
4: Ya kızım, madem buraya cam koyuyorsunuz, insanın bana bir çarpı işareti koyar da kireçten. Kalk kalk.
5: Hoş geldiniz. Barış Güven.
1: Şeref Sazaoğlu. Cevher Bey.
5: Hoş geldiniz.
1: İmdat Bey. Yegenlerim.
5: Memnun oldum. İzzet Bey çok bahsetti sizden.
1: Sağ olsun. Şimdi Savaş kardeş.
5: Barış.
1: Ha Savaş ha Barış. Kardeş da bunlar. Şimdi kardeş, bizim çok şükür paramız var.
0: Dahi. Rakam vermeyesin. Bak masaya oturuyorsun.
1: Şimdilik rakam vermeyik. Ama çok paramız var.
5: Biliyorum.
1: Nereden bileyim?
5: Sokaklarda bayağı etkin olduğunuzu, ekonomik olarak da güçlü olduğunuzu biliyorum.
1: İzo söyledi.
5: Yok, zaten biliyordum.
1: Gelişin değil mi Cevher? Dayını bütün alem biliyor.
0: Bilmeyen ölsün dayı.
1: Değilsin. Şimdi Savaş kardeş, senin arkanda kim var? Kime güvenirsin? Yani kime güvenip de bu işleri yapışsın? Yani Allah. Ya ben param sendeyken, tabii gecinden versin. Sen ölürsense, sen kaçırılırsan sah. Ha? Dıkanıp kalbin durursa sah. Dilin keserlerse, elin koparırlarsa, seni kim kurtaracak? Yani ben derdimi kime anlatacağım? Paramı kimden alacağım yani?
5: Bakın Şeref Bey, burası bir kurum. Sizin özel sırlarınızı ben biliyorum. Ama uluslararası bir güvence altında. Bugüne kadar hiçbir dostumuzun parasına bir şey olmadığı gibi hepsi hizmetimizden sonsuz mutluluk duydular.
0: Senet verir misin senet?
5: Bakın biz tefeci değiliz. Verdiğiniz para karşılığında size hisse senedi vereceğiz.
0: Ya ne tafra yapıyorsun? Tefeci dememek için lafı dolandırırsın. İşte senet verirsin.
1: Cevher, o kravatı boynan taktım ki yani sıka da az konuşasın. Şimdi Savaş kardeş. Biz ambele spekülasyon yapmak istedik. Ver paraları.
5: Efendim hangi sektörde?
1: Kim? Bizim için fark etmiyor. Böyle çok para kazandıracak o spekülasyonlardan istedik.
5: Ne olur olur tabii.
1: Bak kardeş, 24 saat gerek o telefonun açık olacak. Ben dünyayı takip edeyim, öyle cevher gibi yatmayayım. Japonlar yok mu? Hastasıyım. En çok onların spekülasyonunu yapak diyeyim.
0: Ya cevher, kağıtları düştüğünde var ya, zannedişin ki an böyle babaları guleden düşey. Hele üzüller, hele üzüller ki.
1: Kakara kikiri bile yapiler üstüne.
0: Şerefli adamlar. Bıçağın böyle, bismillah, bir sokiler.
1: Hani, bilmem anlatabilir miyim?

0: Fuat Bey, birileri peşimde, beni öldürecekler. Bir restorandayım, nerede olduğumu bilmiyorum. Dökme kardeşim, ne döküyorsun pis şeyleri? Ölmemeye gayret edeceğim efendim.
1: Alo, Tuncay Bey. Tuncay Bey.
2: Polat Alemdar. Ben bir gümrükçü öldüreceğim. Sen seç. Şerafettin mi? Tuncay mı?
3: Yaşar adına sana rüşveti kim getiriyordu?
4: Rüstem diye bir gümrük komisyoncusu.
3: Nerededir bu adam?

0: Alo.
1: Biz de dedik ki Polat Alemdar vefalı adamdır. Zamanında kendisinin hizmetinde bulunmuş insanları unutmaz. Onlar için canını verir. Ama yanıldık mı ne?
0: Doğru duymuşsun. Sen her şeyi doğru duyuyorsun ama eksik duyuyorsun. Dostları için canını verir. Ama canını vermeden de çok can alır.
1: Görüyor musun Tuncay Bey? Dünkü Şerafettin, Polat Alemdar için daha kıymetli bir adammış. Ölürüm ama Şerafettin'i vermem diyor. Tuncay'a istediğini yap diyor.
2: Polat Alemdar Bey ne söylüyorsa doğru söylüyordur.
1: Allah Allah. Duydu mu Polat Alemdar? Tuncay Kantarcı hala sana inanıyor.
3: Yaşar.
0: Tuncay'ı yanıma yolla gelsin. Ben bir oraya gelirsem...
1: Ayağına sıktım.
3: O yüzden Tuncay gelemez.
1: O yüzden buyur sen gel. Ha istiyorsan zahmet etme.
3: Şerafettin'i gönder.
1: Tuncay'ı ben hastanesine yollarım. İlhan.
4: Efendim.
1: Kanamasını durdurun. Ölmesin.
4: Gidin ayağını bağlayacak bez getirin.
5: Gümrükçünün adresi.
0: Siz eve geçin. Cahit sen de başlarında dur.
6: Tamam abi.

0: Abi, Alper'i arasak belki içeride tanıdıkları vardır. Yaşar'ın seninle konuştuğu yeri tespit edebilirler.
1: Alper'e artık bizim evin adresini vermezler Abdurey.
2: Usta, savcı hanım arasan 2 dakikada öğrenir.
1: Olur, konseye alalım istersen.
2: Kadınlar oluyorsa bana uyar.
1: Seninki de gelsin o zaman Memati. Madem savcı var bir de örgütçümüz olsun.
2: Usta artık şu kadına seninki onunki buninki deme. Şakası bile hoş değil. Onun nesi kadın? Değil mi Abdüley?
0: Erkek adam sevmez sevilir değil miydi abi?
2: O zaman seni sevsin. Eşkıya eşkıyayı sever. Geç.
1: Rüstem sen misin?
3: Rüstem Bey çıktılar. Kim arıyordu?
1: Ulan hadi ben seni tanımıyorum. Sen beni nasıl tanımıyorsun?
3: Abi ben ne bilirim Yaşar Ağa ne yapar ne eder.
1: Rüstem. Konuşman için 60 saniyen var. Konuştun.
3: Abi sen yeter ki böyle sor. Tabii ki bildiğim ne varsa söyleyeceğim.
2: Rüstem. Tuncay'ı nerede tutuyor Yaşar?
3: Abi bu konuya dair hiçbir şey bilmiyorum. Ama Yaşar Ağa'nın depolarına bakmak lazım. Size listesini vereyim.

0: Zamanın doldu.
1: Abi söyleyeceğim.
2: Lan madem biliyorsun, ne diye baştan söylemiyorsun?

0: Delikanlı. Polat Alemdar yok mu?
1: Yok, kim soruyor?
0: Ersoy Ulubey. Senin adın Erhan mıydı?
1: Siz beni tanıyorsunuz ama ben sizi tanımıyorum.
0: İskender'e ateş ettiğin elini müsaade et sıkayım.
1: Büyütecek bir şey yok. Yaptık bir iş ama yarım bıraktık. Allah'tan Polat abim tamamladı da.
0: Abilerin ne zaman gelirler?
1: Hayırdır, acele bir işiniz mi var? Arayayım.
0: Sana zahmet, ara Erhancığım.
1: Tuncay Bey'le alakalı mı geldiniz?
0: Hepinizle alakalı geldim.
1: Şöyle buyurun.

0: Söyle Erhan.
1: Abi biri geldi. Galiba Tuncay Bey'in yerini biliyor.
0: Kimmiş?
2: Ersoy Ulubey'miş ismi.
1: Çok kibar bir beyefendi.
0: Ersoy Ulubey kimdi Abdüli?
3: Ersoy Ulubey'le bizim ne işimiz olur abi? Erhan yanlış duymuştur ismi.
0: Erhan, iyice duydun mu adını?
2: Evet abi.
3: Git bir daha sor Erhan.
1: Abdül, ben senin gibi hafıza problemi yaşayan bir adam değilim.
3: Git sor dediysem sor.
4: Ne abartıyorsun? Beklesin. Kimse kim? Gittiğimizde görürüz.
3: Abi sen Ersoy Ulubey kim biliyor musun?
4: Şarkıcı mı? Sizin oralarda meşhurdu da çocukken hayran mıydın?
1: Affedersiniz efendim. İsminizi yanlış söylememek için bir daha alabilir miyim?
5: Ersoy Ulubey. Abdülay beni iyi bilir.
1: Onun kafası bu ara problemli. Eskiden olsa hemen hatırlardı. Duydun mu Abdülay?
3: Duydum.
0: Sen misafir et Erhan. Biz işimizi bitirip geleceğiz.
1: Tamam abicim. Çay kahve?
5: Bir kahvenizi içeyim.
0: İstihbaratçıların ağası mı bu?
3: İstihbaratçıların, itirafçıların, örgütçülerin, değnekçilerin, kaçakçıların, hepsinin babası.
4: Adamları için mi gelmiş?
3: Herhalde abi.
4: Ona da bir çukur açarız Abdüley. Ne derde diyorsun? Fidan dikme mevsimi bu mevsim miydi usta? Hı.
3: Ulubey fidan değil, sarmaşık. Kolu nerede başlar, nerede biter bilemezsin.
4: Hastayım senin şu abartmalarına. Abart. İskender'den de büyük de.
3: Büyük mü küçük mü bilmem. Ama İskender'in yine de bir ahlakı vardı. Ulubey'in yok.
0: Ahlak olan it mi? Karımı çocuğumu öldürür.

0: Hallet şunu. İyi misin Tuncay Bey?
1: Sizi gördüm, daha iyi oldum efendim. Yoksa pislik içindeyim. Allah kahretsin, çöpün içine atladım.
0: Boş ver çöpü, ben bacağını soruyorum.
1: Bacağımdan daha önce de vurulmuştum rahmetli Seyfo dayınız tarafından. Ama daha önce pislik yuvası çöpün içine düşmemiştim.
2: Hüsnü, Tuncay Bey'i hastaneye yetiştir.
3: Emredersiniz efendim.
2: Önce yıkayıp sonra ameliyat etsinler. Uyuz olur yoksa vallahi.
1: Allah korusun, ölürüm daha iyi.
0: Ara Yaşar'ı. Mekanın basıldığını söyle.

0: Efendim, önemli bir şey olmayınca aramayacaksın demedim mi? Tamam, vır vır etme. Söyle, ne var? Mamuş deyip durma şuna. Usta, Ali Memati'yi hastaneye götürmüşler.
1: Sen de Tuncay'la git. Bir şey mi varmış?
0: Ağlayıp duruyormuş. Bu çocuğun huyları kız gibi. Ne yapacağız bilmiyorum.
1: Erkek ol da 2 dakika çocuğunun yanına git.
0: Özür dilerim usta. Ben öylesine kız dedim. Aklıma gelmiyor seferinde kızın.
1: Benim de aklımdan çıkmıyor Memati.

0: İlhan, Polat bizimkileri öldürmüş mü?
1: Öldürmemiş ağa.
0: İyi, git sen öldür o zaman. Bir adamı ellerinde tutamayan geri zekalılar bana lazım değil.
1: Emredersin ağam.
0: Yeri Rüstem'e söyledin mi sen İlhan?
1: Yok ağam. Ama depolarımızın yerini biliyor.
0: Rüstem'i de öldürmemişlerse onu da öldür.
1: Rüstem olmazsa gümrüklerde sıkıntı çekeriz ağam.
0: İlhan! Rüstem olmadan iş yapamayacaksak biz niye yaşıyoruz?
2: Ya kardeşim, önce yıkayacaksınız sonra ameliyat. Söylemediler mi size? Ya uyuz etmeyin insanı ya.
3: Niye ağlıyorsun oğlum? Hiç mi utanmıyorsun? Gel bakayım. Hoppa. Hiç mi demiyorsun babamın o kadar işi gücü var? He?
4: İş güçmüş. Sen daha o deli Tuncay'ın bacağının peşinde koş. Mamuş'un sünnet olması lazım abi.
3: Ne sünneti?
4: O yüzden ağlıyormuş. Çocuk dışarı çıkamıyormuş. İdrar yolları tıkanmış.
3: Beni niye çağırdınız? Ettirseydin işte. Hüsnü, çağır bir operatör.
4: A canım, hadi olur mu öyle şey? Bu çocuk öksüz. A düğünsüz sünnet mi yapacaksın abi?
3: Vır vır vır vır. Yedin bitirdin beni Gülendam. Mamuş, erkek mi olacaksın? He?
1: Nerede lan bu herifler?
5: Geldiler.
6: Gel bakalım İlhan. Burada mı sıktı ağam Tuncay'ı?

0: Afiyet olsun. Abim de geldi.
1: Habersiz geldik. Umarım işinize engel olmadık.
2: Haber verseydiniz bekletmezdim sizi.
1: Sağ olsun, Erhancığım ilgilendi benimle.
0: Estağfurullah, her zaman bekleriz. Abi siz de kahve içer misiniz?
2: Sağ ol gülüm.
1: Nasılsın Zülfü? Duydum ki sana Abdüley diyorlarmış.
3: Doğrudur Ulu Bey. Çok değişmemişsiniz.
1: Biraz yaşlandık. Ama sen çok değişmişsin. İyi de olmuş. Aslan gibi olmuşsun.
3: Teşekkür ederim.
2: Ayakta kaldınız.

0: Çalışıyorum Erhancığım. Memati Bey içeride mi?
1: Yok, değil.
0: Aslında Polat Bey'e anlatsam daha iyi zaten.
1: Abimin yanında misafiri var.
2: Kızım, senin ne işin var burada?
0: Peri derseniz daha memnun olurum.
2: Niye geldin?
0: İşle ilgili bazı şeyler var size danışmam gereken.
2: Babana danışsana Melek Hanım. O da ortağımız. Burası senin için biraz soğuk bir yer.
0: Önemli değil. 2 dakikanızı alacağım zaten.
2: Perihan, hadi canım. Hadi, baba memnun yanına. Orada işlerle ilgilen. Bir daha da olur olmaz buraya gelme. Bana mı illa bir şey diyeceksin? Pazartesileri ben sana uğrarım. Erhan, Melek ablayı uğurla.
3: Buyurun.
2: Hoş geldiniz.
4: Memati'yi tanıyor musunuz?
5: Gıyaben. Çocuklar üçünüzü de efsane gibi anlatırlar.
2: Eksik olmasınlar. Çocuklar her kimse.
4: Size nasıl yardımcı olabilirim? Ersoy Bey.
5: Bizim 4 arkadaşımız en son sizi arabalarına almışlar. Ardından yok olmuşlar. Malumatınız var mı diye sormaya geldim.
0: Bunlar kim?
1: Misafirimizin korumaları herhalde.
0: Misafir kim ki?
1: Peri Hanım, güzelliğinizle ağzımdan laf almaya çalışıyorsunuz ama yeraltı dünyasında çok meraklı olmak iyi değildir. Yine de güzelliğinizin hatırına misafirimiz çok saygıdeğer bir beyefendi. Gerçek bir devlet büyüğü.
4: Adamlarınızı öldürdüm.
5: Sebep?
4: Saygısızlık yaptılar.
5: İyi yapmışsınız. Ellerinize sağlık. Ben yanımda saygısız it istemem. Benim kulağıma gelse, sen öldürmesen ben öldürürdüm.
2: Senin bu anlayışını gördükten sonra bu adamlar niye bu kadar saygısızdı onu anlayamadım.
5: Cahil adam, senin yanında da aynıdır. Benim yanımda da aynıdır Memati'ciğim. Her neyse. Ben buraya hiç konuşmaya geldim. Bunları konuşmaya değil.
4: Sizi dinliyorum.
5: Biliyorsunuz, arkadaşlar benim emrimle kaçak işindeydiler.
4: Sebep?
5: Sen de bir teşkilat yönettin. Teşkilat için bazen kaynak yaratmak zorundasın. Biz de kendi örtülü ödeneğimizi oluşturduk. Ama sizin adamınız Şeref Zazoğlu bizim çocukların alanına girerek bize büyük bir zarar verdiler. Bu zararı tazmin etmenizi rica ediyorum.
2: Zarar ne kadar?
5: Cezasıyla 25 milyon dolar.
4: Para problem değil. Zaza bir yanlış yapmışsa, başkasından önce bu yanlışı düzeltmek bize düşer.
5: Eyvallah. Zaza parayı getirdikten sonra ona söyleyin, bir daha onu ya da bir başkasını işinde, mazot işinde, işinde, velhasıl herhangi bir illegal işte görmeyeceğim. Odun modun satıyormuşsunuz. Fevkalade karlı bir iş yapmanızın benim için bir mahsuru yok.
4: Ticaret için geldiğinizi söylediniz, ceza kestiniz. Haraç kestiniz. Benim bildiğim ticaret böyle olmaz. Ya racon kesin, ya fatura kesin.
5: Ben kendim için bir şey istemiyorum.

0: Parada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var.
1: Bir dakika, bir dakika. Kaçak sigara yapıp devletten çalmıyor musunuz? Çalmak demeyelim buna. İnfaz ettiğiniz adamların tüyü bitmemiş çocuklarına bakıyorsunuz, değil mi?
0: Ben uzlaşalım diye 25 milyon gibi ne sana ne Zaza'ya dokunmayacak sembolik bir rakamla buraya geldim.
1: Sen dediğini unutuyor musun? Başka bir iş yapmayacaksınız diye racon kestim.
0: Yaşama fırsatı veriyorum herkese. Cömertliğimi herkes bilir.
1: O kadar cömertsin ki istesem şu an canını verirsin, değil mi?
0: Biz seninle anlaşamadık. En iyisi mi baştan konuşalım? Benim adamlarım kayıp. Onları sen mi öldürdün?
1: Ben öldürdüm.
0: İyi. Ben de senin adamlarını öldüreceğim o zaman. 4 adamıma karşı senin 2 adamın. Abdüley ile Memati. Ver bunları gideyim, sulh olsun.

0: Hadi gidelim.
1: Muhatabım sen değilsin. Bir soru sorduysam cevabını sahibinden isterim.
2: Dedin ya, cahil her yerde cahil diye. Çok doğru söyledin. Ben cahille konuşmam ki lafım boşa gitmesin. Mekanımdasın. Kahveni içtin, çek git. Karşıma çıktığında arkadaşlarıma değdi diye iki gözünü birden çıkarırım.
1: İki gözümü çıkaracağın güne kadar gözüm üstünüzde.

0: Estağfurullah.
1: Her zaman bekleriz. Burada da bir yeğeniniz var.
0: Sana her zaman kapım açık aslan parçası.
2: Bu artistlere hangi mektepte böyle konuşmayı öğretiyorlar usta?
3: Abi, merdivenlerde sıkayım kafasına.
4: Dışarıda iki araba adamı var Abdüley. Nereye sıkıyorsun?
1: Abi ne kibar ne beyefendi bir adam. İnşallah bundan sonra hep birlikte iş yaparız.
3: Abi onlara da sıkalım. Bu iş büyüyecek.
1: Ne diyorsun Abdül?
2: Senin beyefendi Abdüley ile benim kellemi istedi.
1: Yok canım.
2: Oğlum ustaya hakaret eden ş**in ağababası bu işte. Ne bekliyordun ya?
1: Ben de eline eğildim. Abi destur ver, gidip kafasına ben sıkayım.
4: Bizim bu adamı öldürmemiz lazım.
5: Kapıda hastane lehvası yok İlhan. Buraya niye geldin?
6: Ağam, öldüreceksen niye boşuna hastaneye gideyim?
5: Senin bu huyunu seviyorum İlhan. Beni tanıyorsun en azından. Ya kusura bakma İlhan. Biraz canın yandı ama... Ağan 50 kilo soktu İstanbul'a.
6: Ne zaman yaptın bu işi ağam?
5: Oğlum, benim Polat Alemdar'la ne işim olacak? Ben ticaret adamıyım. Adam tepemizdeydi. Oyaladık ki işimizi görelim. O da zannetsin ki bizden intikam alıyor. Hadi kalk hastaneye.
6: Ne hastanesi ağam? Ben bunu duydum ya. İyileştim.
7: Siz ne dediniz?
2: 25 az. 50 işte Zaza'dan dedik.
8: Zaza dahi Merkez Bankası değil mi Matibek?
7: Az bile söylemiş. İki kardeşimin kafasına 25 ne, 50 ne? Ne? Sadakaya mı çıkmış bu dilenci?
4: Mesele para değil Zaza. Herif bu işlerden çıkacaksınız diyor.
7: Sikender Bey nefret edidi bu ulu Bey'den. Bir sefer sordum. Madem bu senin canını sıkıyor, sen niye onun canını sıkmışsın? Diye. Onu daha yollamışım sıksınlar diye. Ama 9 örgüt var. 9'u da öldüremedi. 9 canlı ciğersiz. Dedi.
4: Bugün de nasibim gidiyor. Biriyle başladı, birinin lafıyla gidiyor.
2: Usta, bu herifin derdi para. Öyle yüksek perdeden girmesinin sebebi parayı yükseltmek. Yoksa kaç kişiler takmışsınız bir ulu bey ulu bey diye.
3: Abi, her meseleyi hafife al, bunu alma.
2: Oğlum senin de cennet tatlıymış. Tamam bana sıksın.
7: Ya hakikaten bunlar kaç kişiler? Neredelerse bombalıya gelsin.
4: İyice bir öğrenelim. Bomba falan olmaz. Sessiz sakin bitirmemiz lazım. Abdüley, sen bir soruştur. Alper'e de söyle gelsin yarın.
2: Hayret Usta, devlet görevlisidir, sıkamazsın demedin. Gerçi bu bana daha çok uyar ya.
4: Öldürelim ki ölmeyelim Memati iki dal yüzünden.
7: Aha. Kalk kalk. Kalk Cemal, laf gene bize geldi. He. Bu arada İzo parayı nereye gömüyor öğrendim. Spekülasyon yapmış namussuz o borsacı Savaş'la.
9: Barış dayı.
7: He. Oğlum Barış mı kaldı? Ortalık savaş alanına dönmüş. Gerçi ben Barış da sevmeyeyim. Sulh olsa... Neyse.
1: Zaza dayı borsaya girmişsin. Çok büyük tüyolarım var. Bilgin olsun. Yıllardır bu işin içindeyim.
7: Kaç topun var ki konuşsun?
9: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
10: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
12: Tabii.
13: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı. Heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
11: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
12: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
13: kurdu. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
15: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
16: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
17: Bize huzur lazım.
18: Aklınızdan bir money kampanyası tutun. Şimdi o kampanyada kazancınızı 2 ile çarpın. Çünkü 20-21 Mayıs tarihlerinde Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2'ye katlıyoruz. 2 kat money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi money.com.tr'de.
19: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
20: Ne?

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geliyor.

0: süslü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi? Adımları

0: Neler aşka?
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
1: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
10: Tam o anda bir yumruk.
11: Bir saniye. Bu yok bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?

0: Fazla Leslik.
1: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
2: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-21 Mayıs tarihleri arasında levrekten pirinç bagete, nektarinden soğana ve kıymalık ete. Çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Migros, hepimize iyi gelecek.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarına karşı.

0: karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Bıraktı paraları gitti.
4: Güzel, bıraksın. Sen onun parasına çok para kazandır. Kazandır ki daha çok para getirsin.
3: Ben Zaza ile anlaşamam İzzet Ağa. Tuhaf bir adam o.
4: Tuhaf olmayan adamın niye o kadar parası olsun Barış? Normal bir adam bu alemde hayatta kalabilir mi?
3: Zaza senin işlerine çökmedi mi? Niye hayatta bırakıyorsun onu?
4: Sen hiç köpek dövüşü seyrettin mi?
3: Seyretmedim.
4: O dövüşe giren köpeklerle 2 dakika yan yana geçiremezsin. Ama iş dövüşe gelince başka. Beslersin, kıyamazsın. Gözün gibi bakarsın. Ben çocukken köyde kimsenin yüzüne bakmadığı köpeklere bakardım. Onları beslerdim. Köyün iri kıyım çocukları beni dövmek istedikleri zaman köpeklere onları parçalatırdım. Dediğim gibi, Zaza bütün paralarını buraya getirdikten sonra Polat Alemdar'ın parası da sana gelecek.

0: Ya ben sana sormayı unuttum. Mamoş'un nesi varmış?
1: Usta ben de unuttum söylemeyi. İdrar yollarında problem varmış. Sünnet olması lazım.
0: Oo ne güzel. Yeğenim erken erkek oluyor. Ne zaman yaptıracaksın?
1: Bana sorsan ben çoktan kestirdiydim de... Gülen'den vırvırcısı tutturdu sünnet düğünü yapmadan olmaz diye.
0: Doğru söylemiş Memati. Ama kendi aramızda bir şey yapalım. Etraf duymasın. Sıkıntı olmasın.
1: Çocuğun da şansına bak. Şu sıkıntılı zaman olmasa Türkiye'nin en büyük sünnet düğününü yapardım. Artık havayı düğününde atarız.
2: Abi bıkmadın mı bu mafya raconlarından?
1: Oğlum ben kendim için istemiyorum. Yıkılmadık. Dimdik ayaktayız görüntüsü için istiyorum.
3: Abi ben yaza planını yapmıştım. Kır düğünü. Önce Mevlüt, sonra Ömer babalar eve gidince dansözlü mansözlü.
0: Kendininkini öyle yaparsın artık Erhan.
3: Kısmet abi.
0: Hayırlısı.

0: Hoş geldin İzzet'a.
1: Hoş bulduk.
0: Buyur. Nasılsın? İyi misin?
1: İyi çok şükür.
0: Niye iyi olduğunu anlayamadım.
1: Adettendir, sağlığımız yerinde.
0: Sağlığın şimdilik yerinde.
1: Ne oldu ki Ersoy Bey?
0: İzzet Ağa, bizim çocukların matbaasını bastırmışsın.
1: Ben öyle küçük şeyler yapmam.
0: Yapmamışsın. Yaptırmışsın zaten.
1: Bunca yıl yaptırmamışım da şimdi niye yaptırmışım?
0: Çünkü başka adamlarla ortak olmuşsun.
1: Benim ortağım bir tane. Zaza'yı diyorsanız o benim ortağım değil.
0: O daha kötü. Senin ayakçın gelecek, benim mekanımı basacak. Sen beni hiç mi tanımadın İzzet Ağa?
1: Ben sizi çok iyi tanıyorum. Ama siz beni unuttunuz belli ki. Benimle sizin konuşacak hiçbir işiniz yok. İlle iş konuşmak istiyorsanız ortağımla konuşun. Onu zaten iyi tanıyorsunuz.
0: Şahmeran, Zaza'yla beraber iş yaptığını biliyor mu?
1: Siz Şahmeran'la aramdaki hukuku da iyi anlamamışsınız. Ticaret için Şahmeran'la iş yapıyorsam polisle de yaparım, askerle de yaparım, gümrükçüyle de yaparım, bekçiyle de yaparım. Ama kimsenin emriyle iş yapmam.
0: Artık bundan sonra yapacaksın. Yoksa sana bir dal sattırmam.
1: Bu da benim meselem değil. Bunu bana değil Şahmeran'a söyleyeceksin.
0: Ara Şahmeran'ı bana ver.
1: Yine yanlış anladın. Ben senin postan değilim. Emrindekilere söyle, onlar arasınlar. Müsaadenle.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
7: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 20 Mayıs Çarşamba. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber her akşam olduğu gibi başlıyor efendim. Deprem gerçeğimiz kendini Malatya'da hatırlattı. Türkiye korku dolu bir güne uyandı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı tam 6 ilde çok güçlü hissedildi. Vatandaşlar büyük panik yaşadı ve herkesin aklında aynı soru vardı. Bu deprem daha büyük bir depremin habercisi miydi? Profesör Doktor Şener Üşümezsoy açıkladı.
1: Çok korkunç, şiddetli bir sarsıntıyla uyandık.
2: Ayaklarımın altında sanki böyle vurdu.
3: Çok korktum. Başım mı dönüyor acaba dedim. Bayağı bir sallandık yani.
4: 5-6 saniye sürdü.
5: Birkaç saniye sürdü ama 6 ili sarstı. Daha uzun sürseydi belki yeni bir faciaya yol açacaktı. Malatya güne 5.6'lık depremle uyandı.
6: Benim bundan birkaç hafta evvel belirttiğim depremin aynısı gerçekleşti.
5: Merkez üssü Battalgazi olan deprem büyük paniğe yol açtı. O anlar kameralara böyle yansıdı.
4: Çok şiddetli bir deprem oldu. Ciddi ciddi hissettik yani.
6: Fay sitesi boşaltmadığı için iki kablonun akım varken gelip de akımın bir bölgeye bırakması sonucu bu beşlik depremleri, 5-6'lık depremleri oluşturuyor.
5: Öğrenciler depreme okulda yakalandı. Korku ve panikle hepsi bahçeye koştu. Bir kuyumcu ve restoranda da deprem anları böyle kaydedildi.
3: Hissettik vallahi, iyi sallandık.
5: Fabrikalarda da işçiler kendilerini can havliyle dışarı attı.
7: Vurdu, çekildi yani. Korkuyoruz yani.
5: Kahramanmaraş'ta Bugün gazetesi muhabiri depreme canlı yayında yakalandı.
8: 15 Temmuz spor var. Deprem oluyor.
5: Deprem çevre illerden de hissedildi. Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta deprem kabusunu bir kez daha yaşadı.
9: Evdeydim, hissettik. Önceki deprem aklımıza geldi.
10: Çok kötü sallandı. Şu anda eve girmeye korkuyoruz.
11: Panike kapılmamak mümkün değil.
5: AFAD 3 ahır ve 1 evde kısmi hasar olduğunu açıkladı. Toplam 74 kişi hastanelere başvurdu.
12: Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Eğitim kurumlarımızda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.
5: Akıllardaki soru, bu deprem yeni bir 6 Şubat'ın habercisi mi?
6: En büyük potansiyeli altılıktır. Beklediğimiz deprem bu büyüklükte olacaktır.
0: Ve bugün gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı. Gündeme damga vuran açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanının bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir sözleri salonda alkış tufanı yarattı. Bayram tatili sorusuna ise Cumhurbaşkanı eşim ne derse dedi.
13: Bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir.
5: Alkışlar, duygusal anlar.
13: Muhtıralar gördü, sokak hareketleri gördü. Yargı darbelerine, silahlı darbe girişimlerine, terör saldırılarına maruz kaldı.
5: Güne damga vurdu AK Parti grubunda verilen mesajlar.
13: Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP 3-5 kifayetsiz muhterisin elinde seçmenini utandıran bir parti haline döndü.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan önce muhalefeti eleştirdi.
13: Sokağa çıkmaya yüzleri yok. Vatandaşın bilhassa da gençlerimizin yüzüne bakacak halleri yok.
5: Hem kendisinin hem AK Parti'nin siyasi geçmişini özetledi.
13: Kalbimle kelamım arasına perde koymadan açık yüreklilikle konuşmak istiyorum. Biz kolayı değil zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok nankörlük gördüm.
5: Çıktığımız yolun farkındaydık dedi.
13: Bu hareket ümmet davasıdır.
5: Ve o sözler.
13: Mert dava adamlarına bir borcumuz var. O borcu ödemek için can vermek mi gerekiyor? Hiç tereddüt etmeyiz. Bir Tayyip Erdoğan gider, bin Tayyip Erdoğan gelir.
5: Peki Cumhurbaşkanı bayram tatilini İstanbul'da mı geçirecek?
4: Daha belli değil. Eşim bakalım ne der.
0: AK Parti grup toplantısında işte bu çarpıcı mesajları verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün de programı yoğundu. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. O buluşmada renkli diyaloglar yaşandı.
14: Sizce Dünya Kupası şampiyonu kim olur?
15: İşte soru buydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın bak cevaplasın dedi.
16: Sen söyle Osman. Hadi.
17: Favoriler arasında en son İspanya iyi durumda. Arjantin var son dünya şampiyonu. Yine Fransa var ama biz sürpriz yapabiliriz.
15: Ve Cumhurbaşkanı mikrofonu aldı.
16: Sürpriz yapabiliriz değil mi? Biz kazanacağız diyeceğiz.
17: Kazanacağız efendim tamam.
16: Kazanmak.
15: İşte bu renkli anlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençler ve milli sporcuları kabulünde yaşandı.
18: Ömrünü gençlere adamış bir lider olarak gençlerle ne kadar bir araya gelirsem o kadar genç kalırım diye düşünüyorum.
15: Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerden gelen sorular üzerine kendi spor geçmişine dair bir parantez açtı.
18: 16 yaşında futbola başladım. Peki baskete ne zaman derseniz baskete burada başladım. NBA'de oynayan arkadaşlarımızla beraber oynuyoruz.
15: Cumhurbaşkanı futbola ara verdiğini de söyledi.
18: Haftada en az 2 gün, 3 gün bu basketi oynuyoruz ama futbolda tabii biraz çekiniyorum. Futbola artık ara verdik. Şimdi basketle işi sürdürüyoruz. Sabah basketi oynadım. 68 sayı yaptım.
0: Bir milli marş meselesidir. Kamuoyunda şu sıralar gündemin ana maddelerinden biri haline geldi. Tabii 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası bileti alan milli takımımız için çok heyecanlıyız. 2002 Dünya Kupası'nda Tarkan'ın Bir Oluruz Yolunda milli marşı hafızalara kazınmıştı. Dünya Kupası'nın başlamasına 21 gün kaldı. Bu heyecanı eşlik edecek yeni marş arayışlarıyla birçok ünlü isim de marş yazdı. Megastar Tarkan da kendisinin yeni bir marş yazıp yazmayacağı iddialarına son noktayı koydu.

0: 2002 yılında Tarkan tarafından yapılmıştı milli takım için marş.
1: Arar buluruz izini bilirsiniz öndeyiz biz.
0: 24 yıl aradan sonra milli takım Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Ünlü isimlerden yeni marşlar ard arda geldi. Sinan Akçıl,
2: alem kırmızı, alem beyaz görsün.
0: Semih Cenk, ve Rafet El Roman. Peki megastar Tarkan yeni bir marş yazacak mı? Türkiye A-Milli Futbol Takımı en son 2002 yılında Dünya Kupası'na katılmış ve milli takım marşını megastar Tarkan yapmıştı.

0: Yeni marşlar ard arda gelince birçok kişi de Megastar Tarkan'dan yeni bir marş istedi. Tarkan iddialara son noktayı koydu. Stüdyoda fotoğrafını paylaştı. Yeni bir marş hazırlığında olmadığını söyledi. Hatta bir oluruz yolunda gibi bir marş yazmışım bir kere ve yenisini yazmak gibi bir niyetim de düşüncem de yok dedi. Bir oluruz yolunda hadi bas.
1: Önce Halef konuştu, topa tuttu, sonra Selef çıktı sahneye. Zehir zemberek sözler siyasetin gündemine oturdu. CHP'de eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla genel başkan Özgür Özel arasında kılıçlar çekildi. Özel'in Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sözlerine yanıt gecikmedi. Kılıçdaroğlu bir kez daha CHP'ye arının dedi.
2: Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin.
3: İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
4: Arınma meselesinde bir kısas koydum.
5: Kılıçlar çekildi. Halef'le Selef karşı karşıya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha buradayım dedi.
6: Buradayım ve buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi ve billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım.
5: Şaibeli kurultay mutlak butlan krizi. CHP ikiye bölündü.
4: Arınma, ar, haya, namus döneme göre değil duruşa göre değişir.
5: Özgür Özel ateş püskürdü.
2: Umudunu butlana şutlana koyanlara söylüyorum ey.
5: Hedefinde Selefi Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
2: Sarayın mermerlerinde oturanlara söylüyorum. Sarayda medet umanlara söylüyorum.
5: Yanıt gecikmedi. Kılıçdaroğlu Özel'e hodri meydan dedi.
3: Emanet kirletilemez. Emanete kara çalınamaz.
2: Milletin vermediğini, delegenin vermediğini saraydan dilenenlere söylüyorum.
3: Benden susmamı veya başka şeyler söylememi bekleyenler var. Beni iyi dinleyin. Kemal Kılıçdaroğlu milletin ve partisinin çıkarlarını kendi ikbali için müzakere etmez.
5: Özgür Özel dava sürecindeki olası mutlak butlan kararına karşı yedek parti kurma hazırlığı yaparken Kılıçdaroğlu'na parti içinde artan destek de gündemde.
3: Bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar, namuslu, dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez. İftiralarınız da tehditleriniz de vız gelir. Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
5: Hal böyle olunca Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor sorusu cevabını arıyor.
3: Boğazından tek bir haram lokma geçmemiş ve evlatlarına bırakacağı tek mirası verdiği ahlak kavgası olan Bay Kemal'den hiç kimse başka bir şey söylemesini asla beklemesin.
5: Parti içinde kriz tırmanırken gelen ikinci arınma çağrısı kulisleri hareketlendirdi.
4: Yol arkadaşlarını, atadığı arkadaşları bizlerle beraber 2019'da omuz omuza mücadele vererek seçtiği arkadaşlarını koruduğunu görüyorum. En azından öyle görmek istiyorum.
5: Halef'le Selef gerilimi tartışmaları yeni bir boyuta sürükledi.
2: Bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetiş.
3: Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir.
2: Hepinize söylüyorum. İstiyorsan hakka varmayı, meslek edin gönül almayı.
3: Ben doğruyu söylerim. Ben hakikatin yanında dururum.
6: Buradayım ve buradayım.
1: Tokat'ta Almus Barajı alarm veriyor. %100 doluluğa ulaşan barajın taşması an meselesi. Polis araçlarından tahliye anonsu yapıldı. Taşkın riskine karşı 15 mahalle 7 köy için tahliye kararı verildi. Dükkanlar kepenk indirdi. Taşkına karşı kum torbalı önlem alındı.
7: Tokat'ta alarmın rengi kırmızı. Almus Barajı doluluğu %100'e ulaştı. Tokatlılar taşkın riskiyle karşı karşıya.
8: Bu barajın taşması halinde ortaya çıkacak felaketin önlenmesi ya da hasarın azaltılması konusunda insanüstü bir gayret gösteriyorlar.
7: MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut böyle anlattı bölgedeki son durumu. Tokat'ta Ocak ayında %38 olan doluluk oranı Almus Barajı'nda %100 seviyesine yükseldi. Taşkın riskine karşı ekipler teyakkuzda. Mahalle mahalle ev ev gezip vatandaşları uyardı.
9: Alacak yeriniz yoksa muhtemelen iletişime geçip kaykay yurtlarında falan yer ayarlayacağım. Eğer gitmeyi düşünmezseniz de elektrik kesintisi yaşayabilirsiniz.

0: Polis araçları da devriye gezerek anons yaptı.
1: Senin baskın yaşanması ihtimaline karşı zaten mal güvenliğiniz için araçlarınızla birlikte ikametlerinizi tahliye olmanız önemli rica aldım.
0: 15 mahalle ile 7 köy risk altındaydı. Geçici tahliye kararı alındı.
2: Şu an için tahliye başlamıştır. Herkes taşınıyor yani.
0: Otobüslerle yüzlerce Tokatlı güvenli bölgelere yerleştirildi. Dükkanlar bir bir kepenk indirdi.
3: Şu anda dükkanımızı boşaltıyoruz. Kepenkimizi indirip gideceğiz.
0: İş yerleri ve evlerin önüne kum torbalarıyla bariyer kurdu. Taşkın riskine karşı her türlü önlem alınıyor. Kontrollü olarak yıkılan köprü sayısı 7'ye çıktı. Almus Barajı 18 köye ulaşımı sağlayan yolu da adeta yuttu.
4: Hemen barajın altında geçen bir geçit var, yol var.
5: Ben 65 yaşındayım. Gençliğimde aynı bire çoğaldıydı.
0: Eğitime de engel geldi. Turhal ilçesinde eğitime 3 gün ara verildi.
6: Birazdan bu konuşmayı tamamladıktan sonra ben de bölgeye döneceğim.
7: Yaz ne zaman gelecek? Yurt genelinde etkili olan yağışlar ve soğuk hava. Yaz ne zaman gelecek sorusunu da beraberinde getirdi. Peki meteoroloji ne diyor? Bu hafta havalar nasıl olacak? İşte merak edilen hava durumu.
8: Yağışlı hava yurdu terk etmiyor. Ne bahar ne de yaz geliyor. Meteoroloji uyardı.
9: Kuvvetli sağanak ve gök gürültüsü geri geldi. Bir hafta boyunca gökyüzü gri olacak. Beşil içinse sarı kodlu uyarı verildi.
8: Mega kent İstanbul'da da sağanak etkisini gösterdi.
9: İstanbul'un ise 19 ilçesine sarı kodlu uyarı verildi. Sağanak yağış 25-30 dakika arayla gelecek. Su taşkınları yaşanabilir.
8: Cadde ve sokaklar dakikalar içinde göle döndü. Bir uyarı da Ankara'ya gelmişti. Uyarıldığı gibi öğle saatlerinde birden sağanak bastırdı. Kuvvetli sağanak caddeleri göle çevirdi. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak kısa sürede doluyu da beraberinde getirdi. Arabalar kar yağmış gibi bembeyaz oldu. Ceviz büyüklüğündeki dolu hazırlıksız yakalananlara zor anlar yaşattı.
9: Hava sıcaklıkları da düşecek. İç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında olan sıcaklık biraz üşütecek.
8: Sinop, Kayseri ve Samsun dışında tüm iller yağış alacak. Yurdu saran gök gürültülü sağanak yağışlar pazartesi gününe kadar etkisini gösterecek.
7: ATM'den nakit para çekenler için geliyor bu haberimiz. Bayram öncesinde günlük para çekme limitleri değişti. İşte yeni limitler.
8: Bayram öncesi ATM'den para çekecekler dikkat. Para çekme limitleri güncellendi.
10: Kurban Bayramı öncesi çarşı hareketliliğinin başlamasıyla bankalar nakit paraya ulaşımın kolaylaşması için ATM'den günlük para çekme limitlerini yükseltti.
8: Güncelleme ile birlikte en yüksek günlük nakit çekim tutarı 60 bin lira oldu. Bankalar kare kodla daha fazla nakit para çekme fırsatı da sundu.
10: Örneğin ATM'de kartınızla 50 bin lira para çektiniz. Buna ek olarak kare kod özelliğiyle 50 bin lira daha para çekimi gerçekleştirebilirsiniz.
8: Limitler 10 bin liradan başlıyor. Bankaya göre 60 bin liraya kadar çıkıyor.
7: Şimdi de sürücülerin dikkatlerini çekelim. Orta Doğu'daki savaşın etkileri petrolü vurmaya devam ediyor. Motorine zam yola çıktı. Akaryakıt tabelaları bu gece yarısı değişecek.
8: Savaşın etkisi petrol fiyatlarını bir kez daha vurdu. Bayram yolculuğu başlamadan motorine zam yola çıktı.
10: Küresel gelişmeler doğrudan petrolü etkilemeye devam ediyor. ABD-İran savaşındaki barış umutlarının azalmasıyla petrol fiyatları yine artış gösterdi.
8: Sürücüler dikkat! Artış doğrudan pompaya yansıyacak.
10: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1 lira 74 kuruş fiyat artışı bekleniyor. Benzin grubundaysa herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
8: Motorin litresi yapılacak yeni artışla Ankara'da 70 lira 33 kuruşa, İstanbul'da 69 lira 22 kuruşa, İzmir'de ise 70 lira 60 kuruşa yükselecek.
7: Ve altın, sarı metal girdiği düşüş trendinden çıkamadı. Altın son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi. Peki bu düşüşler devam edecek mi? Haberimizde izleyelim.
11: Bugün hafta başına bakarak %1,5 oranında bir düşükle başladık.
0: Altın yine sert geriledi.
11: Hafta başında 6750 olan gram altın

0: baktın şu anda 6600 seviyelerinde, 150 TL kadar bir düşüş var.
1: ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık sona ermedi. Petrol ve dolar fiyatları artınca altın son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.
2: Son 2 ay içerisinde aşağı yukarı bir %10'luk bir gerileme var. En yüksek fiyatından da %15 seviyelerine bir gerileme var.
0: Amerika bu sene sanırım faiz indirimine gitmeyecek gibi görünüyor. Seneye erteledi. Savaşın da tabii etkisi var. Bir barış sinyalleri alamadık.
1: Altın dalgalı seyir izliyor. Yatırımcısının da haliyle kafası karışıyor. Peki bu durumda ne yapmalı? Almalı mı? Satmalı mı?
2: Alım fırsatı var. Çünkü en yüksek seviyelerinden şu anda gerçekten çok makul seviyelere geriledi.
0: Bayram öncesi bence alım fırsatı.
2: Kriz çözüldükten sonra altına rağbet artacaktır. Fiyatları da yukarı yönlü etkileyecektir.
3: Almanya'dan Türkiye'ye ziyarete gelen bir gurbetçi. Kapıkule sınır kapısında hız limitlerini aştı ve yeni trafik cezalarıyla tanıştı. 227 bin lira olan cezayı gören gurbetçi çektiği videoyla sanal medyada gündem oldu.
4: Her yerde radar var. Yavaş gidin! Yavaş!
5: Bir değil, iki değil, üç değil.
4: Yüzlük yerde 180. Yüzlük yerde 210. Yüzlük yerde 230.
5: Defalarca hız sınırını aştı. Sınır kapısında trafik cezalarıyla karşılaştı.
4: Arkadaşlar yavaş gidin, kurban olayım.
5: Bir gurbetçi vatandaş Almanya'dan Türkiye'ye ziyarete geldi. Yaklaşık 10 gün kaldı.
4: 10 gündür Türkiye'deyim. Giriş çıkış yaptım. EGS almadım.
5: Ve Almanya'ya dönüş vaktiydi. Kapıkule sınır kapısına geldi, hayatının şokunu yaşadı. Defalarca hız sınırını aşmıştı.
4: Arabamla maşallah bastım, bastım, bastım bu arabayla bastım. Allah ne verdiyse.
5: Ve toplamda 227 bin lira ceza kesildi. Ödemeden çıkmasına izin verilmedi. Ödemeyi yapan gurbetçinin çektiği video sanal medyada gündem oldu.
4: 227 bin TL ceza ödedim. Param olmasaydı burada kalmıştım.
3: Kurban Bayramı'na günler kaldı. Haliyle otogarlarda da yoğunluk başladı. Hal böyle olunca firmalar ek seferler koyup önlemlerini aldı. İşte bayram öncesi İstanbul otogarındaki son durum.
6: Annemle babamla bayram ziyaretine gidiyorum.
7: Ben bir sene bekliyorum bu Kurban Bayramı.
8: Çocuklarım Diyarbakır'a gidecek.
9: Bu yıl da Kurban Bayramı dört gözle beklendi. Sayılı günler kaldı. Hay böyle olunca otogarlarda da hareketlilik başladı.
7: Normalde gece gidecektik. Bulamadığımız için gündüz gidiyoruz.
10: Bayrama bayağı bir karışır buralar diye düşünüyorum.
9: Kimi Kurban Bayramı'nda memleketine gidiyor, kimi ise tatil beldelerinde değerlendirecek. Şimdiden çoğu kişi koltuklarını da ayırttı. Peki bu bayram bilet fiyatları ne kadar?
11: Nereye gidiyoruz?
7: Çanakkale'ye gidiyorum.
11: Ne kadar aldık bileti?
7: 1050 TL'ye aldık tanesi.
11: Ne kadar aldık?
12: Valla 850 TL'ydi.
7: Geçen yazın fiyatlarıyla gidiyoruz hala yani.
9: İşte biz de Büyük İstanbul Otogarı'ndayız. Otobüslerin biri geliyor, biri çıkıyor. İçleri ise yolcu dolu. İşte önceki bayramlarda bu yoğunlukta bilet bulmak çok zordu. Ancak Kurban Bayramı öncesinde şimdiden ek seferler konuldu.
13: Şu anda araçlarımız doldurduk. İlave arabalarımızı başlattık.
12: Bayağı bir önlemler alınmış.
9: İşte yolcularda alınan bu önlemler ışığında rahat bir yolculuk geçirmeyi hedefliyor.
13: Biz zaten firma olarak bunun üstünde fazla duruyoruz. Yani şoförlerimiz olsun, mavinlerimiz olsun.
14: Can Erzurum, Peron 148. Buyurun efendim.
15: Hayırlı yolculuklar, yolunda çıkın.
3: Dolandırıcılar her gün yeni bir oyun icat ediyor. Vatandaşı çevirdikleri türlü oyunlarla tuzaklarına düşürüyorlar. Kurban Bayramı öncesi yine SMS yoluyla vatandaşları ağlarına çekmeye çalıştılar. HGS ya da bayram ikramiyesi mesajlarına dikkat. Tek tıkla hesabınız boşaltılabilir.
16: Dolandırıcılar iş başında Kurban Bayramı'na mağdur olarak girmeyin.
17: Dini değerleri ve bayram telaşını fırsata çeviriyorlar. Tek tıkla hesapları boşaltıyorlar.
16: Özellikle sahte kurban bağışı kampanyaları bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı. HGS geçiş cezanız var. Kredi aidatı iadesi gibi mesajlarla vatandaşların karşısına çıkıyorlar.
18: Amaç sizi sahte internet sitelerine yönlendirmek. Banka bilgilerinizi, kart şifrelerinizi ve kişisel bilgilerinizi ele geçirmek.
16: Bu noktada en önemli konu tüm işlemleri resmi kurumların kendi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinde

0: üzerinden gerçekleştirmek.
1: Özellikle gençlerin oyun platformlarıyla sanal medya hesapları risk saçıyor. Çünkü burada sahte kripto vaatleri, hızlı kazanç söylemleri ve yasa dışı bahis bağlantılarıyla gençlerin adeta beyni yıkanıyor.
0: Bayram dönemlerinde hem çocukların dijital ortamlarını takip etmek hem de aile büyüklerini telefon ve mesaj dolandırıcılıklarına karşı bilgilendirmek büyük önem taşıyor.
2: Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Bolu Mudurnu'da pazarın gözdesi 704 kiloluk dev kurbanlık dana oldu. Dev dana uzun süren pazarlığın ardından bakın kaç paraya satıldı.
3: Abi. 704 kiloluk dev dana hayvan pazarının yıldızı oldu.
4: Bu tabaka tekeri bana. Abi gel gel. 100 kilo.
5: 650. Randımanlı dana bu ya. İşkembe kalmamış sana da sen bana.
3: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan pazarlarında yoğunluk yaşandı. Mudurnu'daki pazarın en çok ilgi gören kurbanlığı ise 704 kilogramlık dana oldu.
5: Randımanlı dana bu ya. İşkembe kalmamış sana da sen bana.
4: Zarar ediyorsun. Zarar cepten atıyorum ben parayı.
3: Sabahın ilk saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar hem fiyat sordu hem de besicilerle kıyasıya pazarlık yaptı.
5: Ya bir kilo abi, bir kilo.
3: Alıcıyla besiciler arasındaki kıyasıya pazarlık merakla izlendi.
5: Ürk gelin ya.
4: Atan yap.
5: Abi.
4: Bu tabaka tekeri bana.
5: Abi gel gel. Abi kilo.
4: 650.
3: Uzun süren pazarlığın ardından taraflar 340 bin lirada el sıkıştı.
6: Allah hayırlı olasın.
4: Evet.
6: Gülsüz, gülsüz.
4: Allah bir fena duruyor.
2: Yer Denizli Ayşen Aycan 10 yıl önce evden çıkmış ve yakınları bir daha ondan haber alamamıştı. Dosya cinayet şüphesiyle raftan indirildi. Eski eş gözaltına alındı.
7: 10 yıl önce sırra kadem basmıştı. Ayşen Aycan dosyası tekrar açıldı. Eski eşi dahil çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Yer Denizli. Takvimler 25 Şubat 2016'yı gösteriyordu. 21 yaşındaki Ayşen Aycan bir anda ortadan kaybolmuştu. Yakınları ondan 10 yıldır haber alamıyordu. Adalet Bakanlığı'nın faili meçhul dosyaları yeniden açması bu dosya için de umut oldu. Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Ayşen Aycan'ın dosyası cinayet şüphesiyle raftan indirildi. Teknik ve fiziki takibin ardından 8 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Baskınlarda Ayşen Aycan'ın eski eşi Turgay Bey'in de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor. 10 yıllık sır perdesini aralayacak soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
2: Elazığ'da dilencilik yaparken yakalanan kadınlar pişkinliğiyle pes dedirtti. Çek abi çek diyen kadın dilenci zabıta binasına oynayarak girdi.
7: Pişkinliğiyle pes dedirtti. Zabıta müdürlüğüne oynayarak girdi. Zabıta ekipleri vicdanları sömüren dilenci şebekesini suçüstü yakaladı. Şüpheliler dilencilik yapmak için Osmaniye'den Elazığ'a gelmişlerdi. Şüpheliler işlemler için zabıta müdürlüğüne götürüldü. Pişkinlikleri pes dedirtti.
8: Çek abi çek, çek.
7: Binaya oynayarak girdi. Şüphelilere idari para cezası kesildi.
2: Ve gündemden düşmeyen Dilan ve Engin Polat çifti. Bir süredir ayrı olan çift gösterişli bir kutlamayla barıştı. Dilan Polat birbirimizi yeriz ama birbirimizi yedirmeyiz dedi.
9: Barışırız yani.
10: Çok
9: kanka.
10: Hediyem güzel.
7: Polat çifti bir kez daha barıştı. Engin Polat barıştınız mı diye soranlara ne bekliyorsun 20 yıldır evliyiz diyerek çıkıştı.
11: Siz barışınız yani.
9: Ne bekliyorsun?
11: Doğru.
9: Ne bekliyorsun? 20 yıllık evliyiz ne bekliyorsun?
7: Polatların evinde sular durulmuyor. Bir dargın bir barışık çift uzun süredir kavgalıydı. Engin Polat o kavgaya son vermek istedi. Dilan Polat'a büyük bir organizasyonla sürpriz hazırladı. Barışma sonrası araçlarına binerken çifte barıştınız mı diye soruldu. O soru

0: Kim Polat'ı kızdırdı?
1: Siz barışınız yani.
2: Ne bekliyorsun?
1: Doğru.
2: Ne bekliyorsun? 20 yıllık evliyiz, ne bekliyorsun?
0: Dilan Polat'sa birbirimizi yeriz ama birbirimizi yedirmeyiz dedi.
2: Birbirimizi yeriz ama
3: birbirimizi yedirmeyiz.
2: Çak kanka, nereye gidiyoruz evine?
3: Kızın ne bilinleri istersin.
0: Çift daha sonra birbirleriyle çak yaparak uzaklaştı.
2: Barışınız yani dedi.
3: Sıkı kök ya. Ha. Ama
2: çak kanka.
4: Efendim, sıcak bir gelişmeyi aktaracağız şimdi sizlere. Arkadaşlarım getirdiler haberi. Ünlülere

0: Mehmet Akif Ersoy'a 4 ayrı suçtan iddianame hazırlandı. 7 sanığın yer aldığı kirli çarkın anlatıldığı iddianamede çarpıcı detaylar yer aldı. Ersoy liderliğinde kurulan örgütün kadın mağdurlara uyuşturucu temin ederek ifadelerini zayıflattığı vurgulandı. Ersoy hakkında 11 kez nitelikli cinsel saldırı suçlaması yöneltildi. Ayrıca suç örgütü kurma ve yönetme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçları da iddianamede yer aldı. Suçlardan iddianame hazırlandı efendim. Evet, hemen sıradaki haberi aktaralım sizlere. Dünya Sağlık Örgütü Ebola salgını için alarm verdi. 300'den fazla şüpheli vaka tespit edildi. En az 88 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası acil durum ilan edildi.
1: 300'den fazla kişiye bulaştı, 88 can aldı. Dünya Sağlık Örgütü Ebola için acil durum ilan etti.
2: Ebola genellikle kanamalarla seyreden ölümcül bir hastalık. Yani bakalım %50'sini kaybedebiliyoruz.
1: Korona ve hantavirüs derken Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Uganda'da Ebola salgını alarm verdi.
3: Hastalık şu ana kadar 300'den fazla kişiye yayıldı. 88 kişi ise hayatını kaybetti. Peki bu hastalık nasıl yayılıyor?
2: İnsandan insana enfekte kişinin kan, mukus, ter, kusmuk gibi içeriklerinden bulaşabiliyor.
3: Ebola dünyanın en tehlikeli hastalıkları arasında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü de Ebola için uluslararası acil durum ilan etti. Peki bu hastalığın yeni bir pandemiye dönüşme ihtimali var mı?
2: Genellikle hava yoluyla da bulaşmadığı için COVID gibi bir pandemi riski olmadığı Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımız tarafından bildirildi.
3: Uzmanlarsa hem Afrika'ya seyahat edecekleri hem de Afrika'dan gelecek yolcular için uyarıyor.
2: Yüksek ateş, kırgınlık, eklem ağrısı, kas ağrısı gibi enfeksiyon genel bulguları olduğunda bu konuda uyanık olmak lazım.
0: Amerika'da bir kargo uçağı kalkıştan hemen sonra düşmüş ve 15 kişi hayatını kaybetmişti. O korkunç uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı.
4: Kalkış sırasında motoru koptu. Yüksek hızda yerleşim yerine çakıldı. O uçak kazasına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. 4 Kasım 2025'te bir kargo uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra irtifa kaybetmişti. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu, Louisville'den kalkış yaptıktan sonra kısa süre sonra düşen MD-11F uçağının yeni görüntülerini yayımladı. Uçak adeta bomba gibi patlamış, ardından da yangın çıkmıştı. Korkunç kazada 15 kişi hayatını kaybetmişti.
0: Giresun'da tünele giren bir sürücünün karşısına ayı çıktı. Tünelde yaşanan ayı paniği kameraya bakın nasıl yansıdı.
1: Tünelde ayıyla karşılaştı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Görüntüler Giresun'dan. Gece saatleriydi. Bu sürücü aracıyla tünele girdi. Bir anda karşısına boz ayı çıktı. Korkan ayı aracın önünde koşmaya başladı. Sürücü de o anları cep telefonuyla kayda aldı. Sürücü ve ayı tünelin çıkışına kadar birlikte ilerledi. Daha sonra ormana yönelen ayı gözden kayboldu.
0: CHP'li Marmaris Belediyesi bakım maliyeti yüksek diyerek yüzme havuzunu kapatmıştı. Yarışlara hazırlanan lisanslı sporcuların antrenmansız kalmamak için boş havuzda kulaç attığı görüntüler tepki çekmişti. Gençlik ve Spor Bakanlığı sporcuların havuz problemini çözdü.
4: Bu CHP'li belediyenin... Bu da hükümetin sporcular için ortaya koyduğu vizyon. Skandal görüntüler Muğla'da kayda geçmişti. CHP'li Marmaris Belediyesi, yüksek bakım maliyeti gerekçesiyle ilçenin tek yarı olimpik yüzme havuzunu kapattı. Lisanslı milli sporcular beton zeminde kulaç attı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sporculara, siz kaygı...

0: Yanmayın gençler. Evelallah biz bunu da çözeriz diyerek seslenmişti. Ve sporcular havuzlarına kavuştu.
1: Öğrencilerimizi ve sporcularımızı mağdur etmeyecek portatif yüzme havuzumuzu yaptık.
0: 20 metre uzunluğunda, 125 santimetre derinliğindeki havuzda sporcular antrenmanlarını yapacak.
2: Uzun zamandır ailesiyle problemler yaşayan ve davalık olan ünlü şarkıcı Özcan Deniz, doğum gününde sanal medya hesabından ailesine açık mektup yazdı. Ancak duygusal cümleler yerine zehir zemberek ifadelerle tek tek seslendi ailesine. Kardeşlerini hedef alarak iblis diyen şarkıcı 40 yılımı çaldı ifadelerini kullandı.
3: Seni henüz tanıdığımda.
0: Kendi doğum gününde açtı ağzını yumdu gözünü. Kardeşlerine iblis diyen Özcan Deniz'in 40 yılımı çaldı sözleri şaşkına çevirdi.
3: Gözlerin karanlık koyu.
0: Aile içi kavgalar, gerilimler, itibar davası, mal mülk paylaşımı. Ünlü şarkıcı Özcan Deniz ve ailesinde sular durulmuyor.
4: Annenizin sağlığını da sorsaydık hemen. Görüşüyor musunuz?
0: Ünlü sanatçı 22 yıl boyunca menajerliğini yapan abisi ve iki kız kardeşiyle hala davalık. Özcan Deniz'in dün doğum günüydü. Bu özel gününde içinden geçen her şeyi ailesine yazdığı açık mektupla dile getirdi. Anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerine mektup yazan Deniz'in öfkesinin hala dinmediği kaleme aldığı cümlelerle belli. Özellikle kardeşlerine hedef alan Deniz, kanser olan annesine de seslendi. Yakında filmini yapacağını ve ismini de Fareli Ev koyacağını açıkladı.
2: Sanat camiasında Sezen Aksu tartışması devam ediyor. Nazan Öncel yeni bir açıklama yaptı. Gözden çıkarıldım dedi.
5: Bu devirde dostluklar da yalanmış. Sahteymiş, onu anladım.
0: Sezen Aksu'ya böyle isyan etmişti. Nazan Öncel'den bir çıkış daha geldi. Gözden çıkarıldım dedi. Türk pop müziğinin iki dev ismi Sezen Aksu ve Nazan Öncel geçtiğimiz ay bir araya geldi. İkili unutulmaz bir düet yaptı. Ancak çok geçmeden Nazan Öncel'den beklenmedik bir çıkış gelmiş. Sezen Aksu'yu hedef almıştı.
5: Yakın bir geçmişte erkekler de yanarı söyledik. Biliyorsunuz bir düet yaptık. Kanlıca'yı da gördük. Hani insanlar ya olduğu gibi görünmeli ya göründüğü gibi olmalıdır.
0: İşte bu tartışmaya ünlü sanatçı Demet Akalın da dahil olmuş ve Sezen Aksu'yu desteklemişti. Nazan Öncel de tepkisini sürdürdü. Gözden çıkarıldım dedi. Sevenlerinden özür diledi.
2: Birçok kişi nasıl olsa kullanmıyorum düşüncesiyle kredi kartlarını kapatmıyor, ancak kullanmadığı kredi kartını iptal etmeyenler dikkat. Kapatılmayan kredi kartlarından da kart aidatı alınabiliyor. İşte detaylar.
6: Kredi kartı kullanıyor muyuz?
7: Kullanıyordum ama kapattım.
6: Kullanmadığımız bir kredi kartımız var mı?
8: Evet var.
0: Kullanmadığı kredi kartlarını iptal etmeyenler yandı. Çünkü onlardan da ücret kesiliyor.
9: Bence yanlış bir şey. Kapatılması gerekiyor.
6: Çok kişi nasıl olsa bir problem yok diyerek kullanmadığı kredi kartlarını iptal ettirmiyor. Ancak bu düşünce oldukça yanlış. Kullanmadığımız kredi kartından da ücret tahsil edildiğini biliyor muydun?
8: Hayır, bilmiyordum.
6: Bankacılık mevzuatlarına göre bir kredi kartı sistemde tanımlıysa harcama yapılsın ya da yapılmasın, yasaya göre yıllık aidat alınabiliyor.
7: Zor zamanlarımızda mecbur kalıyoruz ama sonradan tuzak olduğunu fark ediyoruz.
0: Çoğu bankaysa ücret talebi hakkını saklı tutuyor. Üstelik bilinçsizce yaptığınız bu davranış olumsuz sonuçlar doğuruyor. Kredi notunuzu düşürüyor, limitinizi sınırlayabiliyor. Mağdur olmamak içinse bankanızı arayarak kredi kartınızı iptal etmeniz şart.
8: Eve gidince iptal edeceğim kartımı ben de.
2: Bayram demek, tatlı demek değil mi? Baklava siparişleri verildi, baklava ustaları kolları sıvadı, tatlıcılarda yoğun hazırlıklar başladı. Bakın bayram sofralarını süsleyecek tatlılar nasıl hazırlanıyor?
10: İncecik baklava hamurları açılıyor. Fıstıklı, cevizli baklavalar şerbetle buluşuyor. Ağız sulandıran baklavalar bayrama

0: hazırlanıyor. Baklava ustalarının bayram mesaisi başladı.
1: Bayram siparişlerini almaya başladık.
0: Bayram yaklaştıkça baklava üretimi de arttı. Ustalar es vermeden baklava yapmak için kolları sıvadı.
1: Baklava üretimi de normal rutinde 80 ton üretim sağlanmakta. Bayram yaklaşmakla beraber 100-120 tona kadar çıkıyor.
0: Bir diğer baklava mesaisinin yoğun olduğu şehir ise Adana. Bayram yemeğinin ardından yenecek tatlılar şimdiden hazırlanmaya başladı.
2: Bize de hazırlıklar başladı, siparişlerimiz geliyor.
0: Hazırlanan tatlılar Arife günü pişirilecek, taze taze müşteriye verilecek.
2: Arife günü ürünlerimizi pişirme teslim ediyoruz.
3: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Teşekkürler.
6: Görüşürüz. Ya ben
7: Kaya, hiç utanma. Biz burada görüşürüz. Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca o molada görüşürüz. Mola demişken öğle arasında görüşürüz. Araba şart mı? Değil. Bir şekilde görüşürüz. Ya da her şekilde görüşürüz. O yüzden hiç utanma Kaya.
6: Görüşürüz.
8: Görüşürüz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Çok seven insanların şeri hep ileride.
9: Bu perşembe 1 kilogram tarım kredi taze kaşar peynir KOP'ta sadece 375 lira. Ayrıca 1 kilogram tarsut tereyağı 459 lira. Ben bilirim.
10: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
11: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
13: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi yepyeni soslu pizzalar tanıtımı özel 195 TL. Lezzetini seç, fırsatı kaçırma. Terra Pizza, gel beraber olsun.
14: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol.
15: Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
16: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
17: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
18: kurdu. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
19: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
20: lazım. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
21: Ne?

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
0: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Damla bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Abi, ne yapıyoruz şu an?
8: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
13: Ortama bir twist lazımsa denemen lazım.
14: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
15: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
16: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
17: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
18: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
19: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biber.

0: değerli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Ayşe için yenilendi Akbank Mobil.
9: Ay, torunun doğum günü, kartın internet alışverişte kapalıymış.
10: Akbank asistanlarla da
8: Ayşe ile Ayşe olur Akbank Mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internete açabilir.
11: Anında çözdü. Çözer tabii.

0: yapmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru. Garanti BBVA.
1: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
2: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
3: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
4: Bir telefon uzakta olan.
1: Bir bankacı. Tanıştıralım.
5: Benim bankacım Müge.
6: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 mil hediye. Garanti BBVA.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. Türkiye Gençlik Vakfı binicilikten okçuluğa, yüzmeden satranca, tiyatrodan doğa yürüyüşlerine kadar pek çok sportif faaliyette gençleri buluşturuyor. Dijital bağımlılığı azaltmak için gençlere büyük bir fırsat sunuluyor.
9: Heyecanınız var mı?
10: Evet!
9: Enerjiniz var mı?
10: Evet!
9: Aksiyon var mı?
10: Evet!
11: Yüzme yapacağız, sonra etkinlikler öğreneceğiz, Kur'an okuyacağız.
12: Bizler var, arkadaşlar edeceğiz, bunun gibi şeyler.
13: Binicilikten okçuluğa, yüzmeden satranca, tiyatrodan doğa yürüyüşlerine.
14: Etkinliklere katılacağız, birlikte vakitler geçireceğiz.
15: Hiç sıkılmayacak canımız.
16: İnşallah yaz okuluna gelirim.
13: TÜGVA Yaz Okulu lansmanında Nun Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Esra Erdoğan Bayraktar, gençlerin sanal medya kullanımındaki çarpıcı verileri açıkladı.
17: Gençlerimizin %35'inin dijital bağımlılıklar konusunda alarm veren bir seviyede olduğunu, yüksek risk grubunda olduğunu ortaya koyuyor.
13: Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenleyecek olduğu yaz okulu sayesinde dijital bağımlılıktan kurtulacaklar. Akranlarıyla iç içe sosyal vakit geçirecekler.
18: Türkiye Gençlik Vakfı olarak bizler eğitimde fırsat eşitliği diyor, ülkemizin dört bir tarafında yaz okullarımızı

0: doğa kamplarımızı başlatıyoruz.
1: Bu yaz çocukların canı hiç sıkılmayacak. Futbolda sahanın tozunu yutacaklar. Okçulukta hedefi tam 12'den vuracaklar. Yani yaz okulu için hepsi şimdiden çok heyecanlı.
2: Evet!
3: Zaten uzun zamandır da kaydolmak istiyorduk.
4: 6 hafta sürecek olan yaz okulu başvuruları başladı. Tugva.org üzerinden kayıt olabilirsiniz.
0: Bu yılki hedefimizi 500 bin evladımıza ulaşmak üzere koyuyoruz.
5: Efendim, bu haberimizle ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle. Ben yayında ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Çok güzel.
9: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay. Şipşak.

0: Küp zamanın başlangıcından önce de vardı. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Tek bildiğimiz dünyalar yaratabilecek ve onları yaşamla donatacak güce sahip olduğuydu. İşte ırkımız da böyle var oldu. Kısa bir süre uyum içinde yaşadık. Tüm büyük güçlerde olduğu gibi bazıları onu iyilik için, bazıları da kötülük için istiyordu. Ve sonuçta savaş başladı. Bu öyle bir savaştı ki gezegenimizi ölüm sarana değin yiyip tüketti. Ve küp uzayın engin derinliklerinde kayboldu. Biz de dünyamızı yeni baştan inşa etme umuduyla uzayın dört bir yanına dağıldık. Yıldızları, gezegenleri teker teker aramaya başladık. Tam umutlarımızı yitirdiğimiz anda dünya adındaki bir gezegenden bir şey keşfedildiğine dair mesaj aldık. Ama ne yazık ki geç kalmıştık.
1: Katar, Orta Doğu, günümüz.
2: Burada 5 ay geçirince insanın canı ev yemeği istiyor. Annemin timsah güvecinden bir tabak.
3: 2 haftadır ızgara timsah ve cırcır böceği deyip duruyorsun. Hayatta annenin evine gitmem Fik. Çok ciddiyim.
2: Tamam, abi,
3: annenin evine gitmeyeceğim.
2: Timsahlar nefis etleriyle meşhurdur dostum.
3: Evet anlıyorum.
2: Kompo gidramune churada yo no.
4: Dilimizi konuş. Bak bunu kaç kere konuştuk değil mi? İspanyolca konuşmuyoruz. Daha kaç kere söyledim.
2: Neden beni bozuk duruyorsun? Bu bana atalarımdan bir miras.
4: Tamam.
2: Kültürümü devam ettirmek istiyorum. Ne var bunda?
4: Ne istersen onu konuş.
5: Hafta sonlarını hatırlıyor musunuz?
4: Evet.
5: Futbol maçlarını, gazı kaçmış ve sosisliği.
2: Kusursuz gün. Ya sen yüzbaşı? Sen de anlatsana.
4: Yeni doğan kızımı kucağıma almak için sabırsızlanıyorum.
5: Ah canım benim.
2: Çok özledim.
4: Sözün.

0: Herkes ben hazırım. Hey, içinizde varsa gelsin de sahada görüşelim.
1: Hey!
2: Saksın hava yüz.
0: Hareketi izle bebek. Tıpkı Jordan'ın gençliğindeki gibi savunmayı sıkıştırıyor.
1: Çetin'in kız var. Ya. Yapma ya.
3: Lenny!
4: Hey, ne var ne yok?
3: Su.
4: Aa, sağ ol. Bana yardım eder misin?
5: Albay Sharp, 16 kilometre ötede kimliği belirsiz bir nesne var efendim.
6: Kimliği belirsiz hava...

0: Amerikan askeri hava sahasına izinsiz giriş yaptınız.
1: Hemen kimliğinizi belirtip doğu yönüne ilerleyin. Raptor 1, Raptor 2. 250'a yönelip önünü kesin. Haydut şu an 16 kilometre uzağınızda.
0: Kimliği belirsiz hava taşıdı.
1: Saxon hava üstüne kadar size eşlik edilecek. Karşı çıkmanız halinde zor kullanılacak.
2: Anlaşıldı. Simgesi 4500X.
3: Efendim, burada 4500X'in 3 ay önce Afganistan'da düştüğü yazıyor.
1: Mutlaka bir hata olmalı. Şunu 2 kere kontrol et.
3: Ettim efendim. Arkadaşım da helikopterin içindeydi.
2: Size Saxon tavayı süre kadar eşlik edeceğiz. Takip edin lütfen.
1: Radar mesafe nedir?
4: 8 kilometre efendim.
5: Karım attı mı?
6: Evet yüzbaşı.
7: Hanımlar!
5: Aman tanrım, şuna bakın nasıl
8: da büyümüş. Şu yanakları ısırasım geliyor. Tatlım, çok güzel bir çocuk yapmışız.
5: Bu lafı herkes söyler biliyorum ama bizimki gerçekten harika olmuş. Çok güzel.
9: Gülüşünü senden almış.
8: Güldü mü?
9: Evet, hem de ilk kez.
8: Demek sen pırt yapmadığına emin misin?
9: Hayır, o bir hanımefendi. Henüz seni tanımıyor ama tanıyacak.
1: 4500X. Bunda bir terslik var.
10: Haydut iniyor.
5: Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Radar gitti. Helikopter yüzünden. Sera. Hey. Sera, beni
8: bilmiyorum ama yakında evde olur. Seviyorum.
1: BH-53 pilotu. Hemen motoru kapa. Derhal dışarı çıkmazsanız sizi öldüreceğiz.

0: dosyaların peşinde. Hemen hattı kesin.
1: Anahtar!

0: Pekala Bay Whitley, sıra sizde.
1: Özür dilerim, çanta biraz karışık. Bak şimdi. Pekala. Benim aile soyu ağacı...
0: Bunu hanginiz yaptı? Çocuklar, biraz sorumluluk.
1: Tamam, şey... Ailemin soy ağacını araştırdım.

0: ve başlangıç noktası olarak büyük babam, ünlü kaptan Archibald Whitwicky'yi esas aldım. Kendisi ünlü bir kaşif. Aslında Kuzey Kutup Dairesi'ne ilk defa keşif gezisi yapanlardan. Bu önemli bir şey. 1897 yılında 41 cesur denizciyle Kuzey Kutbu'na doğru yola çıktı.
1: Fedakarlık yoksa zafer de olmaz. Kutup dairesine ulaşacağız çocuklar.
0: İşte hikaye böyle. İşte burada da 19. yüzyıldan kalma büyük babamın aleti var. Bu elimdeki de 80 papellik bir kadrant. Tabii hepsi satılık. Mesela burada bir stand var. 50 papeli bastıran alır kelepir. Hele bu müthiş büyük babamın gözlüğü. Henüz değerini bilmiyorum ama harika olduğu ortada.
2: Karaciğerini de bana satsana. Bay Whitwicky, burası bit pazarı değil, 11. sınıf. Büyük babanız bu davranışınızdan hiç hoşlanmazdı herhalde.
0: Biliyorum, özür dilerim. Ben sadece araba almak için para biriktiriyorum. Tüm bunları de bulabilirsiniz. Kabul ediyorum, nakit de uyar. Mesela bu pusula harika bir kolomb günü hediyesi olabilir.
2: Sen.
0: Bitiriyorum. Hani şu dahi olan büyük babam... tımarhaneye yattığında ne yazık ki iyice kafayı yedi. Ve bu semboller ve saçmalıklar da keşfettiğini düşündüğü... dev buz devri adamı ile ilgili şeyler işte.
2: Pekala. Belki yarın sınav yaparım, belki de yapmam. Biraz uykunuz kaç.
0: 50, 40, 30. Sen... Efendim, özür dilerim. Tamam. İyiydi değil mi?
2: Tam bir B eksi diyebilirim.
0: B eksi mi?
2: Kalkmış sınıfımda büyük babanın döküntülerini satıyordu.
0: Ama sınıf bayıldı. Bana bir iyilik yapar mısın? Ne? Şu pencereden babama bakar mısın? Yeşil arabadaki. Bakın, size bir delikanlının düşünü anlatacağım. Ve ona verilen bir sözü. Gözlerimin içine baktı ve evlat, bana 2000 dolar ve 3 tane A getirirsen sana araba alacağım dedi. Tamam mı? 2000 ve 2 A hazır, anlatabildim mi? Tam oldu derken B eksi alıyorum ve puf, uçtu gitti. Elimde patladı. Şimdi kendinize bir sorun. İsa olsa ne yapardı? Evet! A eksi aldım.
3: Dur göremiyorum. Bu bir A.
0: Harikayım.
3: Öylesin. Sana küçük bir sürprizim var evlat.
0: Nasıl bir şey?
3: Küçük bir sürpriz işte.
0: Hayır baba. Şaka yapıyor olmalısın.
3: Evet, elbette şaka. Alacak halim yok ya.
0: Bu komik mi şimdi?
3: Komik tabii.
0: Senin derdin ne?
3: Sana alacak göz var mı bende? Çok beklesin.
0: Seninle yol boyunca konuşmak istemiyorum.
3: Hadi ama, sadece eşek şakası yaptım.
0: Komik değil dedim ya.
4: Beni!
5: Ne?
4: Kuzenini şu palyaço giysisinden kurtar, yine sıcak çarpacak. Beyazları korkutuyor.
0: Piştim burada ya, makyajım aktı. Bu mu? Yok artık, bu da ne? Arabanın yarısını ödeyeceğim dedin, hurdanın değil baba.
3: Ben senin yaşındayken dört tekerleğe de razıydım.
0: Bak şunu açıklığa kavuşturalım. 40 yıllık bekarı izledin mi?
6: Evet. Unuttum,
0: tamam.
6: Gidiyorum.
0: Bak işte bu o ve bu da 50 yıllık bekar.
3: Anladım.
0: Bekar mı kalayım istiyorsun? He?
3: Fedakarlık yoksa
0: zafer de olmaz. Biliyorum, meşhur Whitwicky ilkesi.
3: Evet. Doğru.
4: Abiler... Ben Bobby Bolivia. Ülke gibi ama olmazsınız.
3: Öyle mi?
4: Yardımcı olayım.
3: Bu benim oğlum. Ve ilk arabasını alacak.
4: Siz de bana geldiniz.
0: Getirildim.
4: Bu da bizi bir aile yapar. Bana Bobby amca diyebilirsin. Ben sana ne diyeyim evlat?
0: Sam.
4: Gel benimle oğlum. Sam, seni özgürlüğe götürecek yol işte bu kaputlardan birinin altında. Sana bir şey söyleyeyim evlat. Sürücü araba seçmez. Araba sürücüsünü seçer. İnsanlar ve makineler arasında mistik bir bağ vardır. Bana istediğini söyle. Ama yalancı diyemezsin. Hı. Özellikle de annem yanımdayken. İşte annem. Hey anne! Elimde bir taş olsa şimdi kafanı patlatmıştım senin. O sağır sen, biliyor musun? Şuraya bak. Bir erkeğin isteyeceği veya ihtiyaç duyacağı her şey var burada.
0: Bu fena değil. Ve şunlar da yarış şeritleri değil mi?
4: Evet. Yarışı... Evet de bu da neyin nesi ya? Bu araba da nereden çıktı? Meli!
5: Ne?
4: Bu da ne? Bir kontrol et şunu.
5: Bilmiyorum patron, hiç görmedim. Ne bileyim?
4: Bırak bu ağızları da, öğren şunu hemen beni.
0: Bu iyiymiş.
3: Kaç para?
4: Şey... Bu arabanın yarı klasik olduğunu, zarif lastiklerini ve özel yapım boyasını göz önüne aldığımızda...
0: İyi de boyası solmuş bunun.
4: Yine de özel yapı...
0: Özellikle mi soluk?
4: Bir acemin anlamasını beklemezdim zaten.

0: bin.
1: 4000'den fazla vermem. Kusura bakma.
0: Evlat, hadi in arabadan canım.
2: Hani araba sürücüsünü seçer diyordun?
0: Bazen de babası pinto olanları seçer. İn hadi. İşte burada 4000'e harika bir tane var.
1: Sam, bak orada çizgili bir
2: var. Hayır, ben çizgili bir da istemiyorum.
0: İşte bu da klasik bir araba. Birkaç gün önce sattığım arabanın...
1: Vay canına.
0: Ben
1: iyi misin?
0: Bunu şimdi balyozla parçalayacağım. Hey Meli! Soytarın kuzeninle balyozları alın ve şunu parçalayıverin oğlum. İşte en sevdiğim. Alabilmiyorum da geçme.

0: Dert mi ne senin?
1: Washington.
2: Steve.
3: Merhaba Sayın Bakan.
2: Bunlar çok genç.
3: İnanın hepsi de bu konuda uzman efendim. Liseden beri NSA tarafından eğitiliyorlar.
4: Millet. Şuraya bakın, savunma bakanı geldi. Eyvah, kıyafetim de pek uygun değil.
5: Bayanlar baylar, sayın savunma bakanımız.
6: Lütfen oturun. Ben John Keller. Burada ne işimiz var diyorsanız, işte size neden. Dün bölge saatiyle 19'da Katar'daki Saxon ileri operasyon merkezimiz saldırıya uğradı. Bildiğimiz kadarıyla kurtulan olmadı. Saldırının amacı askeri ağımıza sızmaktı. Neyin peşinde olduklarından tam olarak emin değiliz. Ama bunu başaramadıklarını biliyoruz. Bu yüzden tekrar deneyeceklerini tahmin ediyoruz. Şu ana değin saldırıyı üstlenen olmadı. Elimizdeki tek doğru düzgün bilgi ise işte bu ses. Sistemimize sızan sinyal bu. NSA var gücüyle çalışıp analizler yapıyor ve olası iletişimleri dinliyor. Ama bunu yapanı bulmak için yardımınız gerek. Artık sinyal analizi konusundaki yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. Şu an diken üzerindeyiz. Başkan Basra Körfezi ve Sarıdeniz'e savaş birlikleri sevk etti. Bu iş artık çok ciddileşti. Sizi sorumlu subayla baş başa bırakıyorum. Hemen çalışmaya başlayın. Hepimize bol şans.
7: Mojo, arabayı hallettik. Şimdi kız lazım. Tabii kızla çıkmak için de para gerek. Hiç teklif yok.
8: Oh, harika.
7: Metelik yok. Mojo, ağrı kesici vereyim mi? Hayır, daha olgunlaşmamış. Güzel, ne oluyor? Hiç, sadece arabamla dolaşacağım, tur atacağım. İşte artık kırında. Bunlarla kafayı bulduğunu biliyorum ama bir daha yatağıma işersen dışarıda uyursun, tamam mı? Hepsi bu, başka yok. Seni gidi keş.
9: Ron, bu karo yamuk.
10: Evet, olabilir.
9: Bu karo da oynuyor.
10: Evet, biliyorum, birazdan ilgileneceğim.
9: Neden bir usta tutmadı ki?
10: Sam, çimlerimin üzerinde ayak izini görmek istemiyorum.
7: Ne, ayak izi falan yok.
10: Bu yolu neden yaptın? Lütfen artık bu yolu kullan, olur mu Sam?
7: Baba, çimler hepimize ait.
10: Kendi çimine bakım yaptığında anlarsın.
7: Tamam, buna daha fazla dayanamayacağım.
9: Ne oldu?
7: Erkek bir köpeğe kız takıları takıyorsun. Yazık, bir köpek şivaba bile olsa bu kadar kötü davranılmaz.
9: Bence çok havalı. Saat 11'de evde olacaksın.
7: Ya tabii.
10: Saat 11'de.
9: Lütfen arabayı düzgün kullan.
10: Demirini tak.
11: Hale bak. Ama ucuzcusun.
10: Daha ilk arabası. Ne bekliyordun ki?
6: Kurtulan var mı yok mu? Şu an için net bir bilgimiz yok. Tüm dünyadaki üslerimiz en üst hazırlık seviyesi olan DEFCON Delta konumunda. Daha önce hiç görmediğimiz kadar etkili silahlarla karşı karşıyayız. Tüm dualarımız Saxon bölgesindeki askerlerimizin aileleriyle.
12: Daha önce böyle bir silah sistemi görmedim. Isı algılayıcılar dış kaplamasının bir tür görünmez koruyucu kalkanla çevrelenmiş olduğunu gösteriyor.
13: Bu imkansız. Görünmez güç alanları sadece çizgi romanlarda bulunur, değil mi?
14: Bilmiyorum oğlum.
15: Nedir bu böyle?
14: Annemin özel yetenekleri vardır. Bazı şeyleri görür. Ben de o geni taşıyorum.

0: Görün ve bize saldıran şu şey var ya, bence bu iş bitmedi.
1: O zaman şu vudu büyülerini kullanıp bizi buradan çıkarır mısın?
2: Fotoğrafını çekiyordum. Galiba beni gördü. Doğruca bana baktı.
0: Bu şeyi bir an önce Pentagon'a götürelim. Neyle uğraştığımızı bilsinler.
3: Telsizin işi bitmiş. Kesinlikle hiçbir sinyal alamıyorum.
4: Mahmut.
0: Evin çok uzakta mı?
5: Çok değil. Şu dağın tepesinde.
0: Telefon var mı?
5: Var.
0: Öyleyse gidiyoruz.
6: Partiye davet edildiğimize emin misin?
7: Elbette Miles. Orası bir göl. Yani kamuya ait.
6: Aman tanrım. Aman tanrım, Mikiela da gelmiş. Sakın abuk subuk hareketler yapayım deme. Yakışıklı mıyım?
7: Evet, öylesin.
6: Tamam.
8: Eğlence çıktı. Dostum, araban. Harika. Hey. Burada ne yapıyorsunuz?
6: Ağaca tırmanacağız.
8: Bu belli oluyor. Eğlenceli olmalı.
6: Öyle.
8: Seni hatırladım ya. Geçen sene bizim futbol takımına girmeye çalışmadın.
9: Annene haber ver.
6: Aa, yok canım, yok yok, öyle değildi. Yani ben aslında bir kitap için biraz araştırma yapıyordum, o kadar.
8: Aa, yok canım.
6: Evet.
8: Peki konusu ne? Beceriksizliğin mi?
6: Aslında futbol ve beyin hasarı arasındaki ilişki. Gerçekten güzel kitap. Arkadaşların çok sevecek. İçinde kaybolacakları renkli sayfalar ve hikayelerle üç boyutlu resimler var. Çok eğlenceli.
8: Aman nepim.
5: Tamam. Boş ver.
8: Hey millet, bir parti vardı ya. Hadi oraya gidelim.
6: Artık ağaçtan inebilirsin. Hadi lütfen in şu ağaçtan, lütfen. Ne yapıyorsun?
7: İndim ya işte. Bütün kızlar bize bakıyor.
6: Salak durumda düştüm. Kendimi hıyar gibi hissettim.
5: Bırak da ben kullanayım.
8: Aa, hayır olmaz. Bu oyuncak değil tatlım. Lastiklere baksana. Parçalansınlar istemem. Hayır. Benim küçük tavşanım neden arkaya atlamıyor?
5: Sana küçük tavşanın olmadığımı söylememiştim, değil mi?
8: Peki. Sonra ararsın.
7: Hey, bu radyonun nesi var böyle?
6: Onu evine bırakacağım.
7: Ne? O adi bir sporcu alakası. Bırak otostop çeksin.
6: 15 kilometre ötede oturuyor. Bu benim tek şansım. Anlayış göstermelisin.
7: Peki onu arkaya atarız, olur mu?
6: Arkaya mı atarız?
7: Yani öyle
6: dostum. Arkaya oturtmayacağım. Hemen aşağı in.
7: Bu kural ilan.
6: Ne kuralı?
7: Arkadaş kızdan önemlidir.
6: Miles, yalvarıyorum, in. Tamam mı?
7: Bunu bana yapamazsın.
6: Şimdi hemen arabamdan in.
7: Benim Sam. With Wiki. Umarım seni rahatsız etmiyorumdur. Emin misin? Peki dinle, seni eve atabilir miyim? Yani bırakabilir miyim demek istedim. Arabamla evine. Atla hadi.
5: Burada olduğuma inanamıyorum.
7: İstersen saklan, merak etme, kırılmam.
5: Aa, hayır, onu demedim. Yanında olmayı kastetmiyorum. Benim derdim içine düştüğüm durum. Ha. Evet. Hep aynı şey oluyor çünkü bilemiyorum. Galiba benim bol kaslı ve geniş omuzlu erkeklere karşı bir tür zaafım var.
6: Geniş omuzlar. Şey ya, arabaya bir iki eklenti yaptım. Mesela şuraya bir ışık ve şuraya da disko topu. Böylece ışık toptan yansıma yapıyor.
5: Okulda yeni misin sen? Yani bu yıl mı geldin?
6: Hayır. Birinci sınıftan beri aynı okuldayız.
5: Cidden mi?
6: Evet.
5: Hadi canım.
6: Evet, epey oldu.
5: Peki hiç ortak dersimiz var mı?
6: Evet, elbette.
5: Hangisi?
6: Tarih. Dil bilgisi, matematik, fen bilgisi.
5: Sam,
6: evet.
5: Sam değil Kiki.
6: With Wiki. Evet.
5: Ya ben özür dilerim.
6: Hayır.
5: Sadece önemli. Seni hatırlayamadım işte.
6: Şaşırmadım, merak etme. Yani... Hayır. Hadi ama. Özür dilerim, daha tam olarak elden geçiremedim. Bu radyo oldukça eski. Yani sen de tahmin edersin ki... Tanrım. Bak, düşündüğün gibi değil. Bu şey... Radyoyu kapatamıyorum. Bak, öyle bir şey aklıma bile geldi. Romantik falan olmaya çalışmıyorum. Yani aslında buna değmeyeceğini de ima etmiyorum. Merak etme. Bak, ben senin arkadaşınım ama...

0: Hadi arkadaş, yani romantizm olduğunda böyle olmaz. Yani ben öyle değilim. Yani biz eğer beni bir...
1: Kaputu açar mısın?
0: Sus salak, kes.
1: Vay, sıkı motormuş. Çift pompalı karbüratör var. Bu gerçekten harika Sam.
0: Çift pompa mı?
1: Kısaca iki kat fazla benzin pompalıyor.
0: Aa. Hızlı gitmeyi severim.
1: Görünüşe göre distribütör kapağı da biraz gevşek.
0: Öyle mi? Ustasın galiba.
1: Babam, o tam bir araba ustasıydı. Bunları ondan öğrendim. Motoru parçalar, temizler ve birleştirebilirim.
0: Ne garip, mekanikten anlayacağını hiç ummazdım.
1: Tabii pek belli etmiyorum. Erkekler arabalardan iyi anlayan kızları sevmez. Özellikle de Trent. Ha. Nefret eder.
0: Hayır, problem yok benim için. Motorumla ilgilenebilirsin. Bu benim hoşuma bile gider.
1: Neyse, hadi çalıştır bakalım.
0: Tabii, hemen.
1: Sağ ol.
0: Ya bir şey soracağım. Madem Trent hıyarın teki, neden onunla takılıyorsun?
1: Baksana, ben biraz yürüyeceğim. Sana bol şans.
0: Peki. Sağlıklı yaşama. Hayır. Lütfen. Olamaz. Lütfen çalış. Git sen izin ver bana. Hadi çalış lütfen. Yalvarırım çalış lütfen. İşte geldik.
1: Eğlenceliydi. Dinlediğin için teşekkür ederim.
0: Ne demek canım?
1: Beni basit biri sanıyorsun, değil mi?
0: Basit mi? Hayır. Bence sen kesinlikle göründüğünden çok daha derin birisin.
1: Peki.
0: Tamam,
1: okulda görüşürüz.
0: Olur.
2: Göründüğünden çok daha derin birisi.
0: Tanrım. Arabamı çok seviyorum.
3: Pentagon, askeri komuta merkezi.
4: Çocuklar, bence diğer ekip saldırganı buldu. Galiba İran. Boş versene. Bu saldırı İranlılara bir numara büyük gelir. Değil mi? Düşünsene.
5: Senin tahminin ne? Çin mi?
1: Mümkün değil. Çinlilerin böyle silahları yok.
6: Burası Air Force One. 3-3-0.
7: Düşmanı bulacağız ve ne yapacağımıza da o zaman karar vereceğiz.

0: Buyurun Sayın Başkan.
1: Bana biraz kremalı kek getirir misin hayatım?
0: Hava kuvvetlerinde kek dağıtıyorum. Depoda olacağım.

0: Sesi duydun mu? Yine sisteme girmeye çalışıyorlar.
1: Yabancı sinyal.
2: Olamaz.
1: Buz Adam projesi bulundu.
0: Tanrım, bu sinyal Katar'dakiyle birebir aynı. Sistem kontrolü yapıyor musun?
2: Yapmalı mıyım?
0: Evet, yapmalısın.
2: Yapıyorum.
1: Dosya aktarımı. Virüs tespit edildi.
0: Bakar mısınız? Air Force One'a sızıyorlar. Uzman bir analist gönderin. Sanırım virüs yüklüyorlar.
3: Virüs mü?
4: Şu an yükleniyor.
0: Bunlar her kimse bir yandan virüs yüklüyorlar, diğer yandan da sisteminizdeki veriyi çalıyorlar.
3: Kırmızı alarm, güvenlik ihlali.
5: Air Force One, uçağınızdan biri askeri sisteme giriyor.
6: Kargolayın. Temiz, temiz.
0: Sunucu bağlantısını kesin.
3: Ne?
0: Ne istiyorlarsa alıyorlar.
3: Efendim, savunma ağını devre dışı bırakmanız.
7: Sunucu bağlantısını kesin.
3: Hemen sunucu bağlantısını kesin.
1: Bağlantı kesildi. Kutup kaşifleri Buz Adam buldu. Buz Adam projesi.
6: Biri POTUS sistemini kurcalamış.
5: Alt katta ateş edildi. Tekrar ediyorum, ateş edildi. Acil inişe hazır olun.
8: Başkanı hemen buraya getireceksiniz ve o ana değin başka hiçbir işle meşgul olmayacaksınız. Önceliğimiz bu. Başka şeye kafa yormayın.
4: Başkanın uçağı indi.
9: Burası mı? İyice kontrol edin. Kargo bölümünü iyice arayın.
10: Oh, let me just think.

Hayır, olamaz! Bu benim arabam! Ah, hayır! Hayır, olamaz, olamaz! Tanrım! Olamaz! Baba, polisi ara! Oğlum, nereye götürüyorsun ha? Alo, 911 mi? Arabam çalındı. Hırsızın peşindeyim. Tüm ekiplere. Birliklere ihtiyacım var. Herkesi yollayın. Bırakın soru sormayı şimdi. Babam sivil savunmada zaten.

adım Hüseyin Bedbeki. Beni duyan varsa arabam canlandı, tamam mı? Bunlar benim son sözlerim olabilir. Anne, baba, sizi çok seviyorum. Yatağın altında dergi bulursanız onlar benim değil, Miles sakladı. Durun, yalan söyledim. Onları Charles amcam verdi. Üzgünüm ve Mojo, seni de seviyorum oğlum.

0: içeride.
1: Kes sesini. Şimdi arabaya yürü. Kafanı kaputa koy.
2: Savunmamıza girmeyi başaranlar her kimse Katar'da teşebbüs edenlerle aynı. Tabii bu sefer başardılar.
3: Ne aldılar?
2: Henüz bilmiyoruz.
3: Şu virüsten bahset.
2: Bir Spiderbot virüsü. Henüz bir bilgimiz yok ama sistemi bozabilir.
3: Durduramaz mıyız?
2: Antivirüs kullandığımızda adapte oluyor ve hızlanıyor. Sanki virüs değil de sistemin kendisi oluyor.
4: Belli ki bu Amerika'ya yapılan büyük bir saldırının ilk safhası. Böyle bir şeyi ancak Rusya, Kuzey Kore ve belki de Çin'in gücü yetiştirir.
5: Affedersiniz ama bu doğru değil.
4: Özür dilerim genç bayan ama tanışmıyoruz değil mi? Kimsiniz acaba?
5: Ben saldırıyı fark eden analistim.
3: Dur biraz bekle. O sen miydin? Sen mi fark ettin?
2: Ve ekibi.
5: Efendim güvenlik duvarlarınızı sadece 10 saniye içinde aşmayı başardılar. Yani bu kodların çözülmesi süper bilgisayarlarla bile en azından 20 yıl sürerdi.
4: Belki de uydularımız tarafından tespit edilen Kuzey Kore donanmasının artan aktivitelerini de açıklarsın.
5: Belki de bir önlemdir. Bizim yaptığımız şey de bu değil mi? Sinyal modeli gelişiyor ve kendi kendini geliştiriyor. Bu yüzden en son Fourier dönüşümleri ve kuantum mekaniği üzerinde dikkatle durmanız gerekiyor.
2: Dünya üzerinde bu kadar karmaşık bir şey yok.
5: Ya bir organizmaysa, bir yaşam formuysa, belki de bir çeşit DNA tabanlı bir bilgisayardır. Size saçma geldiğini biliyorum ama...
3: Bu kadarı yeterli, yeterli. Dünya kadar analist bu şey üzerinde çalışıyor. Eğer delilin varsa, teorini destekliyorsa dinlerim. Böyle aklına geleni söylemeye devam edersen işten çıkarılırsın, anladın mı?
0: Bak şu an kendimi tam olarak ifade edemiyor olabilirim, farkındayım. Ama...
6: Dinle. Vay canına. Bu harika.
7: Tamam hadi bakalım. Al da doldur şunu. Etrafa damlatma.
6: Ne kullanıyorsun?
7: Yoksa a** mi alıyorsun?
0: Hayır hiçbir şey kullanmıyorum.
6: Bu ne? Cebinden çıktı.
7: Mojo.
6: Şimdi de buna mı dadandınız? Birazcık moj.
0: O benim köpeğimin hapı.
8: Hani şu şivavalardan.
6: Ne dedin?
0: Ha?
6: Silahıma mı bakıyorsun delikanlı? Gözün yiyor mu? Yap bakalım. Hadi ha. Hadi yap da kafanı uçurayım senin.
0: Ne içtin sen?
9: Katar, Orta Doğu. Umarım telefon hatları çalışıyordur.
10: Dikkat edin! Uzaklaşın!
11: Nerenle yıktın onu?
12: Jose Garano. Ele grebe poco mairo pocolo.
11: Dilimizi konuş. Dilimizi.
10: Dikkat et! Ha! Dikkat edin!
13: Dikkat edin!
10: Dikkat edin! Dikkat edin!
12: Nerede? Nerede? Herkes sessiz olsun! Durun!
10: Nedir bu be? Kaçın! Kaçın!
12: Gerekiyor. Bir telefon.
2: Telefon?
12: Evet telefon.
2: Telefon var. Cep telefonu.
12: Çok teşekkür ederim. Hemen Pentagon'la konuşmalıyım bir an önce. Anlıyor musun? Bu çok acil.
10: Benim kredi kartım yok.
14: Beyefendi, tavırlarınızın işlemleri hızlandıracağını sanmayın. Lütfen ahizeye tane tane konuşur musunuz?
12: Çatışmanın tam ortasındayım şu. Saçma sapan konuşma.
10: Cephane!

0: Hangi cebinde?
1: Arka cebimde.
0: Arkada en az 10 tane cep var.
1: Sol cebimde. Tarafta. Sol cebimde. Ateşe devam edin. Ateşe devam.
0: Evet, nişan var.
2: Yurt dışı aramalarımız için altın paket hizmetimiz var. İster misiniz?
0: Altın paket paket istemiyorum. Evet, Pentagon.
3: Durum bilgisi. Katar'daki özel harekat timimize saldırı düzenlenmiş. Bunlar üstten sağ kurtulanlar.
4: Kurtulanlar mı?
1: Hayatımda böyle bir şey görmedim.
5: Derhal helikopter desteği istiyoruz.
3: Avcılar az sonra orada.
6: En yakın AVAX'a bağlanıyoruz.
1: Yemin ederim bilmiyorum. Şu iğrenç şeyi bir görsen.
3: Varış mesafeleri 2 dakika.

0: Sende ne böyle?
1: Bilmiyorum. Derhal hava desteğine ihtiyacımız var. Bilinmeyen hedefe geniş çaplı saldırı başladı. Onay kodu Tango Whiskey. Operasyon saati 03.00.
2: Birliklerin dikkatine. Ateş hattında askerlerimiz olabilir.
3: Silah subayı Falcon Ops'tan mesaj alıyorum. Hedefin yakınında kim var?
4: Aa, onları yollayın.
3: Tamam. Aa, onlar bir alfa hedefine. Ateş hattında kim var?
4: Aa, onları bir alfaya yönlendirin. 300 fitte yakın temas.
5: Bizimkiler hedefte.
6: 7 kişilik ekip turuncu dumanın kuzeyinde.
7: Ölüm kutusu bir alfa. Ateşe başlayın.
6: Batı yönünden saldırın. Önünüz açık.
3: Şimşek, A10'ların durumu ne?
7: A11, Karayıldız durumu.
6: Lennox, ateş açılıyor.
8: Hedef belirleyin. Güdümlü füze yolda. Hedef belirleyin. Mora! Bizimkiler geldi.
6: Ne? Yağdırın.
9: Hedef çevresinde parazit var.

0: 2 3 2 105'lik topu kullanın. Patlatın şunu.
1: E5'ten gerekli bir 105'lik kullanmanızı istiyor.

0: Ulaşamıyor muyuz?
1: Domuz bir.
2: Bizimkileri görüyor musunuz?
3: Fig nerede? Fig! Fig! Doktor getirin! Doktor! Doktor geliyor, dayan. Nabzı yerinde. Şuradan tutun.
0: Onları getirin. Onları hemen Amerika'ya getirin. Soracaklarım var.
4: Dünyada bu kodu çözebilecek bir tane hacker var. Rahatsız ettiğim için üzgünüm ben.
5: Maggie!
4: Yardımın gerekiyor.
5: Olmaz. Burası özel mülkü. Burası zen ve barış yuvası.
4: Dinle lütfen.
6: Kim o?
5: Kapa çeneni büyük anne! Burada ne işin var?
4: Bir saniye dinler misin?
5: Başlayacağım lütfen? Şimdi ama büyük anne! Kaçıncı bölüme geldin oğlum? İşte Matrix! İşte Matrix!
4: Gerçekten çok gizli bir şey görmek istemez misin?
7: Başlıyoruz. Çift adım.
5: Hey, oyunu durdurdum. Bak, ara vermeliyiz. Lütfen.
4: Affedersin.
7: Oyunu kaydet.
5: Çok gizli bir şey mi?
4: Muhtemelen ömrümün sonuna kadar hapis yatıp orada çürütecek kadar gizli.
5: Evet. Başlıyoruz.
8: Özel timciler Katar'a saldıran şeyin termal fotoğrafını çekmiş.
0: Ne göreyim?
8: Görüntüleyici hasar görmüş efendim.
9: Muhafızlar cihazı getiriyor. Ayrıca bir de güvenlik sorunumuz var.
10: Güvenlik kayıtlarına göre analistlerden biri sinyalin kopyasını çıkarmış efendim.
11: Sinyal Göztepe'ye vurdu. Bunu nereden aldım demiştin?
4: Ulusal askeri hava güvenlik ağını bir dakikadan az sürede kırdı.
11: İmkansız.
4: Evet.
11: Sanki sinyalin içinde bir mesaj yerleştirilmiş. Şunun icabına bakayım.
4: Buzadan projesi ne?
11: Sektör 7 nedir?
4: Kaptan Whitby de kim?
6: Yine mi bilgisayarla oynuyorsun?
12: Polisler! Polisler!
13: FBI! Kımıldamayın! Kaçmasına izin vermeyin! Yakalayın onu!
12: Polisler! Polisler! Ben bir şey yapmadım! Ben sadece güzelim! Sadece güzelim!
5: Çekilin lan büyük annemin halısından! Halısına basılmasını hiç sevmez! Özellikle polislerin basmasını!
14: Burada gerçekten inanılmaz bir hareketlilik var. Bir saat önce bu üstten 40 aşkın C-17 havalandı. Nereye gittiklerini bilmiyoruz. Hükümet bu durum hakkında bir açıklama yapmıyor.
15: Mojo.
16: Kes avlamayı Mojo, sus. Saat daha erken.
17: Miles beni dinle. Arabam kendini çaldı. Anladın mı?
18: Sen neden bahsediyorsun?
17: Şeytan Camaro'mun ruhunu ele geçirdi ve benim peşimde. Dur!
19: Yo.
20: Sen?
19: Merhaba.
20: Bu gerçekten inanılmazdı.
19: Evet, ben de öyle hissediyorum.
20: İyi misin?
19: Değilim, sadece biraz aklımı kaçırdım. Arabam beni kovalıyor, hemen gitmem gerek.
20: Beni beklemeyin, ben size yetişirim.

0: dinleyin. Memur Bey, beni dinleyin. İyi ki buradasınız. Hayatımın en kötü gününü geçiriyorum. Annemin bisikletindeyken takip edilmeye başlandım, tamam mı? İşte bakın orada. Arabam beni takip ediyor. Ve şimdi kaçmam lazım. Dur. Lütfen. Tamam, peki. Özür dilerim. Arabana çarpmak istemedim. Tamam, bak. Dur. Tamam.
1: Ya. Yavaş.
0: Lütfen. Benden ne istiyorsun ha? Tamam. Aman tanrım, hayır. Bu da ne? Olamaz. Aman tanrım. Şansımı. Hayır. Bu bir kabus. Yapma ne olur.
2: Sen kullanıcı Zampara 217 misin?
0: Ne dediğini anlamıyorum.
2: Sen kullanıcı Zampara 217 misin?
0: Evet.
2: 21.153 kodlu IBAN ürünler.
0: Orada bir canavar var ve bana saldırdı. Bize geliyor. Hadi kalk. Kalk ve koş. Kaçmak zorundasın.
3: Sen bu şeyde ne?
0: Çabuk arabaya atla. Geri çık. Arabaya bin. Bana güven.
3: Seni seviyorum sen.

Kilitlenmiş. Araba çalışmıyor. Bu neyse ki canavardan kurtulduk. Pekala. Gitmez ama.

0: Ya, kafan kopunca havan söndü değil mi? Hadi gel.
1: Bu da ne?
0: Bu bir robot. Ama biraz... biraz farklı, sanki çok gelişmiş bir robota benziyor. Muhtemelen Japon. Evet. Kesinlikle Japon malı.
1: Ne yapıyorsun?
0: Bir şey yapacağını sanmam. İstese yapardı.
1: Öyle mi? Umarım robotça biliyorsundur. Çünkü bunlar bir tür katil robota benziyor.
0: Galiba benden bir şey istiyor.
1: Ne?
0: Şey, diğer sayfamı sormuştu da.
1: Sen hayatta gördüğüm en garip çocuksun.
0: Konuşabilir misin?
2: XM Kutu Radyosu.
3: Evet.
2: Havanın bulutlu olacağı yönünde.
4: Hepiniz bu geceki şovumuza hoş geldiniz.
0: Radyo üzerinden mi konuşuyorsun?
2: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hepiniz harikasınız. Sağ olun.
0: Dün akşam olanlar neydi? Söylesene.
2: Kaptan Kirk'ten atıldığına. Uzayın soğuk boşluğunda.
5: Cennetten gelen ziyaretçiler. Aleluya.
1: Ne? Ziyaretçiler mi? Yani sen uzaydan mı geldin?
2: Başka soracağınız soru var mı?
0: Galiba binmemizi istiyor.
1: Nereye gideceğiz?
0: 50 yıl sonra bugünü hatırladığında arabaya binecek cesaretin olmadığını söyleyebilecek misin?

0: Arabanın şoförüymüş.
1: Evet.
2: Gördün mü yaptım? Beğendin mi? Çık dışarı. Gördün mü?
3: Orada durulur mu? Manyaklar!
2: İşte bu harika. Onu kızdırmayı başardın. Bu hassas bir araba. Ona tam $4,000 bayıldık.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Bayramın en bebeksi kombinleri Ebebek'te. Şıkır şıkır elbiseler, pantolonlar, gömlekler ve birbirinden tatlı aksesuarlarla şeker mi şeker bayram kombinleri Ebebek'te. 25 yıldır.
5: Bebekler, Ebebek'le büyürler.
6: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roko yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri al.

0: bu perşembe 1 kilogram tarım kredi taze kaşar peynir KOP'ta sadece 375 lira. Ayrıca 1 kilogram tarsut tereyağı 459 lira. Ben
1: bilirim. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Yeni ayakkabın ayağını vuruyorsa öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen yürü, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
3: Kalıcı koku made in med.
4: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yaşını
2: tak. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
1: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
3: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
4: Tercihin hangi market olursa olsun... Hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde... Evet evet tüm marketlerde... Ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

0: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Stash labneyi.
3: Stash labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.

0: tam da leslik. Sevince.
1: Tam o anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
2: Ne 11'de? Kargo da bedava. E yani pes. Vallahi.
3: Ne 11?

0: kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
2: Sarı kola!
3: Fanta sarı kola canım o.
1: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Burası tavuk dünya.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Karar ver artık, kimi daha çok sevdiğine. Kararsız olma, üç kalp bir arada.
6: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
7: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım.
9: Çekiyorum.
10: Evet.
9: Harikasınız ya.
11: Nasıl oldu? Bakalım.
10: Hemen.
12: Hadi bakalım.
13: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
14: Her dürümde lezzet arayanlara Usta Dönerci karşınızda. Çeşit çeşit soslu, bol gramajlı tavuk döner dürümler, dönerin ustasının lezzet farkıyla sadece 185 liradan başlayan fiyatlarla. Türkiye'de dürüm ustasından esenir.
15: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla.
16: Uğur Derin Dondurucu.
17: Futbol heyecanı BİM'de. Dijitsu 58 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 20.900 lira. Dijitsu 55 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 19.990 lira.
15: Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
18: Haydi gel, haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
19: Express içelim.
15: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
12: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: var ya, umarım bu adamın göktaşı sigortası vardır, yoksa hapı yuttu.
1: O da ne? Ağacın arasında bir şey var. Ağacın hemen yanında bir...

0: Sen Archibald Whitwick'in torunu olan Samuel Whitwick misin?
1: Senin adını biliyorlar.
2: Evet.
0: Benim adım Optimus Prime. Biz Cybertron gezegeninden gelen bağımsız robot organizmalarız.
3: Ama bize kısaca Autobot diyebilirsin.
2: Autobot.
4: Ne haber ana kuzuları?
0: Bu benim üst eğmenim. Biz ona Jazz deriz.
4: Burası bayağı eğlenceli bir yere benziyor.
2: Peki dilimizi nasıl öğrendiniz?
0: Dünya dillerini web sayfaları aracılığıyla öğrendik. Bu da bizim silah uzmanımız Ironhide.
5: Şanslı gününde misin serseri?
0: Sakin ol Ironhide.
5: Şaka yapıyordum. Sadece silahlarımı gösterecektim.
0: Bu da tıp subayımız Ratchet.
3: Oğlanın feromen seviyesi bu dişiyle istediğini gösteriyor.
0: Koruyucun Bumblebee ile zaten tanışıyorsun.
2: Bumblebee. Öyle mi? Sen benim koruyucun musun?
3: Ses işlemcisi savaşta zarar gördü. Hala üstünde çalışıyorum.
1: Niye buradasınız?
0: Biz Allspark'ın peşindeyiz. Ve onu Megatron'dan önce bulmalıyız.
2: Mega ne?
0: Gezegenimiz bir zamanlar güçlü bir imparatorluktu. Barışçıl ve adil. Decepticonların lideri Megatron tarafından ihanete uğrayan hedefte öyle kaldı. Karşı çıkan herkesi yok ettiler. Savaş sonunda gezegeni tüketti. Ve Allspark yıldızların ardında kayboldu. Megatron onu dünyaya kadar izledi. Kaptan Whitwick'i onu bulmuştu.
2: Büyük babam.
0: Kaderlerimiz rastlantı sonucu kesişti.
6: Geri dön! Galiba köpek bir şey buldu.
7: Ses ne? Buz kırılıyor! Koşun!
8: Ben iyiyim çocuklar.
6: Bir bakalım mı kaptan?
0: Megatron küpü ele geçiremeden düştü ve buzun üzerine çakıldı.
8: Baylar, galiba bir keşif yaptık.
0: Kaptan yanlışlıkla onun seyir sistemini devreye soktu. Küpün dünya üzerindeki koordinatları kaptanın gözlük camlarına işlendi.
2: Gözlüğü nereden öğrendin?
3: Eğer Decepticonlar Allspark'ı bulursa onun gücüyle dünyadaki makineleri değiştirip yeni bir ordu kuracaklar.
0: Ve insan neslinin sonu gelecek. Sam Witwicky, artık dünyanın kaderi senin ellerinde.
1: Lütfen gözlüğün sende olduğunu söyle.
9: Atlantik'te bir yer.
2: Bu sanki kendini yenileyen moleküler bir zırh.
10: Sabunun açtığı şu deliğe bakın. Doğrudan eritmiş. Baksana sabunlar 3000 derecelik magnezyum yanığı yaratabilir mi?
11: Aşağı yukarı. Tank zırhını eritebiliyor.
10: Demek bu metal kaplama ısıya duyarlı.
2: Dikkat edin!
11: Bu şeyin öldüğünü söylemiştin dostum.
10: Bağlayın şunu! Bağlayın! Bu şey inanılmaz. Hemen Kuzey Komutanlığı'nı ara. Yüksek ısılı saboların etkili olduğunu söyle. Bütün avcı uçaklarına dağıtsınlar. Acele et.
12: İster misin? Tamam Maggie, dinle. Sana neler olacağını anlatayım. Buraya gelip iyi polis kötü polis yapacaklar. Bunu sakın yeme, tamam mı? Yeme sebebim de bu işte. Polisler bu çörekleri bizi sınamak için bıraktılar. Yemezsen suçlusun demektir. Bütün tabağı yedim. Hepsini yedim. Tamam mı? Birlikteyiz. İçeri girdiklerinde tek kelime söyleme.

0: yaptı. Aradığınız kişi o, tamam mı? Ben evimde kuzenimle oturmuş çizgi film izliyor ve oyun oynuyordum ki bu kadın geldi ve sonra...
1: Deli mi?
0: Sen ya da başkası için hapse girmeyeceğim. Hayatım boyunca hiçbir kötülük yapmadım ben. Ya ben daha... Tamam, tek suçum internetten birkaç bin şarkı indirmiş olmak. Kim indirmiyor ya? Kim indirmiyor?
1: Glenn, yemin ediyorum sesini. Ya.
0: Asıl sen kes. Konuşma benimle. Suçlularla konuşma be.
2: Şekerim yükseldi.
1: Onun bir suçu yok.
0: Gördünüz mü? Ben eve gidiyorum.
1: Beni bir dinleyin. Pekala, biri askeri bilgisayar sisteminize sızıp bir dosya indirdi değil mi? Bu dosyanın içinde Bitwiki adında birinin ve Sektör 7 adındaki bir devlet birimiyle ilgili bilgiler vardı. Şimdi yanlış bir ülkeyle savaşa girmeden önce Savunma Bakanı Keller'la konuşmak zorundayım.
3: Gökten düşen bu şeyi her neyse tam arkamda duruyorum.
4: Ne söyledi?
5: Ne?
4: O da duymuş mu?
5: Evet, Jack de duymuş. Evet.
4: Peki ne düşünüyor?
5: Ona kalırsa bu askeri bir deneyimmiş. Ama bana sorarsan bir uçak.
4: Semersin. 15 dakika içinde evde olmalı.
5: 15 dakika sonra ararım.
4: 15 dakika beklersen ben... geç kalacak ve sen de ceza vereceksin.
5: Geç kalmadan nasıl ceza vereyim?
6: Burada beklemeni istiyorum. Gözünü onlardan ayırma.
4: Peki tamam.
6: Dikkat et. Dediğimi duydun mu?
4: Evet. Peki,
6: sadece tamam. 5 dakika.
5: İyi ki yolu kullandın.
6: Evet. Merhaba baba. Yol için çok üzgünüm. Aklımdan çıkmış. Hemen etrafı toplayacağım. Merak etme.
5: Bak şey ya. Arabanın yarısını ben ödedim.
6: Evet.
5: Kefaletini ödedim. Ve angaryalarını halletmeye karar verdim.
6: Angarya anladım.
5: Evet. Hayat ne güzel değil mi?
6: Evet. Hem de öyle güzel ki aklım durur. Öyle güzel ki. Çöp tenekeleri. Pardon baba. Hemen çöpleri boşaltmam lazım.
5: Dur üstünü başına kirletme canım.
6: Hayır hayır. Kirletmem baba.
5: Ben senin yerine.
6: Babam gencin gururunu kırıyorsun.
5: Emin misin?
6: Söz veriyorum. Hayır. Ben dökerim. Şimdi çöpü dökeceğim. Peki. Mangalı temizleyeceğim ve sonra da evi baştan aşağı temizleyeceğim. Hem de hemen baba. Hem de hemen.
5: Hemen
6: evet,
5: mi?
6: Evet hemen. Seni çok seviyorum baba. Tanrı şahidimdir.
5: Ya
6: seni
5: öyle.
6: Çok ama çok seviyorum.
5: Annen sana ceza çünkü... vermeni istedi. 3 dakika geç kaldı.
6: Gerçekten mi?
5: Evet.
6: Demek yine iyilik yaptın bana. Sen ya. Mükemmel bir adamsın. Mükemmel.
5: Bir iyilik de ha.
6: Ve seni seviyorum. İyi uykular yakışıklı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İçime basma. Dur. Lütfen.
7: Özür dilerim.
6: Daha ben... Sana bekle dememiş miydim? 5 dakika bekleyemedim de sana dur dedim. Ne dedim ben sana?
4: Tamam ama sanırım biraz aceleleri var.
6: Olamaz. Hayır. Hoca dur yapma. Dur yapma robottan uzaklaş.
7: Islandım.
6: Dur sakin ol. Dur yapma. O Mojo. Mojo benim köpeğim. Köpek anladın mı? Hepsi bu. Dur. Şu silahları çek. Lütfen silahları çek.
7: Evini kemirgen basmış. Senin için halletmemi ister misin?
6: Hayır. Dur. O bir şivava kemirgen değil. O benim şivavam. Biz şivavaları severiz öyle değil mi?
7: Ayaklarımı sırılsıklam yaptı ama.
6: Üzerine mi işedin? Yaramaz Mojo. Kötü Mojo.
7: Kötü Mojo.
6: Üzgünüm. O sadece bir kaslı.
7: Ayağım paslanacak.
6: Şşş. Sus be saklan.
7: Çabuk olun. Otobotlar durum raporu.
5: Umarım iyidir. Sen şu an uzakta. İstersen burnuna biraz buz koy ve yavaşça bir iki tokat at.
4: Beceremedim.
5: Evet.
4: Ceza da veremedin değil mi?
5: Az daha veriyordum.
6: Nerede bu? Olamaz. Hadi ama.
1: Ne? Bu da ne?
7: Çok zamanımız yok.
4: O gözlüğü gerçekten istiyorlar.
6: Ne yapıyorsun burada?
4: Yardıma geldim.
6: Tamam.
7: Lütfen çabuk.
6: Tamam. Hayır olamaz. Gitmiş.
4: Nasıl yani?
6: Gözlük çantamdaydı. Sırt çantamdaydı. Ama şimdi çanta kayıp.
4: Ya sinirlenirlerse o zaman ne yapacaksın?
6: Yardım etsen iyi olacak. Sen odanın şu bölümünü baştan aşağı ara. Hiçbir şey atlama. Ben de bu köşeyi arayacağım. Dur. Orayı elleme. O bana özel. Özür dilerim.
4: Buraya bakmamı şey. Sen söyledin.
6: Evet biliyorum ama hazinemi kurcala demedim değil mi?
4: Biraz daha açık konuşsaydın ilk yerli odanda sorun yaşanmazdı. Gelin mi girildi?
6: Yine ne oluyor? Hayır. Burası sığınak değil. Anladın mı? Burası bahçe. Kamyon durağı da değil. Tanrım.
8: Evet ben gördüm. Bir UFO'ydu. İniş yaptı ama şimdi kayıp. Motorum altında kaldı dostum. Bunu kim tazmin edecek peki?
6: Bulamıyorum. Bak bulamıyorum. Ne? Yo olmaz. Annemin çiçekleri. Pekala dinle. Beni dinle. Bizimkiler dışarı gelir de seni görürse kafayı yer. Annem çok sinirlidir, anladın mı?
7: Gözlüğü bulmalıyız.
6: Gözlüğü istediğinizi biliyorum. Her yeri aradım ama bulamadım. Burada değil.
7: Aramaya devam et.
6: Sadece 5 dakika sessiz olur musun? Bilemeden ol, tamam mı? Lütfen yalvarıyorum. Bak, ses yapıyor ve konsantre olamıyorum. Bana ara diyorsun ama bu sesler dolayı...
7: Sakin ol evlat.
6: Tamam, duruma el koy. Bir şeyler yap.
7: Otobotlar, geri çekilin.
6: Teşekkür ederim. 5 dakikaya buluşun, tamam mı? Tamam mı? Peki.
7: Hadi, senin derdin ne? Sessiz duramıyor musun? Sessiz ol.
2: Efendim, hadi kaçalım, çabuk kaçalım hadi. Judy! Judy, masanın altına gir hadi. Hemen masanın altına girer
9: sen
2: misin?
9: Sen ne kadar çabuk oraya gittin öyle?
7: İçim zangır diyor. Sen de denemelisin.
10: Ya çok eğlenceli.
9: Sam!
5: Bu da ne şimdi?
9: Bilmiyorum.
2: Sam!
9: Çok tuhaf. Sam!
7: Işığı tut Ratchet.
10: Hadi çabuk.
6: Dinleyin, bir sorunuz var. Bu ışıkta ne? Kapayın şunu. Derdiniz ne sizin? Söndürsene
2: orada
6: şunu.
2: Orada mısın Sam? Neden kapıyı kilitledin? Kuralları bilmiyor musun? Ben evimde kilitli kapı istemiyorum.
6: Saklan hemen.
9: Hemen kapıyı açmazsan baban
2: bu
9: yine saymaya başlayacak.
2: Beş,
9: aman tanrım.
2: 4. Kapıyı
9: i̇şte
2: kırmama
9: bak,
2: az kaldı.
9: Sam lütfen 3, aç şu kapıyı.
2: 2.
9: Sayıyor.
2: Geri çekil.
6: Ne oldu? O sopa niye?
2: Sen kiminle konuşuyordun?
6: Seninle.
9: Sam neden üstün başın leş gibi?
6: Ben bir çocuğum. Yani gencim.
9: Yani biz bazı sesler duyduk ve sonra da
2: neyse,
9: düşündük ki...
2: Neyse boşver, tamam. O ışık da neydi?
6: Ne ışık? Işık falan yok baba. Elinde 2 tane lamba var.
2: Işık.
6: Herhalde
2: kapının
6: bir yansımada
2: ne bileyim ben. Sızıyorum.
6: Bak kapıyı çalsaydınız keşke. Kapıyı çalsaydınız bu şekilde anlaşamayız sizinle.
2: Ne? Çaldık. Ben 5 dakikadır çalıyoruz.
6: Çalmadınız. Bağırıp durmayın tamam mı? Bu yaptığınız
9: aa,
6: beni
9: hayır.
6: Baskı altına almaya çalışmak. Gençliğimi mahvettiniz.
9: Bahaneler. Pes doğrusu. Nedir bu tavırlar böyle? Yoksa sen... Ne yapıyordun?
2: Jody.
6: Kes
2: artık tamam mı? Bu senin tartışabileceğin bir konu değil.
6: Bu
2: baba
6: evet,
2: arasında
6: baba
2: bir şey.
9: Yani madem bu kelime sizi rahatsız ediyor, mesela şöyle desek nasıl olur? Sevmenin tatmin anları ya da kendiyle geçirdiği özel
6: yeter.
9: Anlar.
6: Anne,
9: buna ne dersiniz?
6: Kes
9: anne
6: artık. Böyle gelip...
9: Özür dilerim. Garip bir gece geçirdim. Biraz da
6: hayır,
2: biz burada ışık gördük.
7: Ebeveynler.
2: Burada ışık gördüğüme eminim.
11: Yine sallanıyoruz. Deprem, kapı altına girin.
9: Tamam.
11: Artışok. Nefret ediyorum.
7: Çabuk,
11: geçene
7: saklanın,
11: kadar kimse
7: çabuk.
9: Hey, Rüper geldi. Hadi çıkar
2: şu işi ciddiye alamaz mısın?
9: Aman tanrım, yerler leş gibi sen.
2: Olamaz. Bahçenin haline bak,
9: sanıyorsun?
2: Mahvolmuş. Ayaksı. Judy, telefon açar mısın? Transformatör patlamış. Elektrik direğinden kıvılcımlar çıkıyor. Olacak şey değil. Bahçe mahvoldu. Bitti. Gitti. Mahvoldu. Öldü.
9: Ciddi misin?
7: Ebeveynler çok sinir bozucu. Aynen öyle öldürebilir.

0: olur?
1: Iron Knight, biz insanlara zarar vermeyiz. Senin derdin ne?
2: Sadece sorayım dedim. Bu da bir seçenek.
3: Biriyle konuştuğunu duyduk sen.
4: Anneciğim bak bir dakika.
5: Merhaba, ben Michaela. Ben Sem'in bir arkadaşıyım.
3: Tanrım ne güzelsin.
6: Fazlasın
3: ya.
6: Ne
3: hoş değil mi?
4: Biliyor anne.
5: Teşekkür ederim.
3: Aman Tanrım, küçük tartışmamıza şahit olduğun için çok özür dilerim.
4: Affedersiniz, sizi rahatsız ettik. Sırt çantamı sen mi aldın anne?
6: Hadi çantamı çıkalım.

0: Annen çok tatlıymış.
1: Şimdi sen bizimkileri oyala. Ben de gidip gözlüğü onlara vereyim. Ha, tamam mı?
2: Ronald Whitgate mi?
3: Hayır Whitwicky. Kimsiniz?
2: Devlettiniz. Sektör 7.
3: Hiç duymadım.
2: Duymayacaksınız. Oğlunuz Kaptan Archibald Whitgate'in torunu oluyor değil mi?
3: Hayır Whitwicky.
2: Acaba içeri girebilir miyim efendim?
0: Ron! Bahçede bir sürü adam var.
3: Burada neler oluyor?
2: Dün gece bir araba hırsızlığını bildirmiş. Bir ulusal güvenlik meselesine karışmış olabilir.
0: Güllerimi mahvediyorlar.
2: Evet, ulusal güvenlik.
0: Her yer adam dolu Ron. Evin etrafında takım elbiseliler sardı. Bir baksana.
3: Çimlerden çekilir misiniz?
2: Örnekleri aman ve tanrım, izotop ölçümlerini getirir misiniz?
0: Çiçekleri söküyorlar. Aman tanrım. Ellerinizi hemen çiçeklerimin üstünden çekin.
2: Bırakın o sopayı.
3: Elimde
2: dolu bir silah taşıyorum bayan.
3: Tamam.
0: Adamlarını bahçemden hemen çıkarsan iyi olur. Yoksa kafalarını kıracağım.
2: Grip belirtileriniz var mı? Eklem ağrıları, ateş falan.
0: Hayır.
4: Ne oluyor?
2: Nasılsın evlat? Adın sen mi?
4: Evet.
2: Bizimle gelmen gerekiyor sen.
3: Hop orada dur bakalım.
2: Sizi nazikçe uyarıyorum efendim. Geri çekin.
3: Oğlumu götüremeyeceksin. Ciddiyim.
2: Ne olursa döver misin?
3: Hayır hemen polisi arayacağım çünkü bana kalırsa bu işte bir bit yeniği var.
2: Hayır. Asıl sen oğlun, şu kılıksız köpeğin ve burada yürüttüğün operasyonda bir bit yeniği var.
3: Ne operasyonuymuş?
2: Biz de bunu öğrenmeye çalışıyoruz.
5: Bence temas kurmuşlar bile.
2: Sahi mi? Evlat.
4: Evet.
2: Lütfen öne çık.
4: Bu yeterli mi?
2: On dört round. Bulduk. Delilleri
0: ne?
2: Toplayın.
0: Köpeğimi incitirseniz kafanızı kırarım.
2: Bir an önce şu bitkilerden de örnek alın.
3: Sakın bir şey söylemesem.
4: Tamam.
3: Avukat gelene dek ağzını açma.
2: Evet. Zamparra 217. Ki kullanıcı adın buydu değil mi?
4: Evet evet, yazım hatası var ama önemsemedim.
2: Peki bu nedir?
6: Adım Sam Whitwicky tamam mı? Ve benim
2: bu sensin canlı değil mi?
0: Nasıl? Gerçekten tam bir zampara sesi.
2: Dün gece karakoldaki polise arabanın şekil değiştirdiğini söylemiş. Açıklar mısın?
4: Aynen bunu söyledim evet. Çünkü arabamın çalınmış olması gerçekten büyük bir yanlış anlamaydı.
2: Öyle mi?
4: Ama sorun halloldu çünkü arabam geri döndü. Evet bana geri döndü.
0: Tabii kendi kendine dönmedi.
4: Elbette.
0: Çünkü arabaların kendi kendine gitmesi delilik olurdu.
3: Çok komikti bu.
2: Bu arada uzaylılar hakkında ne biliyorsun?
4: Ne yani Marslılar ya da E.T. gibi mi?
0: Sadece şehir efsanesi.
4: Evet.
2: Şuna bak. Bu her istediğimi yapabileceğim anlamına geliyor.
4: Evet.
2: Sizi sonsuza kadar hapsedeceğim.
0: Bunlar yakında işsiz kalacağı için altına eden bir adamın sözleri.
2: Bana bak küçük hanım. Benimle oynama. Hele babanın şartlı tahliyesi yaklaşmışken.
4: Ne? Tahliye mi?
0: Önemli bir şey değil.
2: Araba hırsızlığı önemsiz mi?
0: Hani babamın bana tamir etmeyi öğrettiği arabalar var ya, onlar babamın değildi.
4: Yani hırsız mısın?
0: Bakıcıya verecek parası olmadığı zaman beni de yanında götürürdü.
2: Arkadaşının sabıkası olduğunu biliyor muydun? O bir suçlu. Suçlular... Baban hapishanelerde çürüyüp öteki tarafa gitse ne kötü olur değil mi? E artık konuşsanız diyorum.
4: Dikkat edin.
7: Dev gibi, dev gibi. Göremiyorum.
4: Hayır.
2: Olun, dikkatli olun. Hazır olun.
7: Göremiyorum.
4: Şimdi hapı yuttunuz işte. Baylar, size bir dost.

0: dostumu tanıştırayım. Optimus Prime.
1: Çocukları tutuklamak çok kötü bir hareketti. Otobotlar, şunların silahlarını alın. Kıpırdama! Ver bakayım şunu!

0: Merhaba.
1: Pek korkmuşa benzemiyorsun. Bizi gördüğüne şaşırmadın mı?
0: Bak, S7'nin bazı protokolleri var. Tamam mı? Seninle konuşamayacağımı sana söylemek dışında konuşmaya yetkim yok.
1: Hemen arabadan uzaklaşın.
0: Tamam. Bana diyorsun.
1: Hemen.
0: Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Bak uzaklaşıyor, uzaklaşıyor. Gördün mü bak? Bizi öldürmeden yere indirmen gerçekten harikaydı. Sakin ol.
2: Kelepçelerden anlıyorsun değil mi?
0: Ne yapıyorsun sen?
3: Onları duymasan iyi olurdu.
2: Evet.
0: Bak bu gerçek. Şimdi dinle. Onunla konuşacak olursam kimseye söylemeyeceksin, tamam
3: mı? Sam, sabık alma nedenim babamı satmamış olmamdı. Peki sen şu harika yaşamında bir kez olsun fedakarlık yaptın mı?
0: Koca adamlar, koca silahlı adamlar.
2: Sektör 7 nedir? Cevap ver.
0: Burada soruları sadece ben sorarım. Sen değil genç adam.
3: Uzaylıları nereden öğrendiniz?
2: Ailem nerede şimdi?
0: Bunu konuşmaya yetkili değil.
2: Öyle mi?
0: Hey, bana dokunmak federal bir suçtur.
2: Bununla her istediğini yapabiliyordun değil mi?
0: Tabii. Uzaylı arkadaşların yanındayken çenen düştü bak.
2: Sektör 7 nerede?
0: Görmek ister misin?
1: Bumblebee, hey! Bırak adamı yağlamayı.
0: Şuna durmasını söyler misiniz ha?
3: Pekala sert adam, soyun.
0: Ne demek soyun?
3: Elbiselerini çıkar demek.
0: Neden peki?
3: Babamı tehdit ettiğin için.
0: Küçük hanım, bu senin yaşamının sonu anlamına geliyor. Sen bir suçlusun, hı? Bunu kabullen. Bu geninde var.
3: Güzel don. Direğin yanına geçin.
4: Büyük bir suç işlediğinizi biliyorsunuz değil mi?
0: Peşinizi bırakmayacağım.
4: Tabii. Sizi bulacağız.
0: Size acımayacak.
4: Acımayacak.
0: Duydun mu? Herkese haber vermek zorundayız.
4: Zaten biliyorum. Açıktı.
1: Optimus, geliyorlar. Dönüşün.
5: Köprünün altında radyasyon belirledim. Tamam. Radyasyon seviyesi 42 ve artıyor.
1: Hadi çıkın.
5: Hadi şunu indirelim. Radyasyon seviyesi çok yüksek. İşte orada. 1 ve 2 bize katılın. Bakın işte orada. Hedef alın ve kilitlenin.
6: Yerini belirledik. Saat 11.30.
5: Evet. 12 oldu. Takip ediyorum. İzlemedeyim. Caddeden aşağı doğru iniyorum. Nereye gitti bu? Kaybettim. Termal görüntü alamıyorum. Nereye gitti bu? Kaybettim. Tamam geliyoruz.

0: bekle oğlum.
1: Onu nehirde kıstırdık. Ateşe hazır olun.

0: Beni gördüğüne sevindin mi? Suçlu arkadaşıyla birlikte arabaya koyun onu. Bu şeyi de dondurun ve sevkiyata hazırlayın.
1: Sen dur, ben bir göz atayım. Optimus! Burada hiçbir şey yapmadan duracak mıyız?
2: İnsanlara zarar vermeden Bumblebee'yi kurtarmamız imkansız.
1: Bunu yapamayız.
2: Bırakın gitsinler.

0: Çinliler ve Ruslar Batı Pasifik'teki operasyon bölgemizin yakınlarında. Bu iş çığırından çıkacak gibi.
1: 1-2 saat içinde herkes konumunu öğrenecek.
2: Çin kuvvetleri birliklerimize 100 deniz mili yaklaştı. Artık füze menzilimizdeler.
1: Birliklere üzerlerine ateş açılmadığı sürece saldırmamalarını
2: emredersiniz.
3: Sayın Bakan. Tom Banacek. Ben Sektör 7'nin ileri araştırma bölümündeyim.
1: Hiç duymadım. Biraz meşgulüm Tom, görüyorsun değil mi? Durum ne? Söylesenize.
2: Aletler devre dışı kaldı efendim.
1: Farkındayım.
2: Virüs tüm cihazları durdurdu. General.
3: Ben bekliyorum.
1: Ne demek durdurdu?
2: Sistemimizi kullanarak tüm dünyaya yayılıyor. Dünya çapında bir kesinti. Ne uydu ne de karasal hatlarla iletişim sağlayabiliyoruz.
1: Yani şu telefonu kaldırıp ailemi arayamayacağımı mı söylüyorsun?
3: Sayın Bakan, ben buraya başkanın emri üzerine geldim. Çantamın içindekileri görmeniz gerekiyor. Hemen kavrayamayacağınız bazı şeyler olduğunu kabullenmelisiniz. Sektör 7 devlete ait çok gizli özel bir birimdir. 80 yıl önce Başkan Hoover tarafından kuruldu. 2 yıl önce kaybolan NASA'nın Mars keşif aracı Beagle 2'yi belki hatırlarsınız. Görevin başarısız olduğunu açıklamalarını istedik. Ama olmamıştı. Beagle 2 13 saniye iletişim kurdu. Bu kayıtlar son derece gizlidir efendim.
4: Tüm sistemler çalışıyor.
5: Tamam, hemen yukarıda buluşalım. Mars üzerinde keşif başlıyor, tamam.
4: Aktarım sonuna 170 saat 48 dakika var.
3: Mars'ta sadece kayalar yoktu. Bu Mars'tan bir görüntü. Bu da özel harekat timinizin üst saldırısı ardından getirdiği görüntü. Bize göre her iki robotun da dış kaplaması aynı. Ve bunlar ne Rus ne de Kuzey Kore.
1: Demek istediğiniz istila mı?
3: Özel harekat timinizin mesajını biz de aldık. Silahlarımız onlara zarar verebiliyor ve bunu onlar da biliyor. Bu yüzden bize virüs yolladılar. Bir sonraki saldırıyı tespit edemeyelim diye. 3 kuruşluk maaşım üzerine bahse girerim ki saldıracaklar. Çok yakında.
1: Ulusal güvenlik frekansından pilot komutanlarına haber yolla. Kısa dalga olduğundan halen çalışıyor olabilir. Söyle gemileriyle ülkeye dönsünler, beklemesinler. Komutanlara bildir. Olası bir saldırı bekliyoruz.
6: Nelis Hava Üssü.
7: Yüzbaşı Nelis, ekibinize ve size çok acil ihtiyacımız var. Gidelim.

0: Kız içeride.
1: Neler oluyor?
2: Benimle geliyorsun. Danışmanım olacaksın.
3: Ben de mi?
2: Bu da kim?
1: O da benim danışmanım.
2: O da geliyor.
4: Ne suç işledin?
5: Bir araba aldım. O da uzaylı bir robota dönüştü. Şans işte.

0: işe yarasın.
1: Çalıştır Optimus.
0: Kod. Camlardaki kod Allspark'ın 370 kilometre uzakta olduğunu gösteriyor.
2: Decepticonların harekete geçmeye hazırlandığını hissediyorum.
1: Allspark'ın yerini onlar da biliyor.
3: Peki ya Bumblebee? Burada ölüp de insanlara deney malzemesi mi olsun yani?
0: Görevimizi tamamlamazsak boş yere ölmüş olacak. Bumblebee cesur bir asker ve o da böyle olsun isterdi.
1: İnsanlar için savaşmamızın sebebi nedir? Onlar ilkel ve vahşidir.
0: Biz çok mu farklıydık? Onlar henüz genç bir tür. Öğrenilecek çok şeyleri var. Ama ben içlerindeki iyiliği gördüm. Özgürlük, duyguları olan her canlının hakkıdır. Bu savaşı sona erdirmenin tek yolu olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Küpü yok etmek zorundayız. Eğer tüm çareler tükenirse onu göğsümdeki kıvılcımla birleştireceğim.
2: Bu intihar olur. Küp saf güç demektir. İkiniz de yok olursunuz.
0: Bu dünyaya barış gelmesi için gereken bir fedakarlık. Hatalarımızın bedelini insanlara ödetemeyiz. Yanınızda hizmet etmek bir onurdu. Otobotlar, ileri! Gidiyoruz.
4: Takım dikkat! Selam, dur!
5: Rahat, yüzbaşı çavuş. Mesajı aldık, tebrikler.
6: Sağ olun efendim. Ya avcı uçakları?
5: Şu anda sabot mermileri yükleniyor. Yeni bir saldırıya hazırlıklıyız. Ama gezegenin haberleşmesini sağlayamazsak durum pek iyi olmaz.
7: Merhaba çocuklar. Galiba kötü bir başlangıç yaptık, değil mi? Aç olmalısınız. Latte ister misin? Duble sütlü macchiato'ya ne dersin?
8: Arabam nerede?
9: Evlat, şimdi beni iyi dinlemeni istiyorum. Burada insanlar ölebilir. Bildiklerini öğrenmemiz gerekiyor, hem de bir an önce.
8: Pekala. Ama önce arabamı ve ailemi istiyorum. Yazsan iyi olur. Aa, bir de onun sabıkası. Hemen silinsin. Sonsuza kadar.
9: Benimle gel. Şu arabanı konuşalım.
10: Teşekkür ederim.
7: Şımarık fırsatçı velet. Şimdi durumu açıklıyorum. Hepiniz BOU'larla doğrudan temas ettiniz.
8: BOU mu?
7: Biyolojik olmayan uzaylılar. Kısaltmaları öğrenin artık. Göreceğiniz şeyler son derece gizli.
11: Şey bana getir.
8: Getiriyorum şef. Biri bana yardım etsin. Bu parçağı kaldıramıyorum.
12: Yüce Tanrı, bu da neyin nesi?
9: Bizce Kuzey Kutbu üzerinden geçerken yer çekimi yüzünden telemetri sistemi arızalandı. Muzlara çakılalı muhtemelen birkaç bin yıl oldu. Onu bu tesise 1934 yılında getirdik.
7: Ve ona BOU-1 diyoruz.
8: Efendim, ukalalık etmek gibi olmasın ama bu Megatron. Decepticonların lideri.
9: 1935 yılından beri donmuş halde. Büyük, büyük baban insanlık tarihinin en büyük keşiflerinden birini yaptı evlat.
7: Aslında modern çağın kaynağına bakıyorsunuz. Mikroçipleri, lazerleri, uzay uçuşlarını, arabaları ve her tür ters mühendisliği onu inceleyerek öğrendik. BOU-1. Biz ona böyle diyoruz.
5: Ve Amerikan ordusuna yer altında donmuş düşman bir robotu tuttuğunuzu söyleme ihtiyacı duymadınız.
9: Şu ana değin ulusal güvenliğe zararı olduğunu bilmiyordu.
5: İşte şimdi biliyorsun.
6: Dünyada ne arıyorlar?
8: Allspark.
5: Allspark mı? O da ne?
8: Şey, buraya küp biçiminde bir şey aramaya geldiler. Neyse, şu sizin BOU-1 yani Megatron. Ki ona ölümün habercisi olduğu için böyle diyorlar. Küple dünya teknolojisini değiştirip evreni kontrol etmek istiyor. Planları bu.
7: Bundan emin misin?
8: Evet. Küpün yerini biliyorsunuz değil mi?
9: Benimle gelin.
7: Ve karşınızda göz bebeğimiz.
9: Yaptığımız karbon testlerine göre küp en az 12 bin yıldır burada. Sektör 7 ajanları 1913'e kadar onu bulamadı. Onun uzaydan geldiğini biliyorlar. Çünkü üzerindeki manyetik hieroglifler BOU'dakilerle aynıydı. Başkan Hoover buraya bir baraj yapılmasını emretti. 4 futbol sahası büyüklüğünde bir beton. Yaydığı enerjiyi insanlardan ve bununla ilgilenen diğer uzaylı türlerden gizlemek için kusursuz bir yol.
11: Oh, my God.

0: barajın küpün enerjisini gizlediğini söylediniz. Ne tür bir enerji bu?
1: Güzel soru. Lütfen içeri girin. Kapı kilitlenecek.
2: Buradan Freddy Krueger falan mı geçti?
3: Yok be oğlum. Freddy'nin 4 bıçağı var. Burada ise 3 tane iz var. Bu Wolverine. Bu Wolverine değil mi?
1: Aman ne komik. Yanında cep bilgisayarı, cep telefonu falan olan var mı?
3: Bende telefon var.
1: Oh. Cidden tehlikeli. Japonlara saygı göstermelisiniz. Onlar samurayın izinden gider.
0: Ama yapılmalı değil mi?
4: Evet ama o biraz garip bir adam, biraz garip.
1: Küpün radyasyonunu alıp kutuya aktarabiliyoruz. Garip bir şey değil mi?
0: Acayip bir şey.
1: Cehennemden gelen Energizer tavşanına benziyor ha? Kutuyu kıracak.

0: Hadi.
1: Baylar, küpüğü yerini öğrendiler.
2: Ben bana çek, orada neler oluyor?
3: BOU-1'in hangarında güç kesintisi.
2: Ne?
3: Ve jeneratör devre dışı.
4: Burada silah var mı?
5: Kriyojenik iptal edildi.
2: Herkesin BOU-1'in yanına gitmesini istiyorum hemen! Jeneratörleri vuruyorlar.
6: Beni arabama götür.

0: Scream!
1: Lütfen duyuyoruz.
0: Çekilin, siper alın. Bumblebee'im.
2: Hayır!
0: Çekilin!
2: Çekiliyoruz! Çekilin!
0: Geliyor!

0: Bumblebee. İyi misin? Hadi. Hadi kalk. Kalk. İyi misin? Hadi kalk. Bumblebee, kalk. Ratchet! Ne yaptın sen?
1: Ne diyorsun be?
0: Ne demek ne diyorum? Ateşi bize açtılar.
1: F-22 pilotları bina seviyesinde uçmaz. O bir uzaylı, bizden değil.
0: Bir şey yok. İyisin. İyisin. Hadi.
2: Kara Şahin yolda. Konumunuzu bildirin.
1: Alfa 2-7 üst derece 15 kilometre. November Victor 1.2 kilometre kuzey.

seni bırakmayacağım.

0: ateşi yoğunlaştırın!
1: Megatron kaçın! Hadi çekilin!
0: Geri çekilin! Sivilleri yoldan çekin hadi! Hadi herkesi çıkarın! Hadi!
2: Hava desteği nerede kaldı?
3: Sen bana yardım et.
1: Bu Megatron.
4: Buraya geldi gerizekalı.
1: Yapışmak istiyor musun? İstiyor musun?
4: Hayır. Seni ikiye ayıracağım.
0: Ne oluyor? Komutanım, tank bozuntuları dönüyor.
5: Bu şeyler bir türlü ölmüyor.
6: Olamaz, hapı yuttuk.
0: Başı nasıl? Sam! Küp nerede?
7: Orada.
0: Tamam. Şimdi kabloyu altından geçir ve boynuna dolar. Tamam mı? Ev, Kara Şahinleri çağır.
6: Şu bina.
0: Tamam.
7: Ne oldu?
0: Adamlarımı burada bırakamam. O yüzden fişeği sen alacaksın. Şurada tepesinde heykeller olan beyaz bir bina var. Çatısına çık. Fişeği ateşle. Hayır. Helikoptere işaret ver. Fişeği hayır, ateşle dedim. Sen artık bir askersin. Tamam mı? Anladın mı? Şu küpü al. Ve biz robotları oyalarken onu askerlere ver. Yoksa burada çok insan ölecek. Gitmelisin, gitmelisin.
3: Hayır,
0: gitmek
3: ben
0: zorundasınız. Şimdi git ve...

0: kaymadan gitmiyorum, anladın mı?
1: Karaşahin talep ediyoruz. Önemli bir yük taşıyan sivil bir çocuğun acil tahliyesi gerekiyor. İşaret bir şey göreceğiniz çatıya yönelin.
2: Sen, seni koruyacağız.
3: Tamam.
4: Hep uçaklar nerede kaldı?
0: Sen! Ne olursa olsun, seninle birlikte olmaktan çok mutluyum.
2: Sam, hemen binaya git. Hadi. Deceptikonlar, hücum.
4: Vurun şunu.
2: Torion. Dikkat et.
4: Çıkar şu kamyoneti buradan.
0: Gidiyorum, gidiyorum.
4: Git hemen, git.

0: İnsanlar yaşamayı hak etmiyor.
1: Kendi seçimlerini yapma hakları var.
0: O zaman onlarla birlikte ölürüz. Yok oluşlarını baylar.

0: aşağıya git çabuk. İpi bana ver çocuk.
1: Şu salak arabama mı çarptı?

0: beni yakalayamayacaksın.
1: Şoka! Aklını alabiliyorum çocuk.

0: atıştı.
1: Artık tankın işi bitti. Hadi devam ediyoruz.

biraz dayan Sam.

0: Oğuz Park'ı bana verirsen belki seni köpeğim yaparım.
1: Oğuz Park'ı sana asla vermeyeceğim.
0: Ah, aptalın önde gideni. Eh, tuttum evlat. Küpü sakın düşürme.

0: iğrenç. Sam. Küpü korumak için hayatını tehlikeye attın.
1: Fedakarlık yoksa zafer de yok.
0: Eğer Megatron'u yenemezsem senin küpü göğsüme koyman gerekecek. Küpü yok etmek için kendimi feda etmek zorundayım. Sen geride dur. Bu artık seninle benim aramda Megatron.
2: Hayır, senden eser kalmayacak Prime.
0: Gün sona erdiğinde birimiz ayakta kalacak, birimiz yıkılacak.
2: Hala zayıflar için savaşıyorsun. Bu yüzden kaybediyorsun.
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
7: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla, günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Ebebek'te oyuncak günleri. Lego, Fisher Price, Hot Wheels ve Barbie markalı oyuncaklarda net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.
10: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
11: Bu perşembe 1 kilogram tarım kredi taze kaşar peynir KOP'ta sadece 375 lira. Ayrıca 1 kilogram tarsut tereyağı 459 lira. Ben
12: bilirim. Bir fotoğrafımızı çeksene ya.
13: Taşıdık halkama.
12: Olsun oğlum, çek sen.
13: Sen de kalk, çekiliyormuşuz. Sen de çekil bakayım şöyle. Anladım,
14: çekeyim de ikiniz... Nasıl sıldıracağım ikinizi de?
15: Şöyle oturayım hepiniz alt.
13: Hadi çek bakalım.
15: Hepimiz alıyoruz.
13: Ay çok güzel çıkmışım çok güzel.
16: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
17: Tam portakal, sen de Uludağ portakalı al.
18: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
19: Compeed sürtünme önleyici stikle, ayağındaki kabarcık oluşumunu önle. Compeed'le gün senin.
18: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
20: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
18: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.

0: Yoğun esans. Made in Med.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: Hayatım, hı-hı, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Ben Feyyaz.
6: Bu da Sarı Kola.
5: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
5: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
8: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
5: Değişemem ve değişebileceğime dair
7: inancım da yok.
5: Başka lezzet yok.
8: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastası.

0: 2025'ten. İstikbalde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Torunun doğum günü kartım internet alışverişte kapalıymış.
1: Akbank asistanlar ne kadar?
2: Şeyle açıldın Akbank mobil. Daha soru sormadan çözümler önerir. Kartını hemen internete açabil.
1: Anında çözdü. Çözer tabii.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot.
1: Her anın double shot Ice Break.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Sadece durulada.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Tam da leslik.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling Gül Baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
2: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur bir ekşi elma iç.
3: Burger King'de Mandalorian ve Grogu ile macera dolu bir dünyaya katıl.
4: 16-22 Mayıs arasında BİM'de Şafak toz şeker 87 lira 50 kuruş yerine 80 lira. Cardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. BİM, BİM, BİM, kalbimle benim, BİM,
5: BİM. Haydi! Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
8: Jetlerin varışına 60 saniye. Kötü adamlarla bizimkiler karışmış. Hedef belirlemeliyiz.
9: Saldırıyı başlatın. Tamam. Gebertelim şu şeyleri.
8: Hadi hadi hadi.
10: Unutmayın, aşağı nişan alın. Gövde altı zayıf.
8: Hedef tamam, bekliyoruz.
11: Varış süresi 22 saniye.
8: Beklemedeyiz F-22.

seni öldüreceğim. O benim. Ulfpack. Sam, küpü göğsüme fırlat hemen. Sam. Hayır Sam.

0: Ben onu kurtaramadık.
1: Ah cihaz. Büyük bir yoldaşımızı kaybettik. Ama yenilerini kazandık. Teşekkür ederim. Hepinize. Cesaretiniz bizi onurlandırdı.
2: İzninizle konuşabilir miyim efendim?
1: Evet, izin verildi eski dost.
3: Konuşabiliyorsun.
2: Ben çocukla kalmak istiyorum.
1: Eğer o da istiyorsa...

0: Baylar, başkanın emri doğrultusunda Sektör 7 kapatılacak ve ölü uzaylılar yok edilecek. Gezegenimizin en derin yeri deniz altındaki 11 kilometrelik Laurentian çukuru. Bu inanılmaz derinlik, basınç ve dondurucu soğukla birleştiğinde onlar için ideal bir mezar olacak ve geriye bir şey kalmayacak.
1: Old Spark yok olduğu için artık gezegenimize yaşam götüremeyiz. Ama kader yeni fırsatlar da sunuyor. Evimiz diyebileceğimiz yeni bir dünya. Artık kendimizi gizleyerek bu insanların arasında yaşıyoruz. Ama onları sürekli izliyor, bekliyor ve koruyoruz. İçlerindeki cesarete tanık oldum. Dünyalarımız farklı olsa da onlar da tıpkı bizim gibi göründüğünden çok daha derin. Ben Optimus Prime. Bu mesajı yıldızlar arasında saklanan ve hayatta kalan tüm Otobotlara gönderiyorum. Biz buradayız ve sizi bekliyoruz.
2: Rica etsem bize bu bölgedeki uzaylı aktivitesi hakkında bilgi verebilir misiniz?
3: Aslında bana kalırsa yani söylendiği gibi bir uzaylı istilası evet. Olmuş olsaydı.
4: Hükümet bunu ilk önce size söylerdi.
3: Evet, mutlaka bizi bilgilendirirlerdi. Evet.
4: Sonuçta burası Amerika,
3: evet,
4: değil mi?
3: Burası sizin de bildiğiniz gibi özgürlükler ülkesi. Evet. Bu ülkede sır yoktur. Yoksa eğilin, doğru, saklanın derler.
5: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
7: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
6: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: kanser. Tam burada bir tümör var ve görünüşe göre büyüyor. Büyümeyi kontrol altına almak için ameliyat ve radyoterapi öneriyorum. 6 ay sonra tümörün ne durumda olduğunu görebilir ve durumu tekrar değerlendiririz. Bu ciddi bir durum ve eğer tedavi edilmezse ölümcül olabilir.
1: Tatlım, çok üzgünüm, çok üzgünüm. Her şey yoluna girecek. Hiç endişelenme. Emin ellerde olduğumuzu biliyorum. Emin ellerdeyiz canım. Sen hiç merak etme, olur mu?

0: Peki ne yapacağız Maggie?
1: Bunun üstesinden geleceğiz. Her zaman geliriz.
0: O daha bir çocuk. Bu adil değil. Ve bunu hak etmiyor.
1: Hayır, tabii ki öyle. Kimse etmez. O bir kadın Frank. İnanmalıyız ki bu şeyler bir sebepten dolayı insanın başına gelir.
0: Ama neden o?
1: Ona bulabildiğimiz en iyi tedaviyi sağlayacağız. Ve bunu yenebilmesi için ihtiyacı olan tüm desteğiydi. Ve bunu birlikte bir takım olarak yapacağız. En iyi takım. Sadece senin bunun onun yolculuğunun bir parçası olduğu gerçeğini kabullenmen gerekiyor. Evet. Sanırım hayat bazen böyledir, değil mi? Biz kendi planlarımızı yaparken Tanrı güler. Bunu değiştiremezsin.
0: Deneyebilirim.
2: Bir şişe içki daha?
1: Hayır, teşekkür ederiz. Sanırım bu kadar yeter sende. Hadi. Artık eve gidelim. Biraz da buradakilere bırak. Hesabı alalım.
2: Tabii, hemen geliyorum. Buyurun. İyi geceler.

0: Buna ihtiyacımız vardı. Tüm bu olan bitenler. Sanırım içimden bir ses bana her şeyin yoluna gireceğini söylüyor. Seni çok seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.

0: Her zamanki gibi tam zamanında Jenny. Hey annene söyle, hala Mississippi bölgesindeki en iyi mangalı o yapıyor.
1: Sağ ol, söylerim.
0: Al bu senin için.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Keyifle ye.
0: Yiyeceğim.
1: Teşekkürler.
0: İşte burada, eyleme hazır.
2: Merhaba Jerry.
0: Bunu yaptığın için minnettarım Frank. Son zamanlarda arka depoda bazı hırsızlıklar yaşadım ve bakır tel çalmaya devam ediyorlar.
2: Uyuşturucu için kullanıyorlar.
0: O pislikler, evet. Kasabımızı bu zehirle mahvediyor.
2: Ve gelmeye devam edecekler. Kameralarını tamir ettirmelisin.
0: Sen daha ucuza geliyorsun. Şaka ediyorum. Şaka, sana etrafı göstereyim. Gel hadi. Dinlenme odasında taze demlediğim kahve var.
2: Tamam.
0: Atıştırmalıklar filan. Mağazadan ne alırsan sana %10 indirimli vereceğim. Sadece şuraya yaz.
2: Hı hı.
0: Neredeyse unutuyordum. Sana bir şey aldım. Rehin olarak verdim.
2: Hı hı.
0: Bunu bir hoş geldin hediyesi olarak düşün.
2: Teşekkür ederim.
0: Bana bir iyilik et. Onları içeride içme. Koku yüzünden bana bir hafta söylendiler. Erken kapatacağım. Yapacak bazı işlerim var. Sabah görüşürüz.
2: Tamam, evet. İyi geceler.

0: Cuma. Yakalamak üzereyim. Kaçmasına izin verme. Hiç şansı yok.
1: Yanına geliyorum. Yaklaşık 40 metre.
2: Oh, Tanrım.
0: Ayağa kalk.
3: Lütfen yapma.
0: Kapa çeneni. Ayağa kalk.
3: Ne? Ben...
0: Luke'la kendi yerinizi açacağınızı öğrenmeyeceğimizi bir sandın yani. Müşterilerimizi çalıyorsun ve kulübe borcumuzu ödeyemiyoruz, tamam mı? Bunun bizim için ne demek olduğunu biliyor musun Lee?
3: Bu...
0: Çeneni kapat dedim. Bu ben ve Jake için ölüm cezası demek.
3: Ben senin için 2 yıl çalıştım. Tam 2 yıl. Defol git. Masada yerimi istiyorum.
0: Aa, masada yerini alacaksın Leon. Hem de İsa'nın yanında. Senin lanet hain.
3: Eğer ben olmasaydım dağıtımın yarısını kaybederdin. Bana ihtiyacın var. Bunu biliyorsun. İnsanlar bana güveniyor.
0: Ama artık ben güvenmiyorum. Bana pek seçme şansı bırakmıyorsun. Bunu anlıyorsun değil mi?
3: Lütfen yapma.
0: Zaten bir daha yapamayacaksın.
3: Hayır. Bekle.
1: Dion'un silahı var. Onun silahı var.
4: Kıpırdama.
0: Sen de kimsin? Sen aynasız değilsin. Bunu yapmana gerek yoktu.
4: Seni gözlerimle gördüm.
0: Nefsi müdafaaydı.
4: Adam dizlerinin üzerindeydi.
0: İşte bunu al ve git buradan. Yoksa bu senin için iyi sonuçlanmayacak.
4: Silahını at. Hemen.
0: Tamam. Git getir.
4: Yere yat. Yüzüstü.
5: Ben Frank Richards. 187 durumu var. PV

0: Kıpırdama. Ayağa kalk hadi. Sessiz kalma hakkın var. Söyleyeceklerin mahkemede aleyhine delil olarak kullanılacak.
1: Kafeye 45 dakika kaldı.
2: Evet, biraz gözlerden uzak olmayı seviyor.
1: Burada büyümek güzel olmalı.
2: Öyle. Geri dönmek güzel. Annemin cenazesinin üzerinden bir yıl geçtiğine inanamıyorum. Babam aile izni kullanabilir.
1: Evet, tabii ki kullanabilir. İkiniz için de iyi olacak.
2: Benimle geldiğin için teşekkür ederim. Tüm bu süre içinde bana karşı çok iyi davrandın.
1: Lana'nın şarkısında dediği gibi, her ne olursa olsun yanındayım kızım.
2: Vay canına, evet öylesin.
1: Vay be.
2: Ne oldu?
1: Şaka yapmıyormuşsun. Gerçekten kötü bir taşra kızıymışsın. Sonunda neden büyük bir siyah kamyon kullandığını anladım.
2: Ne diyebilirim ki, bedava araba bedava arabadır.
1: Doğru.
2: Ve babam sadece büyük siyah kamyonları kullanır.
1: Yani emin misin? Kesinlikle emin misin? Benim de gelmemi sorun etmeyeceğini.
2: Aa, tanrım.
1: Sadece senin geleceğini sanıyor. Bir gün önceden geldik. Sürprizlerden hoşlanmadığını söyledin.
2: Hadi ama.
1: Bence onu arayıp haber vermeliyiz. Biliyorsun benimle daha tanışmadı bile. Aynen şöyle olacak. Merhaba Bay Richards. Beni tanımıyorsunuz ama önümüzdeki birkaç hafta sizin evinizde kalacağım.
2: Yapma, eğlenceli olacak. Eğlenceli olacak. Ayrıca sen benim manevi desteğimsin. Anlayışla karşılayacaktır. Eğer karşılamazlarsa, kanser olmanın iyi tarafı da insanlar sana uzun süre kızgın kalamıyor canım.

0: Merhaba bayım. Sizi görmemi söylediler.
1: Yüzüne ne oldu böyle?
0: Hiçbir şey. Küçük bir av kazası. Hepsi bu kadar. Güvenlik kameralarınızı son modellerimizle değiştirmek için buradayım. Eğer kayıt cihazının yerini gösterebilirseniz...
1: Yanlış yerdesin. Arkadaki bankadan söz ediyorsun. Postalar hep bize geliyor. Aramızda kalsın, artık onları kullanmıyoruz.
0: Bundan emin misiniz?
1: Evet. Bizim Frank Richard'ımız var. Eskiden başkomiserdi. İhtiyacımız olan bütün güvenlik o. Bana bir iyilik yapar mısın? Oraya gittiğinde bunları meyvel.
0: Tabii veririm, evet. Özür dilerim efendim. Sanırım bir karışıklık olmuş. Bunları sizin için ben oraya götüreceğim. Sizi rahatsız ettiğim için gerçekten özür dilerim. İyi günler.
1: İyi bir genç adam.

0: İşte haftalığın ve dün gece yaptığın şey için biraz ikramiye. Çocuğa yazık oldu. Yine de burada olduğun için mutluyum.
1: Evet.
0: Böyle çalışmaya devam et. İyi gidiyorsun.
1: Sağ ol Jerry. Bahsetmeyi unuttum. Kızım buraya geliyor. Yarın.
0: Ne güzel.
1: Belki biraz geç gelebilirim. 9 civarında.
0: Evet, tabii ki.
1: Harika. Sağ ol Jerry.
0: Peki o nasıl?
1: O iyi.
0: Tamam.
1: Görüşürüz.

0: Burada ne işin var?
1: Arkadaş, isteyebileceğini düşündüm. Ve şu an ne yapmamı istediğini bilmek.
0: Buraya gelmen olanları değiştirmeyecek. Çünkü olan oldu artık.
1: Bak, ben silahı var sanmıştım. Tamam mı? Bilmiyordum.
0: Kapa
1: işte.
0: Kapa çeneni. Ömrümün yarısını seni kollayarak geçirdim. Düşmanlarımdan ve kendinden koruyarak. Şimdi keş annenden bahsetmiyorum bile. Böyle olmanın sebebi o. Bunun için seni suçlayamam. İşlerin bu hale nasıl geldiği çok ironik. Her şeyin kameraya kaydedildiğini söylüyorlar.
1: Ne? Hayır, yalan söylüyorlar. Oraya gittim ve... Ben... Arka bahçedeki geyiği izlemek için el kamerasını aldığım zamanı hatırlıyor musun? Lanet şeyi açmayı unutmuştum. Video kaydetmemişti yani.
0: Evet. O şey çok komikti.
1: Ve sonra başka bir zamanda o geyiği görüp tüfeğini almak için kulübeye gitmiştin ama ava çıkarken onu ben de yanımda götürmüştüm. Yani silah da yoktu.
0: Her şeyi hatırlıyorum. Silah da yok, videoda.
1: Sarhoşken geceleri bir şeyler yaptığın ama ertesi gün beni suçladığın, benim sözüme karşı

0: Seninki dediğin zamanları hatırlıyor musun peki?
1: Hatırlıyorum. Sana her zaman en iyisini öğrettim, değil mi?
0: Doğru, öğrettin tabii.
1: Bana bak evlat. Bu konuşmayı yaptığımıza memnunum. Bunu düzeltmenin bir yolunu bildiğine inanıyorum, öyle değil mi evlat?
0: Evet baba. Sanırım biliyorum.
1: Sanırım her şeye rağmen seni iyi yetiştirdim, değil mi? Hey! Orada akıllı ve hızlı ol. Tamam mı?
0: Olacağım efendim. Bana güvenebilirsin.
1: Gardiyan!

0: Bu yıldan bahsetmişken hala sonuçları mı bekliyoruz?
1: Evet.
0: Hadi be.
2: Ne var biliyor musun? Sanırım iyiyim. İyi hissediyorum.
0: Güzel.
2: Öyle olsam iyi olur. Radyoterapi ve sonuç bekleme arasında sürekli gidip geldik biliyorsun. Daha ne kadarına katlanabilirim ki?
0: Tamam, o zaman başka şeylerden konuşalım.
2: Olur.
0: Mesela neden hiçbir fotoğrafım yüklenmiyor?
2: Aa, sana söylemedim mi? Burada neredeyse hiç şebeke yok. Ana yoldan çıktığımız an şebeke kesiliyor.
0: Bunu bilerek yaptın.
2: Unuttum.
0: Tabii.
2: Küçük bir teknoloji detoks olarak düşün, tamam mı? Sadece birkaç gün atlatacaksın, inanıyorum.
0: Biliyor musun, kulağa canlandırıcı geliyor. Peki orada ne yapacağız?
2: Gölümüz var ve bir de yürüyüş için birçok patika. Sonuçta beraberiz, öyle değil mi?
3: Üzgünüm Frank. Teknik olarak bu sadece bir formalite ama artık sivil olduğun için bu protokol. Pekala Frank, failin kurbanı sabahın erken saatlerinde ateş ettiğini söyledi.
4: Evet, doğru.
3: Ama silahı yoktu.
4: Onun vardı.
3: Peki, Patrick Mahomes gibi fırlatmadıysa orada silah yoktu.
4: Ne dememi istiyorsun?
3: Şu an elimizde ne silah ne de video var Frank.
4: Sadece benim ifadem var.
3: Evet. Ve senin silahından çıkan kurşunla vurulmuş bir bacak var. Yani bu işleri biraz karıştırıyor.
4: Fail kim?
3: Virgil. Virgil Brown. Yerel motorcu çetesi Freebirds'ün üyesi. Uyuşturucu ve ikinci dereceden sabıkaları var ama onlara bağlanan bir şey yok. Onları bilirsin. Konu iyi avukatlar tutmaya gelince hiç masraftan kaçmazlar.
4: Ölen kim?
3: Leon Briggs. Alt düzey satıcı. Kampüste o pisliği satıyordu. Biz konuşurken hala liderini arıyoruz.
4: Bu konuda bol şans.
3: Bize bir dakika izin ver. Bu işi yapabileceğimi düşünmüyorsun. Değil mi?
4: Benim ne düşündüğüm önemli değil.
3: Hadi ama Frank, böyle davranma.
4: Bu tecrübeyle alakalı.
3: Evet, anlıyorum. Ve benim yeterince tecrübem yok. Sonuçta bunu mu söyleyeceksin?
4: Bu artık senin gösterin. Neye ihtiyacın varsa bana söyle.
3: Pekala. Savcının ofisinde görüşürüz yarın.
4: Tamam Craig. Hayır, özür dilerim. Başkomiser. Başkomiser East.

0: Hazır mısın?
1: Sanırım
2: evet.
0: Harika olacak.
2: Ah, bu koku.
1: Ben kızınızla birlikte... Hayır olmaz. Böyle başlayamayacağım.
0: Bence çok tatlısın. Babamla tanışmanın alıştırması mı yapıyorsun?
1: Gerginim.
0: Tanrım. Isırmaz, korkma.
1: Hayır ama kovar değil mi?
0: Evet. Hayır.
1: Oh, vay canına.
0: İnsanları değil, yani çoğu insanı.
1: Oh, vay
0: biliyorum.
1: Canına. Harika.
3: Adam pisliğe battı. Hala saygı görüyor gibi görünüyor. Kovulmuş olsa bile.
4: Ritter. Burada yeni olduğunu ve yeni transfer olduğunu biliyorum. O yüzden sana hızlıca özet geçeyim. Şimdi bir hafta içerisinde kızına kanser teşhisi kondu ve arabayı okullanırken karısı trafik kazasında öldü.
3: Hadi onu.
4: Ve son bomba. O gece 0.8 üstünde alkolü çıktı ve kaza için madde etkisi altında araç kullanmadan suçlandı. Adam öldürme. Hizmet sicili yüzünden suçlamalardan aklandı. Tabii ki istifa etmesi gerekiyordu. Birinin bütün bu şeylerden sonra nasıl toparlandığını bir bilsem. Ben yapamazdım.

0: Burası gerçekten çok güzel.
1: Evet. Annem sabahları burada yürüyüş yapmaya bayılırdı. Burası çok güzel. Aynı zamanda da çok zor.
0: Üzgünüm. Neden gölün diğer tarafında yürüyüş yapmıyoruz?
1: Belki daha sonra. Şunu bilmelisin ki babam oranın her tarafına tuzaklar kurdu. Bilgin olsun.
0: Av oyunu tuzakları gibi mi?
1: Evet, fazla sayıda.
0: Aa, ne?
1: Sadece tedbirli davranıyor o kadar, bilirsin o. Bilmiyorum, uzun yıllar başkomiser olması onu böyle yaptı belki de. Gerçekten o çok kötü şeyler gördü.
0: Tahmin edebiliyorum.
1: Bir şeyler ters giderse diye orada bizim için buluşma noktası bile belirledi. O annemin ölümünden kendini sorumlu tutuyor. Onun hatası değildi ama. Bu onu yiyip bitiriyor diyebilirim. Ve sonra tabii benim başıma gelenler, bu onun için çok fazla, anlıyorsun değil mi? Bir parçam benim iyileşmemi benden daha çok istediğini düşünüyor.
0: Merak etme. Artık ben buradayım ve onu neşelendireceğiz. Tamam mı?
1: Aslında onun sana etrafı gezdirmesine izin vermeliyim. Buna bayılırdı. Sen ve o.
0: Tamam. Peki.
1: Tamam mı?
0: Tamam. Kesinlikle. Bu sırada gidip kamyonu boşaltayım. Üstümüzü değiştirelim ve sen de bize bir içecek bul. Ne dersin buna?
1: Anlaştık.
0: Evet. Buna ihtiyacım olacak.

0: Ne oldu?
1: Hiçbir şey. İyiyim ben.
0: Hadi dökül bakalım.
1: Aslında komik bir şey. Son 12 aydır tek yaptığım şey ölümü düşünmek. Benim kanser olmam, annem.
0: Nasıl hissettirdiğini tahmin bile edemem. Biliyorum, zor olmalı.
1: Öyleydi. Ama artık iyiyim.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Özgürleştirici.
0: Nasıl tam olarak?
1: Yani benim yaptığım gibi kendi ölümünü düşündüğünde artık ondan korkmuyorsun. Başıma ne gelecekse buna hazırım modundayım. Korku hissi birden silinip gitmiş gibi adeta.
0: Bir şeyler içmek için hazır mısın?
1: Bir kadeh içebilirim. Gerisini sen içersin.
0: Evet. Ne derler bilirsin. Bu içecek sağlığa faydalıdır.
1: Evet, öyle derler.
0: Evet.
1: Onlar kim?
0: İnsanlar.
1: Bu sadece kırmızı olanı için, biliyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Kapa çeneni ve doldur.
2: Ve bu da... Kıpırdamayın, hayır kıpırdamayın. Tamam, o hangi cehennemde?
1: Kim?
2: İhtiyar, derhal buraya gelsin.
0: Lütfen bize zarar verme.
2: Size hemen dedim.
1: Belki yanlış evdesin, burada yaşlı adam yok.
2: Palavra, garaj.

0: arabadaki onun arabası.
1: Ne? O benim arabam, klasiktir. Burada her garaj yolunda ondan bulabilirsin.
0: Ne?
1: Yani buradaki herkesin neredeyse var demek istiyorum.
0: Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır, bu imkansız. Onu buraya gelirken gördüm.
1: Belli ki yanlış yerdesin. Kim olduğunu bilmiyoruz. Yüzünde maske var, seni teşhis edebilmemizin imkanı yok. Eğer şimdi gidersen bu hiç yaşanmamış olacak.
0: Tamam. Hayır, yere yatın. İkiniz de. Yüzüstü. Hemen.
2: Frank Richards, Sara.
3: Merhaba, Frank'e ulaştınız.
2: Frank. Bak dostum, aramalarımdan kaçtığını biliyorum. Tamam mı? Ama sadece aramızı düzeltmek istiyorum. Bu işi istemedim. Yani işi istedim ama senin elinden almak istemedim. Demek istediğim... Bak, ama sen... Onlar. Yani bir başkomiser olmak zorundaydı, değil mi? Ve eğer sen olmayacaksan o zaman ben olabilirim, değil mi? Bak, demek istediğim şu. Her zaman sana saygı duydum. Ve senden istediğim tek şey geri durma. Bırak gerçek başkomiser işini... En iyisi baştan alayım. Şu an evine doğru geliyorum ve yanımda çok seveceğim bir şişe var. Ama arkadaşın olarak, bak, senin sarhoş kafanla bunun için kapıyı açacağını biliyorum. Öyle demek istemedim. Yani demek istedim ama bilirsin, iyi bir şey olarak arkadaşların birbiriyle atışması gibi. Ne demek istediğimi biliyorsun. Gördün mü, bak şimdi bütün aklımı karıştırdın Frank. Söylemeye çalıştığım, ben... Lanet olsun. Görünüşe göre bu kez üstüne çok iş düşüyor.

Taze çiçeklerin olsun istedim. Chloe ile geleceğim. Biliyorum sen iyi görünmek isterdin.

0: Tanrım, seni çok özlüyorum. Ve onun da seni özlediğini biliyorum. Ama onu görmelisin. Gün geçtikçe sana daha çok benziyor. Chloe'yi merak etme. O gerçekten çok iyi.
1: Kılınız bile kıpırdarsa öldürürüm. Anladınız mı?
2: Tamam.
3: Frank Richards.
2: Koş!
1: Olamaz. Yalancı pislikler. Lanet olasıcalar. Çıkın dışarı.
2: Hayır.
1: Hadi kapıyı açın. Hey,
2: atarım.
1: Kapıyı açın.
2: Atarım ama atarım.
1: Açın kapıyı. Hadi. Hey. Hadi ama bırak onu. Hemen.
2: Kodaman var.
1: Hemen buraya git. Senin sorunun ne böyle? Senin derdin ne? Hadi. Salona geri gel. Sen beni salak mı sandın? Bu saçmalığa kanacağımı?
2: Lütfen. Lütfen.
1: Yeter. Yeter. Yeter. Yeter.
4: Hey, sana çok seveceğim bir şişe getirdim.

0: oluyor? O da kimdi? Kimdi o?
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Bu perşembe 1 kilogram Tarım Kredi taze kaşar peynir KOP'ta sadece 375 lira. Ayrıca 1 kilogram Tarsut tereyağı 459 lira. Ben
1: bilirim. Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çiko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Fotoğrafımızı çeksene ya.
3: Şimdi kalkama.
4: Anladım, çekeyim de ikinizi nasıl sıldıracağım ikinizi de?
5: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
7: Abi ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: geldi.
1: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
2: Yoğunluk kafaya vurduysa, o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
3: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
4: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
5: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
0: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum.

0: güçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: İntens bir konu var, bekliyorum.
6: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
7: Kızlar.
6: Bizi özlemişim.
7: Bizim İntens mi?
6: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
8: Sadece duruladım.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece durula.
13: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
14: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan.
13: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
15: Konu bakım olunca her yeniliği takip ediyoruz.
16: Şimdi Emotion'la yeni bir akım başlatıyorum.
17: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı.
18: Sen de bakıma katıl.
17: Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Bakım deodorantı yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Emotion Serum Boost'la akımını boost'la.
19: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol, sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Midas, ilerisi sende.
2: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Avokado 24 lira 90 kuruş, salkım domates 99 lira, patlıcan 29 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
3: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
4: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
9: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
10: Allah aşkına neden?
9: Yahu senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
10: Karnın doyar da ruhun aç.
9: Dört nala yaşıyoruz.
10: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
9: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
11: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
12: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
13: Ben böyle takside girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
14: Canım karım.
13: Ula senin ne işin var burada?
14: Ula Asu senin ne işin var burada?
13: Araba almaya geldim.
14: Ben de.
15: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
14: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
16: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
17: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
18: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
19: Lanet olsun. Lanet olsun. Oturun, hadi. Hadi, kanepeye oturun. Hadi, ilerle. Çabuk.
20: Gel. Tamam.
19: Şu ihtiyar. Senin baban değil mi?
20: Lütfen.
19: Hayır, hayır, hayır. Bak sorun yok. Sorun yok. Olaylar çok daha mantıklı gelmeye başladı. Burada kalın. Benimle gelmen gerekiyor.
20: Neden?
19: Onu buradan çıkarmak için yardımına ihtiyacım var. Anladın mı?
20: Yapamam.
19: Hayır. Haklısın. Sanırım yalnız yapmam.
20: Dur. Tamam.
19: Bir cesedi gündüz vakti ön kapıdan çıkartamayız, öyle değil mi ha? Çantadan bir çöp poşeti al hadi. Çöp poşeti al dedim. Ayağa kalk. Vaktim yok, anlıyor musun? Hareket et, sen olduğun yerde kal. Beni anladın mı?
20: Evet anladım.
19: Aç şunu. Önce başını sokman gerek. Ben ayaklarını sokacağım, tamam mı? Tamam mı?
20: Tamam.
19: Hadi iyice sok. Evet. Hadi işte böyle. Evet. Tamam. Onu incitmezsin. Zaten ölü. Hadi. İt işte. Tamam. Bu kadar yeterli. Geri git. Umarım olduğunuz yerde kalırsınız. Ben gelene dek sessizce ve güzelce oturun.
6: Bugün öleceksiniz. Anladınız mı? Tamam. Ben geri geleceğim.
21: Bekle, nereye gidiyorsun?
6: Bir yanlışı düzeltmeye.
21: Bizi öldürecek. Chloe. Chloe'yi çıkaramıyorum. Çıkaramıyorum. Chloe, bana yardım et.

0: Tamam, sakin olun. Her şey yolunda. Tamam, sakin kalın, tamam mı? Sen ve o. Ah. Olsun. Olamaz. Lanet olsun. Lanet olsun. Hadi hemen babanı ara.
1: Burada şebeke yok.
0: Biliyor musun? Saçmalıklarından çok sıkıldım.
1: Doğruyu söylüyorum, yemin ederim.
0: Pekala. Artık yüzümü gördüğüne göre sanırım biraz motivasyon zamanı. Bu son şansın.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
0: Hemen babanı hayır, arayıp buraya çağırıyorsun, hemen.
2: Bir şey yapmalısın. Hayır, hayır, lütfen.
0: Tamam, tamam,
2: lütfen.
0: Tamam. Lütfen, lütfen, lütfen. Kes sesini, tamam. Bak, sadece derin kestim ve hiçbirini yapmazsan arkadaşın çok kan kaybedecek. Şimdi sakin ol. Hastaneye götüreceğiz onu. Tamam, tamam mı?
1: Tamam, nerede olabileceğini biliyorum. Sadece arayıp doğrulamam gerek, tamam mı? Bir yerde buluşmamız gerekiyor.
0: Sen neden söz ediyorsun?
1: Ormanın orada buluştuğumuz bir yer, tamam mı? Sadece geldiğinden emin olmalıyım. Dur, lütfen bırak da arayayım, tamam mı? Onu arayayım, lütfen.
0: Sözünü ettiğin yer nerede peki?
1: Yarım saat uzaklıkta.
0: Ya boş versene. Buraya gelir ya da arkadaşına.
1: Sana istediğini verebilirim.
0: Tamam. Babanı arıyorsun ve hoparlörü alıyorsun. Cevap verse iyi olur.

0: Chloe?
1: Baba, merhaba.
0: Ne yapıyorsun?
2: İyi misin?
1: Evet, ben kulübedeyim ve The Patch'e geleceğinden emin olmak istedim, o kadar.
2: Ne?
1: The Patch, unuttun mu? Orada buluşacaktık.
0: Tabii ki tatlım, hemen geliyorum.
3: Tamam.
1: Seni seviyorum baba.
4: Gidelim. Zaman işliyor. Hadi.

0: Hayattayım. Yaşıyorum.
1: Lanet olsun.

oldum. Ama hayattayım. Ve bir çukurdayım. Gerçekten mi? Klux Klan saçmalığı gibi. Tamam. Tamam. Hadi. Lanet olsun, burası çok sıcak. Sırtım yanıyor. Yaz mevsimi böyle hissettiriyor olmalı. Hadi bakalım. Hiçbir serseri manyak beni alt edemez. Ben lanet bir başkomiserim. Bu da ne? Lanet olsun.

0: Ne yapıyorsun? İlerle. Sana ilerle dedim. Tamam, ayağa kalk hadi. Kalk ayağa hadi. Sana kalk dedim. Bana bak. Odaklanman gerekiyor, tamam mı? Zaten gölün diğer tarafındayız. Daha ne kadar kaldı? Söyle.
1: Babam her tarafına tuzaklar kurdu. Gerçekten kötü şeyler gördüm. Neredeyse geldik.
0: Yürümeye devam edin. Hey! Hey! Hey, ne yapıyorsun?
1: Çabuk olmaya çalışıyorum. İstediğin bu değil miydi?
0: İyi. Nihayet anlamaya başladın ha. Şükürler olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Hey, kaybolacağım, bekle. Lanet olsun. Yavaşla. Lanet olsun. Hey, buraya gel. Hemen yavaşla. Bekle dedim sana. Buraya gel. Dur orada.
1: Odaklanmak için bu nasıl? Asla, asla ölmeye hazır birine bulaşma.
0: Kafayı falan mı yedin? Bilmiyorum. Kız arkadaşın öyle kestiğim ilk kişi değildi, tamam mı? Yaşamak için en fazla 20 dakikası kaldı. Ya benim... Gitmemiz gereken yere hemen götürürsün ya da arkadaşın ölür.
1: Tamam. Tamam.
0: Kalk ayağa şimdi. Yavaşça.
1: Tamam. Tamam.
0: Lanet.
1: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?
0: Daha fazla kablo tuzaklarına yakalanmayacağım, beni duydun mu? Şimdi beni dinleyeceksin. Dur dediğimde duracaksın. Git dediğimde lanet olsun gideceksin. Anladın mı?
1: Evet.
0: Güzel. Hadi yürü.

0: Tanrım, lütfen bana güç ver. Biliyorsun, daha önce hiç vurulmadım. Mel Gibson filmleri gibi. Ve eminim filmlerde göründüğü gibi güçlü değildir.
1: Bunu neden yapıyorsun?
2: Sana güvenmediğim için olabilir mi?
1: Yani tüm bunları neden yapıyorsun? Neden babama ulaşmak istiyorsun?
2: Bir önemi yok. Bilmen gerekmiyor. Bilmek isteyeceğini de hiç sanmıyorum.
1: Bak, her ne olduysa ve bu neyse üzgünüm.
2: Bak. Bu kişisel değil. Tamam mı? Yapmam gereken bir şey.
1: Hayır, değil. Bu her neyse yapmak zorunda değilsin.
2: Keşke haklı olsaydım. Gerçekten. Ama değilsin. Buradan itibaren çeneni kapat ve ben ne dersem onu yap, tamam mı? Anlaştık mı?
3: Chloe!
1: Geldik burası.
2: Pekala. Dinle. Hangi cehennemde olman gerekiyorsa orada olmanı istiyorum. Duydun mu? Numara yapmak yok. Anladın mı? Yoksa unut arkadaşını, tamam mı?
3: Chloe? İyi misin tatlım?
1: Evet baba, iyiyim.
2: Merhaba Frank.
1: Üzgünüm baba.
3: Hey, bana bak. Her şey yoluna girecek. Doğru olanı yaptın.
2: Yalnız mı geldin?
3: Çevremde birileri var gibi mi görünüyor?
2: Bak, bu şaka değil.
3: Hadi oradan. O da kim?
2: Lanet olsun, olamaz, lanet olsun.
3: Ne istiyorsun?
2: Kapa çeneni. Sadece konuşma. Bırak konuşayım, tamam mı?
3: Her şey yoluna girecek tatlım.
2: Evet. Eğer dinlersen. Şimdi indir silahını.
3: Hadi oradan. Bana ne istediğini söyle.
2: Buralardan değilim ben.
3: Kimsin?
2: Bunun bir önemi yok, tamam mı?
3: Kızımdan ne istiyorsun? Onun yerine beni al.
2: Kes sesini. Ne? Bu mu? Tanıdık mı geldi? Galiba şimdi anladın, değil mi ihtiyar? Ortalıktan kaybolman gerekiyor. Hepsi bu. Şimdi bırak silahını.
1: Baba, hayır.
3: Önce onu bırak.
2: Hayır olmaz, kuralları ben koyarım.
3: Çok önemli bir hata yaptın. Silahı bana doğrultman gerekirdi. Ona değil. Şimdi ayvayı yedin. Eğer parmağını oynatırsan kafana 3 kurşun sıkarım.
2: Defol git Frank. Olduğu yerde onu gebertirim.
3: O zaman sen ölürsün. Silahı ondan uzaklaştır. Bana doğrult.
2: Öyle mi? Ya sonra?
3: Kızımın uzaklaştığını gördüğümde silahı bırakacağım. İstediğini yapabilirsin. Gözlerime bak. Senin sıran evlat. Bütün kartlar ortada. Ben olsam

0: bir sonraki hamleme çok dikkat ederdim.
1: Sakın beni kandırayım deme ihtiyar.
2: Baba.
0: Sonun yok tatlım. Sadece koş.
1: Babanı dinle.
0: Koş. Hayır. Chloe. Kaç. Hadi.
1: Şimdi neden silahını indirmiyorsun? Bırak o silahı, bırak. Bırak dedim. Bırak silahı.
0: Virgil Brown.
1: Ne?
0: Chloe, ne? Bu ismi hatırla.
2: Hayır!
3: Lanet olsun. Lanet olsun.

Lanet olsun. Lanet. Nerede bu? Aman tanrım. Aman tanrım. Olamaz. Olamaz. Lanet olsun. Lanet olsun! Her şey sırayla. İşi yarım bırakmak yok.

0: Acaba prim alabilir miyim merak ediyorum. Vurulma parası. Evet, o pisliğe katlanıyorum sonuçta.
1: Beni duyabildiğini biliyorum. O kadar uzaklaşmış olamazsın. Arkadaşın başaramayacak. Baban hala hayatta. Ama yaralı. Kim ölecek? Baban mı, arkadaşın mı? Bir seçim yapmak zorundasın. Neredesin?

0: Hadi Kreyt.
1: Toparla kendini. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sol. Sol. Sol. Sağ. Sol. Bana ne dediğini bilmiyorum. Yüzbaşı listaş kadar sert. Evet, bu hiç ritimli değil.
2: Annemin öpmesine ihtiyacım var. Anneciğim!

0: Olduğun yerde kal. Yere yat. Oyun bitti. Ben... Ne bu? Bu kadar komik olan ne?
1: Bu 36'lık değil mi? Ve 6 kere atış yaptın.
0: Lanet olsun.
2: Lanet olsun.

Hülya'm, hadi. Benimle gelmen gerek, tamam mı? Benimle gelmelisin. İç şunu. Tamam mı? Evet. Arabanın anahtarlarını alıp hemen geleceğim, tamam mı? Uyanık kalmanı istiyorum, tamam mı?

0: Lanet olsun, lanet olsun. Lanet olsun. O herif burada.
1: Tanrım.
0: Dinle, o herif buraya geleceğimi biliyordu. Daha çok vaktim olduğunu düşünmüştüm. Ama arabaya binmen gerek, tamam mı?
1: Neden? Ne yapacaksın?
0: Bak, bize zaman kazandıracak. Anlaştık mı?
1: Nasıl?
0: Babamın yöntemlerini uygulayacağım. Her şey için planı vardır.
1: Chloe.
0: Bak, Chloe. Sadece bir şey yapmalısın. Arabaya gitmen gerek. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Eğer başaramazsan. Bak, eğer başaramazsan Virgil Brown ismini hatırla.
1: Tanrım, Chloe, yapma.
0: Hayır, hayır, hayır. Bak, ben iyiyim. Başıma ne gelecekse de hazırım.
1: Seni seviyorum, Chloe.
0: Ne olursa olsun senin yanındayım. Tamam mı? Tamam. Beni merak etme.

0: Seni lanet olasın. Şimdi senin canını yakacağım. Ya! Ya! Ya! Ya! Vati! Vati! Vati! Senin için ışıklar söndü. Işıklar söndü. Uyuyacaksın.
1: Seni lanet olası!
0: Çık dışarı! Benimle geliyorsun! Kıvranmayı kes! Kes kıvranmayı! Kalk! Hadi! Hadi! Ha, kalk! Sizden bıktım usandım.
2: Ya silahı bırakırsın ya da ölürsün.
3: Baba!
0: Aslında sana üzülüyorum. Şu haline bak. Eski bir silah olan yaşlı bir adamsın. Kişisel değil dostum. Yanlış zamanda yanlış yerdeydin o kadar. Sanırım bu sadece Tanrı'nın isteği.
4: Belki.
1: Lanet olsun.
4: Belki değil.
1: Lanet.

0: yardım bulacağım, yardım getireceğim.
1: Frank, Frank, baksana.
2: Lanet herif.
1: Ben bu adamı vurmamış mıydım?
2: Frank,
1: al şunu, hadi.
0: Baba iyisin, öyle değil mi? Arabaya bin.
3: Hastaneye git. Ve ana yolu kullan, tamam mı?
0: Sen ne yapacaksın?
3: En iyi yaptığım şey...

0: Yapacağım.
1: Baba. O pisliği öldür.
0: Konuşmana dikkat et küçük hanım. Ben hala senin babanım. Hadi git.

0: Gördün mü? Silah budur işte.
1: İyi bir koleksiyonum oldu sayılır.
0: Teşekkür ederim efendim.
1: Galiba İsa doğru söylüyormuş. Kılıçla yaşayan kılıçla ölür değil mi?
0: Ve sen çok cesursun ihtiyar. Hakkını vermem gerekir. Ama son kozunu zaten oynadın. Yani korkarım bu.
2: Blackjack.

En iyi yıllarım için bu çok fazla.

0: Sevgili Frank, biliyorum ki şu an ikiniz de çok zor bir dönemden geçiyorsunuz. Ama içten içe biliyorum ki her şey yoluna girecek. Söz veriyorum.
1: Seni seviyorum ve bu geceki yemek randevumuzu
0: iple çekiyorum. Sevgili karım. Yakında görüşeceğiz.

Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak. Burası tavuk dünyası.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: başlıyorum.
1: Evet.
2: Harikasınız ya.
3: Nasıl oldu?
4: Bakalım.
1: Hemen.
0: Hadi bakalım.
5: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
6: Ey canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
7: Sarık ola!
8: Fanta sarık ola canım o.
6: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.

0: erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Türkiye'nin dürümü. Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama. Hesap.
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap kurdu.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: dini gel aşka.
1: Yakıt alacağız yine, yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: anların dondurması Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
1: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
2: Adımlar

0: tutkulu zekaya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
1: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
2: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
6: Allah aşkına neden?
5: Ya senin şu çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
6: Karnın doyar da ruhun aç.
5: Dört nala yaşıyoruz.
6: Tamamdır beyaz, atlı prens. Tamamdır şakamatik.
5: Şaka değil, gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
7: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
8: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. İtal muz 99 lira, yaban mersini 79 lira 90 kuruş, kayısı 69 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Asu senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
12: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
13: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
14: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
15: Peki siz hanımlar zaman zaman uğrayıp bizi ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?
16: Bir süre daha burada kalmaya karar verdik. Evet.
17: Evet. Burayı gerçekten özlemişim. Burada olmak iyi hissettiriyor. Ayrıca duyduk ki artık gerçekten harika yeni bir polis şefimiz var.
15: Sağ ol Chloe. Bunu duymak güzel. Biliyorsun burada hala bir ailem var. Kocaman.
17: Teşekkür ederim Craig. Yani Chef East.
15: Sonra görüşür müyüz?
17: Elbette.

0: aklında ne var?
1: Sadece düşünüyordum. Bu iskelede onlarla çok anım var, biliyor musun? Yüzmeyi öğrendim. Paylaşmayı. Cesaretli olmanın ne demek olduğunu öğrettiler bana.
0: Kulağa inanılmaz geliyor. Ve görünen o ki ne yaptıklarını gayet iyi biliyorlar. Çünkü Chloe, sen tanıdığım en cesur insansın.
1: Ben çok dua ettim. Tüm bunları anlamak için, anlam verebilmek için, ama anlayacağımı hiç sanmıyorum. Sadece

0: Ne zaman korksam ya da bir şeye üzülsem, annemin bana her zaman söylediği şeyi düşünüyorum. Her zaman şöyle derdi: merak etme, emin ellerdeyiz. Sakın merak etme. Ve şu ana kadar ne anlama geldiğini tam olarak anlayamamıştım. Her zaman bahsettiği emin eller babamdı.
1: Bu gerçekten çok güzel. Ve tamamen doğru olduğuna eminim.
0: Ah Tanrım.
1: Pekala. Bitti. İçeri girmeye hazır mısın?
0: Evet. Bekle.

0: Alo. Merhaba doktor. Evet. Tamam, tamam.
1: Oh. Ne dedi?
0: Ben iyiyim.
1: Her şey yoluna girecek.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Küp zamanın başlangıcından önce de vardı. Nereden geldiğini bilmiyoruz. Tek bildiğimiz dünyalar yaratabilecek ve onları yaşamla donatacak güce sahip olduğuydu. İşte ırkımız da böyle var oldu. Kısa bir süre uyum içinde yaşadık. Tüm büyük güçlerde olduğu gibi bazıları onu iyilik için, bazıları da kötülük için istiyordu. Ve sonuçta savaş başladı. Bu öyle bir savaştı ki gezegenimizi ölüm sarana değin yiyip tüketti. Ve küp uzayın engin derinliklerinde kayboldu. Biz de dünyamızı yeni baştan inşa etme umuduyla uzayın dört bir yanına dağıldık. Yıldızları, gezegenleri teker teker aramaya başladık. Tam umutlarımızı yitirdiğimiz anda dünya adındaki bir gezegenden bir şey keşfedildiğine dair mesaj aldık. Ama ne yazık ki geç kalmıştık.
1: Katar, Orta Doğu, günümüz.
2: Burada 5 ay geçirince insanın canı ev yemeği istiyor. Annemin timsah güvecinden bir tabak.
3: 2 haftadır ızgara timsah ve cırcır böceği deyip duruyorsun. Hayatta annenin evine gitmem fik. Çok ciddiyim.
2: Tamam, abi,
3: annenin evine gitmeyeceğim.
2: Timsahlar nefis etleriyle meşhurdur dostum.
3: Evet anlıyorum.
2: Kompo gidiram bu ne çurada yo no.
3: Dili sütürüyorsun.
4: Dilimizi konuşuyor. Bak bunu kaç kere konuştuk değil mi? İspanyolca konuşmuyoruz. Daha kaç kere söyledim.
2: Neden beni bozuk duruyorsun? Bu bana atalarımdan bir miras.
4: Tamam.
2: Kültürümü devam ettirmek istiyorum. Ne var bunda?
4: Ne istersin onu konuş.
5: Hafta sonlarını hatırlıyor musunuz?
4: Evet.
5: Futbol maçlarını, gazı kaçmış ve sosisli.
2: Kusursuz gün. Ya sen yüzbaşı? Sen de anlatsana.
4: Yeni doğan kızımı kucağıma almak için sabırsızlanıyorum.
2: Ah,
5: canım benim.
3: Çok özledim.
4: Sus.

0: Ben hazırım. Hey, içinizde varsa gelsin de sahada görüşelim.
1: Hey!
2: Saksın hava yüz.
0: Hareketi izle bebek. Tıpkı Jordan'ın gençliğindeki gibi savunmayı sıkıştırıyor.
1: Çekilin kızlar. Ya. Yapma ya.
3: Lenny!
2: Hey, ne var ne yok?
3: Su.
2: Aa, sağ ol. Bana yardım eder misin?
4: Albay Sharp, 16 kilometre ötede kimliği belirsiz bir nesne var efendim.
5: Kimliği belirsiz hava taşıtı. Amerikan askeri hava sahasına izinsiz giriş yaptınız.
6: Hemen kimliğinizi belirtip doğu yönüne ilerleyin. Raptor 1, Raptor 2. 250'a yönelip önünü kesin. Haydut şu an 16 kilometre uzağınızda.
5: Hava taşıdı.
6: Saxon hava üstüne kadar size eşlik edilecek. Karşı çıkmanız halinde zor kullanılacak.
7: Anlaşıldı.
8: Simgesi 4500X.
4: Efendim, burada 4500X'in 3 ay önce Afganistan'da düştüğü yazıyor.
6: Mutlaka bir hata olmamış. Şunu 2 kere kontrol
4: et. Ettim efendim. Arkadaşım da helikopterin içindeydi.
8: Size Saxon hava üstüne kadar eşlik edeceğiz. Takip edin lütfen.
6: Radar mesafe nedir?
0: 8 kilometre efendim.
2: Karım attım.
9: Evet yüzbaşı.
10: Hanımlar.
3: Bak.
2: Aman tanrım, şuna bakın nasıl
11: da büyümüş. Şu yanakları ısırasım geliyor. Tatlım, çok güzel bir çocuk yapmışız.
2: Bu lafı herkes söyler biliyorum ama bizimki gerçekten harika olmuş. Çok güzel.
3: Gülüşünü senden almış.
11: Güldü mü?
3: Evet, hem de ilk kez.
11: Demek sen pırt yapmadığına emin misin?
3: Hayır, o bir hanımefendi. Henüz seni tanımıyor ama tanıyacak.
6: 4500X. Bunda bir terslik var.
12: Haydut iniyor.
2: Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Radar gitti. Helikopter yüzünden.
13: Hey, ne oluyor?
2: Sera. Hey. Sera, beni
11: bilmiyorum ama yakın evde oluyor. Sizi seviyorum.
6: BH-53 pilotu, hemen motoru kapa. Derhal dışarı çıkmazsanız sizi öldüreceğiz.

0: Fransızların peşinde. Hemen hattı kesin.
1: Anahtar lazım.

0: Pekala Bay Whitley, sıra sizde.
1: Özür dilerim, çanta biraz karışık.
0: Bak şimdi. Pekala.
1: Benim aile soy ağacı...
0: Bunu hanginiz yaptı? Çocuklar, biraz sorumluluk. Hı?
1: Tamam, ailemin soy ağacını araştırdım ve başlangıç noktası olarak büyük büyük büyük babam... ...ünlü kaptan Archibald Whitwicky'yi esas aldım. Kendisi ünlü bir kaşif. Aslında Kuzey Kutup Dairesi'ne ilk defa keşif gezisi yapanlardan. Bu önemli bir şey. 1897 yılında 41 cesur denizciyle Kuzey Kutbu'na doğru yola çıktı.
2: Yoksa zafer de olmaz. Kutup dairesine ulaşacağız çocuklar.
1: İşte hikaye böyle. İşte burada da 19. yüzyıldan kalma büyük büyük büyük babamın aleti var. Bu elimdeki de 80 papellik bir kadrant. Tabii hepsi satılık. Mesela burada bir stand var. 50 papeli bastıran alır kelepir. Hele bu müthiş büyük babamın gözlüğü. Henüz değerini bilmiyorum ama harika olduğu ortada.
0: Karaciğerini de bana satsana. Bay Whitwicky, burası bit pazarı değil, 11. sınıf. Büyük babanız bu davranışınızdan hiç hoşlanmazdı herhalde.
1: Biliyorum, özür dilerim. Ben sadece araba almak için para biriktiriyorum. Tüm bunları de bulabilirsiniz. Kabul ediyorum, nakit de uyar. Mesela bu pusula harika bir Kolomb günü hediyesi olabilir.
0: Sam.
1: Bitiriyorum. Hani şu dahi olan büyük büyük büyük babam... ...tımarhaneye yattığında ne yazık ki iyice kafayı yedi. Ve bu semboller ve saçmalıklar da keşfettiğini düşündüğü... ...dev buz devri adamı ile ilgili şeyler işte.
0: Pekala. Belki yarın sınav yaparım, belki de yapmam. Biraz uykunuz kaçsın.
1: Alıyor musun? Hadi. 50, 40, 30. Sen... Efendim, özür dilerim, özür dilerim. Tamam. İyiydi değil mi?
0: Tam bir B eksi diyebilirim.
1: B eksi mi?
0: Kalkmış sınıfımda büyük babanın döküntülerini satıyordu.
1: Ama sınıf bayıldı. Bana bir iyilik yapar mısın? Ne? Şu pencereden babama bakar mısın? Yeşil arabadaki. Bakın, size bir delikanlının düşünü anlatacağım. Ve ona verilen bir sözü. Gözlerimin içine baktı ve evlat bana 2000 dolar ve 3 tane A getirirsen sana araba alacağım dedi. Tamam mı? 2000 ve 2 A hazır, anlatabildim mi? Tam oldu derken B eksi alıyorum ve puf uçtu gitti. Elimde patladı. Şimdi kendinize bir sorun. İsa olsa ne yapardı?
3: Evet.
4: A
1: eksi aldım.
4: Dur göremiyorum. Bu bir A.
1: Harikayım.
4: Öylesin. Sana küçük bir sürprizim var evlat.
1: Nasıl bir şey?
4: Küçük bir sürpriz işte.
1: Hayır baba. Şaka yapıyor olmalısın.
4: Evet, elbette şaka. Alacak halim yok ya.
1: Bu komik mi şimdi?
4: Komik tabii.
1: Senin derdin ne?
4: Sana alacak göz var mı bende? Çok beklesin.
1: Seninle yol boyunca konuşmak istemiyorum.
4: Hadi ama, sadece eşek şakası yaptım.
1: Komik değil dedim ya.
5: Beni!
6: Ne?
5: Kuzenini şu palyaço giysisinden kurtar, yine sıcak çarpacak. Beyazları korkutuyor.
1: Piştim burada ya, makyajım aktı. Bu mu? Yok artık, bu da ne? Arabanın yarısını ödeyeceğim dedin, hurdanın değil baba.
4: Ben senin yaşındayken dört tekerleğe de razıydım.
1: Bak şunu açıklığa kavuşturalım. 40 yıllık bekarı izledin mi sen?
3: Unuttum.
1: Tamam, bak işte bu o ve bu da 50 yıllık bekar.
4: Anladım.
1: Bekar mı kalayım istiyorsun? He?
4: Fedakarlık yoksa
1: zafer de olmaz. Biliyorum, meşhur Whitwicky ilkesi. Evet.
4: Doğru.
5: Abiler! Ben Bobby Bolivia. Ülke gibi ama olmazsınız.
4: Öyle mi?
5: Yardımcı olayım.
4: Bu benim oğlum. Ve ilk arabasını alacak.
5: Siz de bana geldiniz.
1: Getirildim.
5: Bu tabisi bir aile yapar. Bana Bobby amca diyebilirsin. Ben sana ne diyeyim evlat?
1: Sam.
5: Gel benimle oğlum. Sam, seni özgürlüğe götürecek yol işte bu kaputlardan birinin altında. Sana bir şey söyleyeyim evlat. Sürücü araba seçmez. Araba sürücüsünü seçer. İnsanlar ve makineler arasında mistik bir bağ vardır. Bana istediğini söyle. Ama yalancı diyemezsin. Hı. Özellikle de annem yanımdayken. İşte annem. Hey anne! Elimde bir taş olsa şimdi kafanı patlatmıştım senin. O sar sen biliyor musun? Şuraya bak. Bir erkeğin isteyeceği veya ihtiyaç duyacağı her şey var burada.
1: Bu fena değil. Ve şunlar da yarış şeritleri değil mi?
5: Evet. Yarışı... Evet de bu da neyin nesi ya? Bu araba da nereden çıktı? Manny!
6: Ne?
5: Bu da ne? Bir kontrol et şunu.
6: Bilmiyorum patron, hiç görmedim. Ne bileyim.
5: Bırak bu ağızları da öğren şunu hemen beni.
7: Bu iyiymiş.
8: Kaç para?
5: Şey. Bu arabanın yarı klasik olduğunu, zarif lastiklerini ve özel yapım boyasını göz önüne aldığımızda...
1: İyi de boyası solmuş bunun.
5: Yine de özel yapım.
1: Özellikle mi soluk?
5: Bir acemin anlamasını beklemezdim zaten. 5000.
8: 4000'den fazla vermem. Kusura bakma.
5: Evlat, hadi in arabadan canım.
1: Hani araba sürücüsünü seçer diyordun?
5: Bazen de babası pinto olanları seçer. İn hadi. İşte burada 4000'e harika bir tane var.
8: Sam, bak orada çizgili bir
1: var. Hayır, ben çizgili bir da istemiyorum.
5: İşte bu da klasik bir araba. Birkaç gün önce sattığım arabanın...
8: Vay canına.
5: Ben iyiyim. İyisin. Bunu şimdi balyozla parçalayacağım. Hey Manny! Soytarı kuzeninle balyozları alın ve şunu parçalayıverin oğlum. İşte en sevdiğim. Alabim yolunda geçtim.

0: dert mi ne senin?
1: Washington.
2: Steve.
3: Merhaba Sayın Bakan.
2: Bunlar çok genç.
3: İnanın hepsi de bu konuda uzman efendim. Liseden beri NSA tarafından eğitiliyorlar.
4: Millet. Şuraya bakın, savunma bakanı geldi. Eyvah, kıyafetim de pek uygun değil.
5: Bayanlar baylar, sayın savunma bakanımız.
6: Lütfen oturun. Ben John Keller. Burada ne işimiz var diyorsanız, işte size neden. Dün bölge saatiyle 19'da Katar'daki Saxon İleri Operasyon Merkezimiz saldırıya uğradı. Bildiğimiz kadarıyla kurtulan olmadı. Saldırının amacı askeri ağımıza sızmaktı. Neyin peşinde olduklarından tam olarak emin değiliz. Ama bunu başaramadıklarını biliyoruz. Bu yüzden tekrar deneyeceklerini tahmin ediyoruz. Şu ana değin saldırıyı üstlenen olmadı. Elimizdeki tek doğru düzgün bilgi ise işte bu ses. Sistemimize sızan sinyal bu. NSA var gücüyle çalışıp analizler yapıyor ve olası iletişimleri dinliyor. Ama bunu yapanı bulmak için yardımınız gerek. Artık sinyal analizi konusundaki yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. Şu an diken üzerindeyiz. Başkan Basra Körfezi ve Sarıdeniz'e savaş birlikleri sevk etti. Bu iş artık çok ciddileşti. Sizi sorumlu subayla baş başa bırakıyorum. Hemen çalışmaya başlayın. Hepimize bol şans.
7: Mojo, arabayı hallettik. Şimdi kız lazım. Tabii kızla çıkmak için de para gerek. Hiç teklif yok.
8: Oh, harika. Metelik yok.
7: Mojo, ağrı kesici vereyim mi? Hayır, daha olgunlaşmamış. Güzel, ne oluyor? Hiç, sadece arabamla dolaşacağım, tur atacağım. İşte artık kırında. Bunlarla kafayı bulduğunu biliyorum ama bir daha yatağıma işersen dışarıda uyursun, tamam mı? Hepsi bu, başka yok. Seni gidi keş.
9: Ron, bu karo yamuk.
10: Evet, olabilir.
9: Bu karo da oynuyor.
10: Evet, biliyorum, birazdan ilgileneceğim.
9: Neden bir usta tutmadık ki?
10: Sam, çimlerimin üzerinde ayak izini görmek istemiyorum.
7: Ne, ayak izi falan yok.
10: Bu yolu neden yaptın? Lütfen artık bu yolu kullan, olur mu Sam?
7: Baba, çimler hepimize ait.
10: Kendi çimine bakım yaptığında anlarsın.
7: Tamam, buna daha fazla dayanamayacağım.
9: Ne oldu?
7: Erkek bir köpeğe kız takıları takıyorsun. Yazık, bir köpek şivaba bile olsa bu kadar kötü davranılmaz.
9: Bence çok havalı. Saat 11'de evde olacaksın.
7: Ya tabii.
10: Saat 11'de.
9: Lütfen arabayı düzgün kullan.
10: Demirini tak.
11: Hale bak. Ama ucuzcusun.
10: Daha ilk arabası. Ne bekliyordun ki?
6: Kurtulan var mı yok mu? Şu an için net bir bilgimiz yok. Tüm dünyadaki üslerimiz en üst hazırlık seviyesi olan DEFCON Delta konumunda. Daha önce hiç görmediğimiz kadar etkili silahlarla karşı karşıyayız. Tüm dualarımız Saxon bölgesindeki askerlerimizin aileleriyle.
12: Daha önce böyle bir silah sistemi görmedim. Isı algılayıcılar dış kaplamasının bir tür görünmez koruyucu kalkanla çevrelenmiş olduğunu gösteriyor.
13: Bu imkansız. Görünmez güç alanları sadece çizgi romanlarda bulunur, değil mi?
14: Bilmiyorum oğlum.
15: Nedir bu böyle?
14: Annemin özel yetenekleri vardır. Bazı şeyleri görür. Ben de o geni taşıyorum ve bize saldıran şu şey var ya. Bence bu iş bitmedi.
13: O zaman şu vudu büyülerini kullanıp bizi buradan çıkarır mısın?
12: Fotoğrafını çekiyordum. Galiba beni gördü. Doğruca bana baktı.
16: Bu şeyi bir an önce Pentagon'a götürelim. Neyle uğraştığımızı bilsinler.
17: Telsizin işi bitmiş. Kesinlikle hiçbir sinyal alamıyorum.
18: Mahmut.
16: Evin çok uzakta mı?
19: Çok değil. Şu dağın tepesinde.
16: Telefon var mı?
19: Var.
16: Öyleyse gidiyoruz.
20: Partiye davet edildiğimize emin misin?
7: Elbette Miles. Orası bir göl. Yani kamuya ait.
20: Aman tanrım. Aman tanrım, Mikiela da gelmiş. Sakın abuk subuk hareketler yapayım deme. Yakışıklı mıyım?
7: Evet, öylesin. Tamam.
21: Eğlence çıktı.
0: Dostum, araban harika. Hey. Burada ne yapıyorsunuz?
20: Ağaca tırmanacağız.
0: Bu belli oluyor. Eğlenceli olmalı.
20: Öyle.
0: Seni hatırladım ya. Geçen sene bizim futbol takımına girmeye çalışmadın.
15: Annene haber ver.
20: Aa yok canım, yok yok, öyle değildi. Yani ben aslında bir kitap için biraz araştırma yapıyordum, o kadar.
0: Aa yok canım.
20: Evet.
0: Peki konusu ne? Beceriksizliğin mi?
20: Aslında futbol ve beyin hasarı arasındaki ilişki. Gerçekten güzel kitap. Arkadaşların çok sevecek. İçinde kaybolacakları renkli sayfalar ve hikayelerle üç boyutlu resimler var. Çok eğlenceli.
0: Aman ne bu.
11: Tamam. Boş ver.
0: Hey millet, bir parti vardı ya. Hadi oraya gidelim.
20: Artık ağaçtan inebilirsin. Hadi lütfen in şu ağaçtan, lütfen. Ne yapıyorsun?
18: İndim ya işte. Bütün kızlar bize bakıyor.
20: Salak durumda düştüm. Kendimi hıyar gibi hissettim.
11: Bırak da ben kullanayım.
0: Aa, hayır olmaz. Bu oyuncak değil tatlım. Lastiklere baksana. Parçalansınlar istemem. Hayır. Benim küçük tavşanım neden arkaya atlamıyor?
11: Sana küçük tavşanın olmadığımı söylememiştim değil mi?
0: Peki. Sonra ararsın.
18: Hey, bu radyonun nesi var böyle?
20: Onu evine bırakacağım.
18: Ne? O adi bir sporcu alakası. Bırak otostop çeksin.
20: 15 kilometre ötede oturuyor. Bu benim tek şansım. Anlayış göstermelisin.
18: Peki onu arkaya atarız, olur mu?
20: Arkaya mı atarız?
18: Yani öyle dostum.
20: Arkaya oturtmayacağım. Hemen aşağı in.
18: Bu kural ihlali.
20: Ne kural?
18: Arkadaş kızdan önemlidir.
20: Miles, yalvarıyorum, in. Tamam mı?
18: Bunu bana yapamazsın.
20: Şimdi hemen arabamdan in.
18: Benim Sam. Witwicky.
20: Umarım seni rahatsız etmiyorumdur. Emin misin?
18: Peki dinle, seni eve atabilir miyim?
20: Şey, yani bırakabilir miyim demek istedim. Arabamla, evine.
18: Atla hadi.
11: Burada olduğuma inanamıyorum.
20: İstersen saklan, merak etme, kırılmam.
11: Aa, hayır onu demedim. Yanında olmayı kastetmiyorum. Benim derdim içine düştüğüm durum. Ha. Evet. Hep aynı şey oluyor çünkü bilemiyorum. Galiba benim bol kaslı ve geniş omuzlu erkeklere karşı bir tür zaafım var.
20: Geniş omuzlar. Şey ya, arabaya bir iki eklenti yaptım. Mesela şuraya bir ışık ve şuraya da disko topu. Böylece ışık toptan yansıma yapıyor.
11: Okulda yeni misin sen? Yani bu yıl mı geldin?
20: Hayır. Birinci sınıftan beri aynı okuldayız.
11: Cidden mi?
20: Evet.
11: Hadi canım.
20: Evet, epey oldu.
11: Peki hiç ortak dersimiz var mı?
20: Evet, elbette.
11: Hangisi?
20: Tarih. Dil bilgisi, matematik, fen bilgisi.
11: Sam,
20: evet.
11: Sam değil ki ki.
20: Witwicky. Evet.
11: Ya ben özür dilerim.
20: Hayır.
11: Sadece önemli. Seni hatırlayamadım işte.
20: Şaşırmadım, merak etme. Yani... Hayır. Hadi ama. Özür dilerim, daha tam olarak elden geçiremedim. Bu radyo oldukça eski. Yani sen de tahmin edersin ki... Ah tanrım. Bak, düşündüğün gibi değil. Bu şey... Radyoyu kapatamıyorum. Bak, öyle bir şey aklıma bile geldi. Çünkü romantik falan olmaya çalışmıyorum. Yani aslında buna değmeyeceğini de ima etmiyorum. Merak
11: tabii
20: etme. Evet. Bak, ben senin arkadaşınım ama normal bir arkadaş. Yani romantizm olduğunda böyle olmaz. Yani ben öyle değilim. Yani biz eğer beni bir...
11: Kaputu açar mısın?
20: Susun salak. Kes.
11: Vay, sıkı motormuş. Çift pompalı karbüratör var. Bu gerçekten harika Sam.
20: Çift pompa mı?
11: Kısaca iki kat fazla benzin pompalıyor.
20: Hızlı gitmeyi severim.
11: Görünüşe göre distribütör kapağı da biraz gevşek.
20: Öyle mi? Ustasın galiba.
11: Babam, o tam bir araba ustasıydı. Bunları ondan öğrendim. Motoru parçalar, temizler ve birleştirebilirim.
20: Ne garip, mekanikten anlayacağını hiç ummazdım.
11: Tabii pek belli etmiyorum. Erkekler arabalardan iyi anlayan kızları sevmez. Özellikle de Trent. Nefret eder.
20: Hayır, problem yok benim için. Motorumla ilgilenebilirsin. Bu benim hoşuma bile gider.
11: Neyse hadi çalıştır bakalım.
20: Aa tabii hemen.
11: Sağ ol.
20: Ya bir şey soracağım. Madem Trent hıyarın teki, neden onunla takılıyorsun?
11: Baksana ben biraz yürüyeceğim. Sana bol şans.
20: Peki. Sağlıklı yaşama. Hayır. Lütfen. Olamaz. Lütfen çalış. Git sen izin ver. Hadi çalış lütfen. Yalvarırım çalış lütfen. İşte geldik.
11: Eğlenceliydi. Dinlediğin için teşekkür ederim.
20: Ha ne demek canım?
11: Beni basit biri sanıyorsun, değil mi?
20: Basit mi? Hayır. Bence sen kesinlikle göründüğünden çok daha derin birisin.
11: Peki.
20: Peki.
11: Tamam, okulda görüşürüz.
20: Olur.
1: Göründüğünden çok daha derin birisi.
20: Tanrım. Arabamı çok seviyorum.
21: Pentagon, askeri komuta merkezi.
22: Çocuklar, bence diğer ekip saldırganı buldu. Galiba İran.
23: Boş versene. Bu saldırı İranlılara bir numara büyük gelir. Değil mi? Düşünsene.
24: Senin tahminin ne? Çin mi?
11: Mümkün değil. Çinlilerin böyle silahları yok.
25: Burası Air Force One. 3-3-0.
26: Düşmanı bulacağız ve ne yapacağımıza da o zaman karar vereceğiz.

0: Bana biraz kremalı kek getirir misin hayatım?
1: Hava kuvvetlerinde kek dağıtıyorum. Depoda olacağım.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: Yeni gel aşka.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
3: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
2: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
3: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
4: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Bu sene pişti olmak moda galiba.
1: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana yarışana
2: tak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: anların dondurması Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Yeni Magnum Signature, ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
5: Patron, gel oğlum buraya. Ya.
6: Hemen döneceğim tatlım.
5: Aferin oğluma. Gel, otur. Hadi, eve gidiyoruz. Patron, dur. Patron, ne yapıyorsun oğlum sen? Patron, dur dedim sana.
7: Patron, çıldırdın mı?
5: Aa, iyice söz dinlemez oldun.
6: Pardon canım, nerede kalmıştık?
8: Sen var ya sen.
9: Red Bull kanatlandırır.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan, Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçır.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
4: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
5: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
7: Ama bir mucizeye gerek var.
6: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
7: İşte bu Fairy mucizesi.
6: Fairy 30 dakikada mucize.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
12: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
13: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
14: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
15: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
16: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: duydun mu? Sesi duydun mu? Yine sisteme girmeye çalışıyorlar.
1: Yabancı sinyal.
2: Olamaz.
1: Buz Adam projesi bulundu.
0: Ah, Tanrım, bu sinyal Katar'dakiyle birebir aynı. Sistem kontrolü yapıyor musun?
2: Yapmalı mıyım?
0: Evet, yapmalısın.
2: Yapıyorum.
1: Dosya aktarımı. Virüs tespit edildi.
0: Bakar mısınız? Air Force One'a sızıyorlar. Uzman bir analist gönderin. Sanırım virüs yüklüyorlar.
3: Virüs mü?
4: Şu an yükleniyor.
0: Bunlar her kimse bir yandan virüs yüklüyorlar, diğer yandan da sisteminizdeki veriyi çalıyorlar.
3: Kırmızı alarm, güvenlik ihlali.
5: Air Force One, uçağınızdan biri askeri sisteme giriyor.
6: Kargolayın. Temiz, temiz.
0: Sunucu bağlantısını kesin.
3: Ne?
0: Ne istiyorlarsa alıyorlar.
3: Efendim, savunma ağını devre dışı bırakmamız.
7: Sunucu bağlantısını kesin.
3: Hemen sunucu bağlantısını...

0: kesildi. Bağlantı kesildi. Kutup kaşifleri buz adam buldu. Buz adam projesi.
1: Biri POTUS sistemini kurcalamış. Bu da ne?
2: Alt katta ateş edildi. Tekrar ediyorum, ateş edildi. Acil inişe hazır olun.
3: Başkanı hemen buraya getireceksiniz ve o ana değin başka hiçbir işle meşgul olmayacaksınız. Önceliğimiz bu. Başka şeye kafa yormayın.
4: Başkanın uçağı indi.
5: Burası mı? İyice kontrol edin. Karşı bölümünü iyice arayın.
6: Вот это вот. Мы видим. Ой.

Hayır. Olamaz. Bu benim arabam. Ah, hayır. Hayır. Olamaz. Hanım. Ah. Olamaz. Baba, polisi ara. Ah. Oğlum nereye götürüyorsun ha? Alo. 911 mi? Arabam çalındı. Hırsızın peşindeyim. Tüm ekiplere. Birliklere ihtiyacım var. Herkesi yollayın. Bırakın soru sormayı şimdi. Babam sivil savunmada zaten.

0: Adım Sam Witwicky. Beni duyan varsa arabam canlandı, tamam mı? Bunlar benim son sözlerim olabilir. Anne, baba, sizi çok seviyorum. Yatağın altında dergi bulursanız onlar benim değil. Miles sakladı. Durun, yalan söyledim. Onları Charles amcam verdi. Üzgünüm. Ve Mojo, seni de seviyorum oğlum.
1: Yapma cici köpek, pusu köpek yapma. Yapma tarım, yapma lütfen. Dur. Lütfen beni öldürme, yalvarırım öldürme. Araba senin olsun, al, senin olsun. Lütfen beni dinleyin, iyi ki geldiniz.
2: Ellerini kaldır.
1: Hayır, ben değilim, adam içeride.
2: Kes sesini, şimdi arabaya yürü. Kafanı kaputa koy.
3: Savunmamıza girmeyi başaranlar her kimse Katar'da teşebbüs edenlerle aynı. Tabii bu sefer başardılar.
4: Ne aldılar?
3: Henüz bilmiyoruz.
4: Şu virüsten bahset.
3: Bir spiderbot virüsü. Henüz bir bilgimiz yok ama...

0: sistemi bozar.
1: Durduramaz mıyız?
0: Antivirüs kullandığımızda adapte oluyor ve hızlanıyor. Sanki virüs değil de sistemin kendisi oldu.
2: Belli ki bu Amerika'ya yapılan büyük bir saldırının ilk safhası. Böyle bir şey ancak Rusya, Kuzey Kore ve belki de Çin'in gücü yeter.
3: Affedersiniz ama bu doğru değil.
2: Özür dilerim genç bayan ama tanışmıyoruz değil mi? Kimsiniz acaba?
3: Ben saldırıyı fark eden analistim.
1: Dur biraz bekle. O sen miydin? Sen mi fark ettin?
0: Ve ekibi.
3: Efendim güvenlik duvarlarınızı sadece 10 saniye içinde aşmayı başardılar. Yani bu kodların çözülmesi süper bilgisayarlarla bile en azından 20 yıl sürerdi.
2: Belki de uydularımız tarafından tespit edilen Kuzey Kore donanmasının artan aktivitelerini de açıklarsın.
3: Belki de bir önlemdir. Bizim yaptığımız şey de bu değil mi? Sinyal modeli gelişiyor ve kendi kendini geliştiriyor. Bu yüzden en son Fourier dönüşümleri ve kuantum mekaniği üzerinde dikkatle durmanız gerekiyor.
0: Dünya üzerinde bu kadar karmaşık bir şey yok.
3: Ya bir organizmaysa? Bir yaşam formuysa? Belki de bir çeşit DNA tabanlı bir bilgisayardır. Size saçma geldiğini biliyorum ama...
1: Bu kadarı yeterli. Yeterli. Dünya kadar analist bu şey üzerinde çalışıyor. Eğer delilin varsa, teorini destekliyorsa dinlerim. Böyle aklına geleni söylemeye devam edersen işten çıkarılırsın, anladın mı?
4: Bak şu an kendimi tam olarak ifade edemiyor olabilirim, farkındayım. Ama...
5: Dinle mi? Vay canına, bu harika. Tamam hadi bakalım, al da doldur şunu. Etrafa damlatma. Ne kullanıyorsun? Yoksa a** mi alıyorsun?
4: Hayır, hiçbir şey kullanmıyorum.
5: Bu ne? Cebinden çıktı. Mojo. Şimdi de buna mı dadandınız? Birazcık mojo.
4: O benim köpeğimin hapı.
6: Hani şu şivavalardan.
5: Ne dedin?
4: Ha?
5: Silahıma mı bakıyorsun delikanlı? Gözün yiyor mu? Yap bakalım. Hadi ha. Hadi yap da kafanı uçurayım senin.
4: Ne içtin sen?
7: Katar, Orta Doğu. Umarım telefon hatları çalışıyordur.
8: Dikkat edin! Hey! Uzaklaşın!
9: Nerenle yıktın onu?
7: Jose Garano. Elle greba poco mairo pocolo.
9: Dilimizi konuş. Dilimizi.
8: Dikkat et! Aa! Dikkat edin!
9: Ateş açın!
8: Dikkat edin! Dikkat edin!
7: Nerede? Nerede? Herkes sessiz olsun! Ulan! Durun!
8: Nedir bu be? Kaçın! Kaçın!
7: Gerekiyor bir telefon.
0: Telefon?
7: Evet telefon. Evet,
0: telefon
8: evet.
0: Var. Cep telefonu.
7: Çok teşekkür ederim. Hemen Pentagon'la konuşmalıyım bir an önce. Anlıyor musun? Bu çok acil.
8: Benim kredi kartım yok.
10: Beyefendi, tavırlarınızın işlemleri hızlandıracağını sanmayın. Lütfen ahizeye tane tane konuşur musunuz?
7: Çatışmanın tam ortasındayım şu. Saçma sapan konuşma.
8: Cephane.
7: Bana kredi kartı lazım. Evet, cüzdanın nerede?
8: Cebimde.
7: Hangi cebinde?
8: Arka cebimde.
7: Arkada en az 10 tane cep var.
8: Sol cebimde, tarafta. Sol cebimde. Ateşe devam edin. Ateşe devam.
7: Evet, vizan var.
10: Yurt dışı aramalarımız için altın paket hizmetimiz var. İster misiniz?
7: Altın paket paket istemiyorum. Evet, Pentagon.
11: Durum bilgisi.
12: Katar'daki özel harekat timimize saldırı düzenlenmiş. Bunlar üstten sağ...

0: Kurtulanlar mı?
1: Hayatımda böyle bir şey görmedim.
2: Derhal helikopter desteği istiyoruz.
1: Avcılar az sonra orada.
3: En yakın AVAX'a bağlanıyoruz.
1: Yemin ederim bilmiyorum. Şu iğrenç şeyi bir görsen.
4: Varış mesafeleri 2 dakika.

0: Başka ne böyle?
1: Bilmiyorum. Derhal hava desteğine ihtiyacımız var. Bilinmeyen hedefe geniş çaplı saldırı başlatın. Onay kodu Tango Whiskey. Operasyon saati 03.00.
2: Birliklerin dikkatine. Ateş hattında askerlerimiz olabilir.
3: Silah subayı Volkanovs'tan mesaj alıyorum. Hedefin yakınında kim var?
4: Aa, onları yollayın.
3: Tamam. A10'lar bir alfa hedefine. Ateş hattında kim var?
4: A10'ları bir alfaya yönlendirin. 300 bitte yakıt demek.
3: Bizimkiler hedefte.
5: 7 kişilik ekip turuncu dumanın kuzeyinde.
3: Ölüm kutusu bir alfa. Ateşe başlayın.
5: Batı yönünden saldırın. Önünüz açık.
3: Şimşek, A10'ların durumu ne?
4: A11, kara yıldız durumu.
5: Lennox, ateş açılıyor.
6: Hedef belirleyin. Güdümlü füze yolda. Hedef belirleyin. Mora! Bizimkiler geldi.
5: Ne? Yağdırın.
7: Hedef çevresinde parazit var.

0: sapa sapa. Aklım almıyor.
1: Spooky 3-2. 105'lik topu kullanın. Patlatın şunu.
2: E5'ler gerekli bir 105'lik kullanmanızı istiyor.

0: ulaşamıyor muyuz?
1: Domuz bir,
2: bizimkileri görüyor musunuz?
3: Fig nerede? Fig! Fig! Doktor getirin! Doktor! Doktor geliyor, dayan. Nabzı yerinde. Şuradan tutun.
0: Onları getirin. Onları hemen Amerika'ya getirin. Soracaklarım var.
4: Dünyada bu kodu çözebilecek bir tane hacker var. Rahatsız ettiğim için üzgünüm ben.
5: Maggie!
4: Yardımın gerekiyor.
5: Ama olmaz. Burası özel mülkü. Burası zen ve barış yuvası.
4: Dinle lütfen.
6: Kim o?
5: Kapa çeneni büyük anne! Burada ne işin var?
4: Bir saniye dinler misin?
5: Başlayacağım şimdi ama büyük anne!

0: Glenn gerçekten çok gizli bir şey görmek istemez mi?
1: Başlıyoruz. Çift adım.
2: Hey, oyunu durdurdum. Bak, ara vermeliyiz. Lütfen.
0: Affedersin.
1: Oyunu kaydet.
2: Çok gizli bir şey mi?
0: Muhtemelen ömrümün sonuna kadar hapis yatıp orada çürütecek kadar gizli.
2: Evet. Başlıyoruz.
3: Özel timciler Katar'a saldıran şeyin termal fotoğrafını çekmiş.
4: Ne göreyim?
3: Görüntüleyici hasar görmüş efendim.
5: Muhafızlar cihazı getiriyor. Ayrıca bir de güvenlik sorunumuz var.
6: Güvenlik kayıtlarına göre analistlerden biri sinyalin kopyasını çıkarmış efendim.
2: Sinyal Göztepe'ye vurdu. Bunu nereden aldın demiştin?
0: Ulusal askeri hava güvenlik ağını bir dakikadan az sürede kırdı.
2: İmkansız.
0: Evet.
2: Sanki sinyalin içinde bir mesaj yerleşti.

0: edilmiş. Şunun icabına bakayım.
1: Buz adam projesi ne?
2: Sektör 7 nedir?
1: Kaptan Mitbiki de kim? Yine mi bilgisayarla oynuyorsun?
3: Polisler! Polisler!
4: FBI! Kımıldamayın! Kaçmasına izin vermeyin! Yakalayın onu!
3: Polisler! Polisler! Ben bir şey yapmadım! Ben sadece güzelim! Sadece güzelim!
5: Çekilin lan büyük annemin halısından! Halısına basılmasını hiç sevmez! Özellikle polislerin basmasını!
6: Burada gerçekten inanılmaz bir hareketlilik var. Bir saat önce bu üstten 40 aşkın C-17 havalandı. Nereye gittiklerini bilmiyoruz. Hükümet bu durum hakkında bir açıklama yapmıyor.
2: Mojo, Mojo. Kes avlamayı Mojo, sus. Saat daha erken.
7: Miles beni dinle. Arabam kendini çaldı. Anladın mı?
8: Sen neden bahsediyorsun?
7: Şeytan Camaro'mun ruhunu ele geçirdi ve benim peşimde. Dur!
9: Yo.
10: Sen?
2: Merhaba.
10: Bu gerçekten inanılmazdı.
2: Evet, ben de öyle hissediyorum.
10: İyi misin?
2: Değilim, sadece biraz aklımı kaçırdım. Arabam beni kovalıyor, hemen gitmem gerek.
10: Beni beklemeyin, ben size yetişirim.

0: beni dinleyin. İyi ki buradasınız. Hayatımın en kötü gününü geçiriyorum. Annemin bisikletindeyken takip edilmeye başlandım, tamam mı? İşte bakın orada. Arabam beni takip ediyor. Ve şimdi kaçmam lazım. Dur. Lütfen. Tamam, peki. Özür dilerim. Arabana çarpmak istemedim. Tamam, bak. Dur. Tamam.
1: Ya. Yavaş.
0: Lütfen. Benden ne istiyorsun lan? Tamam. Aman tanrım, hayır. Bu da ne? Olamaz. Aman tanrım. Şansımı. Hayır. Bu bir kabus. Yapma ne olur.
2: Sen kullanıcı Zampara 217 misin?
0: Ne dediğini anlamıyorum.
2: Sen kullanıcı Zampara 217 misin?
0: Evet.
2: 21.153 kodlu IBAN ürünü nerede?
0: Nereden biliyorum? Geri dön! Hadi! Durma!
3: Tanrım! Delirdin mi? Senin derdin ne sen?
0: Bak orada bir canavar var ve bana saldırdı. Bize geliyor! Kalk ve koş. Kaçmak zorundasın.
3: Sen bu şeyde ne?
0: Çabuk arabaya atla. Geri çık. Arabaya bin. Bana güven.

Kilitlenmiş. Araba çalışmıyor. Neyse ki canavardan kurtulduk. Pekala. Gitmez ama araba.

0: Ya, kafan kopunca havan söndü değil mi? Hadi gel.
1: Bu da ne?
0: Bu bir robot. Ama biraz farklı, sanki çok gelişmiş bir robota benziyor. Muhtemelen Japon. Evet, kesinlikle Japon malı.
1: Ne yapıyorsun?
0: Bir şey yapacağını sanmam, istese yapardı.
1: Öyle mi? Umarım robotça biliyorsundur, çünkü bunlar bir tür katil robota benziyor.
0: Galiba benden bir şey istiyor.
1: Ne?
0: Şey, diğer sayfamı sormuştu da.
1: Sen hayatta gördüğüm en garip çocuksun.
2: Konuşabilir misin?
3: Eksen Uydu Radyosu.
4: Evet. Havanın bulutlu olacağı yönünde.
5: Hepiniz bu geceki şovumuza hoş geldiniz.
2: Radyo üzerinden mi konuşuyorsun?
4: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hepiniz harikasınız. Sağ olun.
2: Dün akşam olanlar neydi? Söylesene.
4: Kaptan gökten atıldı ana. Uzayın soğuk boşluğundan.
6: Cennetten gelen ziyaretçiler. Aleluya.
1: Ne? Ziyaretçiler mi? Yani sen uzaydan mı geldin?
4: Başka soracağınız soru var mı?
0: Galiba binmemizi istiyorum.
1: Nereye gideceğiz?
0: 50 yıl sonra bugünü hatırladığında arabaya binecek cesaretin olmadığını söyleyebilecek misin?

0: Arabanın iyi şoförmüş.
1: Evet.
2: Gördün mü yaptım? Beğendin mi? Çık dışarı. Gördün mü?
3: Orada durulur mu? Aman ne güzel.
2: İşte bu harika. Onu kızdırmayı başardın. Bu hassas bir araba. Ona tam $4,000 bayıldık.

0: taşı sigortası vardır, yoksa hapı yuttu.
1: O da ne? Ağacın arasında bir şey var. Ağacın hemen yanında bir şey var. Hey, bana bir göktaşı parçası verin.

0: Sen Archibald Witwicky'nin torunu olan Samuel Witwicky misin?
1: Senin adını biliyorlar.
2: Evet.
0: Benim adım Optimus Prime. Biz Cybertron gezegeninden gelen bağımsız robot organizmalarız.
3: Ama bize kısaca Autobot diyebilirsin.
2: Autobot.
4: Ne haber ana kuzuları?
0: Bu benim üst değmenim. Biz ona caz veririz.
4: Burası bayağı eğlenceli bir yere benziyor.
2: Peki dilimizi nasıl öğrendiniz?
0: Dünya dillerini web sayfaları aracılığıyla öğrendik. Bu da bizim silah uzmanımız Ironhide.
5: Şanslı gününde misin serseri?
0: Sakin ol Ironhide.
5: Şaka yapıyordum. Sadece silahlarımı gösterecektim.

0: Bu da tıp subayımız Richard.
1: Hmm. Oğlanın feromen seviyesi bu dişiyle ***'lik istediğini gösteriyor.
0: Koruyucun Bumblebee ile zaten tanışıyorsun.
2: Bumblebee. Öyle mi?
3: Sen benim koruyucun musun?
1: Ses işlemcisi savaşta zarar gördü. Hala üstünde çalışıyorum.
4: Niye buradasınız?
0: Biz Allspark'ın peşindeyiz. Ve onu Megatron'dan önce bulmalıyız.
3: Mega ne?
0: Gezegenimiz bir zamanlar güçlü bir imparatorluktu. Barışçıl ve adil. Decepticonların lideri Megatron tarafından ihanete uğrayana dek de öyle kaldı. Karşı çıkan herkesi yok ettiler. Savaş sonunda gezegeni tüketti. Ve Allspark yıldızların ardında kayboldu. Megatron onu dünyaya kadar izledi. Kaptan Witwicky onu bulmuştu.
3: Büyük babam.
0: Kaderlerimiz rastlantı sonucu kesişti.
5: Geri dön! Galiba köpek bir şey buldu.
6: Ses ne? Buz kırılıyor! Koşun!
7: Ben iyiyim çocuklar.
5: Gidin bakalım be kaptan.
0: Megatron küpü ele geçiremeden düştü ve buzun üzerine çakıldı.
7: Baylar, galiba bir keşif yaptık.
0: Kaptan yanlışlıkla onun seyir sistemini devreye soktu. Küpün dünya üzerindeki koordinatları kaptanın gözlük camlarına işlendi.
3: Gözlüğü nereden öğrendin?
1: Eğer Decepticonlar Allspark'ı bulursa onun gücüyle dünyadaki makineleri değiştirip yeni bir ordu kuracaklar.
0: Ve insan neslinin sonu gelecek. Sam Witwicky, artık dünyanın kaderi senin ellerinde.
4: Lütfen gözlüğün sende olduğunu söyle.
8: Atlantik'te bir yer.
9: Bu sanki kendini yenileyen moleküler bir zırh.
10: Sabonun açtığı şu deliğe bakın. Doğrudan eritmiş. Baksana, sabolar 3000 derecelik magnezyum yanığı yaratabilir mi?
11: Aşağı yukarı. Tank zırhını eritebiliyor.
10: Demek bu metal kaplama ısıya duyarlı.
3: Dikkat edin! Bu şeyin öldüğünü söylemiştin dostum.
10: Bağlayın şunu! Bağlayın! Bu şey inanılmaz. Hemen Kuzey Komutanlığı'nı ara. Yüksek ısılı saboların etkili olduğunu söyle. Bütün avcı uçaklarına dağıtsınlar. Acele et.
12: İster misin? Tamam Meki, dinle. Sana neler olacağını anlat. Buraya gelip iyi polis kötü polis yapacaklar. Bunu sakın yeme, tamam mı? Yeme sebebim de bu işte. Polisler bu çörekleri bizi sınamak için bıraktılar. Yemezsen suçlusun demektir. Bütün tabağı yedim. Hepsini yedim. Tamam mı? Birlikteyiz. İçeri girdiklerinde tek kelime söyleme.

0: yaptı. Aradığınız kişi o, tamam mı? Ben evimde kuzenimle oturmuş çizgi film izliyor ve oyun oynuyordum ki bu kadın geldi ve sonra...
1: Deli mi?
0: Sen ya da başkası için hapse girmeyeceğim. Hayatım boyunca hiçbir kötülük yapmadım ben. Ya ben daha... Tamam, tek suçum internetten birkaç bin şarkı indirmiş olmak. Kim indirmiyor ya? Kim indirmiyor?
1: Yemin ediyorum ya.
0: Asıl sen kes. Konuşma benimle. Suçlularla konuşma be.
2: Şekerim yüksel.
1: Onun bir suçu yok.
0: Gördünüz mü? Beni bekliyorum.
1: Beni bir dinleyin. Pekala, biri askeri bilgisayar sisteminize sızıp bir dosya indirdi değil mi? Bu dosyanın içinde Bitwiki adında birinin ve Sektör 7 adındaki bir devlet birimiyle ilgili bilgiler vardı. Şimdi yanlış bir ülkeyle savaşa girmeden önce Savunma Bakanı Keller'la konuşmak zorundayım.
3: Gökten düşen bir şey her neyse tam arkamda duruyor.
1: Ne söyledi? Ne? O da duymuş mu?
4: Evet, Jack de duymuş. Evet.
1: Peki ne düşünüyor?
4: Ona kalırsa bu askeri bir deneymiş. Ama bana sorarsan bir uçak.
1: Sema, evet. 15 dakika içinde evde olmalı.
4: 15 dakika sonra ararım.
1: 15 dakika beklersen geç kalacak ve sen de ceza vereceksin.
4: Geç kalmadan nasıl ceza vereyim?
5: Burada beklemeni istiyorum. Gözünü onlardan ayırma.
1: Peki, tamam.
5: Dikkat et, dediğimi duydun mu?
1: Evet, peki.
5: Sadece 5 dakika.
4: İyi ki yolu kullandın.
5: Aa, evet, merhaba baba. Yol için çok üzgünüm. Aklımdan çıkmış. Hemen etrafı toplayacağım. Merak etme.
4: Bak şey ya. Arabanın yarısını ben ödedim.
5: Evet.
4: Kefaletini ödedim. Ve angaryalarını halletmeye karar verdim.
5: Angarya, anladım.
4: Evet. Hayat ne güzel değil mi?
5: Evet. Hem de öyle güzel ki aklım durur. Öyle güzel ki. Çöp tenekeleri. Pardon baba. Hemen çöpleri boşaltmam lazım.
4: Dur, üstüne başına
5: kirletme
4: canım.
5: Hayır.
4: Ben
5: baba,
4: dökerim
5: baba,
4: senin yerine.
5: Bilincin gururunu kırıyorsun.
4: Emin misin?
5: Söz fark veriyorum. Etmez. Hayır. Ben dökerim. Şimdi çöpü dökeceğim. Peki. Mangalı temizleyeceğim ve... Ve sonra da evi baştan aşağı temizleyeceğim. Hem de hemen baba. Hem de hemen.
4: Hemen
5: evet.
4: Mi?
5: Evet, hemen. Seni çok seviyorum baba. Tanrı şahidimdir.
4: Ya
5: seni
4: öyle.
5: Çok ama çok seviyorum.
4: Annen sana ceza vermeyi istedi. 3 dakika geç kaldı.
5: Gerçekten mi?
4: Evet.
5: Demek yine iyilik yaptın bana. Sen ya. Mükemmel bir adamsın. Mükemmelsin.
4: Bir iyilik daha.
5: Ve seni seviyorum. İyi uykular, yakışıklı. Ne yapıyorsun? İçime basma. Dur. Lütfen.
6: Özür dilerim.
5: Daha ben sana bekle dememiş miydim? 5 dakika bekleyemedim de sana dur dedim. Ne dedim ben sana?
1: Tamam ama sanırım biraz aceleleri var.
5: Olamaz. Hayır. Hocam dur yapma. Dur yapma, robottan uzaklaşma.
6: Islandım.
5: Sakin ol, dur, yapma. O Mojo. Mojo benim köpeğim, bir köpek, anladın mı? Dur, şu silahları çek, lütfen silahları çek.
6: Evini kemirgen basmış. Senin için halletmemi ister misin?
5: Hayır, dur. O bir şivava, kemirgen değil. O benim şivavam. Biz şivavaları severiz, öyle değil mi?
6: Ayaklarımı sırılsıklam yaptı ama.
5: Üzerine mi işedin? Yaramaz Mojo, kötü Mojo.
6: Kötü Mojo.
5: Üzgünüm, o sadece bir kaslı.
6: Ayağım paslanacak.
5: Sus ve saklan.
6: Çabuk olun. Otobotlar durum raporu.
4: Umarım iyidir. Sen şu an uzakta. İstersen burnuna biraz buz koy ve yavaşça bir iki tokat at.
7: Beceremedim.
4: Evet.
7: Ceza da veremedin değil mi?
4: Az daha veriyordum.
5: Nerede bu? Olamaz. Hadi ama...
1: Ne? Bu da ne?
6: Çok zamanımız yok.
1: O gözlüğü gerçekten istiyorlar.
5: Ne yapıyorsun burada?
1: Yardım geldim.
5: Tamam.
6: Lütfen çabuk.
5: Tamam. Hayır, olamaz. Gitmiş.
1: Nasıl yani?
5: Gözlük çantamdaydı, sırt çantamdaydı ama şimdi çanta kayıp.
1: Ya sinirlenirlerse o zaman ne yapacaksın?
5: Yardım etsen iyi olacak. Sen odanın şu bölümünü baştan aşağı ara. Hiçbir şey atlama. Ben de bu köşeyi arayacağım. Dur. Orayı elleme. O bana özel. Özür dilerim.
1: Buraya baklama şey. Sen
5: söyledin. Biliyorum ama hazinemi kurcala demedim değil mi?
1: Biraz daha açık konuşsaydın pek bir yerde odanda sorun yaşanmazdı. Müdürüm de gelirdi.
5: Yine ne oluyor? Hayır. Burası sığınak değil. Anladın mı? Burası bahçe. Kamyon durağı da değil. Tanrım.
8: Evet, ben gördüm. Bir UFO'ydu. İniş yaptı ama şimdi kayıp. Motorum altında kaldı dostum. Bunu kim tasmin edecek peki?
5: Bulamayacağım. Bulamıyorum. Bak, bulamıyorum. Ne? Yo, olmaz. Annemin çiçekleri. Pekala, dinle. Beni dinle. Bizimkiler dışarı gelir de seni görürse kafayı yer. Annem çok sinirlidir, anladın mı?
6: Gözlüğü bulmalıyız.
5: Gözlüğü istediğinizi biliyorum. Her yeri aradım ama bulamadım. Burada değil.
6: Aramaya devam et.
5: Sadece 5 dakika sessiz olur musun? Bilemeden ol, tamam mı? Lütfen yalvarıyorum. Bak, ses yapıyor ve konsantre olamıyorum. Bana ara diyorsun ama bu sesten dolayı...
6: Sakin ol evlat.
5: Tamam, duruma el koy. Bir şeyler yap.
6: Otobotlar, geri çekilin.
5: Teşekkür ederim. 5 dakikaya buyurun, tamam mı? Tamam mı? Peki.
6: Hadi, senin derdin ne? Sessiz duramıyor musun? Sessiz ol.
2: Efendim, hadi kaçalım, çabuk kaçalım hadi. Judy! Judy, masanın altına gir hadi. Hemen masanın altına girer misin?
1: Sen ne kadar çabuk oraya gittin öyle.
6: Bravo, içim zangır diyor. Sen de delirmelisin.
9: Ya çok eğlenceli.
1: Sam.
4: Bu da ne şimdi?
1: Bilmiyorum.
2: Sam.
1: Çok tuhaf. Sam.
6: Işığı tut Ratchet.
9: Hadi çabuk.
5: Dinleyin, bir sorunuz var. Bu ışıkta ne? Kapayın şunu. Derdiniz ne sizin? Söndürsene şunu.
2: Orada mısın Sam? Neden kapıyı kilitledin? Kuralları bilmiyor musun? Ben evimde kilitli kapı istemiyorum.
5: Saklan hemen.
1: Hemen kapıyı açmazsan baban yine saymaya başlayacak. Aman tanrım.
2: 4. Kapıyı
1: i̇şte
2: kırmama az kaldı.
1: Sam lütfen 3, aç şu kapıyı.
2: 2.
1: Sayıyor.
2: Geri çekil.
5: Ne oldu? O sopa niye?
2: Sen kiminle konuşuyordun?
5: Seninle.
1: Sam neden üstün başın leş gibi?
5: Ben bir çocuğum. Yani gencim.
1: Yani biz bazı sesler duyduk ve sonra da
2: neyse,
1: düşündük ki...
2: Neyse boşver tamam. O ışık da neydi?
5: Ne ışığı? Işık falan yok baba. Elinde iki tane lamba var.
2: Işık.
5: Herhalde
2: kapının
5: bir yansıma da ne bileyim ben.
2: Sızıyorum.
5: Bak kapıyı çalsaydınız keşke. Kapıyı çalsaydınız. Bu şekilde anlaşamayız sizinle.
2: Ne? Çaldık. Ben 5 dakikadır çalıyoruz.
5: Çalmadınız. Bağırıp durmayın tamam mı? Bu yaptığınız benim baskı altına almaya çalışmak. Gençliğimi mahvettiniz.
1: Bahaneler. Pes doğrusu. Nedir bu tavırlar böyle? Yoksa sen... Gördün.
2: Judy.
5: Hayır,
2: kes artık tamam mı? Bu senin tartışabileceğin
1: öyle
2: bir konu
1: olsun.
2: Değil. Bu baba
5: evet,
2: arasında
5: evet,
2: bir şey.
1: Yani madem bu kelime sizi rahatsız ediyor, mesela şöyle desek nasıl olur? Sevmenin tatmin anları ya da
2: tatmin anları
1: ya da kendiyle
5: anne,
1: geçirdiği özel
5: yeter.
1: Anlar.
5: Anne,
1: Judy,
5: kes artık. Gelip...
1: Özür dilerim, garip bir gece geçirdim. Biraz da
5: hayır, hayır,
2: biz burada ışık gördük.
6: Ebeveynler.
2: Burada ışık gördüğüme eminim. Yine sallanıyoruz. Deprem, kapı altına girin.
1: Tamam.
2: Artışok. Nefret ediyorum.
6: Çabuk,
2: geçene
6: saklanın.
2: Kadar
6: çabuk.
1: Hey, doktor geldi. Hadi çık artık şuradan.
2: Şu işi ciddiye alamaz mısın?
1: Aman tanrım, yerler leş gibi. Aa, sen.
2: Olamaz. Bahçenin
1: ne
2: haline bak,
1: sanıyorsun?
2: Mahvolmuş. Ayaksı. Judy, telefon açar mısın? Transformatör patlamış. Elektrik direğinden kıvılcımlar çıkıyor. Olacak şey değil. Bahçe mahvoldu. Bitti. Gitti. Mahvoldu. Öldü.
1: Ciddi misin?
6: Ebeveynler çok sinir bozucu.
9: Aynen.
6: Onları öldürebilir miyiz? Ironhide. Biz insanlara zarar vermeyiz. Senin derdin ne?
9: Sadece sorayım dedim. Bu da bir seçenek.
1: Biriyle konuştuğunu duyduk sen. Kimdi
5: anneciğim
1: o?
5: Bak bir dakika.
10: Merhaba. Ben Michaela. Ben... Sem'in bir arkadaşıyım.
1: Tanrım ne güzelsin.
2: Fazlasıyla.
1: Ne hoş
5: seni
1: değil mi?
5: Seni duyabiliyor anne.
10: Teşekkür ederim.
1: Aman Tanrım küçük tartışmamıza şahit olduğun için
2: anne,
1: çok özür dilerim.
2: Affedersin sizi rahatsız ettim.
5: Sırt çantamı sen mi aldın anne?
2: Hadi tatlım çıkalım.
1: Mutfakta görürsen.

0: Annen çok tatlıymış.
1: Şimdi sen bizimkileri oyala. Ben de gidip gözlüğü onlara vereyim. Ha, tamam mı?
2: Burhanlık Vitvike mi?
3: Hayır Vitvike. Kimsiniz?
2: Devlettiniz. Sektör 7.
3: Hiç duymadım.
2: Duymayacaksınız. Oğlunuz Kaptan Archibald Vitvike'nin torunu oluyor değil mi?
3: Hayır Vitvike.
2: Acaba içeri girebilir miyim efendim?
0: Ron! Bahçede bir sürü adam var.
3: Burada neler oluyor?
2: Dün gece bir araba hırsızlığını bildirmiş. Bir ulusal güvenlik meselesine karışmış olabilir.
0: Güllerim, güllerimi mahvediyorlar.
2: Evet, ulusal güvenlik.
0: Her yer adam dolu Ron. Evin etrafını takım elbiseliler sardı. Bir baksana.
3: Çimlerden çekilir misiniz?
2: Örnekleri ve izotop ölçümlerini getirir misin?
0: Çiçeklerimi söküyorlar. Aman tanrım, ellerinizi hemen çiçeklerimin üstünden çekin.
2: Bırakın o sopayı. Elimde dolu bir silah taşıyorum bayan.
3: Tamam.
0: Adamlarını bahçemden hemen çıkarsan iyi olur. Yoksa kafalarını kıracağım.
2: Grip belirtileriniz var mı? Eklem ağrıları, ateş falan.
0: Hayır.
4: Ne oluyor?
2: Nasılsın evlat? Adın sen mi?
4: Evet.
2: Bizimle gelmen gerekiyor sen.
3: Hop orada dur bakalım.
2: Sizi nazikçe uyarıyorum efendim. Geri çekin.
3: Oğlumu götüremeyeceksin. Ciddiyim.
2: Ne olursa döver misin?
3: Hayır, hemen polisi arayacağım. Çünkü bana kalırsa bu işte bir bit yeniği var.
2: Hayır. Asıl sen oğlun, şu kılıksız köpeğin ve burada yürüttüğün operasyonda bir bit yeniği var.
3: Ne operasyonuymuş?
2: Biz de bunu öğrenmeye çalışıyoruz.
5: Bence temas kurmuşlar bile.
2: Hı? Sahi mi? Evlat.
4: Evet.
2: Lütfen öne çık.
4: Bu yeterli mi?
2: ...14 round. Bulduk. Delilleri
0: ne?
2: Toplayın.
0: Köpeğimi incitirseniz kafanızı kırarım.
2: Bir an önce şu bitkilerden de örnek alın.
3: Sakın bir şey söylemesem.
4: Tamam.

0: Zamparra 217. Ki kullanıcı adın buydu değil mi?
1: Evet evet, yazım hatası var ama önemsemedim.
0: Peki bu nedir?
2: Adım Sam Witwicky, tamam mı? Ve benim
0: bu sensin değil mi?
3: Gerçekten tam bir zampara sesi.
0: Dün gece karakoldaki polise arabanın şekil değiştirdiğini söylemiş. Açıklar mısın?
1: Aynen bunu söyledim, evet. Çünkü arabamın çalınmış olması gerçekten büyük bir yanlış anlamaydı.
0: Öyle mi?
1: Ama sorun halloldu çünkü arabam geri döndü. Evet, bana geri döndü.
3: Tabii kendi kendine dönmedi.
1: Elbette.
3: Çünkü arabaların kendi kendine gitmesi delilik olurdu.
4: Çok komikti bu.
0: Bu arada uzaylılar hakkında ne biliyorsun?
1: Ne yani, Marslılar ya da E.T. gibi mi?
3: Sadece şehir efsanesi.
1: Evet.
0: Şuna bak. Bu her istediğimi yapabileceğim anlamına geliyor.
1: Evet.
0: Sizi sonsuza kadar hapsedeceğim.
3: Bunlar yakında işsiz kalacağı için altına eden bir adamın sözleri.
0: Bana bak küçük hanım. Benimle oynama. Hele babanın şartlı tahliyesi yaklaşmışken.
1: Ne? Tahliye mi?
3: Önemli bir şey değil.
0: Araba hırsızlığı önemsiz mi?
3: Hani babamın bana tamir etmeyi öğrettiği arabalar var ya, onlar babamın değildi.
1: Yani hırsız mısın?
3: Bakıcıya verecek parası olmadığı zaman beni de yanında götürürdü.
0: Arkadaşının sabıkası olduğunu biliyor muydun? O bir suçlu. Suçlular... Baban hapishanelerde çürüyüp öteki tarafa gitse ne kötü olur değil mi? E artık konuşsanız diyorum.
5: Dikkat edin!
6: Dev gibi, dev gibi! Göremiyorum!
5: Hayır!
0: Durun! Dikkatli olun! Hazır olun!
6: Göremiyorum!
7: Şimdi hapı yuttunuz işte. Baylar, size bir dostumu tanıştırayım. Optimus Prime.
8: Çocukları tutuklamak çok kötü bir hareketti. Otobotlar, şunların silahlarını alın. Kıpırdama! Ver bakayım şunu!

0: Merhaba.
1: Pek korkmuşa benzemiyorsun. Bizi gördüğüne şaşırmadın mı?
0: Bak, S7'nin bazı protokolleri var. Tamam mı? Seninle konuşamayacağımı sana söylemek dışında konuşmaya yetkim yok.
1: Hemen arabadan uzaklaşın.
0: Tamam. Bana diyorsun.
1: Hemen.
0: Tamam. Bak uzaklaşıyor. Gördün mü bak? Bizi öldürmeden yere indirmen gerçekten harikaydı. Sakin ol.
2: Kelepçelerden anlıyorsun değil mi?
0: Ne yapıyorsun sen?
3: Onları duymasan iyi olurdu.
2: Evet.
0: Bak bu gerçek. Şimdi dinle. Onunla konuşacak olursam kimseye söylemeyeceksin, tamam
3: mı? Sam, sabık alma nedenim babamı satmamış olmamdı. Peki sen şu harika yaşamında bir kez olsun fedakarlık yaptın mı?
0: Koca adamlar, koca silahlı adamlar.
2: Sektör 7 nedir? Cevap ver.
0: Burada soruları sadece ben sorarım. Sen değil genç adam.
3: Uzaylıları nereden öğrendiniz?
2: Ailem nerede şimdi?
0: Bunu konuşmaya yetkili değilim.
2: Öyle mi?
0: Hey, bana dokunmak federal bir suçtur.
2: Bununla her istediğini yapabiliyordun değil mi?
0: Tabii. Uzaylı arkadaşların yanındayken çenen düştü bak.
2: Sektör 7 nerede?
0: Görmek ister misin?
1: Bumblebee, hey! Bırak adamı yağlamayı.
0: Şuna durmasını söyler misiniz ha?
3: Pekala sert adam, soyun.
0: Ne demek soyun?
3: Elbiselerini çıkar demek.
0: Neden peki?
3: Babamı tehdit ettiğin için.
0: Küçük hanım, bu senin yaşamının sonu anlamına geliyor. Sen bir suçlusun. Hı? Bunu kabullen. Bu geninde var.
3: Güzel don. Direğin yanına geçin.
4: Büyük bir suç işlediğinizi biliyorsunuz değil mi?
0: Peşinizi bırakmayacağım.
4: Tabii. Sizi bulacağız.
0: Size acımayacak.
4: Acımayacak.
0: Duydun mu? Herkese haber vermek zorundayız.
4: Zaten biliyorum. Açıktı.
1: Optimus, geliyorlar. Dönüşün.
5: Köprünün altında radyasyon belirledim. Tamam. Radyasyon seviyesi 42 ve artıyor.
1: Hadi çıkın.
5: Hadi şunu indirelim. Radyasyon seviyesi çok yüksek. İşte orada. 1 ve 2 bize katın. Bakın işte orada. Hedef alın ve kilitlenin.
6: Yerini belirledik. Saat 11.30.
5: Evet, 12 oldu. Takip ediyorum. İzlemedeyim. Caddeden aşağı doğru iniyor. Nereye gitti bu? Kaybettim. Termal görüntü alamıyorum. Nereye gitti bu? Kaybettim. Tamam, geliyoruz.

0: kıstırdık. Onu nehirde kıstırdık. Ateşe hazır olun.
1: Durun! Durun!
0: Durun! Ateş edin! Yakalayın şunu!
1: Görmüyor musunuz? Karşı koymuyor.
2: Hadi şuraya.

0: Beni gördüğüne sevindin mi? Suçlu arkadaşıyla birlikte arabaya koyun onu. Bu şeyi de dondurun ve sevkiyata hazırlayın.
1: Sen dur, ben bir göz atayım. Optimus! Burada hiçbir şey yapmadan duracak mıyız?
2: İnsanlara zarar vermeden Bumblebee'yi kurtarmamız imkansız.
1: Bunu yapamayız.
2: Bırakın gitsinler.

0: Çinliler ve Ruslar Batı Pasifik'teki operasyon bölgemizin yakınlarında. Bu iş çığırından çıkacak gibi.
1: 1-2 saat içinde herkes konumunu öğrenecek.
2: Çin kuvvetleri birliklerimize 100 deniz mili yaklaştı. Artık füze menzilimizdeler.
1: Birliklere üzerlerine ateş açılmadığı sürece saldırmamalarını emredersiniz.
2: Emredersiniz.
3: Sayın Bakan. Tom Banacek. Ben Sektör 7'nin ileri araştırma bölümündeyim.
1: Hiç duymadım. Biraz

0: Meşgulüm Tom, görüyorsun değil mi? Durum ne? Söylesenize.
1: Aletler devre dışı kaldı efendim.
0: Farkındayım.
1: Virüs tüm cihazları durdurdu. General.
2: Ben bekliyorum.
0: Ne demek durdurdu?
1: Sistemimizi kullanarak tüm dünyaya yayılıyor. Dünya çapında bir kesinti. Ne uydu ne de karasal hatlarla iletişim.

0: Biliyoruz.
1: Yani şu telefonu kaldırıp ailemi arayamayacağım mı söylüyorsun?
2: Sayın Bakan, ben buraya başkanın emri üzerine geldim. Çantamın içindekileri görmeniz gerekiyor. Hemen kavrayamayacağınız bazı şeyler olduğunu kabullenmelisiniz. Sektör 7 devlete ait çok gizli özel bir birimdir. 80 yıl önce Başkan Hoover tarafından kuruldu. 2 yıl önce kaybolan NASA'nın Mars keşif aracı Beagle 2'yi belki hatırlarsınız. Görevin başarısız olduğunu açıklamalarını istedik. Ama olmamıştı. Beagle 2 13 saniye iletişim kurdu. Bu kayıtlar son derece gizlidir efendim.
3: Tüm sistemler çalışıyor.
4: Tamam, hemen yakınım Gülşah. Mars üzerinde keşif başlıyor, tamam.
3: Aktarım sonuna 170 saat 48 dakikalarımız.
2: Mars'ta sadece kayalar yoktu. Bu Mars'tan bir görüntü. Bu da özel harekat timinizin üst saldırısı ardından getirdiği görüntü. Bize göre her iki robotun da dış kaplaması aynı. Ve bunlar ne Rus ne de Kuzey Kore.
1: Demek istediğiniz istila mı?
2: Özel harekat timinizin mesajını biz de aldık. Silahlarımız onlara zarar verebiliyor ve bunu onlar da biliyor. Bu yüzden bize virüs yolladılar. Bir sonraki saldırıyı tespit edemeyelim diye. 3 kuruşluk maaşım üzerine bahse girerim ki saldıracaklar. Çok yakında.
5: Ulusal güvenlik frekansından pilot komutanlarına haber yolla. Kısa dalga olduğundan halen çalışıyor olabilir. Söyle, gemileriyle ülkeye dönsünler, beklemesinler. Komutanlara bildir, olası bir saldırı bekliyoruz.
6: Nelis Hava Üssü.
7: Yüzbaşı Lennox, ekibinize ve size çok acil ihtiyacımız var. Gidelim.
8: Kız içeride.
9: Neler oluyor?
1: Benimle geliyorsun. Danışmanım olacaksın.
8: Ben de mi?
1: Bu da kim?
9: O da benim danışmanım.
1: O da geliyor.
10: Ne suç işledin?
8: Bir araba aldım. O da uzaylı bir robota dönüştü. Şans işte.

0: işe yarasın.
1: Çalıştır Optimus.
0: Kod. Camlardaki kod Allspark'ın 370 kilometre uzakta olduğunu gösteriyor.
2: Decepticonların harekete geçmeye hazırlandığını hissediyorum.
1: Allspark'ın yerini onlar da biliyor.
3: Peki ya Bumblebee? Burada ölüp de insanlara deney malzemesi mi olsun yani?
0: Görevimizi tamamlamazsak boş yere ölmüş olacak. Bumblebee cesur bir asker ve o da böyle olsun isterdi.
1: İnsanlar için savaşmamızın sebebi nedir? Onlar ilkel ve vahşidir.
0: Biz çok mu farklıydık? Onlar henüz genç bir tür. Öğrenecek çok şeyleri var. Ama ben içlerindeki iyiliği gördüm. Özgürlük, duyguları olan her canlının hakkıdır. Bu savaşı sona erdirmenin tek yolu olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Küpü yok etmek zorundayız. Eğer tüm çareler tükenirse onu göğsümdeki kıvılcımla birleştireceğim.
2: Bu intihar olur. Küp saf güç demektir. İkiniz de yok olursunuz.
0: Bu dünyaya barış gelmesi için gereken bir fedakarlık. Hatalarımızın bedelini insanlara ödetemeyiz. Yanınızda hizmet etmek bir onurdu. Otobotlar, ileri!
4: Gidiyoruz.

0: Hakem dikkat! Selam, dur!
1: Rahat, yüzbaşı çavuş. Mesajı aldık, tebrikler.
2: Sağ olun efendim, ya avcı uçakları?
1: Şu anda sabot mermileri yükleniyor. Yeni bir saldırıya hazırlıklıyız. Ama gezegenin haberleşmesini sağlayamazsak durum pek iyi olmaz.
3: Merhaba çocuklar. Galiba kötü bir başlangıç yaptık, değil mi? Aç olmalısınız. Latte ister misin? Duble sütlü macchiato'ya ne dersin?
4: Arabam nerede?
5: Evlat, şimdi beni iyi dinlemeni istiyorum. Burada insanlar ölebilir. Bildiklerini öğrenmemiz gerekiyor, hem de bir an önce.
4: Pekala. Ama önce arabamı ve ailemi istiyorum. Yazsan iyi olur. Aa, bir de onun sabıkası. Hemen silinsin. Sonsuza kadar.
5: Benimle gel. Şu arabanı konuşalım.
6: Teşekkür ederim.
3: Şımarık fırsatçı velet. Şimdi durumu açıklıyorum. Hepiniz BOU'larla doğrudan temas ettiniz.
4: BOU mu?
3: Biyolojik olmayan uzaylılar. Kısaltmaları öğrenin artık. Göreceğiniz şeyler son derece gizli.
7: Şu parçayı bana getir.
8: Getiriyorum şef. Biri bana yardım etsin. Bu parça ağır, kaldıramıyorum.
1: Yüce Tanrım, bu da neyin nesi?
5: Bizce Kuzey Kutbu üzerinden geçerken yerçekimi yüzünden telemetri sistemi arızalandı. Muzlara çakılalı muhtemelen birkaç bin yıl oldu. Onu bu tesise 1934 yılında getirdik.
3: Ve ona BOU-1 diyoruz.
4: Efendim, ukalalık etmek gibi olmasın ama bu Megatron. Deceptikonların lideri.
5: 1935 yılından beri donmuş halde. Büyük büyük baban İnsanlık tarihinin en büyük keşiflerinden birini yaptı evlat.
3: Aslında modern çağın kaynağına bakıyorsunuz. Mikroçipleri, lazerleri, uzay uçuşlarını, arabaları ve her tür ters mühendisliği onu inceleyerek öğrendik. BOU-1. Biz ona böyle diyoruz.
1: Ve Amerikan ordusuna yer altında donmuş düşman bir robotu tuttuğunuzu söyleme ihtiyacı duymadınız.
5: Şu ana değin ulusal güvenliğe zararı olduğunu bilmiyordu.
1: İşte şimdi biliyorsun.
2: Dünyada ne arıyorlar?
4: Oz Park.
1: Oz Park mı? O da ne?
4: Şey, buraya küp biçiminde bir şey aramaya geldiler. Neyse, şu sizin BOU-1 yani Megatron. Ki ona ölümün habercisi olduğu için böyle diyorlar. Küple dünya teknolojisini değiştirip evreni kontrol etmek istiyor. Planları bu.
3: Bundan emin misin?
4: Evet. Küpün yerini biliyorsunuz değil mi?
5: Benimle gelin.
3: Ve karşınızda göz bebeğimiz.
5: Yaptığımız karbon testlerine göre küp en az 12 bin yıldır burada. Sektör 7 ajanları 1913'e kadar onu bulamadı. Onun uzaydan geldiğini biliyorlar. Çünkü üzerindeki manyetik hieroglifler BOU'dakilerle aynıydı. Başkan Hoover buraya bir baraj yapılmasını emretti. 4 futbol sahası büyüklüğünde bir beton. Yaydığı enerjiyi insanlardan ve bununla ilgilenen diğer uzaylı türlerden gizlemek için kusursuz bir yol.
9: (Gülüyor)

0: barajın küpün enerjisini gizlediğini söylediniz. Ne tür bir enerji bu?
1: Güzel soru. Lütfen içeri girin. Kapı kilitlenecek.
2: Vay canına. Buradan Freddy Krueger falan mı geçti?
3: Yok be oğlum. Freddy'nin 4 bıçağı var. Burada ise 3 tane iz var. Bu Wolverine. Bu Wolverine değil mi?
4: Aman ne komik. Yanında cep bilgisayarı, cep telefonu falan olan var mı?
3: Bende telefon var.
4: Cidden tehlikeli. Japonlara saygı göstermelisiniz. Onlar samurayın izinden gider.
0: Ama yapayım malı değil mi?
5: Evet ama o biraz... garip bir adam. Biraz garip.
4: Küpün radyasyonunu alıp... kutuya aktarabiliyoruz.

0: Garip bir şey değil mi?
1: Acayip bir şey.
2: Cehennemden gelen Energizer tavşanına benziyor ha?
0: Kutuyu kıracak.

0: Hadi.
1: Baylar, küpüğü yerini öğrendiler.
2: Ben bana çek, orada neler oluyor?
3: BOU-1'in hangarında güç kesintisi.
2: Ne?
3: Ve jeneratör devre dışı.
4: Burada silah var mı?
5: Kriyojenik iptal edildi.
2: Herkesin BOU-1'in yanına gitmesini istiyorum hemen! Jeneratörleri vuruyorlar.
6: Arabama götür. Küpeni atılacağını o bil.
7: Arabam. Ona el koyduk.
6: Geri verin o zaman.
7: Bu şeyin yanına gelirse neler olacağını bilmiyoruz. Belki sen biliyorsun ama ben bilmiyorum.
6: Burada böyle oturup bekleyecek miyiz?
7: Adamlarımın hayatı tehlikede delikanlı.
4: Onu arabasına götürün. Silahını indir.
8: Hop.
1: Silahını indir asker. Uzaylılarla savaşacağına beni mi vuracaksın?
4: Buraya isteyerek gelmedik.
1: Sana S7 yasaları uyarınca emrediyorum.
4: S7 diye bir şey yok.
9: Doğru. Biz var olmayan insanlardan emir almayız.
1: 5'e kadar sayacağım.
4: Ben 3'e kadar.
1: Simmons?
7: Efendim?
1: Ne diyorsa yap. Bu adamları kaybetme lüksümüz yok.
7: Peki. Tamam. Hey. Dünyanın kaderini bir kamaraya teslim ediyoruz. Harika.
3: Elinizde kalın.
6: Hayır, dur. Bekle. Dur. Hayır.
2: Durun.
6: Bırakın onu. İyi misin? Bir şeyin yok değil mi? Beni dinle. Küp burada ve Decepticonlar geliyor. Boş ver onları. Onlar bize. Tamam mı? Bir şey yok. Biraz geri çekin. O bizden zarar vermez. Tamam, hadi. Silahları indirin. Bir şey yapmaz. Şimdi seni Oz Park'a götüreceğim.

0: kendisinden mesaj var.
1: Peki, iyi bakalım.
2: O haklı. Burada kalırsak başımız Megatron'la derde girecek. Mission şehri 35 kilometre uzakta. Küpe hemen buradan çıkarıp şehrin içinde saklamamız gerekiyor.
3: Evet. Sarıyer Kola.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap.
2: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Damla? Bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
2: Damla
3: bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
7: Haklı ama hava kuvvetlerinin desteği olmadan başaramayız.
8: Burada bir yerde mutlaka bir telsiz olmalı.
9: Evet.
8: Kısa dalga vericisi.
7: Evet. Bir şekilde haber yollamanız gerekiyor efendim.
10: Kıpırdayın, gidiyoruz.
11: Uzaylı arşivinde efendim.
10: Eski, yardım çok eski bir ordu telsizi var.
8: Çalışıyor mu?
10: Her şey mümkün efendim. Şunu gördünüz.
7: Sam, şunu arabaya koy. Siz de uçakları kaldırın Sayın Bakan. Şehre vardığımızda bir telsiz bulup koordinatları yollayacağız. Haber bekleyin, tamam mı?
8: Anlaşıldı.
12: Dikkat.

0: hizmet etti Lord Megatron.
1: Küp nerede?
0: İnsanlar onu götürdü.
1: Yine başarısız oldunuz Starscream. Bul onları!
2: Burada efendim. Bir dakika, bir dakika. Hadi çalış Maxwell, çalış. Şunu da takalım. Çalışıyor. Hattayız.
3: Mikrofon nerede?
2: Mikrofon mu?
3: Mikrofonsuz hayır, ne yapacağız
4: hayır,
3: Simmons?
4: Hayır.
2: Hadi bulalım. Şuraya otur tamam. Hadi otur. Buradaki her şeyi çalmışlar.
3: Sinyali nasıl göndereceğiz?
5: Hava kuvvetlerini nasıl çağıracağız?
6: Glenn! Acaba bilgisayarı kullanıp telsiz kanalıyla sinyal yollamayı becerebilir misin?
5: Ama nasıl?
6: Morse alfabesi kullanarak mesaj yollayabilirsin.
5: Tamam, hemen yapıyorum. Çevir şunu.
6: Tamam.
2: Pekala, bir bakalım.
5: Simmons, bana bir tornavida bul. Bu Optimus.

0: Bu ses de neydi? Kapıyı tutun, çabuk!
1: Bir şeyler bulun!
0: 4, 6, 3.
1: Al! Mermi doldur!
0: Kapsanlar.
2: Baba, başardın! Şu an yayındayız!
1: Söylediklerimi yolla!
3: Geri çeçelen, geri çeçelen!
1: Ben savunma bakanı Keller.
2: Aha!
1: Beni Kuzey Komutanlığı'na bağlayın.
2: Bu da neydi be?
1: Acil harekat onayı. Blackbird 1195.
4: Efendim, savunma bakanından saldırı onayı geldi.

0: Koru beni.
1: Hava kuvvetleri cevap veriyor. Evet, V-22'leri şehre yolluyorlar.
2: Raptorlar, hemen kalkın, hemen kalkın. Kara Yıldız'da Şimşek, durum raporu. Tam yeri saptamaya çalışıyorum. Ölüm kutusu anlaşıldı.
3: Hadi çabuk! Binin! Al şu kısa dalgayı.
4: Çabuk olun. İyi de bununla ne yapacağız?
3: Kullanacağız. Bir tek bu var.
4: Bit pazarlarındaki döküntülere benziyor bu dostum. Bunun menzili en fazla 30-40 kilometredir. Şu anda şehir civarında hiç uçak var mı?
3: V-22 saat 12 yönünde. Pekala, hava desteği ve küpü buradan götürecek kara şahinlere ihtiyacımız var. Tamam mı? Uçaklar geldi. İşaret verin.
4: Raptor, beni duyuyor musun?
5: Sizi görüyoruz. Yeşil duman göreceksiniz. Oraya gelin. Hava desteği ve tahliye için kara şahin gönderin.
6: Bu Starscream!
4: Lütfen duyuyoruz.
6: Çekilin. Siper alın. Bumblebee.
1: Hayır!
6: Çekilin.
1: Çekiliyoruz. Çekilin.
6: Geliyor.

0: Bumblebee, iyi misin? Hadi. Hadi kalk. Kalk. İyi misin? Hadi kalk. Bumblebee, kalk. Ratchet! Ne yaptın sen?
1: Ne diyorsun be?
0: Ne demek ne diyorum? Ateşi bize açtılar.
1: F-22 pilotları bina seviyesinde uçmaz. O bir uzaylı, bizden değil.
0: Bir şey yok. İyisin. İyisin. Hadi.
2: Kara Şahin yolda. Konumunuzu bildirin.
1: Alfa, 273 derece 15 kilometre. November Victor, 1.2 kilometre.

seni bırakmayacağım.

0: Megatron kaçın! Hadi çekilin!
1: Geri çekilin! Zeynep'i yoldan çekin hadi! Hadi herkesi çıkarın! Hadi!
2: Ama desteği nerede kaldı?
3: Sen bana yardım etmesin.
4: Neysin o Megatron?
5: Buraya gel gerizekalı.
4: Kapışmak istiyor musun? İstiyor musun?
5: Hayır! Seni ikiye ayıracağım.
1: Ne oluyor? Komutanım, tank bozuntuları dönüyor.
6: Bu şeyler bir türlü ölmüyor.
7: Olamaz, hapı yuttuk.
1: Başına sığ. Sam! Küp nerede?
8: Orada.
1: Tamam. Şimdi kabloyu altından geçir ve boynuna dolar. Tamam mı? Ev, kara şahinleri çağır.
7: Şu bina.
1: Tamam.
8: Ne oldu?
1: Adamlarımı burada bırakamam. O yüzden fişeği sen alacaksın. Şurada tepesinde heykeller olan beyaz bir bina var. Çatısına çık. Fişeği ateşle. Hayır. Helikoptere işaret ver. Fişeği hayır, ateşle dedim. Sen artık bir askersin. Tamam mı? Anladın mı? Şu küpü al. Ve biz robotlara oyalarken onu askerlere ver. Yoksa burada çok insan ölecek. Gitmelisin. Gitmelisin.
3: Hayır,
1: gitmek
3: ben gitmiyorum.
1: Zorundasınız. Şimdi
3: Bumble
1: git ve...
3: buradan çıkarmadan gitmiyorum. Anladın mı?
9: Karaşahin talep ediyoruz. Önemli bir yük taşıyan sivil bir çocuğun
10: acil tahliyesi gerekiyor. İşaret fişeği göreceğiniz çatıya yönelin.
4: Sen, seni koruyacağız.
1: Tamam. Ev, uçaklar nerede kaldı?
3: Sen! Ne olursa olsun, seninle birlikte olmaktan çok mutluyum.
4: Sen, hemen binaya git. Hadi.
5: Deceptikonlar, hücum!
4: Dikkat et!
1: Çıkar şu kamyoneti buradan!
3: Gidiyorum, gidiyorum!
1: Git hemen, git! Bas gaza!

0: İnsanlığı yaşamayı hak etmiyor.
1: Kendi seçimlerini yapma hakları var.
0: O zaman onlarla birlikte ölecek. Yok konuşlarını paylaş.

0: git çabuk! İpi bana ver çocuk!
1: Şu salak arabama mı çarptı?

0: Beni yakalayamayacaksın.
1: Çocuğa! Aklını alabiliyorum çocuğum.

0: İyi atıştı.
1: Artık tankın işi bitti. Hadi devam ediyoruz.

Biraz dayan Sam.

0: Oz Park'ı bana verirsen belki seni köpeğim yaparım.
1: Oz Park'ı sana asla vermeyeceğim.
0: Ah, aptalın önde gideni. Eh, tuttum evlat. Küpü sakın düşürme.

0: İğrenç. Sam. Küpü korumak için hayatını tehlikeye attın.
1: Fedakarlık yoksa zafer de yok.
0: Eğer Megatron'u yenemezsem senin küpü göğsüme koyman gerekecek. Küpü yok etmek için kendimi feda etmek zorundayım. Sen geride dur. Bu artık seninle benim aramda Megatron.
2: Hayır, senden eser kalmayacak Prime.
0: Gün sona erdiğinde birimiz ayakta kalacak, birimiz yıkılacak.
2: Hala zayıflar için savaşıyorsun. Bu yüzden kaybediyorsun.
3: Jetlerin varışına 60 saniye. Kötü adamlarla bizimkiler karışmış. Hedef belirlemeliyiz.
4: Saldırıyı başlatın.

0: gidelim şu şeylere.
1: Hadi hadi hadi.
2: Unutmayın, aşağı nişan alın. Gövde altı zayıf.
3: Hedef tamam, bekliyoruz.
4: Varış süresi 22 saniye.
1: Beklemedeyiz veya 22.

seni öldüreceğim. O benim. Ulfhark. Sam, küpü göğsüme fırlat hemen. Sam. Hayır Sam.

0: uzak durun.
1: Bana başka seçenek bırakmadın kardeşim. Sen hayatımı kurtardın. Artık sana borçluyuz.

0: Ben onu kurtaramadık.
1: Ah Cihaz. Büyük bir yoldaşımızı kaybettik. Ama yenilerini kazandık. Teşekkür ederim. Hepinize. Cesaretiniz bizi onurlandırdı.
2: İzninizle konuşabilir miyim efendim?
1: Evet, izin verildi eski dost.
3: Konuşabiliyorsun.
2: Ben çocukla kalmak istiyorum.
1: Eğer o da istiyorsa...

0: Baylar, başkanın emri doğrultusunda sektör 7 kapatılacak ve ölü uzaylılar yok edilecek. Gezegenimizin en derin yeri deniz altındaki 11 kilometrelik Laurentian çukuru. Bu inanılmaz derinlik, basınç ve dondurucu soğukla birleştiğinde onlar için ideal bir mezar olacak ve geriye bir şey kalmayacak.
1: Old Spark yok olduğu için artık gezegenimize yaşam götüremeyiz. Ama kader yeni fırsatlar da sunuyor.

0: evimiz diyebileceğimiz yeni bir dünya. Artık kendimizi gizleyerek bu insanların arasında yaşıyoruz. Ama onları sürekli izliyor, bekliyor ve koruyoruz. İçlerindeki cesarete tanık oldum. Dünyalarımız farklı olsa da, onlar da tıpkı bizim gibi göründüğünden çok daha derin. Ben Optimus Prime. Bu mesajı yıldızlar arasında saklanan ve hayatta kalan tüm Autobotlara gönderiyorum. Biz buradayız ve sizi bekliyoruz.
1: Rica etsem bize bu bölgedeki uzaylı aktivitesi hakkında bilgi verebilir misiniz?
2: Aslında bana kalırsa yani söylendiği gibi bir uzaylı istilası olmuş olsaydı.
3: Hükümet bunu ilk önce size
2: söylerdi. Onlar mutlaka bizi bilgilendirirlerdi. Evet.
3: Sonuçta burası Amerika, değil mi?
2: Burası sizin de bildiğiniz gibi özgürlükler ülkesi. Evet. Bu ülkede sır yoktur. Yoksa eğilin, saklanın derler.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola.

0: kanser. Tam burada bir tümör var ve görünüşe göre büyüyor. Büyümeyi kontrol altına almak için ameliyat ve radyoterapi öneriyorum. 6 ay sonra tümörün ne durumda olduğunu görebilir ve durumu tekrar değerlendiririz. Bu ciddi bir durum ve eğer tedavi edilmezse ölümcül olabilir.
1: Tatlım, çok üzgünüm, çok üzgünüm. Her şey yoluna girecek. Hiç endişelenme. Emin ellerde olduğumuzu biliyorum. Emin ellerdeyiz canım. Sen hiç merak etme, olur mu?

0: Peki ne yapacağız Maggie?
1: Bunun üstesinden geleceğiz. Her zaman geliriz.
0: O daha bir çocuk. Bu adil değil. Ve bunu hak etmiyor.
1: Hayır, tabii ki öyle. Kimse etmez. O bir kadın Frank. İnanmalıyız ki bu şeyler bir sebepten dolayı insanın başına gelir.
0: Ama neden o?
1: Ona bulabildiğimiz en iyi tedaviyi sağlayacağız. Ve bunu yenebilmesi için ihtiyacı olan tüm desteğiydi. Ve bunu birlikte bir takım olarak yapacağız. En iyi takım. Sadece senin bunun onun yolculuğunun bir parçası olduğu gerçeğini kabullenmen gerekiyor. Evet. Sanırım hayat bazen böyledir, değil mi? Biz kendi planlarımızı yaparken Tanrı güler. Bunu değiştiremez.
0: Deneyebilirim.
2: Bir şişe içki daha?
1: Hayır, teşekkür ederiz. Sanırım bu kadar yeter sende. Hadi. Artık eve gidelim. Biraz da buradakilere bırak. Hesabı alalım.
2: Tabii, hemen geliyorum. Buyurun, iyi geceler.

0: Buna ihtiyacımız vardı. Tüm bu olan bitenler. Sanırım içimden bir ses bana her şeyin yoluna gireceğini söylüyor. Seni çok seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.

0: Her zamanki gibi tam zamanında canım. Hey annene söyle, hala Mississippi bölgesindeki en iyi mangalı o yapıyor.
1: Sağ ol, söylerim.
0: Al bu senin için.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Keyifle ye.
0: Yiyeceğim.
1: Teşekkürler.
0: İşte burada, eyleme hazır.
2: Merhaba Jerry.
0: Bunu yaptığın için minnettarım Frank. Son zamanlarda arka depoda bazı hırsızlıklar yaşadım ve bakır tel çalmaya devam ediyorlar.
2: Uyuşturucu için kullanıyorlar.
0: O pislikler, evet. Kasabımızı bu zehirle mahvediyor.
2: Ve gelmeye devam edecekler. Kameralarını tamir ettirmelisin.
0: Sen daha ucuza geliyorsun. Şaka ediyorum. Şaka, sana etrafı göstereyim. Gel hadi. Dinlenme odasında taze demlediğim kahve var.
2: Tamam.
0: Atıştırmalıklar filan. Mağazadan ne alırsan sana %10 indirimli vereceğim. Sadece şuraya yaz.
2: Hı-hı.
0: Neredeyse unutuyordum. Sana bir şey aldım. Rehin olarak verdim.
2: Hı-hı.
0: Bunu bir hoş geldin hediyesi olarak düşün.
2: Teşekkür ederim.
0: Bana bir iyilik et. Onları içeride içme. Koku yüzünden bana bir hafta söylendiler. Erken kapatacağım. Yapacak bazı işlerim var. Sabah görüşürüz.
2: Tamam, evet. İyi geceler.

0: Cuma. Yakalamak üzereyim. Kaçmasına izin verme. Hiç şansı yok.
1: Yanına geliyorum. Yaklaşık 40 metre.
2: Aptalım.
0: Ayağa kalk.
3: Lütfen yapma.
0: Kapa çeneni. Ayağa kalk.
3: Ne? Ben...
0: Luke'la kendi yerinizi açacağınızı öğrenmeyeceğimizi mi sandın yani? Müşterilerimizi çalıyorsun ve kulübe borcumuzu ödeyemiyoruz, tamam mı? Bunun bizim için ne demek olduğunu biliyor musun Lee?
3: Bu...
0: Çeneni kapat dedim. Bu ben ve Jake için ölüm cezası demek.
3: Ben senin için 2 yıl çalıştım. Tam 2 yıl. Defol git. Masada yerimi istiyorum.

0: Aa, masada yerini alacaksın Leon. Hem de İsa'nın yanında. Senin lanet hain.
1: Eğer ben olmasaydım dağıtımın yarısını kaybederdim. Bana ihtiyacın var. Bunu biliyorsun. İnsanlar bana güveniyor.
0: Ama artık ben güvenmiyorum. Bana pek seçme şansı bırakmıyorsun. Bunu anlıyorsun değil mi?
1: Lütfen yapma.
0: Zaten bir daha yapamayacaksın.
1: Hayır. Bekle, bekle, bekle, bekle.
2: Leon'un silahı var. Onun silahı var.
3: Kıpırdama.
0: Sen de kimsin? Sen aynasız değilsin.
4: Bunu yapmana gerek yoktu.
3: Seni gözlerimle gördüm.
4: Nefsi müdafaaydı.
3: Adam dizlerinin üzerindeydi.
4: İşte bunu al ve git buradan. Yoksa bu senin için iyi sonuçlanmayacak.
3: Silahını at. Hemen.
4: Tamam. Git getir.
3: Yere yat. Yüzüstü. Ben Frank Richards. 187 durumu var. PV'nin Range'i dükkanında. Destek gönder.

0: Kıpırdama! Ayağa kalk hadi. Sessiz kalma hakkın var. Söyleyeceklerin mahkemede aleyhine delil olarak kullanılacak.
1: Kafeye 45 dakika kaldı.
2: Evet, biraz gözlerden uzak olmayı seviyor.
1: Burada büyümek güzel olmalı.
2: Öyle. Geri dönmek güzel. Annemin cenazesinin üzerinden bir yıl geçtiğine inanamıyorum. Babam aile iznini kullanabilir.
1: Evet, tabii ki kullanabilir. İkiniz için de iyi olacak.
2: Benimle geldiğin için teşekkür ederim. Tüm bu süre içinde bana karşı çok iyi davrandın.
1: Lana'nın şarkısında dediği gibi, her ne olursa olsun yanındayım kızım.
2: Vay canına, evet öylesin.
1: Vay be.
2: Ne oldu?
1: Şaka yapmıyormuşsun. Gerçekten kötü bir taşra kızıymışsın. Sonunda neden büyük bir siyah kamyon kullandığını anladım.
2: Ne diyebilirim ki, bedava araba bedava arabadır.
1: Doğru.
2: Ve babam sadece büyük siyah kamyonları kullanır.
1: Yani emin misin? Kesinlikle emin misin? Benim de gelmemi sorun etmeyeceğini.
2: Aa, tanrım.
1: Sadece senin geleceğini sanıyor. Bir gün önceden geldik. Sürprizlerden hoşlanmadığını söyledin.
2: Hadi ama.
1: Bence onu arayıp haber vermeliyiz. Biliyorsun benimle daha tanışmadı bile. Aynen şöyle olacak. Merhaba Bay Richards. Beni tanımıyorsunuz ama önümüzdeki birkaç hafta sizin evinizde kalacağım.
2: Yapma, eğlenceli olacak. Eğlenceli olacak. Ayrıca sen benim manevi desteğimsin. Anlayışla karşılayacaktır. Eğer karşılamazlarsa, kanser olmanın iyi tarafı da insanlar sana uzun süre kızgın kalamıyor canım.

0: Sizi görmemi söylediler.
1: Yüzüne ne oldu böyle?
0: Hiçbir şey. Küçük bir av kazası. Hepsi bu kadar. Güvenlik kameralarınızı son modellerimizle değiştirmek için buradayım. Eğer kayıt cihazının yerini gösterebilirseniz...
1: Yanlış yerdesin. Arkadaki bankadan söz ediyorsun. Postalar hep bize geliyor. Aramızda kalsın, artık onları kullanmıyoruz.
0: Bundan emin misiniz?
1: Evet. Bizim Frank Richard'ımız var. Eskiden başkomiserdi. İhtiyacımız olan bütün güvenlik o. Bana bir iyilik yapar mısın? Oraya gittiğinde bunları meyvel.
0: Tabii veririm, evet. Özür dilerim efendim. Sanırım bir karışıklık olmuş. Bunları sizin için ben oraya götüreceğim. Sizi rahatsız ettiğim için gerçekten özür dilerim. İyi günler.
1: İyi bir genç adam.

0: İşte haftalığın ve dün gece yaptığın şey için biraz ikramiye. Çocuğa yazık oldu. Yine de burada olduğun için mutluyum.
1: Evet.
0: Böyle çalışmaya devam et. İyi gidiyorsun.
1: Sağ ol Jerry. Bahsetmeyi unuttum. Kızım buraya geliyor. Yarın.
0: Ne güzel.
1: Belki biraz geç gelebilirim. 9 civarında.
0: Evet, tabii ki.
1: Harika. Sağ ol Jerry.
0: Peki o nasıl?
1: O iyi.
0: Tamam.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz.

0: Burada ne işin var?
1: Arkadaş, isteyebileceğini düşündüm. Ve şu an ne yapmamı istediğini bilmek.
0: Buraya gelmen olanları değiştirmeyecek.

0: Çünkü olan oldu artık.
1: Bak ben silahı var sanmıştım. Tamam mı? Bilmiyordum.
0: Kapa
1: işte.
0: Kapa çeneni. Ömrümün yarısını seni kollayarak geçirdim. Düşmanlarımdan ve kendinden koruyarak. Şimdi keş annenden bahsetmiyorum bile. Böyle olmanın sebebi o. Bunun için seni suçlayamam. İşlerin bu hale nasıl geldiği çok ironik. Her şeyin kameraya kaydedildiğini söylüyorlar.
1: Ne? Hayır, yalan söylüyorlar. Oraya gittim ve... Ben... Arka bahçedeki geyiği izlemek için el kamerasını aldığım zamanı hatırlıyor musun? Lanet şeyi açmayı unutmuştum. Video kaydetmemişti yani.
0: Evet. O şey çok komikti.
1: Ve sonra başka bir zamanda o geyiği görüp tüfeğini almak için kulübeye gitmiştin ama ava çıkarken onu ben de yanımda götürmüştüm. Yani silah da yoktu.
0: Her şeyi hatırlıyorum. Silah da yok, videoda.
1: Sarhoşken geceleri bir şeyler yaptığın ama ertesi gün beni suçladığın, benim sözüme karşı seninki dediğin zamanları hatırlıyor musun peki?
0: Hatırlıyorum. Sana her zaman en iyisini öğrettim, değil mi?
1: Doğru öğrettin tabii.
0: Bana bak evlat. Bu konuşmayı yaptığımıza memnunum. Bunu düzeltmenin bir yolunu bildiğine inanıyorum, öyle değil mi evlat?
1: Evet baba. Sanırım biliyorum.
0: Sanırım her şeye rağmen seni iyi yetiştirdim, değil mi? Hey! Orada akıllı ve hızlı ol. Tamam mı?
1: Olacağım efendim. Bana güvenebilirsin.
0: Gardiyan!

0: Bu yıldan bahsetmişken hala sonuçları mı bekliyoruz?
1: Evet.
0: Hadi be.
2: Ne var biliyor musun? Sanırım iyiyim. İyi hissediyorum.
0: Güzel.
2: Öyle olsam iyi olur. Radyoterapi ve sonuç bekleme arasında sürekli gidip geldik biliyorsun. Daha ne kadarına katlanabilirim ki?
0: Tamam, o zaman başka şeylerden konuşalım.
2: Olur.
0: Mesela neden hiçbir fotoğrafım yüklenmiyor?
2: Aa, sana söylemedim mi? Burada neredeyse hiç şebeke yok. Ana yoldan çıktığımız an şebeke kesiliyor.
0: Bunu bilerek yaptın.
2: Unuttum.
0: Tabii.
2: Küçük bir teknoloji detoks olarak düşün, tamam mı? Sadece birkaç gün atlatacaksın, inanıyorum.
0: Biliyor musun, kulağa canlandırıcı geliyor. Peki orada ne yapacağız?
2: Gölümüz var ve bir de yürüyüş için birçok patika. Sonuçta beraberiz, öyle değil mi?
3: Üzgünüm Frank. Teknik olarak bu sadece bir formalite ama artık sivil olduğun için bu

0: protokol.
1: Pekala Frank, failin kurbanı sabahın erken saatlerinde ateş ettiğini söyledi.
2: Evet, doğru.
1: Ama silahı yoktu.
2: Onun vardı.
1: Peki, Patrick Mahomes gibi fırlatmadıysa orada silah yoktu.
2: Ne dememi istiyorsun?
1: Şu an elimizde ne silah ne de video var Frank.
2: Sadece benim ifadem var.
1: Evet.
2: Hı?
1: Ve senin silahından çıkan kurşunla vurulmuş bir bacak var. Yani bu işleri biraz karıştırıyor.
2: Fail kim?
1: Virgil. Virgil Brown. Yerel motorcu çetesi Freebirds'ün üyesi. Uyuşturucu ve ikinci dereceden sabıkaları var ama onlara bağlanan bir şey yok. Onları bilirsin. Konu iyi avukatlar tutmaya gelince hiç masraftan kaçmazlar.
2: Ölen kim?
1: Leon Briggs. Alt düzey satıcı. Kampüste o pisliği satıyordu. Biz konuşurken hala liderini arıyoruz.
2: Bu konuda bol şans.
1: Bize bir dakika izin ver. Bu işi yapabileceğimi düşünmüyorsun, değil mi?
2: Benim ne düşündüğüm önemli değil.
1: Hadi ama Frank, böyle davranma.
2: Bu tecrübeyle alakalı.
1: Evet, anlıyorum. Ve benim yeterince tecrübem yok. Sonuçta bunu mu söyleyeceksin?
2: Bu artık senin gösterin. Neye ihtiyacın varsa bana söyle.
1: Pekala. Savcının ofisinde görüşürüz yarın.
2: Tamam Craig. Hayır, özür dilerim. Başkomiser. Başkomiser East.

0: Hazır mısın?
1: Sanırım
2: evet.
0: Harika olacak.
2: Ah, bu koku.
1: Ben kızınızla birlikte... Hayır olmaz. Böyle başlayamayacağım.
0: Bence çok tatlısın. Babamla tanışmanın alıştırmasını mı yapıyorsun?
1: Gerginim.
0: Tanrım. Isırmaz, korkma.
1: Hayır ama kovar değil mi?
0: Evet. Hayır.
1: Oh, vay canına.
0: İnsanları değil, yani çoğu insanı.
1: Oh, vay
0: biliyorum.
1: Canına. Harika.
3: Adam pisliğe battı. Hala saygı görüyor gibi görünüyor. Kovulmuş olsa bile.
4: Ritter. Burada yeni olduğunu ve yeni transfer olduğunu biliyorum. O yüzden sana hızlıca özet geçeyim. Şimdi bir hafta içerisinde kızına kanser teşhisi kondu ve arabayı o kullanırken karısı trafik kazasında öldü.
3: Hadi oradan.
4: Ve son bomba, o gece 0.8 üstünde alkolü çıktı ve kaza için madde etkisi altında araç kullanmadan suçlandı. Adam öldürme. Hizmet sicili yüzünden suçlamalardan aklandı. Tabii ki istifa etmesi gerekiyordu. Birinin bütün bu şeylerden sonra nasıl toparlandığını bir bilsem. Ben yapamazdım.

0: Burası gerçekten çok güzel.
1: Evet. Annem sabahları burada yürüyüş yapmaya bayılırdı. Burası çok güzel. Aynı zamanda da çok zor.
0: Üzgünüm. Neden gölün diğer tarafında yürüyüş yapmıyoruz?
1: Belki daha sonra. Şunu bilmelisin ki babam oranın her tarafına tuzaklar kurdu. Bilgin olsun.
0: Av oyunu tuzakları gibi mi?
1: Evet, fazla sayıda.
0: Aa, ne?
1: Sadece tedbirli davranıyor, o kadar bilirsin o. Bilmiyorum, uzun yıllar başkomiser olması onu böyle yaptı belki de. Gerçekten o çok kötü şeyler gördü.
0: Tahmin edebiliyorum.
1: Bir şeyler ters giderse diye orada bizim için buluşma noktası bile belirledi. O annemin ölümünden kendini sorumlu tutuyor. Onun hatası değildi ama. Bu onu yiyip bitiriyor diyebilirim. Ve sonra tabii benim başıma gelenler, bu onun için çok fazla, anlıyorsun değil mi? Bir parçam benim iyileşmemi benden daha çok istediğini düşünüyor.
0: Merak etme. Artık ben buradayım ve onu neşelendireceğiz. Tamam mı?
1: Aslında onun sana etrafı gezdirmesine izin vermeliyim. Buna bayılırdı. Sen ve o.
0: Tamam. Peki.
1: Tamam mı?
0: Tamam. Kesinlikle. Bu sırada gidip kamyonu boşaltayım. Üstümüzü değiştirelim ve sen de bize bir içecek bul. Ne dersin buna?
1: Anlaştık.

0: Ne oldu?
1: Hiçbir şey. İyiyim ben.
0: Hadi dökül bakalım.
1: Aslında komik bir şey. Son 12 aydır tek yaptığım şey ölümü düşünmek. Benim kanser olmam, annem.
0: Nasıl hissettirdiğini tahmin bile edemem. Biliyorum, zor olmalı.
1: Öyleydi. Ama artık iyiyim.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Özgürleştirici.
0: Nasıl tam olarak?
1: Yani benim yaptığım gibi kendi ölümünü düşündüğünde artık ondan korkmuyorsun. Başıma ne gelecekse buna hazırım modundayım. Korku hissi birden silinip gitmiş gibi adeta.
0: Bir şeyler içmek için hazır mısın?
1: Bir kadeh içebilirim. Gerisini sen içersin.
0: Evet. Ne derler bilirsin. Bu içecek sağlığa faydalıdır.
1: Evet, öyle derler.
0: Evet.
1: Onlar kim?
0: İnsanlar.
1: Bu sadece kırmızı olanı için, biliyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Kapa çeneni ve doldur.
2: Ve bu da... Kıpırdamayın, hayır kıpırdamayın. Tamam, o hangi cehennemde?
1: Kim?
2: İhtiyar, derhal buraya gelsin.
0: Lütfen bize zarar verme.
2: Size hemen dedim.
1: Belki yanlış evdesin, burada yaşlı adam yok.
2: Palavra, garaj yolundaki onun arabası.
1: Ne? O benim arabam, klasiktir. Burada her garaj yolunda ondan bulabilirsin.
2: Ne?
1: Yani buradaki herkesin neredeyse var demek istiyorum.
2: Lanet olsun. Lanet olsun. Hayır, bu imkansız. Onu buraya gelirken gördüm.
1: Belli ki yanlış yerdesin. Kim olduğunu bilmiyoruz. Yüzünde maske var. Seni teşhis edebilmemizin imkanı yok. Eğer şimdi gidersen bu hiç yaşanmamış olacak.
2: Tamam. Hayır, yere yatın. İkiniz de. Yüzüstü, hemen!
3: Frank Richards, Sara.
4: Merhaba, Frank'e ulaştınız.
3: Frank! Bak dostum, aramalarımdan kaçtığını biliyorum. Tamam mı? Ama sadece aramızı düzeltmek istiyorum. Bu işi istemedim. Yani işi istedim ama senin elinden almak istemedim. Demek istediğim... Ama sen... Onlar. Yani bir başkomiser olmak zorundaydı, değil mi? Ve eğer sen olmayacaksan o zaman ben olabilirim, değil mi? Bak, demek istediğim şu. Her zaman sana saygı duydum. Ve senden istediğim tek şey geri durma. Bırak gerçek başkomiser işini... En iyisi baştan alayım. Şu an evine doğru geliyorum ve yanımda çok seveceğim bir şişe var. Ama arkadaşın olarak, bak, senin sarhoş kafanla bunun için kapıyı açacağını biliyorum. Öyle demek istemedim. Yani demek istedim ama bilirsin, iyi bir şey olarak arkadaşların birbiriyle atışması gibi. Ne demek istediğimi biliyorsun. Gördün mü, bak şimdi bütün aklımı karıştırdın Frank. Söylemeye çalıştığım, ben... Lanet olsun. Görünüşe göre bu kez üstüne çok iş düşüyor.